altına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 5. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Müslim Dinçer Sümer, Naksoslu Çetin Köroğlu, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, İbrahim Paşa Ertan Savaşçı, Sinan Çavuş Alp Öyken, Adalı Nedim Mete, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.
1: Barbaros kardeşlerin Akdeniz'i titrettiği günlerde tek bir perkendeyle bütün İtalya ve İspanya kıyılarını sindiren bir başka Türk korsanından da söz edilmektedir. Turgut isimli bu genç denizcinin tek dileği Barbaroslarla buluşmak, onlarla aynı sancak altında yaşamaktır. Hızır ve Turgut reisler bir gece Cerbe adasında karşılaşır, sevinçle kucaklaşırlar. Artık hiç ayrılmamak kararındadırlar. O sırada Hızır reisin ağabeyleri İshak ve Oruç reisler Cezayir'de bulunmaktadır. Oruç reis büyük zaferler kazanmış, bir kolunu vermek pahasına Cezayir'i ele geçirmiştir. Hızır ve Turgut reislerin Cerbe'de buluşmalarından hemen sonra İspanyolların büyük bir donanmayla Cezayir'e doğru açıldıkları haberi gelir. Hızır, Turgut'u Cerbe'nin savunmasıyla görevlendirerek adadan ayrılır. Oruç reisin yanına gider. Karada kalmış olmak, büyük savaşlarda Hızır'ın yanında bulunamamak Turgut'u üzmektedir. Aradan aylar geçer. Hızır'ın çağrısını alan Turgut sevinçle yelken açar, yol boyunca üstüne gelen

0: bir donanmayı perişan edip büyük ganimetlerle Cezayir'e varır. Fakat orada karşılanmayışı, eski törelere göre top atışlarıyla selamlanmayışı canını sıkmıştır. Yoksa Hızır Reis Turgut'u pek önemsememekte midir? Biraz sonra işin gerçeği anlaşılır. Telemsan Kalesi'nde 20 bin kişilik İspanyol ordusuyla sarılan Oruç Reis'ten haber alınamamaktadır. Barbarosların en büyüğü İshak Reis şehit düşmüştür. İşte Hızır bu üzücü durum içindeyken Turgut'u törenlerle karşılamayı doğru görmemiştir. Bir iki gün sonra da Oruç Reis'in şehadeti öğrenilir. İspanyolların Telemsan'daki galibiyeti bütün Avrupa'da şenliklerle kutlanmakta, artık Türklerin Akdeniz'de görünemeyecekleri söylenmektedir. Oysa kısa süre sonra Türk donanmaları Cezayir'den çeşitli yönlere gelken basacak, Akdeniz'de kimin daha güçlü olduğunu bir kere daha ispatlayacaktır. Barbaros ve Turgut Reis adının bütün Akdeniz'de yeniden duyulduğu bu sıralarda Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman da Orta Avrupa fetihlerini sürdürmektedir. Şarlken'i yenip İstanbul'a döndüğü günlerde Akdeniz'den gelen bir haber saraydaki bütün sevinci söndürmüştür. Amiral Andrea Doria Mora sahillerindeki Koron limanını ele geçirmiştir. Sultan Süleyman derhal divanı toplamış, durumu vezirleriyle görüşmeye başlamıştır.
1: Doria kafiri bizim Almanya'daki meşguliyetimizden yararlanır. Yarın büyük pederimiz mekanı cennet Bayezid Han'ın fetheylediği kaleler birer birer küffar eline geçerse ne olacak? Elbette ki bir tedbir gerekir.
2: Sultanım, bizce Akdeniz filomuzun tezelden güçlendirilmesi elzemdir.
3: Ayaz Paşa doğru söyler efendimiz. Bu arada kaptanı Derya Kemankeş Ahmet Bey'in de hemen Mora üzerine gitmesini dileriz.
1: Bu tedbirlerinizi yeterli görmem vezirlerim. Ancak bize daha güçlü bir kaptanı Derya gerekir.
2: Sultanım, Ahmet Bey kulunuz tecrübeli ve gayretlidir.
3: Evet, cenk içinde yetişmiştir.
1: Doğrudur. Ahmet kulum cenk içinde yetişmiştir. Ama Derya cengi başka şeydir. Suyla ateş arasında pişmiş olmak gerek. Ahmet Bey silahtarlıktan yükselmiştir kaptanı Deryalığa.
3: Öyle, aslı silahtarlıktır.
1: Öyleyse daha münasip bir adem düşünün. Ben divanı bunun için topladım. Durumun uzun boylu düşünmeye de tahammülü yoktur. Patras ve İnebahtı'da Amiral Doria'nın tehdidi altındadır. Denizlerde peş peşe mağlubiyetler olursa ben bunu hazmedecek padişah değilim. Niçin susarsınız vezirlerim? Bana kaptanı Derya gerek.
2: Siz kimi uygun buyurursanız.
1: Ayas Paşa, bu ne biçim mütalaadır böyle? Siz vezir değil misiniz? Sizin fikriniz yok mudur?
3: Efendimiz, birdenbire bir isim söylemek güçtür. Onun için tereddüt ederiz.
1: Öyleyse ben bir isim söyleyeyim. Donanmamı Barbarosların Hızır'a teslim etmeyi düşünürüm. Ne dersiniz?
3: Fakat efendimiz, Hızır Bey Cezayir Sultanı'dır. Orada hüküm sürmektedir. Tek başına Akdeniz'de hükümdarlık etmektedir.
2: Hızır Bey bu hizmeti kabul eder mi acaba?
1: Neden kabul etmesin paşa kardeş? Bütün Türk beyleri gibi o da Osmanlı'nın kulu değil midir? Evet, benim kararım verilmiştir. Doria ile boy ölçüşebilecek tek Türk denizcisi odur.
3: Saadetli hünkârım, Barbaros kulun İstanbul'a gelirse Batı Akdeniz serbest kalmaz mı? Bütün küffar donanmaları meydanı boş bulup Doria ile birleşebilirler.
1: Onu da düşündüm. Barbaros'un yokluğunda Akdeniz'e sahip çıkacak bir başka denizcimiz de vardır.
2: Kimdir sultanım? Bağışlar mısınız ismini?
1: Turgut Reis kulum. Küffarı rahat komaz evvelallah. Evet, kaptanı Derya Hızır Paşa'ya derhal bir hattı şerif yazılar. Ve bene ki...

0: Hey Leventler, nedir bu top sesleri?
1: Biz de anlayamadık efendimiz. Yalnız limana bir filonun geldiği görülmüş.
2: Bir filo mu? Olamaz. Açık denizlerde sadece Deli Yusuf Reis'in çektirileri dolaşıyor. O da 10 gün önce ayrıldı Cezayir'den. Daha dönecek zamanı değildir.
3: Bir küffar baskını olmasın efendimiz? Belki İspanyollar ya da Dorya'nın gemileri.

0: Küffarın Cezayir limanına baskın verecek cesareti var mıdır ki Levent'im?
1: Hızır ağam, nedir bu toplar, anlayamadım. Bir tören midir bu, bir karşılama mıdır?
0: Ben de anlayamadım Turgutcan. Bir karşılama olsa nice iştir ki benim haberim olmadan toplar atılır.
1: Levent, var git çabuk öğren gel.
2: Hızır beyim, Turgut beyim, müjdeler olsun.
0: Nedir Müslüm, nedir müjden?
2: Limana giren teknelerin sancağını gördünüz mü efendim? Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin sancağı dalgalanır.
1: Demek bu toplar bunu müjdelerdi.
0: Osmanlı filosu yıllardır Cezayir'e gelmemişti. Benden izinsiz karşılama toplarını bu heyecanla ateşlemiş Leventlerim. Pek de iyi yapmışlar. Osmanlı teknelerimiz hoş geldi, safa geldi. Bize şeref bahşetti. Hadi Turgutcan gidip karşılayalım. Leventler, öteki reisler de haber ulaştırın, limana koşsunlar.

0: Hoş geldiniz kardeşlerim. Cezayir'e sefalar getirdiniz. Padişahımız efendimizin bir emirleri mi var? Başımız üstünedir, tez bildirin.
1: Önce izin ver de mübarek ellerini öpelim Hızır beyimiz. Reis kardeşlerimizle kucaklaşalım, hasret dindirelim. Padişahımız efendimiz size güvenilir yakını Sinan Çavuş'la bir hattı şerif yollar.
0: Bizi sevinçlere gark ettiniz, sağ olun. Ama gözlerimiz Sinan Çavuş kardeşimizi göremez, nerededir?
1: İşte şu çift kürekliyle sahile yaklaşıyor.
2: Oraya varıp Sinan Çavuş'u karşılayalım.
0: Leventlerim, tez konuk sofraları hazırlatılsın. Cenine sarayı bugüne kadar görmediği törenle donatılsın. Padişah efendimizin selamı gelmiştir.
1: Hızır beyim, hattı şerifte ne yazılıdır bilemem ama İstanbul'da söylenir ki padişah efendimizin sizlere teveccühü pek ziyadedir.
0: Var olsun saadetiyle, zaferleriyle. Ben Sultan Süleyman'ın candan yürekten kuluyum. Kaç yıldır bugünleri bekledim. Emirleri her neyse başım üstünedir.
3: Hısır ağam, ellerinden öpmeye İstanbul'dan kalkıp geldik. Cihan Sultanı Kanuni Süleyman Efendimiz alınlarınızdan öper.
0: Hoş geldiniz Sinan kardeş. Cezayir'e bayram getirdiniz. Reisler, kardeşler, sevgili dostlar, buyurun Cenina'ya gidelim.

0: Barbaros Paşa, Akdeniz'deki yararlıklarınız göğsünüzü iftarla kabartmaktadır. Devletim şimdi sizden hizmet ister. İspanya'ya sefer muradımdır. Bir yarar ademi yerine koyup hemen gelesin. Gözlerinden öperim. Reislerim, Leventlerim, kardeşlerim, hemen hazırlıklara girişilsin. Ben artık ne bir korsan ne de Cezayir beyiyim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir iyi kulu olmaya savaşacağım. Tez teknelerimin baş derdesine gümüş şilalli Osmanlı sancağını çekin. Sinan Çavuş, padişahımızın emrini öptüm, başıma koydum. Pek yakında İstanbul'da olacağım.
1: Turgutcuğum, niye durgunsun?
2: Düşünüyorum Hızır ağam. Gene ayrılık görünür bize.
1: Ayrılık mı? Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. İstanbul'a birlikte gideceğiz.
2: Ağam, izin ver de beni padişah katına götürme. Biz gözlerimizi denizlerde açtık, serazat yaşadık. Bırak koca reisim, bırak da ben marif sularında senin sancağını dolaştırayım.
1: Sen bilirsin Turgut. Belki bunda da bir hayır vardır. Cezayir'in yararlı bir sultana ihtiyacı bellidir. Benim ayrılığımdan sonra Cezayir sultanı sensin.
2: Beni bundan da bağışla koca reisim. Kara hayatından, kara cenklerinden hoşlanmadığımı bilirsin. Fakat her zaman Cezayir'in yardımına koşarım. Benim düşüncem başkadır.
1: Söyle Turgutcuğum, seni dinlerim.
2: Sinan Çavuş'un karşılanıp ağırlanması sırasında tedbirsizlik edilmiştir. Toplar atılmış, şenlikler düzenlenmiş. Böylece Barbaros'un İstanbul yoluna yelken...

0: Erken basacağı duyurulmuştur. Çevre casuslarla dolu, bilirsiniz. Korkarım ki bu haber Amiral Dorya'ya ulaştırılmıştır. Cezayir Sultanı Hızır Reis'ten fellik fellik kaçan Amiral Dorya elbette ki sizin donanmayı Hümayun'un başına geçmenizi istemez. Siz yoldayken bir hile düşünmekten geri kalmaz. Oysa ben isterim ki siz der saadete şanla, şerefle, ganimetle, tören alaylarıyla varasınız.
1: Çok doğru düşünürsün Turgutcuğum, haklısın. Bu amiral pek yabana atılır cinsten bir denizci değil. İstanbul yolundayken padişahımızla görüşmeden onunla bir çatışmaya girmek istemem.
0: Ben derim ki siz İstanbul yoluna açılınca ben küffarın gözünü başka yöne çevirmek gayesiyle İtalya ve İspanya sahillerini vurayım. Böylece de sizin yolunuz açık olsun, padişahımıza tez ulaşın.
1: Sağ ol Turgutça kardeşim, öyle yapalım. Yalnız Osmanlı donanması bana emanet edildiği gün seni de sağımda görmek isterim. Gözümü yollarda koma, ilk rüzgarla yanıma ulaş.
0: Emrin başım üstünedir koca reisim. Reislerim, Deli Cafer, Kara Kadı, Sancaktar, Uluç Ali kardeşlerim, Leventlerim, Hızır ağamızın İstanbul'a tez ulaşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. İspanyol kıyılarına, Malaga limanına dümen kıracağız. Daha sonra Balear'ı, Cenova'yı vuracağız. Oralarda öyle fırtınalar yaratmalıyız ki Dorya kafiri peşimize düşsün. Hızır Bey'imiz padişahımızın katına selametle ulaşsın. Yolumuz rüzgarlı, cenklerimiz zaferli, ganimetimiz hayırlı olsun.
2: Yolumuz rüzgarlı olsun. Cenklerimiz...

0: Hızır Bey İstanbul yolundayken Turgut Reis ve arkadaşları bütün Akdeniz kıyılarını gezdiler. Yollarını kesen filoları peş peşe cenklerle perişan ettiler. Venedik'i, İspanya'yı, Cenova'yı, Fransız sahillerini, Cerbe, Halkavut ve çevresine tir tir titrettiler. Barbaroslar geliyor, Dragut geliyor sözü bütün Avrupa saraylarında korku ve heyecan rüzgarları estiriyordu. Turgut Reis'in akıl almaz cesareti karşısında limanlar boşaltılıyor, şehirler terk ediliyor, başta vali ve amiraller olmak üzere kıyı şehirlerinde yaşayanlar daha içerilere kaçıyorlardı. Akdeniz'de soygun ve kolay kahramanlık hevesiyle dolaşan binlerce tekne ıssız limanlara, kuytulara siniyorlardı. 1534 yılı baharında Turgut Reis'in filosu Cerbe'ye döndü. O sırada sessizce limana giren bir kırlangıçtan kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak inen Naksoslu Hasan doğruca Turgut Reis'in evine gitti. İki arkadaş kucaklaştılar, saatlerce baş başa konuştular.
1: Hızır Reis'im İstanbul yolunda da duramadı. Padişah katına eli boş gitmek istemediğini söylüyordu.
2: Bilmez miyim, tanımaz mıyım koca reisimi?
1: Monte Cristo adasından haraç kestikten sonra denize açıldık ki buğday yüklü 18 parçalık bir filoya rastladık. Çetin savaş oldu. Hepsini ele geçirdik.
2: Doria'ya rastlamadınız değil mi?
1: Yolumuza çıkamadı kafir. Ama Hızır Reis'im duymuş, Doria 50 parça gemisiyle Koron'da demişler. Hemen o tarafa dümen kırdık. Korona varınca öğrendik ki Doria biz varmadan az önce İtalya'ya kaçmış.
2: Bu nasıl büyük amiralmiş böyle Naksoslu? Üstüne geleni haber alır da 50 parça gemisi varken karşı çıkmaz.
1: Küffarın işine akıl mı erer Turgut ağam? Biz de anlayamadık elbette. Hızır ağamız Doria'nın arkasından 25 parçalık bir takipçi filosu çıkarıp İstanbul'a dönmekten başka bir şey yapamadı.
2: İstanbul'u anlat bana Naksoslu. Nasıl karşıladılar sizi? Barbaros'un şanına layık tören kurulmuş muydu?
1: Yer yerinden oynadı ağam. İstanbul oturup oturup kalktı. Büyük tören oldu.

0: Hızırağımıza kaptanı Derya Köşk'e hazırlanmış. Doğruca oraya buyur edildi.
1: Sevindim Hasan, çok sevindim. Padişah kadir bilirse kulun da gücü yücelir.
0: Bizim alay yürüyüşü de padişahın töreninden geri kalmadı. Mumhane ile Tophane'den yürüyüşe geçtik. Başta 18 reisle Hızır ağamız. Arkamızdan altın kupalarla gümüş sürahiler taşıyan 200 genç esir. Sonra kırmızılar giyinmiş 200 küffar asilzadesi esir. Altın torbalarını onlara taşıttık. Halk yolun iki yanında kıyamet gibi toplanmış, "Yaşasın Barbaroslar!" diye bağırıyordu. Boyunlarında kıymetli gerdanlıklar takılı, sırtlarında ipekli kumaşlar yüklü 300 esire, dar cepkenli ocakçılarla kumaş ve mücevher yüklü 100 devenin önünde yürüdüler.
1: Ne güzel alay göstermişsiniz. Barbarosların şanı da bunu gerektirirdi. Peki ya sultan? Bana Sultan Süleyman'ı anlat.
0: Turgut Ağa, padişahımız efendimiz hani cihan sultanı dedikleri kadar, hatta daha da yüce. Vardığımız akşam bizi huzura kabul etti. Güler yüz, sevgi gösterdi. Hızır Bey'imize "Sen devletimizin hayırlı kulusun. Adın bundan böyle Hayrettin Paşa olsun, öyle anılsın." dedi. Koca reisimize Cezayir Beylerbeyliği ile Kaptanı Derya Paşa rütbesini verdi. Alnından öptü.
1: Ne güzel. Sen de ne güzel anlatırsın Hasan kardeşim.
0: Hızır ağam şimdi seni bekler yanına. Dorya kafirinin üstüne varırken "Turgutsuz yapamam" diyor.

Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok. Dernak olmuş hezar-ı namekârın şevki yok. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu dizelerine, Rahmi Bey'in Bayati makamındaki bestesini Vedat Kaptan Yurda Kul'dan dinledik. Eserin başında da Ankara Radyosu Saz Sanatçılarından Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik. Böylece namelerle dolu bir programa daha başlamış olduk. Hoş geldiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Bayati ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Bayati eserin güftesi Betül Erseli'ye, bestesi Şerif İçli'ye ait. Türün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Aşkınla harap kalbimi bir lahza sevindir. Gönlümdeki hasret sana bilsen ne derindir.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Bayati şarkıyı Tahir Engin İçöz'ün yorumundan dinliyoruz birlikte. Artık yetişir çektiğim insafsız elinden, geçmez bu gönül ölse bile son emelinden. Bir damla şifa sun dudağından ve dilinden, geçmez bu gönül ölse bile son emelinden.

Güftesi Rüştü Şardağ'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait meşhur Bayati eseri Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Fikret Kutluğ'un kanunundan dinleyeceğimiz bir ara taksimin ardından Perihan Altındağ'a söz eriği Selahattin Pınar'ın Bayati şarkısında dinleyeceğiz. Şiir Yahya Kemal'e ait. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Sıradaki bayati eserimizin güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait. Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Ümit yolu serap mı? Ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ızdırap mı?

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Bayati şarkısını Tuğçe Pala'dan dinliyoruz şimdi de. Beni vurdu güzeller, merhem etsin bilenler, acep şehit olur mu yar yoluna ölenler?

Yıldızlar Altında Uşak makamında şarkılarla devam ediyor. Ahmet Metin'in Kanun Taksimi'nin ardından Doğan Dikmen'i Saadet'in Kaynağı'nın Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Eser'in sözlerini Halil İbrahim Akçam yazmış. Aşkınla yanan sineme el sürme, yanarsın. Ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın. Yıllar geçiyor, anlamadın aşkımı hala. Ömrüm sona ersin, beni sen öyle anarsın.

Münip Utandı'yı Kemani Tatyos Efendi'nin Uşak şarkısında dinliyoruz. Gam zedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim, hiç reha bulmam.

Güftesini Ahmet Kaçar'ın yazdığı Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını Mustafa Erses'ten dinleyelim. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Güftesi Ali Rıza Sağman'a, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Uşak Şarkı'yı Mehmet Refik Akbulut'tan sunuyoruz. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm. Coştum, şakıyıp aşk okuyan bülbüle döndüm.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Uşak makamında bir dahi şarkı. Müzeyyen Senar'ın yorumundan. Akşam olur kervan çıkar yokuşa, ak gerdana siyah perçem yakışa. Mail oldum o sendeki bakışa, Şakiri Şirvanlı ela göz bala, hayran bala, kurban bala. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 20 Temmuz Pazartesi bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimiz mikrofonda. Ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Haftanın ilk günü, haftanın ilk ailece günü. Son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklar tabii ki güvenli ortamlarda büyümeli, tabii ki temel ihtiyaçları karşılanmalı, eğitim ihtiyacı özellikle giderilmeli ama bazen bu koşullarda büyüyemeyen çocuklar olabiliyor ve onlar da ne yazık ki toplum açısından da belli sıkıntı oluşturabilecek davranışlar sergileyebiliyorlar. Ve işte bu çocuklarla ilgili bir takım da çalışmalar yapılması gerekiyor. Bazen şu tabirle karşılaşıyoruz, bazen bu tabire aslında çok da fazla kızanlar olabiliyor. Suça sürüklenen çocuk diyoruz ki onunla ilgili düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Biz acaba bu çocuklar suça sürüklenmeden neler yapılabilir? Biraz ondan bahsedeceğiz. Bu açıdan hukuki süreçler nasıl işliyor? Ailelere düşen görevler, aileler de bu konudan sorumlu tutulacak mı? Hepsini konuşacağız. Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği Gönüllü Avukatı Müge Uluışık stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyenler, ailece başladı. Müge Uluışık stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Söylediğimiz gibi son dönemde özellikle çokça konuşulan konulardan biri, çokça konuşuluyor çünkü TÜİK raporuna göre son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5 artış var. Ne kadar yüksek bir rakam değil
1: maalesef,
0: mi?
1: Maalesef çok ciddi bir artış yaşıyoruz. Son dönem çocuklarımız artık çok daha büyük bir tehlikenin içinde.
0: Evet.
1: Onları korumak için elimizden geleni yapalım isteriz. Bunun için de gerçekten canı yürekten, aslında bireysel olarak da her birimiz aile olarak, insan olarak uğraşıyoruz. Ama biz de UHDER, Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği olarak çocuklarımız suça sürüklenmeden, herhangi bir adli durumla karşı karşıya gelmeden önce neler yapabiliriz, bunlar için çalışıyoruz.
0: O kısma gelmeden önce bu dezavantajlı gruplara biraz bakalım istiyoruz. Ne anlamalıyız biz dezavantajlı grup denildiğinde?
1: Dezavantajlı grup aslında birçok faktör sebebiyle suça daha meyilli çocuklarımızdan, gruplarımızdan bahsediyoruz. Bu faktörler çok katman katman. Dijital ortama çok maruz kalmış, sosyoekonomik olarak yeterli seviyeye, düzene sahip olmayan, eğitim avantajlarına yeterince sahip olmayan, özellikle çete gruplarının yaygın olduğu bölgelerde yaşamış çocuklarımız maalesef bizim dezavantajlı çocuk dediğimiz çocuklarımız oluyor.
0: Tabii ki bu şekilde diye her zaman olumsuz bir tablo seyretmek

0: durumunda değil. Zaten öyle olmasın diye belli çalışmalar yürütülüyor. Mesela bu gruplarla ilgili neler yapılabilir, neler yapılıyor? Siz nasıl destek veriyorsunuz?
1: Şimdi kesinlikle burada aile, çocuk ve okul işbirliğinin bir arada
0: Evet.
1: yürütülmesi gerekiyor. Yani bazı aileler de bu duruma çok kapalı. Ne yaparsak yapalım bizim çocuğumuz okumuyor. Öyle değildir.
0: Evet.
1: Yani bir eksiklik vardır. Çocuk bir sinyal veriyordur. Biz anlamıyoruzdur. Okulla işbirliği içinde olmayabiliriz. Çünkü öğretmenlerimiz aslında bunları fark ediyor, uyar edebiliyor. Maalesef biraz öğretmenlerimizin yetkisi son dönem kısıtlandı.
0: Evet.
1: Belli bir yere kadar uyarabiliyor. Sonra öğretmenlerimize CİMER şikayetleri gelebiliyor. Velilerimiz ne yazık ki artık çok duyarlı değiller. Bu çocukları bir işbirliği içinde tüm kurumlarla birlikte koruyabiliriz. Yani bu dezavantajlı durumu lehe çevirebilirsek ne mutlu. Yani bir çocuğu bile o durum
0: Tabii.
1: içerisinden kurtarabilirsek bu bizim için çok büyük bir başarı.
0: Çünkü hep söylüyoruz, o bir çocuk bir çocuk değil, zincirleme olarak değişen bir durum var. Çocuk ailesine dokunuyor, ailesi başkalarına dokunuyor, çocuk başka çocuklara dokunuyor, o bambaşka yerlere gidiyor derken aslında tüm toplum etkileniyor bu
1: Evet.
0: durumdan. O yüzden orada uzakta duruyor ve bana dokunmuyor diye düşünmemek lazım. Bu çünkü gele gele gele en sonunda bizim yakınımızda oluyor hakikaten. Ve dediğiniz gibi bu umutsuz bir durum değil. Yapılacak çok fazla şey var. Sadece çok fazla disiplinin bir arada çalışması gerekiyor bu konuyla ilgili.
1: Kesinlikle. Yani bence biraz yaş grubu süreç olarak bir değerlendirebiliriz. 0-6 yaş grubu içerisinde sınır koymak. Bunu
0: Evet.
1: kim yapabilir? Bunu tabii ki
0: Aile.
1: aile yapar. Ailenin üstüne düşen görev 0-6 yaş grubundaki çocuğuna sınır koymak konusunda gerekli eğitimi vermeli. Ki bu çocuk büyüdüğünde sınırları zorlayan, öfkeli, haddini aşabilen çocuklardan olmasın. Sınırını bilsin, korkusuz olmasın. Ergenlik dönemindeki korkusuzluk çok tehlikeli boyutlara varabilir.
0: Evet.
1: Bunun temel eğitimini burada verebiliriz. Çocuk okula başladıktan sonra lütfen eğitimcilerin, öğretmenlerin yönlendirmesine biraz dikkat edelim. Ama şu an aslında en büyük tehlikelerden biri dijitalleşme.
0: Çok.
1: Ona karşı gözümüz, kulağımız, ruhumuz, bütün algımızla çocuklarımızın kontrolde olduğuna emin olmamız gerekiyor.
0: Siz bu alanda çalışan biri olarak çok fazla örneğini görmüşsünüzdür. Mesela ne gibi önemi var bu dijitalleşme durumunun ve o yaşlarda hem 0-6 yaş hem diğer artık çocuk denebilecek o diğer yaşları düşünelim. Nedir mesela en çok gözlemlediğiniz? Şu şu şu olduğunda böyle bir sonuç görüyoruz ya da şu konuda müdahale edildiğinde gerçekten şöyle olumlu sonuçlar alıyoruz dediğiniz neler var?
1: Şimdi belki haberlerde karşınıza çıkmış olabilir. Şöyle bir durum vardı. 5 yaşında bir kız çocuğu kuzeninin oyuncak bebeklerinin özel bölgelerini makasla deşmiş.
0: Şimdi bunun normal olmadığı belli.
1: Evet
0: Evet.
1: ve aile eğitimli, kültürlü bir aile. Üzerine çok konuşmadan hemen zaten lütfen böyle kronik bir şey tespit edildiğinde hemen uzmanına gitmemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Uzman eşliğinde onun konuşturulması gerekiyor. Çünkü ailenin korkusunu anlar.
0: Evet.
1: Ben korkunç bir durum içindeyim diyebilir. Ya da annem çok üzülür, hissedebilir. Hemen
0: Evet.
1: gidip uzman eşliğinde dinliyorlar. Şöyle bir şey olmuş. Çocuğun elinde telefon kaydırırken o videoları işte cinsel içerikli bir şey görüyor. Onda biraz daha uzun vakit geçirince çocuk bu sefer altta hep bu tür şeyler.
0: Evet.
1: Çocuk o kadar çok izlemiş ve ondan korkmuş, utanmış, rahatsız olmuş ki bebeklere böyle bir şey yapmış. Allah'tan bu aşamada fark edilmiş.
0: Evet.
1: Yani Allah korusun çocuklarımız kendine zarar verebilir,
0: Tabii.
1: arkadaşına zarar verebilir. 5 yaşındaki çocuğumuzun eline de bir susturucu olarak lütfen telefon, tablet vermeyelim. Bu çok tehlikeli bir şey. Kontrol 5 yaşındaki çocuğa bırakılmamalı.
0: Tabii ki yani hiç vermemek belki bazı açılardan ya da bazı zamanlarda mümkün olmayabiliyor ama bir sınırlandırılmış içeriğe maruz bırakmak var. Belli bir çizgi filmdir, bildiğiniz bir şeydir. Herhangi belki sıkıntı yaratmayacak bir oyundur ki onu da zaten süre açısından sınırlayarak vermek gerekiyor. Ama tamamen o bambaşka bir dünya, çünkü biz bile baktığımızda hakikaten hiç

0: karşılaşmayacağımız şeylerle karşılaşıp bu nereden çıktı benim karşıma diyebiliyoruz.
1: Evet,
0: bu durumda.
1: Önümüze ne çıkacağını bizler de öngöremiyoruz. Hı hı. Bununla ilgili de şöyle bir araştırma yazısı okumuştum. Bir uygulama var, çok aktif kullanılan, aslında şu an ülkemizde bayağı rahatsızlık veren bir uygulama. Çin tarafından üretilmiş. Yine bu kaydırmalı videolar, insanlar kendi videolarını çekerek altına ses efektleri ekleyerek paylaşıyor. Çin bunu şu şekilde kullanıyor. Gençlerin önüne sadece bilimsel ve eğitimle ilgili videolar çıkacak şekilde, ama bu bir soğuk savaş ve dünyada sizin çocuklarınız bizimkiler gibi olmasın algısıyla bir algoritma geliştirilmiş programda. Ve bizim çocuklarımızın Türkiye'de, aslında bizlerin de şiddet içerikleri, hüzünlü ağır durumlar ve onların arasına yerleştirilmiş komik bir video. Bu diyor ki çocuğa, hissetme bir şey.
0: Evet.
1: Şiddeti gör, geç. Ağlayan biri gör, geç. Sonra gül, geç. Bu çocukları duygusuz hale getiriyor. Sonra diyoruz ki çocuklarımızın empatisi yok. Olamaz. Çünkü duygularını süreçte ne yazık ki kaybediyorlar. Süre sınırı olursa en azından temkinli olur. Ya da çocuk da bunu düşünür. Ben bu telefonu, tableti elime aldığımda sevdiğim şu oyunu yarım saat oynamayı, hı hı, şunlara tercih ederim diyebilir.
0: Evet.
1: Bu çok değerlidir.
0: Kesinlikle zaman yönetimi açısından da ilerleyen dönemde son derece önemli. Zaten çok küçük yaşlarda hiç önerilmiyor ama diğer yaşlarda da mutlaka birazcık böyle sınırının olması ve belli içeriklerin izlenmesi lazım. Çünkü dediğim gibi ne karşımıza çıkacak hiç bilemediğimiz bir durum hakikaten. Şimdi dediğim gibi bu konuyla ilgili de, çocuklarla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda bir takım taslak raporlar var. Çıkan karar da var yine son dönemde yayımlanan bir karar var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi onlara biraz bakalım. Dediğim gibi çok fazla daha bütün maddeler geçmedi. Henüz ilk iki maddesi geçti. Hatta salı tekrar bir görüşme olacak. Neler değişti? Şu an o iki maddeye baktığımızda değişen neler var?
1: Evet, şu anda sadece iki madde geçti. Hı hı. Henüz geçecek maddelerle ilgili çok bilgi sahibi değiliz. Bize kısa bir bilgi verildi. Umutluyuz. Hı hı. Güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. Hı hı. Ama net bir şey konuşamayacağız. Suça sürüklenen çocuk ifadesi halkın vicdanını sızlatmaya başlamıştı.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü suçu işleyen çocuk, mağdur olan çocuk, bu hepimizi yaralamaya başlamıştı.
0: Evet, evet.
1: Bununla ilgili adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmaya başlandı. En azından evet, faili fiilden koparmak gibi değerlendirilmesin. Sanki suça sürüklendi, elinde değildi, cezasız kalacak algısı en
0: evet,
1: azından böyle kelimelerle de olsa biraz yıkılabilir.
0: Evet.
1: Bir umut verir. Ateşli silah sahibinin, aslında Maraş'ta yaşadığımız olay, silah sahibinin kontrolsüz şekilde bırakması neticesinde birisi bu silahı kullanarak bir çocuk eylemlerde bulunmuşsa, bununla ilgili ateşli silah sahibinin sorumluluğu, bu geçen maddelerimizden birisi.
0: Evet.
1: Ve taksirle kasten adam öldürme, kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçunda da ceza miktarları arttı. Çünkü artık bu durum gerçekten her birimizi vicdanen çok rahatsız eder
0: çok
1: duruma gelmişti.
0: Güvende hissetmiyor aslında birçok kişi kendini ve çocuğunun güvenin konusunda sıkıntıları
1: çocuklar
0: var.
1: Çocuklar da yani suça daha meyilli, dezavantajlı çocuklar da cezasız kalacağına inanıyorlar. Bu
0: evet,
1: arada ben bir hukukçu olarak buna inanmıyorum. Yani buradan eğer beni dinleyen bir çocuğumuz varsa şunu söylüyorum.
0: Ya da ailesi varsa,
1: ailesi
0: ya da onu
1: varsa,
0: yönlendirecek kişiler varsa.
1: Bu çocuk eğer 17 yaşında kasten adam öldürme sebebiyle içeri girmişse, hayatının en güzel yıllarını tutuklu, özgürlüğünden mahzun bir şekilde geçirecek. Yani 30'lu yaşlarının sonunda cezaevinden çıkacak.
0: Ondan sonra da ne olacak?
1: Evet.
0: İş bulma konusunda zaten büyük sıkıntı yaşayacak.
1: Çok evet, büyük bir, yani dolayısıyla cezasızlık diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Yanlış bir algı yönetimi var.
0: Hı hı.
1: Bu arada bunları aileler ya da bilinçli insanlar yapmıyor.
0: Evet.
1: O çocukları kullanmak isteyen
0: tabii,
1: gruplar
0: tabii,
1: böyle bir algı yaratıyor ne yazık ki çocuklarımızda.
0: Hı hı.

0: ciddi bir ihmal, çok somut, net, ortada olan bir şey görmezden geldiğini fark ettik. Çocuğun profil fotoğrafının aslında Amerika'da en büyük okul katliamını gerçekleştirmiş bir çocuğun resmi olması. Yani tamam, gizlice yazıştıkları belki görülmez, şüphelenir insan, ama alenen görülen bir fotoğrafa karşı gerçekten dememeli miyiz? Çocuğum, sen bunu, bu kim? Neden böyle bir şey paylaştın? Çocuk planını dijital ortamlarda, dijital çete dediğimiz bir şey var. Kendi gibi çocukların bir araya gelip proje hazırladıkları bir grup var. Bir emniyet mensubu da aslında biraz fark edebilir diye düşünüyoruz. Ama ne oldu? Bence şöyle oldu. İş hayatına çok kapıldık. Yani bir öz eleştiri olarak da söylüyorum, hepimiz için de. Herkes iş peşinde koşturmaktan çalışırken bir şeyleri görmezden geldik. Çocuk odasında kapısı kapalı, güvende zannediyoruz. Aslında bu bizim çocukluğumuzun bir durumuydu.
1: Ama şu an
0: Sokağa
1: öyle değil.
0: çıkmıyorsak güvendeydik kapı kapanınca. Ama şimdi evin içinde çocuğun odasında çeteler var.
1: Evet, dijital dünya
0: Evet.
1: yani aslında çocuklar için en büyük riski barındıran yerlerden biri. Bununla ilgili neler yapılabilir? Evet, bir sınır koyulmalı, bir süre sınırı olmalı vesaire. Aileler bu konuda nasıl bilinçli olabilir? Çünkü çok da iyi bilmeleri lazım bu dünyayı. Bilmedikleri bir şey o diğer kişinin, yani çocuğun onu çok daha rahat kullanmasına sebep olacak.
0: Gerçekten çocuğun da aslında biraz özel hayatı. Yani biz şu an 15, 16, 17 yaşında bir çocuktan
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Ver telefonunu inceleyeyim diyemeyiz. Mümkün değil. Ya da bilgisayarda ne yapıyor? Hani şu gelebilir akla. Kitap okuyorsa geçelim yanında okuyalım. Yani ne yaptığını biraz fark edelim. Ama tamamen kontrol çok mümkün değil. Şu yapılabilir: çocuklarımızın biraz vaktini dolduralım. Eğitimle, çocuğun spora yatkınlığı varsa sporla,
1: Sanat.
0: sanatla, kültür merkezlerimiz o kadar yaygınlaştı ki bakanlık nezdinde açılmış gençlik merkezleri, kültür merkezleri, kurslar var. Biraz çocuğu meşgul edelim, yorulsun, yani yorgun gelsin eve. Böyle olurdu. Eskiden sokakta oynardık, eve gelir elimizi yıkar ve uyurduk. Çocuklar yorulmadığı için odasına girip tehlikeli şeylere yönlenmiş oluyor. Onu biraz daha doğru yere yönlendirirsek yorgunluktan uzaklaşırlar diye düşünüyorum.
1: Bir de tabii kullanımla ilgili hukuki durumlar da var. Onları da soracağız size hukuki olarak. Çünkü birçok şey var dijital dünyayla ilgili. İşlenen suçlar var dijital dünyada. Hem çocuklara karşı hem çocukların işlediği suçlar var. Onlara da bakacağız ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle dijital dünyayla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği Gönüllü Avukatı Müge Uluışık'la sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi dijital dünyada, dijital suçlarda kalmıştık. En çok çocuklar buna maruz kalıyor bu dönemde. Dijital olarak zorbalığa uğrayabiliyorlar, çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar, psikolojik şiddet görebiliyorlar veya uygulayabiliyorlar. Bununla ilgili nasıl düzenlemeler var, neler yapılıyor?
2: Şu anda mecliste görüşülen tasarıda dijital takip adını verdiğimiz bir uygulama görüşülüyor. Hı-hı. Geçmesini çok umut ediyorum. Çocukların dijital ortamda takip edilmesi, dijital ortamda suç işlemeleri ve suça maruz kalmalarının önüne geçilmesi planlanıyor. Çok da değerlidir. Çünkü oyun oynuyor zannediyoruz.
1: Evet.
2: Hemen bir baloncuk çıkıyor, hiç tanımadığı insanlarla konuşma başlıyor. 9 yaşındaki bir çocuk aslında 45 yaşındaki biriyle iletişim halinde ama kendini 9 yaşında tanıtıyor.
1: Evet.
2: Sonra bana bir fotoğrafını gönder. Maalesef çocuklarımız bu tür yönlendirmelere açık. Aklına kötü bir şey gelmeksizin gönderiyor.
1: Hı hı.
2: Tehditler başlıyor. Mesela şunu duyduk biz. Paket servisi yaptırmaya başlıyor. Fotoğrafını ailene gösteririm. O yüzden şimdi git şuradan o paketi alıp buraya götür. Çocuklara bu ad altında suç işletiyorlar. Çocuklardan daha fazla uygunsuz fotoğraf atmalarını istiyorlar. Çocuk bu psikolojik durumuyla bu tür şeylerle savaşabilecek durumda değil.
1: Evet.
2: Ama umarım ailesiyle paylaşabilir. Yani bu da çok değerli. Bu kadar sıkıntı yaşayan çocuk ailesiyle paylaşsa aile korur, kollar, merak etme diyebilir.
1: Hı hı.
2: Ama şu an aktif olarak böyle kullanılıyor. Yine çete hareketleri çok yoğun online sistemde devam ediyor. Kendini herhangi bir yere ait hissetmeyen, kendini saygın hissetmeyen çocuğa... Bizimsin, sen bizdensin, kardeşimizsin, biz seni asla bırakmayız. Bu tür konuşmalarla çok profesyoneller aslında. Çocuk kandırmayı bilen bir grup.
1: Hı hı.
2: Kendi içlerine dahil ediyorlar. Toplum nezdinde saygın olmak için çocuklar bu gruplarla hareket edip saygınlık kazandığını zannediyorlar. Ama ne yazık ki bu sürecin sonunda suçlu olarak hayatlarına devam ediyorlar.
1: Hı hı hı. O yüzden işte aile içi iletişim çok önemli. O çocuğun onu korkmadan ailesine söyleyebilmesi lazım. Bu son derece önemli ve o güveni de ailesinden edinmesi lazım. Bir de dediğiniz şey çok mühim. Bir gruba ait olma. O yaş grubu için, özellikle ergenlik için mesela ne kadar önemli bir durum. Eğer ki bir gruba ait hissetmiyorsa işte böyle sıkıntılı durumlara girebiliyor. O yüzden onun bir gruba ait hissetmesi için de belki aileler, dediğiniz gibi belli kültür sanat aktiviteleri, arkadaş grupları, bununla ilgili önlemler alabilirler. Çünkü aksi halde ne yazık ki çeldirici çok fazla şu an.
2: Evet. Böyle bir söz var.

0: tarafından sevilmeyen çocuk sevginin sıcaklığını almak için köyü yakar. Yakıyorlar artık. Bu çocuklar pırıl pırıl gençlerimizi, bizleri, içimizi yakmaya başladı. Çocuğumuzu yani dünyaya getirdiysek sevmek zorundayız. Öncelikle ailesine aittir. Böyle olmaz. Kendisine evine ait hissetmeyen çocuk bir çeteye ait hissediyor. Bu çok çok acı bir durum. Buraya hiç gelmemeliyiz. Evet. Her şeyden önce o çocuk evine ait. Bu arada biz de o çocuğa aitiz. Bunu bir benimsememiz gerekiyor.
1: Çok önemli. Şimdi bu suç işleyen çocukların belli ortak özellikleri de var, değil mi? Bakıldığında aslında bunlar bize de ipuçları verebilir.
0: Evet. Bununla ilgili bir makale hazırlanmıştı. Amerika'da 11 yıl boyunca süren bir raporlama ve çalışma süreci sonunda suça sürüklenen tüm çocuklar üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Hani erken dönemde nasıl anlayabilirdik, ne gibi belirtiler vardı gibi. Birinci sırada çok garip şekilde örnek alma var. Biz mesela çok garipsedik. Bu olaylar neden paylaşılmıyor? Birçok gazeteciye tepki gösterildi. Paylaşsana. Hayır, yayılmamalı. Çocuklar oradan örnek alıyor. Yani Siverek'te olan okul saldırısının hemen akabinde ertesi gün Maraş'ta oldu. Birbirine etkiler, suçlu insanlardan etkilenir bu tür çocuklar. Okuldaki kötü davranışları kontrol etmek lazım. Disiplin cezası aldı mı? Bir arkadaşına şiddet uyguladı mı? Ortak özelliklerden birisi de bu. Yine akran zorbalığına maruz kalmış olmak çok yüksek bir oran. Bu çocukların büyük bir oranı akran zorbalığına maruz kalmış. Küçük bir oranı ise akran zorbalığı yapmış çocuklar. Çok yüksek bir oranda aile içi şiddet hikayesi olan çocuklar, intihar eğilimi, intihar geçmişi bu çocuklarda var. Çok net tespit edilebilir bir durum. Ve planlarını neredeyse tamamının bir grupta ya da internet grubunda paylaştığı tespit edilmiş. Aslında bir proje oluşturmuş ve herkesle bunu paylaşmış. Bu biraz son aşamalar oluyor artık. Bunu görünce artık çok temkinli olmak lazım. Ama şu da çok önemli bir şey. Ergenlik deyip öfke kontrolünü görmezden gelmeyelim. Ergenlikte
1: normalleştirilmesin
0: öfke,
1: yani.
0: Öfke evet. Patlamaz. Yani lütfen öfke. Öfke patlaması olan çocuk en temel sinyali verdi. Orada onu almazsak sonra bu belirtileri görüp en sonunda tehlikeli kısma geçebiliriz.
1: Mutlaka çok iyi gözlemlemek lazım. Bu açılardan aslında okullardaki rehberlik servisi de çok iyi bilgi veren servislerden biri. Onlar çok dikkate alınmalı, değil mi? Rehberlik servisi çok önemli.
0: Kesinlikle. Bu arada yeterli sayıda rehber öğretmenimiz olmadığını farkındayız.
1: Ne yazık ki.
0: Çoğalması gerçekten gerekiyor. Rehber öğretmenlerimiz bir güzel bir eğitim almışlar çocuklarımız üzerine. Kulak tıkamak asla doğru değil ve çok çok önemli kısım sosyal hizmet uzmanları. Yani onlar suç işlemiş çocuklarla da çalışmış. Adliyelerde çok dikkatimi çeker, akademisyen yakınlarımda da bunu fark ederim. Canı yürekten seve seve işini yapan bir meslek örgütü. Daha aktif olması gerekir. Kesinlikle okullarda olması gerekir. Rehber öğretmen, sosyal çalışmacı. Böylece aslında çocuklarımız günün en büyük kısmını okulda geçiriyor. Tabii. Böyle uzmanların gözetimi altında olurlarsa çok ciddi bir oranda biz bu kötü sonucu öteleyebiliriz, azaltabiliriz.
1: Siz daha çok Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği olarak, oradaki avukatlar olarak mağdurlarla iletişimdesiniz ve onlarla çalışıyorsunuz, değil mi? Çok kısaca onlara da bakalım. Siz nasıl destekler veriyorsunuz?
0: Evet, şöyle yani aslında şu durum çok ortaya çıktı. Suça sürüklenen de çocuk, mağdur da çocuk. Ya da sadece çocuk olarak düşünülmesin. Derneğimiz aslında mağdur olan tüm grupların yanında. Mağdur kadınlarımız, maddi olarak yeterli imkana sahip olmayan ailelerimiz. Ortada bir mağduriyet net şekilde gördüğümüz, kamu vicdanını etkileyen durumlar var. Ve

0: oradayız. Hiç kimse yalnız değil. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bizim gibi sivil toplum örgütleri de yanınızda olacaktır ama her zaman biz onlarla birlikte adli süreçlerini takip ederiz. Basit bir dertleşme ihtiyaçları olduğunda bile biz oradayız. Her zaman bir telefon kadar yakınız. En azından insan olarak görevimizi böyle yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet. O çok önemli. Sadece yanında olmak, dinlemek ve yalnız olmadığını hissettirmek bile bu açılardan son derece önemli oluyor, değil mi? Sadece hukuki destek değil, bazen en büyük destek de psikolojik destek oluyor.
0: Evet, yani özellikle diyorum bu kamuya mal olmuş konularda insanın orada temel ihtiyacı beni görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Ben buradayım, bir mağduriyete uğradım, beni duyun. Ve biz diyoruz evet ben seni duydum, yanındayım. Bu çok değerli bir şey. Yaşarken de zaten fark ediliyor. İnsanlar adliyede görevlerini yapar ama el ele tutuşup o mağdurun elinden tutarak ailenin
1: Evet.
0: yanında olarak gitmek bu bizim için en değerli kısmı.
1: Kesinlikle. Umarız gönüllü avukatlar da artarak devam eder. Çünkü bu açıdan da değil mi eksik var aslında.
0: Evet, aynen öyle. Yani bunu şöyle düşünmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Bu devlet bize bazı alanlar açtı. Eğitimimizi aldık. Şu anda bir kamu görevi tamamlamamız gerekiyor. Kamu görevi olarak gördüğümüz adalete erişimi kısıtlı olan
1: Hı.
0: insanların yanında gönülden yer almak lazım. Ben bir kamu görevi yapıyorum bu anlamda. Onların yanında olmak benim için büyük bir onur.
1: Ne kadar güzel. Biz de teşekkür ediyoruz bir kez daha tüm bu konulardan sıkıntı çeken kişiler adına onların yanında olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz Müge Uluışık. Var mı son olarak söylemek istedikleriniz?
0: Son olarak şunu söylemek istiyorum. İlber Ortaylı hocamızın ünlü bir sözü var. Öğrencilerine şöyle dermiş. Sabah kahvaltıyı birlikte yapmayacaksanız, İyi geceler diyemeyecekseniz, masal anlatamayacak, dua okumayacaksanız, akşamları yarım saat görüşmeyecekseniz lütfen çocuk doğurmayın.
1: Hı hı.
0: Bu çok değerli, çok basit şeyler. Bunu yaparak sağlam, güzel çocuklar yetiştirebiliriz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Uluslararası İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Derneği Gönüllü Avukatı Müge Uluışık Ailece programında konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Böylece programımızın sonuna geldik. Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek programımızı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda Brezilya ilk şampiyonluğuna ulaştı. Kupaya ilk kez 1958'de 17 yaşındayken katılan Brezilyalı Pele attığı 6 golle ülkesini sırtlayan isimlerden oldu. Şampiyonanın golsüz biten ilk maçı İngiltere ile Brezilya arasında oynandı. İlk kez averaj uygulamasına geçilen 1962 Şili Dünya Kupası

0: arasında ilk defa birden fazla gol kralı çıktı. 1966 Dünya Kupası'nda ev sahibi İngiltere'nin ilk şampiyonluğu, finalde Jeff Hurst'un attığı gol nedeniyle uzun süre tartışıldı. Meksika'nın efsane kalecisi Antonio Carbajal, Dünya Kupası'na 5 kez katılan ilk oyuncu unvanını aldı. 1966'da turnuva öncesi çalınan kupa bir köpek tarafından bulundu. 1970 Meksika'da Brezilya'yı çalıştıran Mario Zagallo, Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk futbol adamı olarak tarihe geçti. Sarı ve kırmızı kart uygulamasının ilk kez turnuvaya dahil edildiği 1970'te ilk defa tüm maçlarda oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi, İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a, Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya ihracat liginde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti.

10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı An, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarına görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı, zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi, İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a, Türkiye'nin gururu markalar, milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi, bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan ABD'lilere uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasına görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek.

0: İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Selma Çalışkan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam.
1: Selman Hocam, sizinle insan ve dünyayı konuşmak istiyorum.
2: Evet hocam.
1: Dünya insan için çok çekici, ayrılmak istemediği bir yer. Dünyaya geliş amacına bir temas edin lütfen. Bir de ayrılmak istemediğimiz yere gelmek istemediğimizi söylüyoruz. Diyoruz ki ben gelmek istemedim ki. Yani adeta Allah zorlamış gibi. Şimdiki yeni genç nesil böyle şeyler söylüyor. Dolayısıyla ben gelmek istemedim ve bu sorumluluğu da kabul etmiyorum mı getiriyorlar. Evet. Bunu aşabilir miyiz acaba? Buradan başlayalım.
2: Evet, şimdi öncelikle yani Kur'an-ı Kerim bize Beni Adem olarak hitap ediyor. Yani bizler Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız.
1: Evet.
2: Dünyaya geldik. Zaten Türkçemiz, bizim Türkçemiz Kur'an-ı Kerim, İslam, hadis-i şeriflerden mülhem bir dil olduğu için Türkçe'de dünyaya gelmek diyoruz. Halbuki doğmak, işte onları da kullanıyoruz. İşte çocuk doğdu da denebilir ama dünyaya geldi diyoruz. Demek ki dünyaya bir yerden geliyor. Bizim bundan önceki bir hayatımız da var.
1: Evet.
2: Evet. Yani aslında şöyle de düşünebiliriz. Mesela insanın işte Adem, biz Beni Adem olarak Adem Aleyhisselam'ın farklılığı onun ruhunun olmasıdır. Dolayısıyla hepimizde bir ruh var. Ve bu ruh yine efendim İslami metinlerin referansıyla bize anne karnında üfürülüyor. Burada şunu düşünmek lazım. Acaba bize mi ruh üfürülüyor yoksa biz bir bedene mi üfürülüyoruz? Bizim dünyadan önceki bir varlığımız olduğuna göre. Yani dünyadan önce işte Kur'an-ı Kerim'de bunlar beyan ediliyor. Cenab-ı Hak Araf suresinin 172. ayetinde Elestü bi Rabbikum diyor. Elest bezmi olarak veya bezmi elest olarak evet, bildiğimiz evet. Yer, nokta. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bu soruyu sorduğu noktada bizler varız. Ve o noktada daha bu dünya belki var edilmemiş, yaratılmadı.
1: Bu bedenle gelmemiş.
2: Evet. Dolayısıyla yani dünyaya geliyorsak dünyadan önceki bir varlık alanı var. Bu varlık alanında Kur'an-ı Kerim bunu başka ayetlerde de ifade ediyor. Ahzab ayetlerinde de var. Şu an dünyada bulunan her bir insanın bu gelmeyi kabul ettiğini ifade ediyor. Yani dediğiniz gibi günümüzde şimdi öncelikle yani insanların soruları var. Bunlar çok tabii şeyler. Zaten dinler insanların sorularını cevaplamak için de gönderilmiş. İnsanların en temeldeki sorusu biz nereden geldik, biz şu an neredeyiz ve nereye gidiyoruz? En temelde, hatta felsefenin de işte bu sorularla uğraştığı söyleniyor. Bu üç soruyu cevaplıyor dinler. Evet. Ve işte nereden geldiğimiz noktasında da Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği haberler, bilgiler, ayetler bu doğrultuda bizim önceden bir

0: hayatımız olduğunu, bu hayatta Cenab-ı Hakk'ın bize bazı takdimlerde bulunduğunu ve bu takdimler nihayetinde bizlerin mesuliyeti, mükellefiyeti alarak bu dünyaya gönderildiğimizi söylüyor. Dolayısıyla şu an aklı başında olan, yani akil bali diyoruz, ergenlik noktasına gelmiş her bir insan Kur'an-ı Kerim'e göre, İslam'a göre buraya gönderilmeden önce kendisine bu mükellefiyet takdim edilmiş ve bu kimse de bu mükellefiyeti kabul etmiş. Dolayısıyla artık topu taşa atmanın hiçbir manası yok. Yani tabii, dediğiniz gibi biraz dine mesafeli duran günümüzde, yani dediğim gibi insanlar sorguluyor. Yani bu sorgulamada hiçbir mahsur yok. Bunlar bugün olan şeyler değil. Bugün en dindarlar bile vakti zamanında çok ciddi sorgulamalardan geçmiştir. İnsan sorularına cevap hala arıyor. Yani evet, ister bir din hocası olsun, alimi olsun, bunların sorularının tamamı cevap bulmuş değil. Onlar da hala cevaplarını arıyorlar. Yani soru sormamız, sorularımızın, sorunlarımızın olması dini dışlamayı gerektirmiyor. Bu
1: evet,
0: çok üzücü.
1: Tabii ki, tabii o başka bir şey. Buyurduğunuz gibi bu soruları sorabilir. Bunlar da cevaplandırılmayacak sorular değil. Allah-u Teala hakikaten bütün soruların cevabını vermiş ama soruyu doğru sormak, edepli sormak gibi bir şey de var tabii yani.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah soru sormayı yasaklamıyor yani, ama yani yine tabiri caizse adeta kuluna doğru düz soru sorarak evet, gel diyor yani, böyle çıkmadan, yoldan şımarmadan adam gibi soru sorarak gel diyor adeta.
0: Ve sorularının aniden cevabını beklemesi bir insana doğru bir şey değil. Yani hayat tecrübesi bazen gösterir, öyle değil mi? Bazen babalarımız işte şunu yapma der, ne kadar basit buluruz onu, ama yaş ilerledikçe babamızın yaşına geldiğinde evet doğru söylemiş. Öyle birisiyle denk gelmiştim. Tabii, tabii, tabii. Yani babasının dediklerinin aksine hareket eden, etmiş işte belli muvaffakiyetler elde etmiş, belli bir noktaya gelmiş. Ona bir soru sordum. Dedim ki peki şu an geldiğiniz noktada ne düşünüyorsunuz dedim. Dedi ki babam haklıymış dedi. Yani evet, şimdi o hayat tecrübesini bırakmak lazım. Erkenden bazı şeylerin cevabını bulamamak, alamamak, onların cevabını olmadığı manasına gelmez. Ve dediğiniz gibi ilmi ahlaka uygun olarak soruları sormak lazım.
1: Tabii. Bir de sizin de buyurduğunuz gibi hemen cevap alamayabiliyorsunuz. Yani zaman size bazı şeyleri kendiliğinden öğretiyor diyerek bir ara verelim teklifinde bulunacağım size.
0: Evet,
1: bir müzik arası verelim hocam. Devam evet, edelim. Nida Tüfekçi seslendiriyor. Yozgat Akdağ Mahalli'nden bir türkü bu. Çamlığın başında tüter de bir tütün. Buyurunuz.

0: Sengun Hocam, Hazreti Adem Aleyhisselam şeytanın kandırmacısına kapılmış ve yasaklanan meyveyi yemiş, yasaklanan ağaca yaklaşmış ve dünyaya indirilmiş. Bazen şu sorular da sorulabiliyor. Hazreti Adem orada bu hatayı yapmasaydı belki biz şu anda cennete devam ediyor olabilirdik. Yani hep onun yanlışına bağlamak gibi bir şey de söz konusu. Ne dersiniz bu şeyler karşısında?
1: Şimdi bu bir Hristiyan telakkisi. Tabii burada Hristiyanlık derken asla şeyi kastetmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın İsa Aleyhisselam'a indirdiği vahiyleri, dini kastetmiyoruz. Hristiyanlığın daha sonraki büründüğü halini kastediyoruz. Hristiyanlar işte vaftiz ile aslında hepimizin Adem'in o günahını işlediği, Adem'in günahının tevarüz ettiği ve herkese bunun bulaştığını söylüyor. Ama İslam'da öyle değil. İslam'da herkes kendi kaderini yaşıyor. Kendi imtihanını yaşıyor daha doğrusu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam, evet Adem Aleyhisselam'ın bir imtihanı vardı ve bu imtihan şeye yaklaşmamaktı. Ağaca yaklaşmamaktı. Adem Aleyhisselam ağaca yaklaşmak suretiyle dünyaya inzal olundu. Ama bizim imtihanı seçmemiz, bizim seçtiğimiz imtihan zaten cennette yaşayacağımız bir imtihan değil. Adem Aleyhisselam o imtihanı cennette yaşamayı tercih etmiş.
0: Evet, doğru.
1: Bizler dünyada bir imtihan vermeyi tercih ettik. Ve daha enteresanı, mesela şu sorular sorulabilir. Bizler neden 1000 sene önce yaşamadık? Veya Peygamber Efendimiz zamanında yaşamadık? Bizler de demek ki şu anki zamanda bu imtihanı vermeyi tercih etmişiz. Coğrafya kaderdir diyor ya İbni Haldun, aslında çok önemli
0: Evet,
1: ve büyük bir şey söylüyor. Yani biz
0: doğru.
1: bu coğrafyada bu imtihanı vermeyi tercih etmişiz. Bu bakımdan insanlar hayvanlar gibi değildirler. Onlar efendim çekirge kirpi değildirler. İnsanlar yaşayacakları imtihan içerisinde dünyaya getirilirler. Hayvanlar
0: Doğru,
1: onlar
0: doğru.
1: daha farklı.
0: Bu da aslında bakarsanız Allah-u Teala'nın yüksek adaletinin bir göstergesi. Yani
1: Evet.
0: imtihan mekanının seçimi adeta dünya hayatı, insana göre bir ortam gerçekten.
1: Evet.
0: Yani burada gerçekten Adem Aleyhisselam'a söylenecek bir şey yok. Bir de şu var, yani biz Adem'in soyundan geliyoruz. Bir genetik bağımız var.
1: Evet.
0: Beğenilerimiz, nefret

0: özelliklerimiz birbirine benziyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın yerinde biz olsaydık bugünkü insan ve bunu söylemek çok doğru ve mantıklı değil. Çünkü onun soyundan geliyoruz ama kusur aradığımız Adem Aleyhisselam'ın hatasını pekala biz de yapabilirdik. Çünkü buna çok yatkınız. Ve dünya hayatında da bu kandırılmaları çok yaşıyoruz. Mesela günümüz insanı o kadar kandırılıyor ki. Medya ile kandırılıyor. Ticaretle, reklamla kandırılıyor. Hele reklamla kandırılması. Ben bir eski reklamcıyım aynı zamanda. Göz göre göre kanıyor insanlar buna. Hatta şöyle diyor yani, ürünün reklamı yapılıyor mu yapılmıyor mu? Reklamı yapılıyorsa alırım, yapılmıyorsa almam diyor insan. Öyle değil mi hocam? Bugün evet. O noktadayız. Açık açık kandırılıyoruz ve kandırıldığımızı bile bile kandırılıyoruz. Böyle bir durum söz konusu.
1: Adem Aleyhisselam'ın yerinde olsak onu yapar mıydık, yapmaz mıydık cevabı aslında bugün de alabiliyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak aslında evet, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar başka haramlarda kıldı. Söz gelimi en basitinden işte domuz eti. Şu an dünyanın yarısından fazlası domuz eti yiyor. Yani bu yenmeyecek bir şey ve diğer dinlerde de bu ifade edildi. Yani Hristiyanlar yiyor bugün. Hristiyanlıkta da bu yenmemesi gereken bir şey. İşte evet. Aynı.
0: Evet. Yani hatta şu da var. Yani Müslüman insanların arasında tabii Müslüman olarak dünyaya ya da büyümüş bir insanın Avrupa'ya yaptığı ziyarette domuz eti yediğini biliyoruz. Yani ben en azından bunu biliyorum. Hatta böyle bir tartışmaya da girmiştim. Viyana'da kalmış da yiyecek et bulamış, mecburen domuz eti yediğini söylemişti bana da. Hadim sen kardeşim deli misin? Viyana'ya biz de gittik. Orada bir sürü Türk restoranı var. Yani domuz etinden başka etler orada da kesiliyor. Gibi şeyle itiraz
1: et
0: etmiştim.
1: Et yemek de şart mı?
0: Evet yani karnı doyurmak maksat. Dolayısıyla İnsan bu hataları yapıyor. Buyurduğunuz gibi Kur'an'da haram kılınan pek çok şey var ve biz bunları Allah'ın huzurunda göstere göstere yapıyoruz. Bizim işim bu taraf var hocam hakikaten. Yani pek şey değiliz galiba orada. Sadece Adem Aleyhisselam'da kusur aramıyor.
1: Tabii haşa.
0: Şu oraya geliyor.
1: Zaten Cenab-ı Hak aynı göndermeyi o şeye de yapıyor. Nasıl ki diyor şeytan sizin ana babanızı kandırdı ve cennetten çıkarttı onlara. Edep yerlerinin açtıysa diyor, aman diyor sizin de edep yerlerinizi sakın açmasın diyor. Yani aynı vurgu var. Yani,
0: evet.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii bu dünya hayatının bir de şöyle bir tarafı var Selman hocam. Çok yanıltıcı bir hayat. Bir kere gelip geçici bir hayat o kesin. Ama bunun yanında çok yanıltıcı. Bizim Anadolu geleneğinde yalan dünya diye adlandırılması, evet. Dünya hayatın diye bir şey var biliyorsunuz. Bu yanıltıcılığı kavraması insanın çok zor bir şey mi?
1: Değil. Zaten her yakınımızı zamanla kaybetmemiz bize bunu ne kadar geçici, ne kadar boş.
0: Evet.
1: Hatta o bir tarafa bugün ulaşmaya çalıştığımız tüm hazlar, zevkler, maddiyat, mevki. Bu mevkilere geldiğimizde ne kadar boş şeylermiş diyoruz. Elde ettiğimizde bunu görüyoruz. Bu dünyanın yalan dünya olduğunu zaten biz artık ortaya
0: yalan koyuyoruz. Evet. Bizim türkülere konu olmuş efendim bir yalan dünya. Ama insanın da bağlandığı ve vazgeçmek istemediği bir yalan dünya. Böyle bir şey. Selman hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, süremiz maalesef kısıtlı ama çok istifade ettiğimi beyan etmek isterim. Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Amin cümlemiz.
0: Efendim doçent doktor Selman Çalışkan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yazıhan'ın gelecekte robotlar sağlık çalışanlarının yerini alacak mı sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Robotik teknolojiler ve yapay zeka her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da hızla ilerliyor. Robotlar insanların yorulabileceği uzun operasyonları gelecekte hatasız yönetebilir, en ücra köylere uzaktan tedavi imkanı taşıyarak fırsat eşitliği sunabilir ve sağlık sisteminin o ağır yükünü hafifletebilir. Bu dijital dönüşüm tıp biliminin teknik sınırlarını zorlarken insan ömrünü uzatacak ve tedavi süreçlerini çok daha güvenli hale getirecek bir araç kitlesi sunabilir.

Zurnacı Halil Can'dan alınmış, Özay Gönlüm'ün notaya alıp derlediği, Aydın yöresinden Duma'da da vardır şu dağların başında türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinledik. Şimdi Uşak yöresine ait Ahmet Yamacur'un notaya alıp derlediği Kiremit'te Buz Musun türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yazıhan konuğumuz. Gelecekte acaba robotlar sağlık çalışanlarının yerini alır mı? Alıyor mu? Şu anki süreç nasıl? Gelecekte neler bizi bekliyor olacak?
1: Vallahi bence kapasitesine bağlı. Eğer çok iyi çalışırlarsa neden olmasın diye ben düşünüyorum. Aslında yıllar öncesinde ben öğrencilik yıllarında ve 80'li yıllarda da aynı şeyi düşünüyordum. İlk tanıştığım yıllarda. Yani ileride herhalde bu öyle bir noktaya gelecek diye düşündüm. Hakikaten çok ilerledi. 80'lerde filmlerde böyle görüntülü telefon olur mu acaba diye düşünürken bir sürü şey olabiliyor. Aslına bakarsanız günümüzde bayağı bir gündem oturdu. Yani pek çok programlamada hatırlar mısınız bilmiyorum. Eskiden röntgenler vardı böyle fotoğraf gibi evet. Çekilirdi. Şimdi onun yerine farklı bir şeyler çıktı. Bir sektör gidip başkası geliyor. Şimdi onları değerlendirirken gözle değerlendirmek gerçekten çok zor bu arada. Bence bu da çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. İşte böyle radyoloji gibi alanlar, patoloji gibi. İnsanın dikkatinin hatasını çok rahat yapabileceği alanlarda bence bu kız devreye girecektir. Zaten her şey otomatize olmaya başladı düşündüğünüz zaman. Şimdi ben birazcık şu yapay zeka nedir kavramı da tartışmalı bir konu. Nedir bu yapay zeka dediğiniz şey? Onu da bir düşünmek gerekiyor. Bence her şey çok otomatize olmaya başladı. Bence bu avantaj. Yani doğru kullanan bir insan bu sistemleri bence her zaman kendini koruyabilir diye düşünüyorum. Ama bazı meslekler mecburen gidecek. Hatta bence kolaylaşacak. Çünkü bazen hatalar oluyor. Bence doğru bir sistemle bu hatalar çok rahat kontrol edilebilir. Cerrahi işlemlerde hala bence çok başarılı değil. Robotik cerrahi bayağı oturmaya başladı. Duyuyorsunuzdur herhalde böyle hatta ne reklamları çıkıyor robotik cerrahi geldi diye. Bence orada hala çok iyi bir kullanıcıya ihtiyaç oluyor. Eğer doktor buna hakim değilse bence hala hatalar olabiliyor. Ve sıkıntı en çok tartışılan konu şu. Böyle bir sistem kuruyorsunuz. Sistem arıza verdi. Ne olacak şimdi? Yani ben şimdi şöyle hala işte bu elektrikli arabalarda ya da tam otomatik arabalarda arabanın tam otomatik kullanırken biraz kaygılıyım. Acaba bir şey olur mu korkusunu yaşıyorum yani açıkçası. O anlamda da bu birazcık sıkıntı. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Her ne kadar sistemler şu an burada biz de pek çok kapsamda buna geçtik ama hala sorumluluk doktorda. O yüzden bu etik kavramı ne olacak? Hukuksal bu etik kim olacak? Yazılım hatasının bedeli kime çıkacak? Hatası yapay zeka suçlu olur mu gibi kavramlar bence yakında tartışacak konular olacak. Çünkü bütün sistemler buna doğru çok hızlı bir şekilde geçiyor. Evet. Ama bence dediğim gibi mümkün olunca faydalanmak önemli. Biraz meslek formatları değişecek diye düşünüyorum.
0: Evet, haberlerde de geçmiş yıllarda gördük. Japonya örneği olması gerekiyor. Bir üzüm tanesini özellikle o zarını tekrar dikmişti. Mikro düzeyde bir işlem uygulanmıştı. Ondan sonra daha da konuşulur oldu medyada da. İşte acaba cerrahi müdahalelerde ne kadar başarılı olur robotlar, ince ayar gerektirebilecek işlerde insanların bile yeri geliyor çünkü eli titriyor. Acaba robotlarda nasıl işler diye bu konuşuldu son yıllarda. Bundan sonra da daha fazla konuşulacağı benziyor.
1: Ama şöyle düşün gerçekten. Ben cerrah değilim ama bizim öğrenci kongrelerine falan çok fazla cihazlar geliyor. Hakikaten olayı çok net ve çok güzel görüyorsunuz herhalde. Bu çok büyük bir avantaj. Yani o yüzden bir diş yapılırken ya da farklı bir şeylerde biliyorsunuz dişi direkt olarak yapan orada hemen yapabilecek şeyler çıktı artık. Dokumentli bir yandan gelişiyor. Yani sistem gerçekten çok hızlı gidiyor artık. Az evvel konuştuğumuz gibi bilgi o kadar hızlı akıyor ki yani insan beynin ben kapasitesinin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum burada. Öyle olunca da o sisteme adapte olmak çok zor. Tabi bir yandan da hepimiz bunları kullanmayı da öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hayatımızı doğru entegre edelim diye. Çünkü hala bence onun için söyleyeyim çok hata veriyor. Sanırım orada bir işte medical mind gibi bir sistem devreye girecek. Data girişi gibi. İlginç meslekler çıkacak diye düşünüyorum ben. Her şey çok değişecek.
0: Evet.
1: Belki de bir sonraki seferde siz bir yapay doktorla bir şey şeklinde bir sohbet edecek de olabilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu yakın zamanda bu da olabilir.
0: Çok güzel bir örnek oldu. Çok teşekkür ediyoruz.

Sağlık hizmeti doğası gereği insandan insana akan bir empati, sezgi ve derin bir vicdan bağı aslında. Bu yüzden yapay zeka teşhis koysa bile o teşhisi insanoğluna yakışır bir zarafetle hastaya sunmak insanoğlunun görevi olarak kalacak belki de.

Metin Akın'dan alınmış, Ali Demirhan'ın notaya alıp derlediği Afyon Emirdağ yöresinden Alfa Dimem türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Bolu yöresine ait Ahmet Sevinç'ten alınan Emin Aldemir'in notaya alıp derlediği Beyaz Giyme Toz Olur türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Teknolojiyi insanı yok eden bir tehdit olarak değil, insanı yücelten bir imkan gibi algılarsak hayata farklı açılardan bakabiliriz. Çünkü tıp dünyasında asıl mucize en gelişmiş robotik kolların arkasında her zaman atan o sevgi dolu insan kalbi aslında.

Hasan Hüseyin Kural'ın kaynağı olduğu, Durmuş Yazıcıoğlu'nun notaya alıp derlediği, Ege yöresinden Çaya Düştü Tutamadım Golunu türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kars yöresinden Süleyman Karabağ'dan alınmış, Mehmet Özbey'in notayı alıp derlediği Senden Ayrı Bu Dünyayı Neylerem türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Reklamlar.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme arifesinde Meclis Başkanı Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararının Yargıtay'daki temyiz incelemesinin adli tatilin ardından 1 Eylül'den sonra ele alınması öngörülüyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. Adadaki törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır.
1: Lefkoşa'da düzenlenen törende konuşan Yılmaz, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
2: Türkiye'nin yer almadığı Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan da ard arda mesajlar geldi. Garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk'üne olan desteğini vurgulandığı mesajlarda Barış Harekatı'nın adaya getirdiği huzur ve istikrarın altı çizildi. İki devletli çözüme dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Numan Kurtulmuş ilk görüşmesini bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşecek. Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grubu'nda da istişarelerde bulunacak. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ancak yargıda 20 Temmuz adli tatil başlangıcı. adli tatil başladığı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil bitiminde ele alınacak. Temyiz incelemesinin adli tatilin ardından en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, 2026 yılı ve sonrasında yönelik tehdit projeksiyonlar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Sanal kumar, yasa dışı, bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla da sürüyor. Siber suç şebekelerine yönelik son 2 haftada 39 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarla ilgili detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 669 şüpheli yakalandı, zanlıların 361'i tutuklandı. Türk savunma sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk savunma sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur, Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ticari ilişkisinin bulunmadığını savundu. Şirket hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlayan Uğur, tüm işlemlerin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporundaki mali işlemlere ilişkin inceleme sürüyor. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlileriyle yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda polis, avukat ve gümrük muhafaza memurlarıyla arama ve yakalama kayıtları, araç sorgulama, kırmızı bülten ve gümrük geçiş bilgileri için işbirliği yaptıkları belirlendi. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Son saldırılarda İsfahan, Sirik, Şiraz, Kunarek, Çabahar, Bender, Abbas kentleri hedef alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatma yönelik olduğunu açıkladı. İran'ın askeri komuta merkezlerini hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerine hedef aldıklarını duyurdu. ABD basını Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. Yine Amerikan basınında yer alan haberlere göre bir ayda bölgedeki Amerikan üslerinde yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası yer aldı. İran, Amerikan saldırılarına Körfez'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları Kuveyt'teki Amerikan üssünde bulunan İHA hangarını hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca üslerde bulunan iletişim ve uydu tesislerini vurduklarını açıkladı. Bölgede artan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı uyarı mesajı yayımladı. Mesajda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar temkinli davranmalı, olası uçuş iptalleri, periyodik hava sahası kapanmalarıyla potansiyel seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalıdır denildi. ABD'nin İran'a saldırılarının yeniden yoğunlaşmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Benzinin ortalama fiyatı

7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hamas'tan yapılan açıklamada Hayye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiği ifade edildi. Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. The Wall Street Journal operasyonun detaylarını yazdı. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesajlar da gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. Wall Street Journal, İsrail'in 2025 yılından bu yana ABD'de çok sayıda iletişim ve lobi şirketiyle çalıştığına da dikkati çekti. Soykırımcı İsrail kabinesinin dış işlerinden sorumlu üyesi Gideon Saar da algı şekillendirme çalışmaları için ülkesinin 2026 bütçesinde 700 milyon dolar kaynak ayırdığını açıklamıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Son olarak Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burnham, İngiliz siyasetinin en üst koltuğuna oturdu. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. Andy Burnham, İngiliz halkına Downing Sokağı'ndan seslendi, vaatlerini sıraladı. Önce evsizlerin sorununa çözüm bulacağız dedi. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Burnham'ın gündeminde dış politika da vardı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek ifadesini kullandı. Ancak ne Gazze'deki trajediden söz etti, ne de İran ve Hürmüz'deki gelişmelerden. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı camide incelemelerde bulundu. Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. ...2026 Dünya Kupası sona erdi. Ama turnuvadan geriye yalnızca maçlar ve goller kalmadı. Sahadaki yeni kurallar, tartışmalı hakem kararları ve tribünlerdeki renkli görüntüler de turnuvayı izleyenlerin hafızasına kazındı. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşandı. Sıcak hava nedeniyle maçlarda su molalarının alınması gündeme geldi. Yeni kurallar da dikkati çekti. Türkiye-Paraguay maçında sahada ağzını kapatarak konuşan oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi dikkati çeken örneklerden biri oldu. Turnuvada hakem kararları da çok konuşuldu. Arjantin-İsviçre maçında hakem önce Paredes'e sarı kart verdi. Arjantinli oyuncuların itirazı sonrası pozisyon VAR'a gitti. Karar değişti, Paredes'in kartı iptal edildi. Aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle Embola'ya sarı kart çıktı. Bir başka tartışma ise ABD-Bosna-Hersek maçının ardından yaşandı. Kırmızı kart gören Balogo'nun cezasının askıya alınması futbol kamuoyunda tepki çekti. UEFA karara sert çıktı. Belçika cephesindense karar için bir Nisan şakası gibi yorumu geldi. Dünya Kupası futbolun kuşaklar arası hikayelerine de sahne oldu. Arjantinli yıldız Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal arasındaki eski fotoğraf sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yıllar önce Messi'nin bebek Yamal'ı yıkadığı kare, iki oyuncunun aynı turnuvada sahne almasıyla tekrar hatırlandı. Dünya Kupası'nın renkli yüzü ise tribünlerdeydi.
Norveçli taraftarlar her fırsatta küre

çekme sevinci yaptı. Özbekistanlı taraftarlar stadyuma atla geldi. İskoç taraftarlar gayda çaldı. Japon taraftarlarsa her turnuvada olduğu gibi tribünleri temizlemeleriyle gündeme geldi. Küçük ülkelerin büyük hikayeleri de turnuvaya damga vurdu. Yeşilburun Adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda 3 beraberlikte gruptan çıkmaya başardı. Curaçao ise turnuvadaki ilk puanını aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Meksika'nın gayri resmi maskotu haline gelen Ördek Merlin de sosyal medyanın yıldızlarından biri oldu. Özetle 2026 Dünya Kupası sahadaki futbol kadar sağ dışındaki hikayeleriyle de unutulmayacak bir turnuva oldu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme arifesinde meclis başkanı kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararının Yargıtay'daki temyiz incelemesinin adli tatilin ardından 1 Eylül'den sonra ele alınması öngörülüyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarlarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Sturm Graz Hars eşleşmesinin galibiyetiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland elemesi halinde Tromsø Hradec Krolove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferanslar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Athletic Club de Scarlet eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı Kırmızılılar gündemine Lille'den Nigalael Mukou'yu da aldı. Cedi Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey doğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa 34, İstanbul 32, İzmir, Antalya 38, Kayseri 35, Adana 36, Malatya 37, Samsun, Kars 28, Trabzon 27, Erzurum 30, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: T100 devlet yolundan otoyol Akyazı kavşağına giriş çıkışlar kapatıldığı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun kavşağıyla Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınıza zarar verebilecek alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Zira aracınızın sağlığı güvenli sürüşü etkiler. Düz vites araç kullanan sürücüler ellerini araç kullanırken vites topuzun üzerinde bırakmamalı. Bu uygulama birçok sürücüde alışkanlık haline gelmiştir. Eliniz vites topuzuna baskı uygulayınca şanzımanın önemli parçası olan senkron çatalı maşona hafifçe sürtünür. Bu sürtünme vites değiştirirken doğal olarak gerçekleşir. Ancak eliniz vitesin üzerinde kalırsa istenmeyen sürtünme gerçekleşir. Problem uzun vadede vites değiştirmekte zorlanma olarak ortaya çıkabilir. Özellikle hidrolik direksiyon sistemi olan araçların direksiyonunu park halindeyken çevirmek de zararlıdır. Aracınızın direksiyonunu araç hareket ederken çevirmenizi tavsiye ediyorum. Direksiyonu park halindeyken çevirirseniz lastikler hasar görebilir. Zira en zayıf noktaları olan yanaklarına aşırı yük binecektir. Hidrolik direksiyon sistemi olmayan bir araç kullandıysanız park halindeki aracın direksiyonunu çevirmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Sürücüler bu tür araçların direksiyonu çevirmek için var güçleriyle simide asılmak zorunda kalırdı. Hidrolik direksiyon sistemi olan bir aracın direksiyonunu araç park halindeyken rahatlıkla çevirebilirsiniz. Ancak biraz önce bahsettiğimiz yük tüm direksiyon kutusu ve mekanizmalara binecektir. Zamanla direksiyonda boşluklar ve yağ kaçakları meydana gelebilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 21 Temmuz Salı ve gündemin başlıkları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da hayatını kaybeden ABD'li askerlerin anısına İran'ı yeniden çok sert vurduklarını belirterek Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu. Yemen'de hükümetle İran destekli Husiler arasında İran uçağı kriziyle başlayan gerilim tarafların karşılıklı askeri hazırlık ve müdahale mesajlarıyla tırmanıyor. Diğer taraftan Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testlerinde 3, yabancı dil testlerinde 5 aday birinci oldu. Ekonomide haftanın öne çıkan başlıkları. Ve yurt genelinde beklenen hava durumu.

0: Ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.59'u gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde gazetelerin başlıklarından size haberler aktaracağız. Tabii günlük gazetelerin ilk sayfalarından. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Sahada İspanya, kalpte Filistin manşeti atılmış bugün. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi. Futbolu kurtardılar. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının rakibi Arjantin'in oyunu çirkinleştiren üslubuna karşı futbolu da kurtardığı yorumları yapıldı. Kupayı ülkelerine armağan eden güzel futbollarıyla dünyanın da sempatisini kazanan İspanyol oyuncular dün memleketlerine dönüşlerinde kahramanlar gibi karşılandı. Asla yalnız bırakmayacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının bayramını tebrik ederek ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Özel yolları ayırıyor. Bu haberi de aktaralım Milliyet gazetesinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol ayrımında son viraja girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisinin 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Özel'in mecliste CHP çatısı altında bugün son grup toplantısı yapması, yeni partiye ilişkin de mesaj vermesi öngörülüyor. Mutlak butlanda karar Eylül'de. Adli tatil dün itibariyle başlarken özellikle CHP açısından kritik önem taşıyan mutlak butlan dosyasına ilişkin karar Eylül'e kaldı. Hürriyet gazetesi Türkiye engel oldu haberini manşetine taşımış.

gün İran'ı bölmek istediler, Türkiye engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. Bahisçi yönetici böyle izlendi. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınan çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbirleriyle, 2 kişi de doğrudan serbest bırakıldı. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Karadeniz'de bir Türk gemisi daha hedef oldu. Türk firmasına ait Golden Leo. Leo adlı kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında vuruldu. Ukrayna'nın iddiasına göre önceki gün Odessa'dan mısır yükledikten sonra denize açılan Golden Leo Rusların hedefi oldu. Ruslar gemiyi 3 füzeyle vurdu. Gemide yangın çıktı. Suriye, Hindistan ve Ukraynalılardan oluşan geminin 18 mürettebatından 5'i hayatını kaybetti. Rusya'dan açıklama gelmedi diyor Hürriyet gazetesi. İsmi Yeni Parti, kuruluş haftaya Yargıtay Mutlak Butlan kararını Eylül'de gündemine alacak. Özel kanadının ise Yeni Parti'nin düğmesine pazartesi basması bekleniyor. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı. Ahbap şeffaf denetlendi yalanı itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin TL rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Felaketler üzerine bahis oynuyorlar. Son dönemde yasa dışı bahiste artık sadece spor müsabakaları değil, orman yangınları ve savaşlar gibi insani felaketler bahis konusu yapılıyor. Uzmanlar uyarıyor, bu insanlık dışı bir uygulama. İnsanlığın acısı fiyatlanıyor, hukuki boşluktan yararlanarak toplumsal değerler aşındırılıyor. Hiçbir zaman Rum adası olmayacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa'daki törende dünyaya seslendi. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Yeni Şafak gazetesi İspanya dünyayı kazandı manşeti atmış bugün. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'na değil, Filistin'in acısını paylaşan politikasıyla dünyayı da kazandı. İsrail ve birkaç ülke hariç tüm dünya finalde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Gazze'den New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız ifadelerine yer verdi. Türkiye gazetesi yıllar sonra ortaya çıktı, darbe öncesi suikast planı manşetini atmış. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkmış. Erdoğan'ın atlattığı bir pusu daha varmış diyerek bu haberi de ilk sayfasına taşımış Türkiye gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Mavi Vatan'a beach engeli. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı. Vatandaş denize giremiyor. Bir de fotoğrafa yer verilmiş. Önce işgal edip ceza ödüyorlar. Plajları kapatan işletmeciler burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık yalanına başvuruyor. Oysa bu kişiler kıyıyı şezlong ve şemsiyelerle işgal ediyor. Ardından belediyeye ecri misil cezası ödüyor. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Sanayici karını faize harcadı. Reel büyüme yatay seyrederken ikinci 500'deki şirketlerin finansmanın maliyeti ilk 500'ün üzerinde gerçekleşti. Borçlar en hızlı artan kalemi oluşturdu. İhracat ve istihdamda daralma yaşandı. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırması şirketlerin faaliyet karının finansman maliyetleri altında eridiğini ortaya koydu.

0: Türkiye'nin ihracatı baskı altında. Küresel rekabet, Çin baskısı ve yüksek maliyetler ihracat performansını zayıflatıyor diyor. Haberin detayları da nasıl bir ekonomide yer alıyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor ve stüdyomuzda SETA araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bizimle birlikte. Sayın Demirtaş, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sudan'la başlayacağız bugün sohbetimize kıymetli dinleyicilerimiz. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede Nisan 2023'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyon kişi yerinden edildi. Bunların 4,5 milyondan fazlası başta Çad, Mısır, Güney Sudan, Etiyopya, Libya, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti olmak üzere komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ise Sudan'da açlığın felaket seviyesine ulaştığı uyarısını yapıyor. Diplomatik çözüm mümkün mü? Sudan'daki yaşanan krizle ilgili süreç nereye doğru evriliyor? Sayın Tunç Demirtaş'a sormak isteriz.
2: Tabii Sudan'daki işte krizin 4. yılına girmiş durumdayız artık ve bu kriz bağlamında da aslında Sudan ciddi anlamda yıprandı. Sudan aslında Doğu Afrika'daki en iyi devlet kapasitesine sahip olan ülkelerden bir tanesiydi. Ancak baktığımız dönemde işte RSF'in ülkede bir anlamda hani ülkeyi terörize etmesi de ciddi anlamda Sudan'da devlet kapasitesinin de yavaşlamasına, gerilemesine sebep oldu. Ama yine günün sonunda şunu görebiliyoruz. Yani ben iki hafta önce Sudan'da sahadayken hem Hartum'da hem Port Sudan'da ciddi anlamda şunu görebildim. Sudan'da net bir şekilde devlet kapasitesi hala yüksek. İşte devletin kurumları ciddi anlamda yeniden yapılanma sürecine kadar başlamış, çalışmalarına devam ediyor ve Sudan'da o RSF'in sebep olduğu yıkımlarda bir anlamda tekrardan kapatılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla baktığımızda Sudan'da sorunuzun ilk aşamada cevabını vermem gerekirse diplomatik çözüm ne kadar mümkün? Bu çok önemli bir soru ama tek başına bunun masada çözülmesini beklemekte bir yetersizlik durumu oluşturacaktır. Çünkü askeri gücünüz yoksa masada da güçlü olamadığınız bir sürecin içerisindeyiz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Zira baktığımızda masada bir başarı elde etmek istiyorsanız sahada askeri anlamda silah bağlamında

0: askeri unsurlar bağlamında güçlü olmanız gerekiyor. Ve baktığımız zaman bugün işte Port Sudan'dan, yani ülkenin en doğu kısmından Hartum'a kadar geldiğinizi net bir şekilde, hatta kuzeyde ve güneyde son dönemde ciddi anlamda devletin etkisinin çok yoğun olduğunu, ordunun etkisinin çok yoğun olduğunu, kontrolü sağladığını görebiliyoruz. Ancak Darfur'da ciddi anlamda zaten RSF'in, yani Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bir etkisi ve kontrolü söz konusu. Orada maalesef ki Sudan ordusunun bir etkisi şu aşamada oldukça sınırlı. Tabii bir de Hartum'la Darfur arasında Kordofan eyaletinde ciddi anlamda bir çatışma riski durumu hala artan şekilde gündeme geliyor. Bilmiyorum hatırlar mıyız, geçen sene El Faşir'de, Darfur'da ciddi anlamda bir insanlık krizi yaşanmıştı. Evet. Yine orada binlerce insanın hatta nasıl katledildiğine dair görüntülerde dünya kamuoyuyla servis edilmişti. Bunları hepimize gördük. Aynı riskin şu an El Ubeyd tarafında yaşanma ihtimali söz konusu. Tabii El Ubeyd dediğim yerde Hartum'a yaklaşık 340 kilometre uzaklıkta olan bir mesafede bulunuyor. Yani buralar sadece insanlık krizinin yaşanması ihtimaliyle risk oluşturmuyor. Aynı zamanda bu bahsetmiş olduğum coğrafya, El Ubeyd özellikle ülkenin doğusuyla batısı arasında aslında bağlantıyı sağlayan önemli lojistik noktalardan bir tanesi ve lojistik savaşın aslında her şeyidir. Yolları, lojistiği kontrol ederseniz savaşın aslında gidişatında da etkinizi artırabilecek olduğunuz bir durum oluşur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte El Ubeyd'in ve etrafındaki bölgelerin içerisinde çatışmaların artma, yoğunlaşma riski var. Dolayısıyla diplomatik bir çözüm üretilmek isteniyorsa ilk aşamada RSF üzerinde, yani Sudan'da devletin kapasitesini ortadan kaldırmaya yönelik ve ayrılıkçı bir şekilde Darfur'un bağımsızlığına yönelik bir hareket oluşmasını bu anlamda ilerletmeye çalışan farklı dış aktörlerin de aslında Sudan üzerinde etkisi var. Ve Sudan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına sorun oluşturacak olan bu yapının üzerinde ciddi anlamda bir uluslararası baskı oluşturulması gerekiyor ki Sudan'da diplomatik anlamda bir çözümün oluşması mümkün olsun. Aksi takdirde Sudan'da doğrudan bir barışı sağlamak son derece aslında zorlu koşullarda gerçekleşecek diyebiliriz.
1: Evet, başta dış müdahalelerin engellenmesi gerekiyor Sudan'da. Evet. Sudan hükümeti Hızlı Destek Kuvvetlerine destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesti ve konuyu uluslararası mahkemelere taşıdı. Bu noktada belki burayı biraz daha açmakta yarar var ve Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini de değerlendirmenizi isteyeceğim Sayın Tunç Demirtaş.
0: Tabii bu uluslararası mahkemelere taşıma boyutu çok çok önemli bir boyut Sinem Hanım. Çünkü baktığımız zaman her ne kadar uluslararası sistemin, özellikle Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin efektifliğine son yıllarda hani vurgu biraz daha fazla arttı. Güven bir anlamda aşındı maalesef. İşte bu Gazze'de yaşanan elim hadiselerle beraber daha da fazla kendisini gösterdi. Tabii Sudan'da Gazze'den geri kalır hiçbir şey yok açıkçası baktığımızda. Belki bir anlamda Sudan krizinde çok daha geri planda olması bir anlamda görünürlüğünü de etkiliyor. Dolayısıyla bu uluslararası mahkemelere en azından kayıtların girmesi, El Faşir'de yaşanan ve diğer coğrafyalarda yaşanan soykırımların, insanlığa karşı işlenen suçların görüntülerinin ulaştırılması, uluslararası ajanda bağlamında dosyalarda bunların belgelendirilmiş şekilde var olmasını mümkün kılacak ve bir anlamda da önümüzdeki yıllarda belki bu süreç tekrardan geriye dönük bir açılma durumuna sahip olacaksa da bunların kamuoyunun gözünün önüne serileceği ve uluslararası adaleti ve insanların, özellikle uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatlatma boyutunda önemli veriler ortaya koyacaktır. Ve baktığımız zaman da bunlar bir anlamda da dediğim gibi küresel kamuoyunun ve küresel kamuoyunun vicdanını rahatlatmaya sebep olabilecek çeşitli unsurlar olarak bulunuyor. Ve tabii ki hem RSF üzerinde, hem Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde, hem İsrail üzerinde aslında bir noktada. Çünkü dolaylı olarak hani bu ülkelerin etkisinin olduğuna yönelik de iddialar var. Bu BM'ye yönelik sunulan dosyaların içerisinde. O ülkelere yönelik de çeşitli işte suçlamalara yönelik, eğer bunlar gerçek olarak kabul edilir gitse de bir baskı oluşturulması söz konusu olacaktır. Diğer yandan da arabuluculuk konusu son derece önemli bir konu. Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman küresel sistemde sadece Sudan bağlamında değil, uluslararası sorunların, krizlerin barışçıl yollarla çözümüne en fazla katkı sağlayan ülke durumunda. Dolayısıyla yine burada şuna gelmemiz gerekiyor. Dünyada birçok coğrafyada, Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasında değil, çevresindeki coğrafyada değil, işte Ukrayna başta olmak üzere, Filistin yine aynı şekilde, geçmişte işte Suriye'de veya bugün Latin Amerika'da veya Asya'da ya da Afrika'da yaşanan birçok krizde Türkiye'ye aslında ciddi anlamda bir güven duyuluyor. Ve bu güvenin duyulmasının temel sebeplerinden bir tanesi, belki de en önemli aktörü, Sayın Cumhurbaşkanımıza Erdoğan'a duyulan güven olarak bulunmakta. Ciddi anlamda kredibilitesi yüksek olan bir ülke pozisyonunda artık Türkiye, uluslararası sistemde, krizlerin çözümünde. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda Türkiye herhangi bir şekilde krizlerde taraf tutmaktan uzak bir ülke. Burada krizin nasıl aslında sonlandırılabileceği, sonlandırılamıyorsa krizdeki tansiyonun nasıl düşürülebileceğini ciddi anlamda taraflarla görüşerek, kimseyi dışlamadan ortaya koyduğu bir perspektifle aslında dindirmeye çalışıyor, kanı durdurmaya çalışıyor ilk aşamada ve daha sonrasında da bu sorunun çözümüne yönelik de çeşitli alternatif senaryolar üreterek herkesin aslında bir noktada sistemin içerisinde devamlılığını sağlayabilecek şekilde bir durum oluşturmaya çalışıyor. Bunu hatırlayacak olursak zaten 11 Aralık 2024 tarihinde Somali ile Etiyopya arasındaki arabuluculuk bağlamında gerçekleştirmiştim ve başarılı bir şekilde gerçekleşen bir arabuluculuk süreci ortaya çıktı. Hala da devam ediyor bu sürecin başarısı bir noktada. Çünkü bölgede Etiyopya ve Somali arasında yaşanabilecek bir krizin bütün coğrafyayı, hem Afrika boynuzunu, hem Babülmendebi, hem Aden Körfezi'ni, hem Kızıldeniz'i, hem de Sahel coğrafyasına kadar ciddi anlamda etkileme potansiyeli yüksekti. Dolayısıyla bugün Sudan'da yaşanan kriz bağlamında da baktığımızda Türkiye ciddi anlamda başta devletlerin özellikle meşru hükümetleriyle işbirliği yapması söz konusu. Tabii Sudan bu anlamda biraz daha farklı bir pozisyonda bulunuyor. Çünkü Sudan Türkiye için sadece normal bir ülke değil. Yani Osmanlı bakiyesi olan coğrafyalardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Ve Osmanlı döneminden bugüne kadar geldiğimizde, hatta sahaya bile gittiğimizde birçok görüşme yaptığımız aktör her zaman Osmanlı'yı vurguluyor ve Türkiye'nin Osmanlı'nın ardılı olmasından hareketle Türkiye'den beklentinin çok büyük olduğunu da görüyoruz Sudan'da. Hem yerel toplum tarafından hem de şu aşamada ülkede aktif şekilde yönetimde bulunan kişiler tarafından bunlar ifade edilen gerçekler. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuğu özellikle Sudan coğrafyası içerisinde ciddi anlamda önem arz eden bir husus olarak görülmekte Sudanlılar tarafından. Bu aynı zamanda siz yayının başında söylemiştiniz, 11,5 milyon insan etkilendi. Bunların 5 milyona yakını da çevre ülkelerde evet. bulunuyor. İşte Mısır'dan tutun da işte Eritre'ye kadar, Çad'a kadar farklı ülkelerde bulunuyor. Hatta komşu ülkenin ötesinde Uganda'ya kadar da zaten Sudanların maalesef yerinden edilmeleri söz konusu olmuştu. Bu coğrafyalardaki insanlarla görüştüğümüzde de zaten Türkiye'ye yönelik ciddi bir teveccühün olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesinin de son dönemde özellikle geliştiğini görebiliyoruz. İşte yine Türkiye bu anlamda işte Pakistan'la, Mısır'la hatta Katar'la ciddi anlamda İran konusunda da bir noktada işbirliği yapan, krizlerin yine barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan ender ülkelerden bir tanesi, ciddi çaba sağlayan, sarf eden ülkelerden bir tanesi. Sudan olsun, İran olsun, işte bu tarz ülkelerde Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri de umuyoruz ki uzun, tabii ki doğrudan Türkiye'nin bir arabuluculuk girişimi yok şu süreçte, onun da altını çizmek gerekiyor. Ancak geleceğe yönelik de ciddi anlamda burada barışın sağlanması noktasında Türkiye'nin kapasitesinin olduğunu görebiliyoruz.
1: Peki Sayın Tunç Demirtaş, hem askeri dengeleri hem de insani krizi konuşuyoruz. Daha da ağırlaştığını senaryonun görüyoruz, gözlemliyoruz. Baktığımızda bu insani krizin önlenmesi adına diğer ülkelerden yardım girişleri sağlanabiliyor mu? Ya da birliklerden, teşkilatlardan yardım girişi Sudan'a oluyor mu? Siz de bir iki hafta önce oradaydım dediniz. Hem gözlemlerinizi hem de yardım girişlerinin sağlanıp sağlanmadığını merak ediyorum.
0: Tabii burada yardım girişimini biz, yani bizim devletimiz açısından baktığımda biz doğrudan Türkiye'nin özellikle AFAD kapsamında önemli yardımları var. Birkaç gemi gönderdi Türkiye son dönemde. Bu gemilerin her birisi insani yardım taşıyan malzemelerle beraber gitti. Hı hı. Hepsi de Port Sudan'a ulaştı. Port Sudan ülkenin özellikle Kızıldeniz coğrafyasında en önemli limanı, en büyük limanı. Hı hı. Belki de en dikkat çekici limanı. Ve Port Sudan'da işte Türkiye'nin ulaştırmış olduğu insani yardımlar

0: doğrudan sahiplerine ulaşabiliyor. Ancak bu tek başına tabii Türkiye'nin yapmış olduğu bir girişim değil. Türkiye ile beraber farklı ülkelerinde özellikle Sudan'da diğer işte 7 tane komşusu var Sudan'ın. Bu 7 komşudan işte 2 tanesini çıkardığımızda Çad ve Etiyopya'yı, ki bu ülkelerden doğrudan son dönemde Sudan'ın istikrarına yönelik çeşitli riskler oluştuğunu sürekli olarak görüyoruz. Hatta zaman zaman saldırılar oluştuğunu da görebiliyoruz insansız hava araçlarıyla beraber. Ama yine bununla beraber Sudan'ın insani yardım taşıdığını iddia eden çeşitli uçakların Sudan'ın özellikle istikrarını etkileyecek boyutta silah taşıdığına yönelik çeşitli iddialar ve hatta bu iddiaların ötesinde çeşitli görsellerinde açık istihbarat kaynaklarınca aslında yayınlanmış olduğuna yönelik de çeşitli durumlar var. Dolayısıyla hangisinin insani yardım, hangisinin aslında farklı bir süreci başlatabilecek risk unsuru olduğunu da ciddi anlamda ayırt etmek gerekiyor. İnsani girişimler oldukça önemli, insani krizlerin etkilenmesi bağlamında. Son dönemde yine belki vurgu yapmak gereken bir husus var. Yine geçtiğimiz yıl El Faşir'de bir kuşatma, abluka durumu söz konusuydu. Yani binlerce insan hayatını kaybetti. Hı hı. Yani hayvan yemleri yiyerek, çok affedersiniz, yani hayatta kalmaya çalışan, hatta yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışan insanlar bulunuyordu. Çocuklar hakeza aynı şekilde hayatlarını maalesef insani yardımlara ulaşamaması sebebiyle sadece gıda unsurlarını değil, aynı zamanda da sağlık unsurlarına da, araçlarına da ulaşamamaktan hayatını kaybeden insanlar vardı. Ancak Türkiye'nin ulaşabildiği, Türkiye ile beraber Sudan ordusunun, işte Türkiye'nin gönderdiği insan yardım malzemelerine erişebilen aktörlerin de ciddi anlamda, bu sadece gıda malzemesi, sağlık malzemesi ile aynı zamanda çadır ve barınma ihtiyacına yönelik malzemeleri de aslında kapsayan bir şey var. Yani Türkiye ciddi anlamda o yumuşak gücünün etkisiyle beraber Afrika'ya her zaman zaten insani yardımı devam ettiren bir ülke oldu. Yani son dönemde belki çok daha fazla güvenlik konularıyla öne çıkan bir durum oluşturulmaya çalışılsa da Türkiye'nin her zaman insani yardımı, yardımları devam ediyor Afrika'da. Bunlar oldukça önemli. Sahadaki önemli gözlemlere bakacak olursak da şunu ifade etmem gerekiyor. Sudan'da bir yeniden yapılanma süreci başlamış durumda artık. Elbette savaşın izleri çok kolay kolay silinecek izler değil. Ancak yine geçen sene Temmuz ayıyla Ağustos ayının başında Sudan'da yaklaşık 10 günlük bir saha ziyareti yaptığımda çok ciddi bir karşılaştırma yapabilecek fırsat da edinmiş oldum son 10 güne kıyasla. Geçen sene ciddi anlamda Sudan'da yani yerlerde boş kovanların, top mermilerinin izlerinin binalarda ve sokaklarda çok rahat bir şekilde görülebildiği bir ortam vardı. Ancak bugün gittiğimizde, baktığımızda ciddi anlamda çevre düzenlemesinin yapıldığı, sokakların daha temiz olduğu, insan hareketliliğinin arttığı, ki günlük yaklaşık 2000 insanın bugün Hartum'a dönmüş olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar evlerini yeniden inşa etme ve onarmaya yönelik bir durum içerisindeler. Hı hı. Tabii bunlar ciddi anlamda ülkenin aslında kalkınmaya yönelik yeni bir vizyon ortaya koymasını gerektiriyor ve Türkiye ile beraber işbirliğine yönelik önemli fırsatların da oluşmaya başladığını Sudan'da görebiliyoruz. Bu hem altyapı, hem inşaat alanında, hem enerji alanında, hem ulaşım alanında ciddi anlamda Türkiye'nin potansiyelinin olduğunu da bizlere gösteriyor.
1: Peki, şimdi ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ardından Sayın Tunç Demirtaş'la sohbetimiz sürecek.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı.

0: ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.27'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda SETI araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş var. Telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba efendim, günaydın.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı ve 10 gecedir bu saldırılar sürüyor. Karşılıklı saldırıları konuşuyoruz. ABD İran'a saldırıyor. İran da bölge ülkelerine saldırılarını sürdürüyor. İran'da karşılık olarak gece Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Ürdün'le aslında gerilimin daha fazla arttığını söylemek mümkün İran arasında. Son gelişmeleri bir de sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri süreç içerisinde Hürmüz'ün egemenliğini İran'a kaptırmamak için bu çabaları ciddi manada sürdürüyor. Ve Hürmüz Boğazı'nı savunabilecek olan kentleri, adaları ve bu adalarda bulunan özellikle askeri tesisleri ve iletişimi sağlayan yerleri aşağı yukarı neredeyse her gün bir bir belirlenmiş önceden nokta atışlarıyla yok ediyor. Yine bu geçtiğimiz gece Şiraz'da, İsfahan'da, Benderlenk'te, Çarbahar'da, Konarek'te, Hürmüzgan'da, Kaşm Adası'nda, Bender Abbas'ta bu şehirde çeşitli saldırılar düzenledi. Buna karşılık olarak da İran Kuveyt'e ve Bahreyn'e ABD'nin üstlerinin olduğu yerlere saldırdı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, bizim diyor talebimiz bize komşu olan Müslüman ülkelerin ABD'ye dayelik, yani annelik yapmamaları, onların üstlerini orada barındırarak oradan bize saldırıların gerçekleştirmelerini önlemeleridir. Yani bu bir komşuluk hakkıdır. Biz bunu bekleriz. Biz kendilerine saldırmıyoruz. Biz bize saldırı gelen noktalara saldırıyoruz dedi. Dün biz de TRT ekibi olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ın düzenlemiş olduğu haftalık basın toplantısına iştirak ettik. Orada gazetecinin biri soru sordu. İşte ABD ile müzakereler devam ediyor mu? Arka kapı diplomasisi var mı? Amerika Birleşik Devletleri eğer dedi saldırılarını keserse onlarla görüşülebilir dedi. Yani bu bağlamda bir kapı hala açık. O kapı tamamen kapatılmamış. Ama dedi Hürmüz Boğazı noktasındaki iddiamızda dedi sabit kademiz. Dolayısıyla oranın gelecekteki idaresi tamamen bizde ve aynı zamanda Ümman'da olmalı. Ümman'ın bizimle beraber çalışmasına dedi ABD engel oluyor. Dolayısıyla bu engelin de aşılması lazım. Bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Yine bu meyanda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi neye mal olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı savunacağız ve Hürmüz Boğazı'nın bizim elimizde olması için çaba sarf edeceğiz dedi. Kalibaf açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri dedi o sınırlı IQ'suyla bizi aldatmaya çalışıyor. Biz de en az onlar kadar akıllıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri dedi laf yerine icraat ortaya koymalı, saldırılarından vazgeçmeli, mütabakatta var olan maddelere uymaya gayret etmeli. Bu şekildeki yine Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri de tabii artan bu gerginlikten dolayı kendi vatandaşlarını uyardı. Özellikle Orta Doğu'da olanları dikkatli olunması noktasında. Yani şimdilerde şey söyleniyor, işte daha çok Ürdün'e yapılan saldırılar neticesinde işte Amerika'nın gazabı, kini arttı. Trump'ın kendi açıklamaları var, işte biz onların gücünü kat ve kat alacağız. Bu da aslında zaten süreç içerisinde sürekli saldırılar düzenliyor. Bu da onun tuzu biberi kendi kamuoyuna da, işte bak biz askerlerimizin gücünü alıyoruz şeklindeki bir verisi yani. Yoksa Ürdün'e yapılan ve askerlerin, birkaç askerin ölümüyle neticelenen bu saldırıdan dolayı bu saldırıları yapıyor değiller. Bu saldırıları zaten yapıyorlardı. Belki dozajının artmasına hani yol açıyor, ona bir şey diyemem. Ama şu anda ciddi manada bir Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik meselesi için savaş var. Buraya gelebilecek süreç içerisindeki lojistik destekleri de yok etmek için özellikle tren raylarına saldırı var, köprülere saldırı var. Bu aslında aynı zamanda mesela Hürmüz Boğazı'na olan geliş gidişi engellemekle kalmıyor. İran'ın yapmış olduğu ihracatın da önünü aslında bir yönüyle kesmeye dönük. Çünkü bu demiryolu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere Rusya, Çin, Pakistan'a da buradan sevkiyatlar yapılıyor. Bunun da önünü keserek, ekonomik olarak biraz daha İran'ı sıkıştırarak Trump'ın deyimiyle onları tekrar masaya çekmek ve müzakere yapmak maksadıyla diyor bu işleri biz yapıyoruz. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine popuş bırakmayacaklarını söyledi. Gerekirse dedi, şu anda var olan dar kapsamlı savaşı daha da geniş alanlara yayabiliriz. Bu bağlamda Yemen'deki Husilerle Babül Mennet meselesini de görüştüler. Aynı zamanda Lübnan'da bulunan Hizbullah ve Irak'ta bulunan Hişti Şabi ile de iletişimleri var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri durmazsa, Muhsin Rıza'nın ifadesiyle, bu savaşı daha geniş tabanlara yayacağız. Muhsin Rıza'yı İran liderinin danışmanlarından biri, asker. Dolayısıyla devrim muhafızları da bu noktada hazırlıklarını sürdürüyor. Yani her iki tarafta da çok ciddi bir karşı güvensizlik var. Yani bu güvensizlik nasıl giderilecek? Öte taraftan, her iki taraftan da şu anda yine görüşmeye açık kapı var, biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Bakalım nasıl neticelenecek? Biraz daha sonuç odaklı sahadaki yaptırımlar ve ilginç Kalibaf şey diyor. Masada kazanabilmek için sahada da kazanmak lazım. Sahada da güçlü olduğumuzu göstermek. Dolayısıyla nihai bir noktaya varana kadar ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İran temel istemlerinden vazgeçmeyecek. Hangi noktada buluşabilirler, ortak bir çıkarları söz konusu olduğunda orada eğer anlaşabilirlerse bu iş çözümlenir, anlaşamazlarsa bu iş biraz daha sürecek gibi gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi son gelişmeleri aktardı. Bir de SET araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'ta değerlendirmek istiyoruz. Kadivaf'ın açıklamasını son olarak söyledi Sayın Harun Aykaç. Masada kazanabilmek için sahada da kazanabilmek gerekiyor dedi. Şimdi İran'da, Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmak istemiyor. Atmayacaklar da. Yani müzakere masasında bu konu netlik kazanırsa ancak savaş o zaman biter. Ve baktığımızda sahada kazanabilmek için de belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin de karadan da saldırması gerekebilir İran'a. Çünkü bu savaş baktığımızda bölgede karada yaşanmazsa bitecek bir savaş gibi görünmüyor. Hava savaşı şeklinde uzun yıllar boyunca gündemimizde olacak bir savaş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Tabii ben Harun Bey'in bıraktığı yerden ufak bir hem aklıma gelen sorular var. Yani bu soruların üzerinden cevaplamak gerekiyor belki. Şimdi sonu gelmeyecek bir savaşı mı açtılar aslında? Bunu bir düşünmek lazım. Çünkü savaşı bir kere müzakere masası zaten geçtiğimiz haftalarda kurulmuştu ve bu sona erdi. Yani başarısızlıkla sona erdi maalesef. Tabii bir noktada da şöyle bir şeyi değerlendirmek gerekiyor belki. acaba bundan sonraki süreçte düzensizlikler, belirsizlikler ve riskler üzerinden bir düzen mi kurulacak Hürmüz'de? Yani hani düzensizliği bir düzen biçimi olarak mı biz göreceğiz? Bu çok önemli bir süreci aslında başlatacak gibi gözüküyor. Çünkü her iki tarafın da Harun Bey'in söylediği gibi birbirine karşı güveni neredeyse yok. Yani güven olmadan herhangi bir şekilde barışa yönelik çaba sarf etmek ne kadar inandırıcı ve gerçekçi sorusunu da bir anlamda düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani baktığımızda İran bu savaşı kaybetmedi ama kazanamadı. ABD de kazanamadı ama kaybetmedi. Yani tersten iki durumda hem başarılı hem de başarısız bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman İran'ın savaşı ciddi anlamda, askeri anlamda kazanma ihtimali var mı diye soracak olursak çok bir ihtimali yok gibi. Ama savaşı kaybetmeyecek bir İran olarak da bir duruş ortaya koyuyor. Dolayısıyla diğer açıdan da bakmak gerekiyor. Yani İran bugün doğrudan ABD'yi hedef alabilecek herhangi bir envantere sahip değil. Bunun için zaten ciddi anlamda İran bölgedeki Amerikan üslerine yönelik operasyonlarını, hedef almalarını işte kamikaze dronlarla da olsa gerçekleştirebiliyor ve zarar verebiliyor ABD'ye, bunu fark etti. Hı hı. Ama daha önemlisi ABD'ye doğrudan zarar vermekten ziyade ABD'nin imajına zarar veren bir durum ortaya koyabildi bugüne kadar. Ve bu ciddi anlamda da ABD açısından da küresel düzen açısından da çeşitli sorgulamaların hala devam etme durumunu karşımıza koyuyor. Ve yine Harun Bey'in ifade etmiş olduğu önemli hususlardan bir tanesi lojistik. Yani İran'a kara operasyonuyla beraber bunu düşünmek gerekiyor. Yani İran çok büyük bir coğrafya Sinem Hanım. Bu coğrafyaya karadan bir operasyon yapmanın maliyeti ikinci bir Vietnam olarak ABD'nin karşısına çıkabilme riskini de taşıyor. Dolayısıyla şahsi görüşüm benim, ABD'nin İran'a doğrudan bir kara operasyonu yapabilmesi durumunda çok olumlu gözükmüyor açıkçası ve bunun maliyetleri hem Amerikan kamuoyunun içerisinde ciddi anlamda yüksek olacaktır. Çünkü Kasım ayında Amerika'da bir seçim yaşanacak. Tam bu seçimlere giderken böyle bir kara operasyonunun konuşulması dahi ciddi anlamda Trump'ın kongre içerisindeki desteğini kaybetmesine, hatta neredeyse yok etmesine sebep olacaktır. Evet. Ve bu ciddi anlamda problemli bir durum. Tabii lojistik konusu bu anlamda devreye giriyor. Yani doğrudan kara operasyonu yapmak yerine İran'da işte demir yolları ağlarını, önemli köprüleri, viyadükleri ve karayollarını ciddi anlamda yok edebilecek kapasitede çeşitli saldırılar yapma ihtimali var mı? İhtimal dahilinde olabilir. Çünkü günümüzde nasıl bir teknolojiye ulaşmış olduğunu zaten aşağı yukarı herkes farkında, devletlerin. İran da ama sadece bunlardan etkilenebilecek bir coğrafyada bulunduğunu düşünmüyorum. Çünkü İran'ın özellikle dağlık arazide olduğunu, dağlık arazide önemli operasyonlar devam ettirebilecek tesislerin özellikle dağların alt kısmında bulunduğuna dair çeşitli veriler de söz konusu. Hı. Ve bu anlamda savaşı sürdürebilecek kapasitenin, askeri kapasitenin, mühimmat kapasitesinin oluştuğu bir İran'dan da bahsedebiliyoruz. Tabii bunun daha da önemli boyutu, İran gerçekten çok sıkışırsa, yine Harun Bey de ifade etti, Irak'ta Haçlı Şabi'yi kullanarak, İran'la Hizbullah'ı kullanarak ve Yemen'de, belki de en önemlisi Yemen, Yemen'de Husileri kullanarak ciddi anlamda küresel sistemi baskı altına alabilir. Çünkü elbette hani Hürmüz'ü kontrol etmek isteyen bir İran var ve bu Hürmüz'ün kontrolüyle beraber üzerindeki baskı artarsa bu baskıyı etrafa yayabileceği çeşitli diğer dar boğazlar, mesela Babil Mendeb gibi dar boğazları küresel açıdan da etki oluşturacak şekilde kontrol edebilecek ve baskıyı arttırabilecek bir İran var. Dolayısıyla Kızıldeniz üzerinde baskının artması sadece ABD üzerindeki baskıyı arttırmaz, bütün küresel sistem üzerindeki baskıyı artırır, ekonomik baskıyı artırır. Zaten petrol piyasası üzerinden bu baskı arttı. Bununla beraber ticaret yolları üzerinde de bu baskının artmasıyla özellikle işte Babil Mendeb'i kontrol ederseniz dolaylı olarak Süveyş kanalını kontrol etmiş oluyorsunuz. Asya'dan Avrupa'ya giden o ticaret rotasını kontrol etmiş oluyorsunuz ve buraları kapatıyorsunuz. Bir kere zaten dünya böyle bir şeyi tecrübe etmişti, hatırlayacak olalım, işte Covid-19 döneminde Evergreen adlı gemi Süveyş'te sadece karaya oturmuştu. Ya da İsrail Gazze'ye yönelik o saldırını başlattığında Husiler Kızıldeniz'den İsrail'e yardım giden gemilere yönelik bir faaliyet görürlerse saldıracak olduğunu açıkladıktan sonraki saldırıları da başladıktan sonra rotanın tamamı Kızıldeniz'i bypass ederek Güney Afrika üzerinden bütün Afrika'yı dolaşarak devam eden bir boyuta ulaşmıştır.

İşte tabii bu sigorta maliyetlerini arttırdı, riskleri arttırdı, navlu maliyetlerini arttırdı, risk birimlerini arttırdı. Dolayısıyla herkese yönelik ciddi bir baskı oluştu. Tabii bunun diğer bir boyutu da, şimdi Suudi Arabistan çok geniş bir coğrafyaya sahip bir ülke. Hemen arka

0: aktör olarak hani bulunduruyor ve İran Suudi Arabistan rekabeti zaten vardı son yıllarda. İran Savaşı ile beraber de İran kendi üzerindeki baskının artmasıyla beraber Körfez'de Suudi Arabistan, Emirlikler, Katar, Umman, Bahreyn vesaire gibi işte birçok hani Körfez ülkesinde tehdit eden boyutta. Bu açıdan baktığımızda da işte Yemen'de Husilerin sadece Kızıldeniz coğrafyasını değil aynı zamanda Suudi Arabistan üzerine de önemli baskılar oluşturabilmesi mümkün. Tabii yani bu konuyu saatlerce konuşabiliriz. Bunun risklerini konuşabiliriz ama şu aşamada aslında İran Savaşı'nın gidişatında benim görebildiğim kadarıyla herhangi bir şekilde uzlaşıya giden bir süreç görünür olarak yok. Tabii arka kapı diplomasisinin ne kadar işletildiğini ve nerelere ulaşabileceğini şu aşamada tahmin etmekte oldukça zor görünüyor.
1: Devam edeceğiz. Bir de Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız biraz sonra ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.45'i gösteriyor ve şimdi ise Kiev'den gazeteci Deniz Berktay telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Berktay, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Savaş tüm hızıyla, belki de tüm gerilimiyle, belki de şiddetiyle artıyor. Ve bu noktada bir de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kiev ziyareti oldu. Ukrayna'ya gitti. Uzun da bir yolculuktu esasında. Hem bu yolculuğu, hem Kiev'deki temaslarını, hem de savaşın seyrini sizden dinlemek istiyoruz.
2: Tabii birincisi şunu söyleyelim, doğru. Şu anda Kiev yolculuğu genelde uzun oluyor. Eskiden Kiev'den Ankara'ya gelmek denince bu sadece 2 saatlik bir yolculuktu. 2 saatlik bir uçak yolculuğu. Şimdi ise Türkiye'den önce bir şekilde Varşova'ya geliniyor veya Moldova'ya ve oradan da uzun bir kara yolculuğuyla ya Moldova'dan ya da eğer Dışişleri genelde Polonya üzerinden trenle geliyor. Dolayısıyla hep uzun ve zahmetli bir yolculuk. Çünkü savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna tabii savaş nedeniyle hava sahasını kapatmış durumda. Dolayısıyla Kiev'e uçak seferi yapılamıyor. Hakan Fidan'ın basın toplantısını ben de takip ettim. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile beraber yapmış oldukları basın toplantısını. Orada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunu vurguladı. Bir

0: savaşın kazananı yoktur dedi. Ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi. Her zamanki gibi hazır olduğunu dile getirdi ve ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesinin, yani savaşın bu şekilde sürmesinin savaşı daha da şiddetlenmeye götürdüğünü, yani hem genel savaşın şiddetini artıracağını, insan kayıpları açısından ve yıkım açısından şiddeti artıracağını, hem de ayrıca savaşın çevreye de yayılma riskinin olduğunu söyledi. Herhalde kastettiği Baltık bölgesi, Doğu Avrupa'ya da bu savaşın yayılma riskiydi. Hı. Biliyorsunuz çeşitli programlarda bunu konuşuyoruz. Sizinle diğer taraftan da savaşın sürmesinin Karadeniz güvenliği açısından da risk taşıdığını söyledi ve ayrıca ve dolayısıyla Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğini de etkilediğini dile getirdi ve ayrıca şunu söyledi: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin bu şekilde tehlikeye düşürülmesi, burada sivil gemilere saldırı düzenlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. Kastettiği şu, yani iki taraf da, yani hem Rusya hem de Ukrayna çeşitli gemileri hedef alıyor. Sadece askeri gemiler değil, çeşitli ticari gemiler de bu esnada hedef alınıyor. Ve bunlar arasında bazen Türk bandıralı olan veya Türkiye'yle bir şekilde alakası olan gemiler de bulunabiliyor. Hakan Fidan dolayısıyla üstü örtülü bir üslupla bunu da dile getirmiş oldu. Diğer taraftan Ukrayna'nın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın yaptığı açıklamaya baktığımız zaman daha ziyade Ukrayna'nın tutumuyla Rusya'nın tutumunun birbirinden halen taban tabana zıt olduğunu görüyoruz. Şu var, Hakan Fidan aynı zamanda Moskova'daki temaslarından da bahsetti. Bildiğimiz üzere bir ay kadar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'yı ziyaret etmişti. Orada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Şunu söyledi: Rusya artık Ruslar da söylem olarak biraz daha barışa yakın olduklarını söylüyorlar dedi. Fakat tabii aslında mesele bu. Yani bütün mesele de bu diyebiliriz. Çünkü söylem düzeyinde her iki tarafta söylemlerini biraz yumuşatmış görünüyor. Fakat sözleri bırakıp içeriye baktığımız zaman hala taban tabana içerik bakımından birbirlerinden zıt olduklarını görüyoruz. Ya da büyük ölçüde zıt diyelim, taban tabana değil de en azından büyük ölçüde zıt olduklarını. Mesele biraz da şu: Amerika'da Biden iktidardayken ki biliyorsunuz Biden Rus karşıtı politikaları savunuyordu. O nedenle Zelenski yönetimine destek veriyordu. O dönemde ne Rusya ne de Ukrayna müzakere diye bir şey söylemiyordu bile. Fakat Amerika'da Trump iktidara gelince ve Trump başka yerlerdeki savaşlara odaklanmak isteyip de Ukrayna savaşını bir şekilde durdurmak isteyince ve taraflara baskı yapmaya başlayınca her iki taraf da biz barış istiyoruz, karşı taraf istemiyor demeye başladı. Bu aslında bir hani başka türlü bir diplomatik süreç diyebiliriz buna. Şu anda Rusya'nın hala en temel talebi Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesi. Çünkü Ukrayna'nın NATO üyeliğini Rusya yönetimi batıdan çevrelenmek olarak görüyor. Fakat Ukrayna yönetiminin şimdiki tutumuna baktığımız zaman ve bir de Ukrayna yönetimine bu savaşta asıl desteği veren ülke İngiltere. İngiltere'nin tutumuna baktığımız zaman bundan çok farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir erken barış için henüz ya da en azından savaşın sona ermesi ben bahsetmek için biraz vakit erken diye düşünüyorum. Hmm. Savaştaki genel duruma baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz: hem Rusya hem de Ukrayna birbirlerinin topraklarını sürekli olarak füzelerle ve İHA'larla vuruyor. Hava savaşları bütün şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna bir taraftan Rusya'nın Tambov ilindeki petrol rafinerisini vurdu. Ayrıca Rusya'daki en büyük sanal perakende ticaret evinin depolarını vurdu. Rusya bu depo Rusya bunların sivil depolar olduğunu, sivil mekanlar olduğunu söylüyor. Ukrayna ise burada bazı cephanelerin, askeri malzemelerin olduğunu söylüyor. Daha sonra da ertesi sabah Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu ve yine çeşitli depolar vuruldu. Bu sefer de Rusya bunlar şeydir dedi, silah depolarıdır dedi ve İHA depolarıdır dedi. Ukrayna ise bunların genellikle sivil hedef olduğunu söyledi. Bu şekilde karşılıklı saldırı devam ediyor. Kara savaşlarında da Rusya'nın bir miktar ilerlediğini görüyoruz. bütün şeye rağmen, yani Ukrayna'daki Ukrayna'nın dronlarla karşılık vermesine rağmen savaş alanında Rusya'nın ağır ağır bir şekilde ilerlemekte olduğunu görüyoruz. Bir de geçen hafta ben Zelenski'nin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin basın toplantısındaydım. Hı hı. Orada hem Zelenski'ye soru sordum, hem de ayrıca Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya soru sordum. Moldova Cumhurbaşkanı'na sorduğum soru Gagavuz Türklerinin haklarına ilişkin idi. Ve sordum. Orada hani Moldova'da merkezi yönetimle Gagavuz Türkleri arasında bir şey var. Yani bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı şeklinde bir soru sormuştum. O da şunu söyledi: bizim Gagavuz Türklerini asimile etme gibi bir niyetimiz yok dedi. Mesleği kendi açısından açıkladı. Zelenski'ye de ben şunu sormuştum: siz savaşın daha da sonbahardan itibaren şiddetleneceğini düşünüyor musunuz? Çünkü Moskova'da 20 Eylül'de seçimler var, parlamento seçimleri Rusya'da. Ve deniyor ki bu parlamento seçimlerinin hemen ardından Rusya yeni bir seferberliğe girişecek. Siz buna ihtimal veriyor musunuz? O da evet dedi. Biz böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyoruz ve buna göre de tedbirimizi alıyoruz dedi. Dolayısıyla şu anda Ukrayna yönetimi de sonbahardan itibaren savaşın biraz daha şiddetleneceği beklentisi içerisinde. Dolayısıyla tansiyonun biraz daha yükseleceği bir döneme giriyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Teşekkürler. Kiev'den gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, diplomatik çabaları, arabuluculuk girişimlerini kendisinden dinledik. SETA araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'la devam ediyoruz. Kalan 5-6 dakikamızda da Rusya-Ukrayna savaşını Sayın Tunç Demirtaş'la da değerlendirmek istiyoruz. İngiltere'nin tutumundan söz etti biraz önce Sayın Deniz Berktay. Şimdi İngiltere desteğini esirgemiyor. Bir yandan da baktığımızda İngiltere'de başbakan değişti. Başbakan Keir Starmer son gezisini, son ziyaretini daha doğrusu Ukrayna'ya, Kiev'e gerçekleştirdi. Andy Burnham'ın iktidardaki İşçi Partisi'nin lideri olmasının beklendiği günden sadece bir gün önce Ukrayna'yı ziyaret etti. Önemli bir de ziyaretti bu. Çünkü Ukrayna'da askeri yardım paketlerinin, yeni askeri yardım paketlerinin olacağını ifade etti Keir Starmer. Şimdi bir yandan da Rusya Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesini istiyor dedi Sayın Berktay. En önemli gerekçelerden biri, Rusya'nın savaşı sürdürmesinin en önemli gerekçelerinden biri bu. Tabii kazandıkları toprakları vermek de istemiyor Rusya ve savaşın şiddeti giderek de artıyor. Son gelişmeler ışığında siz Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili nasıl yorumda bulunabilirsiniz?
2: Tabii Sinem Hanım, burada şimdi anlaşılan zaten hani çok net bir şekilde de kendisini gösteriyor. Partiler üstü bir siyaset var Ukrayna savaşı bağlamında. Yani başbakan da değişse, hükümet de değişse, politikaların aslında bir anlamda aynı çizgide devam ettiği bir süreç var İngiltere bağlamında. Yine bununla beraber tabii bir de güven sorununun çok yoğun bir şekilde hissedildiği farklı bir savaş sahası aslında Rusya-Ukrayna savaşı. Dolayısıyla burada yani İngiliz başbakanının denişmesi ciddi anlamda tek başına Ukrayna politikasında köklü bir değişimin yaşanmasının beklenmesinin aslında geri plana iten bir durum olarak da karşımıza çıkarıyor. Yani her ne kadar farklı siyasi çizgilerden gelen aktörler de olsa işte başbakanlar, hatırlayalım yani işte Boris Johnson vardı, Liz Truss vardı, Rishi Sunak vardı. İşte bu şimdi işte Starmer, farklı siyasi çizgilere sahip olan siyasi aktörler. Tabii bunların her birisinin aslında tek ortak yönü Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya desteklerini sürdürmesi olarak okunuyor. İşte bu bağlamda da başbakan değişince bile Londra'nın aslında temeldeki çizgisinin değişmediğini görebiliyoruz. Evet. Tabii en önemli destekçilerden bir tanesi İngiltere Ukrayna açısından, sizin de ifade ettiğiniz üzere. Ve baktığımızda bu savaşta özellikle uzun menzilli füze sistemlerini, hava savunma sistemlerini sağlayan temel aktörlerden bir tanesi İngiltere aynı zamanda. İşte Ukrayna'nın askerlerini de eğitiyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesini savunan bir durumda aslında pozisyonu. Yine Avrupa'da ABD'nin desteği azalmış olsa bile, ki son dönemde en önemli transatlantik ilişkilerinin temel çizgisinde bulunuyor bu. Ukrayna'yı yalnız bırakmamak gerektiğini savunan ülkelerden belki de başı çekiyor. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna açısından en önemli desteğin de İngiltere tarafından sağlanmış olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii bizim Sayın Bakanımız Hakan Fidan da ciddi anlamda aslında Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda belki de en etkili, en önemli aktörlerden bir tanesi olduğunu yine gösterdi. Hatta sokaklarda Ukrayna'da yürümesi ciddi anlamda dikkat çeken bir gelişme oldu. Çünkü bu kadar yoğun drone saldırılarının gerçekleştiği, bu kadar riskin ve tehdidin yüksek olduğu bir ülkenin içerisinde, Kiev'de, hatta şehrin içerisinde,
1: evet,
2: sokakta elini kolunu sallayarak gezebilmek yani ciddi bir hem cesaret örneği, hem özgüven örneği, hem de bu özgüvenin aslında ne kadar haklı olduğunu gösteren, gerek Türkiye Cumhuriyeti bağlamında, gerekse Hakan Fidan'ın ciddi anlamda kendi kişisel olarak varlığı bağlamında önemli mesajlar da barındırıyor. Çünkü Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla hem arabuluculuk bağlamında hem de savaşın barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlama bağlamında önemli bir diyalog mekanizmasını işletebilen en etkili aktör olduğunu belki unutmamak ve hatırlatmak gerekiyor yine. Ve işte bu ziyaret aslında bir noktada işte Ukrayna'nın savaş kapasitesini korumak isteyen bir İngiltere var bir tarafta. Bir tarafta işte Türkiye'sinden baktığımızda savaşın diplomatik boyutla, diplomatik yollarla, aslında diplomatik kanallardan kopmamasını sağlamaya çalışan bir boyutu ortaya koyuyor Türkiye açısından. ABD açısından baktığımızda da hem Rusya üzerinde hem de Ukrayna üzerinde, hatırlayalım yani Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Zelenski'nin Trump'a yönelik bir ziyaret olduğunda nasıl bir tepki ortaya koyduğunu Trump'ın biliyoruz, hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bu zamanda hem Rusya üzerinde hem de Ukrayna üzerinde baskı kurarak kendi şartlarında bir müzakere zemini oluşturmak isteyen bir ABD var. Dolayısıyla burada üç ülke de, ABD, İngiltere ve Türkiye, bir anlamda farklı politikalar izliyor gibi gözükse de aslında birbirini tamamlayıcı bir durumu da ortaya koyan bir kapasite aslında barındırıyor diyeyim. Dolayısıyla son olarak da işte yeni hükümet İngiltere'de desteğin hızını, kapsamını ne kadar arttıracak ya da arttıracak mı ya da aynı seviyede mi devam ettirecek? Bunlar da bir o noktada aslında bu sürecin gidişatında bizlere çeşitli verileri sunacaktır diyebilirim.
1: Geçen hafta Kremlin'den bir açıklama vardı. Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine minnettarız şeklinde bir açıklamaydı. Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinde ifade ettiği Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması, tehlikeye düşürülmemesi konusu çok kıymetli. Zira bugün baktığımızda Hürriyet gazetesi de yer alıyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Türk firmasına ait Golden Leo adlı kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında vuruldu haberi var. Dolayısıyla bu seyir sefer güvenliğinin de sağlanabilmesi için Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi, ateşkesin sağlanması gerekiyor. Gemide 18 mürettebattan 5'inin hayatını kaybettiği açıklaması da var. Biz size çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çalışmalarınıza da kolaylıklar dileriz. SETA araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi 9 haberleri var ve biz 9 haberlerinin ardından ekonomideki başlıklarla devam edeceğiz ve son olarak da hava durumunu konuşacağız programımızda. Saat 9.
3: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberlere veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine kararına kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Van, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor.
3: İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye

İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada, Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukası kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 kişi tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27'ye ulaştı. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'a Haluk Levent ve diğer şüphelilerle ilişkisi soruldu. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve ailesiyle bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri incelemesine yer verildi. Raporda işlem hareketlerinde Ahbap Derneği ile ilişkili Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı tespit edildiği kaydedildi. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezde 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Milli basketbolcu Dede Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya. LG 165 ekran 4K Mini LED Smart TV 65.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara LG S40T ev sinema sistemi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe bizimle. Sayın Gökçe hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın.
1: Merhaba, ekonomide öne çıkan başlıkları sizinle değerlendireceğiz. Ekonomistlerin evet. Bir de faiz beklentisi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayı toplantısı için bu hafta Perşembe günü toplanacak. Beklentiler herhangi bir indirim ya da indirim demeyelim ama ne diyebiliriz,
2: değişiklik
1: beklenmediği yönünde. Yani, şimdi siz de mi böyle bekliyorsunuz diye sormak isterim.
2: Ya bu aslında son dönemlerin en zor sorusu. Niye son dönemlerin en
1: Neden zor sorusu?
2: Çünkü bir Trump faktörü var. Yani ben belki her yayında öyle ya da böyle her soruya bu karşılığı veriyorum burada ama bilmiyoruz NATO zirvesinde geldi. Burada farklı şeyler açıklandı. Önce dedi ki savaş bitti diye buraya geldi. Savaş bitti, biz kazandık dedi. Ardından İran'ı vuracağız, İran'ı yeryüzünden sileceğiz dedi vesaire vesaire. Sonra yine savaş bitti öğrendik. Sonra Hürmüz açıldı, Hürmüz kapandı. Aslında bütün bunlar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını etkileyecek faktörler. Şimdi geçen hafta sorsanız farklı bir şey söyleyecektik. Şimdi sorsanız farklı bir şey söyleyeceğiz. Eğer savaşın bittiği varsayımıyla bu o son bir haftada yaşananlar, 10 günde yaşananlar olmasaydı derdik ki kesin Merkez Bankası faizi artık indirecek. Ama gelinen noktada savaş öyle ya da böyle bir şekilde devam ediyor. Eski o pik seviyesinde değil ama yine dünyayı etkiliyor. Hürmüz'den geçişler yine etkileniyor. Ben nihayet olarak benim genel beklentim %37'lik politika faizini Merkez Bankası çok değiştirmeyecek gibi görünüyor. Daha doğrusu bu yılın geri kalanında Merkez Bankası artık faizi arttırmaz. En azından savaş olsa da faizi arttırmaz. Onu bir kenara koyalım. Ama faiz düşürme sürecine ne zaman başlar sorusuna aslında faizi örtülü olarak indirip bu ilk toplantıda bu Perşembe günü yapacağı ilk toplantıda faizi indirmeyip örtülü indirme gibi bir şey nasıl oluyor diye soracaksınız. Şu anda çünkü aslında Merkez Bankası'nın politika faizi referans olarak alınan politika faizi %37 ama fiil olarak Merkez Bankası bunu kullanmıyor. Niye kullanmıyor? Bu bir haftalık repo faizini kullanıyor. Onun da oranı %40. Yani ilan ettiği benim faizim %37 diyor ama %40'lık faizi piyasada kullanıyor. Şimdi bu aşamada doğrudan faiz indirimi ya da artırımı yerine Merkez Bankası bu %40'lık hali hazırda 40 olarak uyguladığı fonlama faizini 37'ye düşürebilir. Yani o 3 puanlık marjı ortadan tamamen kaldırabilir. İlan ettiği resmi faiz oranını da artık fiil olarak kullanılabilecek seviyeye gelir. Yani kağıt üzerinde baktığınızda faiz oranı değişti mi? Hayır, değişmedi. Ama piyasanın kullandığı faiz oranını da 3 puan düşürmüş olur. Bu bir geçiş dönemi gibi diye ben tahmin

0: ediyorum ki birçok ekonomist de aynı yönde düşünüyor. Ben ekonomist değilim, onu söyleyeyim. Hani gazeteci ama bu işi takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Doğuracağı sonuç itibariyle 40'tan 37'ye düşer çok büyük bir olasılıkla. Değiştirmemesi piyasalara farklı bir mesaj vermiş olur. Ama değiştirmesi psikolojik de olarak olsa etkiler. Çünkü piyasa artık bunu bekliyor. Şimdi 3 yıldır bir sıkı para politikası uygulanıyor. Reel sektörün krediye erişimi bir şekilde kısıtlanıyor bankalara. Diyor ki sen aylık bir önceki ay verdiğin kredin ya da kredi hacminin en fazla %1'i kadar yeni kredi verebilirsin veya ikisi kadar. Daha önceden 2'ydi, sonradan geçtiğimiz ay içerisinde Merkez Bankası yeni tedbirlerle birlikte bunun oranını yine düşürdü. Yani bankaların biraz daha elini kolunu bağladı sıkı para politikası konusunda. Bu noktada krediye en çok ihtiyacı olan işte KOBİ'ler diye tabir ettiğimiz daha küçük olan işletmeler için bu şeyleri sınırlamaların dışında tutul bazı özel kredi programlarıyla ki bu da kredi garanti fonu aracılığıyla işte devlet ya da işte kredi garanti fonu kefil oluyor hazine desteğiyle. Bankalar buna kredi veriyorlar ama onlar da sınırlı miktarda kalıyor. Hı hı. Şimdi bunu reel sektör tarafı bir de vatandaşa gelelim, Sinem Hanım'a, Hüseyin Gökçe'ye gelelim. Şimdi buna baktığımızda vatandaşın halen finansmana erişiminde problem var.
1: Evet.
0: Daha doğrusu erişebiliyorsunuz ama maliyeti çok yüksek. Hani Merkez Bankası'nın bu olası 3 puanlık faiz indirimi ne kadar piyasaya yansır bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki ben, şimdi biz enflasyonu %32-33'e kadar çekebildik. Ki 3 yıllık bir ekonomi programında, dezenflasyon programı kapsamında hani 7-8 puan inebildi enflasyon. O kadar fedakarlığa rağmen hem vatandaşın hem halkın hem de devletin fedakarlığına rağmen. Ama şimdi enflasyon %32-33 civarında. İşte Merkez Bankası'nın politika faizi %40 belki 37'ye düşürecek. Ama bankalara bakıyorsunuz. Bugün bir tüketici kredisi kullanmaya kalkan bankaya herhangi bir bankaya gidip başvurduğunuzda, özel bankaya gidip başvurduğunuzda, kamu bankalarında biraz daha opsiyon imkanı var. O yüzden söylüyorum. Yıllık faiz, birleşik faiz veya şey %85'e geliyor. Yani neredeyse iki katını ödüyorsunuz bir yıllık zaman dilimi içerisinde. Bu da çok vatandaş bütçesi açısından sürdürülebilir değil. Hani elde edilen gelire bakıyorsunuz, o elde edilen gelirin artış oranı sınırlı. İşte kamuda ise sendika kaynaklı da toplu görüşme, toplu sözleşme kaynaklı olarak belirli bir iki yılda bir oran alınıyor. Artı işte enflasyon farkından, eğer enflasyondan düşük kalmışsa verilen artış oranı, o oradaki fark ücretlere yansıyor. Ücretler sabit kaldığını varsayıyoruz ama öbür tarafta ek finansmana ihtiyaç duyduğunuzda bunun maliyeti %85. Bu hani reel sektöre de döndüğümüzde firmalar açısından baktığımızda ticari kredilerde de buna çok yakın, hı hı, oranlar söz konusu. Halen finansmanın maliyeti çok yüksek ve öyle ya da böyle bir şekilde ben bu maliyetlerin düşürülmesi ya da düşmesi gerektiğini inananlardanım ya da böyle olması gerektiğini düşünenlerdenim. Aksi takdirde tüm ülke olarak 3 yıldır verdiğimiz mücadele ya da 3 yıllık yaptığımız bu fedakarlığın sonuçları da bir anda elimizden kayabilir.
1: Evet, Sayın Gökçe, peki para politikası kurulu %37'de sabit bırakırsa politika faizini, nasıl bir mesaj vermiş olacak piyasalara?
0: İşte %37 çok büyük ihtimalle sabit bırakacak ama az önce bahsettiğim %40'lık şu anda fiili olarak uygulanan, aslında biz her ne kadar ilan edilen faiz %37 ama o %37'yi kullanmıyoruz. Hmm. Yani Merkez Bankası kullanmıyor. 40 bizim için belirleyici olacak. Yani o 40'lık şu anda fiili olarak uyguladığı faiz oranındaki değişim bizim için gösterge olacak. Eğer hiçbirini değiştirmezse ben bekleyip göreceğim diyecek. Hani kimse bir şey de demez Merkez Bankası'na. 40'ı 40'da sabit bırakır, 37'yi 37'de sabit bırakır. Ben bekleyip göreceğim diyebilir ama bu noktada mutlaka bir adım atması, bir aksiyon alması lazım. Dediğim gibi 40'ı 37'ye düşürürse, bak ben piyasayı takip ediyorum, her şey benim kontrolüm altında, ipler benim elimde diyecek mi?

0: Merkez Bankası yani der diye düşünüyorum. Bundan sonraki adımlarımı da ben yine o klasik para politikası kurulu özet metinlerinde ve daha sonra da detaylı metinlerinde onu görürüz. İşte biz enflasyonda bir katılık var, onu görüyoruz diyecek. Biz bundan sonraki gelişmelere bağlı olarak reaksiyon da gösterebiliriz. Her türlü para politikası tedbirini alabiliriz. İlave sıkılaştırma tedbirleri de alabiliriz diyordu ki, nitekim dediğimiz gibi bir ay önce bu tedbiri de aldı. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'nın çok fazla seçeneği yok. Dediğimiz gibi faizi indirme yönünde, yani üst bandını indirme yönünde bir karar alırsa, yani fiili faizle, piyasada uygulanan faizle normal politika faizini eşitlerse bu ayı geçiştirir. Önümüzdeki ay yok bildiğim kadarıyla. Yılın geri kalanında 3 tane toplantı kaldı. Belki yılın sonuna doğru yine konjonktüre bağlı olarak artık 37'lik banttan da Türkiye daha düşük bir enflasyon faizi görebilir. Çünkü bu arada şey de var. İşte yıl sonu enflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşıyor mu? O hedefe doğru gidişi de, yani Ağustos ayında açıklanacak Temmuz enflasyonunu da biraz daha görmek isteyecektir Merkez Bankası. Sonuçta Temmuz'un başında açıklanan Haziran enflasyonu bir gösterge oldu. Her ne kadar yıllık faizlerde bir olağanüstü değişiklik olmasa da aylık bazda çok küçük de olsa bir gerileme söz konusu. Dolayısıyla bunlar Merkez Bankası'nın en azından indirim yönüyle elini rahatlatır. Ha, şunu artık söyleyebiliriz ki kesinlikle, bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Yani artık faiz artırmaz. O kesin. Ama önümüzdeki dönemde belki biraz daha olası seçimde, çünkü 2027 yılında hangi ay olur bilmiyorum. İlkbaharı, sonbaharı, sonu, öyle ya da böyle bir şekilde 2027 yılında seçim olacağından hareketle belki biraz daha bu para politikalarında dediğim gibi kısmi olarak da gevşeme söz konusu olabilir. Yani faiz indirim sürecine başlar.
1: Bir de şunu belki kısaca anlatmanızda yarar var. Politika faizi neden bu kadar önemli? Hangi sektörleri nasıl etkiliyor? Enflasyonun artmasına neden mi oluyor, yoksa enflasyondan etkileniyor mu?
0: Ya o çok kritik bir konu. Politika faizi ne kadar önemli? Yani Merkez Bankası, ben yani dediğimiz gibi aslında fiil olarak uyguladığı faizin politika faizi olması lazım. Merkez Bankası burada piyasalara şu mesajı veriyor: enflasyon düşüyor ama Türkiye'ye bir sermaye gelmesi için veya işte insanların elinde, çünkü bankalar sonuçta parayı alıp satan kurumlar, yani tabiri caizse bir tüccar gibi davranıyorlar. Bu arada ellerinde bir marj olması gerekiyor. Merkez Bankası diyor ki tamam, ben enflasyonu %32'ye düşürdüm ama bir reel faiz karı da bir opsiyonu sağlamam gerekir. Dolayısıyla bu arada bir marj olması lazım. Bu bankalara da fonlama faizi aslında. Merkez Bankası nakit ihtiyacı olan bankalara bu faiz oranından, aslında şu anda 37 değil de 40'tan veriyor. Ben alırsam 37'den alırım diyor. Elinizdeki parayı ben 37'den alırım ama size 40'tan veririm diyor. Bu da dolaylı olarak bu paranın maliyeti aslında. Yani bankalarda buradan aldıkları parayı bir şekilde tekrar reel sektöre, size, bana kullandırıyorlar. Dolayısıyla onun maliyeti ne kadar düşük olursa size ve bana ya da başkasına yansıması da o kadar düşük oluyor. Yani bu bir gösterge. Ha, niye yüksek derseniz de biraz daha bilinçli olarak şöyle yüksek tutuluyor. Hani ilk bahsettim ya, bu mevcut ekonomi sıkı para politikasına dayalı. İnsanlar daha az finansman kullansınlar, finansman kullanmaktan imtina etsinler diye biraz daha yüksek seviyede kısmen tutuluyor. Önemi bu.
1: Peki. Tarımsal girdi fiyat endeksini de konuşmakta yarar var. Bir 7-8 dakikamız var Sayın Hüseyin Gökçe. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık %36,65, aylık yüzde de 0,44 arttı. Bu göstergeler, bu fiyat artışları neye tekabül eder?
0: Evet, bu şöyle, şimdi yaz ayları normalde baktığımızda en azından

0: gıda enflasyonu yönüyle Türkiye'nin rahatladığı, geleneksel olarak rahatladığı bir dönem olması gerekiyor. Gıda ürünlerinin ağırlıklı olarak fiyatlarının hani negatife artış değil de artık negatife doğru gittiği bir dönem olması gerekiyor ki bu sene de şükür diyelim yağışlar gayet iyi geçti. Birçok üründe hatta fazla yağış bazı ürünlerde rekolte kaybına yol açsa da genel olarak en azından meyvelerde verimde ciddi bir problem görünmüyor. Bu da işte o çiftçilerin aslında bu üretimi yaparken maruz kaldıkları maliyeti gösteriyor. Yani tarımsal enflasyonu gösteriyor. Daha doğrusu üretici enflasyonu, tarım üreticisinin enflasyonunu. Bu genel enflasyon da paralel devam ediyor aslında. Şimdi aylık bazda 0.44'lük bir artış var. Hani bizim bu hani zamların belirlendiği Haziran ayında %1'in altında artması gibiydi aslında. Zam demeyelim de fiyat enflasyon farkının aylıklara yansıtıldığı dönemde %1'in altında çıkmıştı. Burada ona yakın aslında. Bu da 0.44'lük bir genel artış söz konusu. Mal ve hizmetlerde işte bu gübreydi vesaireydi, ilaçtı. Bunlarda 0.35'lik bir artış var ama tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler, bu daha çok inşaat vesaire gibi şeyleri diyor. Buradaki artış yine genel ortalamanın iki katı 1.04. Ama yıllık baza baktığımızda burada daha yüksek oranlı artışlar görüyoruz ki örneğin yine dönüp dolaşıp savaşa ve Trump'a bağlayacağız konuyu burada.
1: Maalesef.
0: Gübre ve toprak geliştiriciler ürün grubunda bir yıllık artış %60'ın üzerinde, 62 civarında ki bu genel bu grubun enflasyonunun iki katına yakın. Enerji sektörü, yine tarımsal üretimde kullanılan enerjide de yine %40'ın üzerinde bir artış söz konusu. Onun dışında baktığımızda onlar daha kabul edilebilir seviyede. En azından genel enflasyonun altında %22'lik bir artış var. Bu tarım ilaçlarında işte binalarda %29 civarında bir artış var. Tohum yine %30'un üzerinde ama yüksek oranlı bir artış. Şimdi bütün bunlar bize neyi gösteriyor veya geleceğe yönelik neyi gösteriyor? Bunlar çiftçinin üretim maliyeti. Çiftçi para kazanacak ki üretim yapmaya devam etsin veya toprak, o topraklar üzerinde kalsın ya da kırsalı terk etmesin. Bu aynı zamanda sosyolojik de bir şey. Bu insanların orada yaşamayıp şehirlere gelmesi, şehirlerde yeni köyler oluşmasına aslında yol açıyor. Türkiye'de her ne kadar bir kısmı sadece istatistiksel olarak kırsal nüfus azaldı, işte bu yasa değişti, büyükşehir yasaları çıktı vesaire falan filan, bir kırsal nüfus azalmış olsa da gerçekten köylerde kalan insanlarda da, o kalan nüfusta da ciddi bir azalma söz konusu. Ve bakın işte Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman nüfus, biz genç nüfusumuzla övünüyoruz ama bu o kadar da önlenecek bir noktaya gelmedi artık, bu bir tehlike sinyalleri veriyor diyor. Yani biz o genç nüfus avantajını yavaş yavaş kaybediyoruz diyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus projeksiyonları da, istatistikleri de bunu gösteriyor. Türkiye 2035-2040'lı yıllarda bu genç nüfus avantajını kaybedecek gibi görünüyor. Her ne kadar şu ana kadar Avrupa'ya göre çok iyi noktada olsak da biz bunu 2050 yılında Türkiye kaybedecek. Bu nüfus artış hızıyla ve bu doğurganlık hızıyla devam edersek. Bu görünen bir gerçek. Ama bir gerçek daha var ki bu kırsal yaşamdaki, Türkiye'deki kırsal yaşamı fark etmez. Normal tarımsal nüfustaki yaş ortalaması 57, çiftçilerin yaş ortalaması. Bakın 57'ye gelmiş durumda ve bu da giderek artıyor. Mesela bu birkaç sene önce ya 53 çok yüksek diyorduk. Şimdi %57'ye, özür dilerim, 57 yaşa geldi. Bu şimdi tamam, bir takım görüşler var. Bazı iktisatçılar diyor ki ya işte tarımı profesyoneller yapsın. Ama bu iş göründüğü gibi öyle değil. Dediğim gibi bunun sosyolojik şeyleri de var.
1: Peki Sayın Gökçe, bu artan girdi maliyetleri tarımla uğraşan kişilerin zamanla azalmasına neden oluyor. Evet, bunun zararı da elbette.
0: Sadece girdi maliyetleri değil ama.
1: Hem bu hem de bu artan girdi maliyetlerini konuştuğumuz için bize yansıması nasıl oluyor peki? Ben bir de bunu soracağım.
0: Bize yansıması nasıl oluyor? Bu çok özel bir durum ama örneğin soğanı biz daha önceki yerinde konuşmuş muyduk hatırlamıyorum,
1: konuşmuştuk
0: ama.
1: Konuşmuştuk, evet.
0: 50 lira ya soğan mı olur diye konuşmuştuk. Şimdi soğan 70 lira.
1: Evet.
0: Bakın şimdi şöyle. 50

0: 1 liralık soğanı önlem olarak Ticaret Bakanlığı bir Cumhurbaşkanı kararıyla geçtiğimiz hafta sonu bir ithalat rejiminde değişiklik yapıldı ve soğanın %45 olan gümrük vergisi %5'e düşürdü. Yani bir ithalatın önü açılmış oldu. Hani sözde, yani sözde derken hani beklenti o yöndeydi. Hani soğan fiyatı ucuzlayacaktı nispeten. Evet. Ki onda da hani böyle ömür boyu olacak bir şey değil. Yani Türkiye'deki hasatın yoğunlaştığı 30 döneme kadar, 31 Ağustos'a kadar yerli üreticiyi de koruma kaygısıyla aslında gümrük vergisi düşürüldü ya da başka bir anlamda ithalat silahı çekildi. Ama o kararın alındığı soğan 50 liraydı. Ben hafta sonu yayınlandı biliyorum. O hafta sonu pazara gittim 50 liraydı. Şimdi aradan bir hafta geçti. Şu gün kuru soğan 70 lira. Patates çok konuşulmuyor. O da çok tüketilen bir ürün. Patates 50 lira, 45 lira, 50 lira. Şimdi soğan ve patates öyle bir ürün ki insanların sosyolojisine, gelir durumuna, nüfustaki tabakasına bakmıyor. Yani Türkiye'nin en zengin %20'lik ya da %5'lik dilimi de kuru soğan öyle ya da böyle tüketiyor.
1: Evet.
0: En düşük gelire sahip olan %5'lik dilim de kuru soğan tüketiyor. Yani çok önemli bir ürün. Birkaç yıl önce yanlış da yapıldı bu, özellikle doğası gereği depolanması gereken ürünler stokçuluk yapıldığı iddiasıyla soğan depolara baskınlar da yapıldı. Oradan bir çözüm elde edilemedi. Bu ithalat da kısmen piyasayı terbiye eder mi bilmiyorum ama hani
1: ama
0: da,
1: yine bu tür stokçuluk devam ederse piyasa bundan etkilenmeyecek.
0: Ya şöyle, işin doğası gereği bu ürünleri stok yapmak zorundasınız. Bu bir şey değil, ambalajlı su değil. Hı hı. Hani ambalajlı suyu alırsınız, uygun saklama koşullarını gölgede belirli bir derecenin üzerine çıkmayacak şekilde saklarsanız o su size 3 ay yeter, 6 ay yeter, belki 1 sene yeter. Ama soğanın öyle bir imkanı yok. Yani üretilen soğanın tamamını siz aynı anda piyasaya sürebilirsiniz.
1: Evet.
0: Adana'daki bütün hasatı, Mersin'deki bütün hasatı alıp bütün Türkiye'ye dağıtırsınız. Soğanın kilosu belki 3 liraya düşer, belki 4 liraya düşer. Ama Eylül'de bu insanlar ne yiyecek? Ekim'de bu insanlar ne yiyecek?
1: Doğru.
0: Ocak'ta bu insanlar ne yiyecek? Dolayısıyla biz o soğanı uygun koşullarda saklayıp uygun zaman diliminde piyasaya verilmesi. Bunda bir arz talep meselesi. Yani insanlar hani maliyetlerinin karşılığını bir kar olarak alırlarsa bu işi üretmeye devam ederler. Bakın benzeri İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 büyük şirketi açıklandı. Orada gördük, karlılıkta ciddi azalma var. Dolayısıyla bu da firma sayısında azalmaya yol açıyor. Peki. Bu da onun benzeri. Karlılıkta azalma oldukça da çiftçi sayısında maalesef azalma oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. Benden sonraki Hüseyin Öztel'den de iyi haberleri bekliyoruz diyelim.
1: İnşallah hava durumuna dair biraz sonra Sayın Hüseyin Öztel bizimle olacak. Ama biz de Sayın Hüseyin Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Ekonomideki başlıkları kendisiyle değerlendirdik. Nasıl bir ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe bizimleydi.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.30'u gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Hava durumuna dair son bilgileri de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özel'den dinleyeceğiz. Sayın Özel, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Sinem Hanım. İyi sabahlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Balkanlardan bir soğuk hava dalgası gelecek diye haberler alıyoruz.
2: Evet.
1: Yaz döneminde de Balkanlardan soğuk hava gelir miymiş?
2: Gelebiliyormuş.
1: Geliyormuş demek. Buyurunuz
2: vallahi
1: efendim.
2: Sinem Hanım, şöyle bir değerlendirme. Dün akşamdan bu yana bu yaklaşan soğuk ve yağışlı havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Meteoroloji olarak da şöyle söyleyeyim, meteorolojiyle ilgilenen kişiler. Yaklaşık 10-12 yılda bir gerçekten bu kadar soğuğunu bulabildik geçmişe dönük verilerde. Dolayısıyla ciddiye alınması gereken mevsimi birden ilkbahara döndürecek, yani Nisan ayına döndürecek bir havadan söz ediyoruz Temmuz ayının sonunda. Bu gerçekten sıra dışı kelimesini hak eden bir hava değişimi olacak. Beklentilerimiz şöyle, hızlıca tahminleri aktarayım. Hı. Aslında yarın başlıyor konumuz. Yarın çarşamba öğlen saatleri Trakya'da, Edirne, Kırklareli

0: çevresinde Vize, Şarköy, Keşan'a kadar olan o hatta, İstanbul buna çok dahil değil ama şimdilik Trakya görünüyor. Bu alanda gök gürültülü yağmurla başlamasını bekliyoruz. Bu sistemin yaklaşık 4 gün üzerimizde olacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, İç Anadolu için Pazar günü de aralıklı olarak gök gürültülü yağışlı bir 4 gün bizi bekliyor. İstanbul dosyasında insanlar 27 Temmuz 2017'deki gibi iri taneli dolu olur mu? İstanbul'un tahmini nedir diye çok merak ediyor ve sosyal medyada da biraz olaylar abartılabiliyor tahminler. Ben hızlıca şunu söyleyebilirim. Çarşamba günü öğlen Avrupa yakasında biraz sağanak yağabilir. Perşembe günü yağmur Boğaziçi çevresinde de yine görülebilir ama hala hava 28-29 derecelerdeyken. Ancak Perşembenin öğleden sonrası işte o saatlerde bizim soğuk cephemiz Kuzey Avrupa'dan Orta Avrupa'ya, oradan Balkanlara, oradan Türkiye'ye ulaşmış oluyor Perşembe günü. Sıcaklıklar bu sırada gece sıcaklıkları da gündüz sıcaklıkları da yerine göre 6 ila 12 derece birden azalacak. Yani 32-33 derece olan yerlerde Tokat, Gümüşhane gibi yerlerde 20 derecelere kadar düşebilir sıcaklık hafta sonu. Ankara'da da çarşamba pek bir hava olayı yok. Perşembe günü bulutlar biraz artabilir ancak özellikle Ankara'da cuma, cumartesi, pazar yani bu hafta sonu hem sıcaklıklar 23-24 derece gibi insanı sadece yazlık giysiyle ürpertecek bir değere düşüyor. Gündüzden söz ediyorum, hem de gök gürültülü yağmur ihtimali yüksek. Hafta sonu plan program yapıyorsak başkent Ankara'da özellikle öğlen saatleri, hem cumanın hem cumartesinin hem pazarın öğlen saatleri bu yağışa dikkat etmek gerekecek. Yağışlar sırasında dolu da düşecek gibi duruyor. Özellikle Trakya'da, Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de bu alanlarda Perşembe, Cuma, Cumartesi'nin hava tahminlerine yakından bakmakta yarar var. Şimdiki tahminlerimiz Karadeniz genelinde ama özellikle Kastamonu, Bartın gibi kentlerde, Sinop'ta dahil sel riski de var. Cumartesi günü ve pazar günü özellikle yağışların artık iyice arttığı bir iki gün olacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıllarda da örnekleri var. Biz şu an su buharı açısından çok zengin bir durumdayız. Denizlerimiz ısındı. Karalarımız da ısındı. Yani gerçekten güneş asfaltı yakıyor adeta. 60-65 dereceye yükseliyor. Ve bu büyük ısınma alttan havayı konvektif olarak meteorolojide yükseltmeye çok gücü yetiyor. Bizim üst seviyeden bir soğuk yakalamamız demek, bunca su buharının, bunca yükseleceği hareketin tavanda çok ciddi bir soğukla karşılaşıp yağışlara, sağanaklara, bardaktan boşanırcasına sağanaklara dönmesi demek. Bunun nerelerde olacağını tahmini olarak Bartın, Kastamonu diyoruz ama Sinop çevresinde de gerçekleşebilir. Bu alanda Samsun da dahil buna, batısı ama Samsun. Bu alanda sel riski var hafta sonu. En riskli alan burası, onu söylemek istedim. Ankara'daki ve İstanbul'daki yağmurlarsa plan program değiştirebilir ya da gerçekten üşütebilir. Ama şimdilik dolu yağışı cinsinden bir risk hem Ankara'da hem İstanbul'da görünmüyor. Ancak ufak ve orta taneli dolu yağışları yerel olarak bazı mahallelerde, ilçelerde o süper hücrelerin gündüzü gece gibi karartan kümülonimbüs bulutlarının nerede oluştuğuna bağlı olarak gelişecek. Bunları son saatlere kadar radar görüntüsünden takip edeceğiz. Şimdilik riskli alanlar Trakya, Batı ve Orta Karadeniz ve Karadeniz'in biraz da iç kesimleri. Ama bu demek değil ki Ankara'da hafif bir hava olayı var. Ankara'da da kuvvetli yağmurun olduğu saatler olacak. Bunları takip edip aktaracağız. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de çok ciddi bir değişim yok. Sadece 4-5 derece sıcaklıklar azalıyor. İzmir'de 35-36 dereceler 30 hatta 29'lara bile inebilir. Yani Temmuz sonunda İzmir'de 29 derece söylemek her zaman kısmet olmuyor. Bu yaza denk gelir. İyi bir serinlik geliyor. Akdeniz sahillerine fazla bir teması yok. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Doğu Anadolu'da güneşliyiz ama hafta sonu yağmur Erzincan-Sivas arasında geniş bir alanda görülebilir. Doğu Karadeniz'deki yağışın da sürmesini bekleyeceğiz hep bu hafta sonu ve cuma günü. Yani tablo böyle sinemanın birden ilkbahara benzeyen bir 3-4 gün yaşatacak bize yaklaşan soğuk hava tahminlerimize göre.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Görüşmek kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özel bizimle birlikteydi. Son olarak hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı bizimle sevgili dinleyicilerimiz. Riskler var. Önümüzdeki günlerde Trakya'da, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağmur bekleniyor, yağış bekleniyor. Ankara'da da zaman zaman kuvvetli yağmur olabilir şeklinde açıklamada bulundu. Dikkat etmekte yarar var. En azından bu

tedbirlerimizi almamız gerekiyor şeklinde uyarımızı bizler de yinelemiş olalım. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım bugün. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz ve yarın da burada olacağız. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası, Türkiye'nin TRT vasıtasıyla televizyondan izlediği ilk turnuva oldu. İlk kez bir Türk hakemin görev aldığı şampiyonada düdük çalan isim Doğan Babacan'dı. Haitili Youssef, doping yaptığı tespit edilen ilk futbolcu olarak kupa tarihine geçti. İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda ilk kez tüm kıtalar temsil edildi. Almanya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, Avrupa takımını yenen ilk Afrika ülkesi olmayı başardı. 1986 Meksika'daki Dünya Kupası'nda Fas, turnuva tarihinde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Afrika ülkesi unvanını aldı. İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı. Günümüzde tribünlerde kullanılan Meksika dalgası ilk kez 1986'da ortaya çıktı. 1990'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı kupada Kamerun, Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası, şampiyon takımın finalde penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu. İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya, kupayı müzesine götürdü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.

0: Erdiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Reklamlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, Murat Ağa Mustafa Şekerci, Salih Nurtekin Odabaşı, Güzelce Kaya Akarsu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.

0: 16. asrın ilk yıllarında Akdeniz'de Türk denizcileri büyük ün kazanmışlardır. Hızır, Oruç ve İshak kardeşler Barbaroslar namıyla bütün Güney Avrupa ülkelerinde korku ve saygıyla anılmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlığını ilan etmiştir. Hızır, Halkavut ve Cerbe adalarının hakimidir. İşte o sıralarda Akdeniz'de genç bir denizcinin daha adı dolaşmaktadır. Turgut isimli bu Egeli kaptan 19 oturaklı tek bir perkende ile bütün Frenk denizcilerini sindirmiştir. Turgut Reis Barbaroslarla birleşmek, onlarla aynı sancak altında aynı uğurda savaşmak dileğindedir. Hızır ve Turgut Cerbe'de karşılaşıp bir daha ayrılmamak üzere kucaklaşırlar. O sırada İspanyolların büyük bir donanma ile Oruç Reis'in üzerine gittikleri öğrenilir. Hızır Cerbe'nin savunmasıyla Turgut'u görevlendirip Cezayir'e yelken basar. İspanyolların yenilgisiyle biten savaşlardan sonra yeniden buluşurlar. Bu arada Telemsan alınmış, Barbarosların gücü ve ünü daha da büyümüştür. O yıllarda Kanuni Sultan Süleyman Avrupa içerilerine kadar girmiş, peş peşe zaferler kazanmıştır. Karadaki gücüne karşılık denizlerdeki donanması pek başarılı değildir. Avrupa'da ismine pek güvenilen Andrea Doria isimli amiral Ege ve Yunanistan'daki bazı adalarımızı vurmuş, Osmanlı donanmasını tehdit etmeye başlamıştır. Kanuni bir hattı şerif çıkartarak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Kendisine kaptanı deryalık ve paşalık ünvanıyla Cezayir Beylerbelliğini verir. Haliç tersanelerinde büyük Türk donanmasının hazırlandığı günlerde Hızır Paşa ünlü reislerden Naksoslu Hasan'ı Cezayir'e gönderip Turgut'u yanına çağırtır. Andrea Doria ile girişeceği büyük savaşta en güvendiği arkadaşının da yanında olmasını istemektedir.
1: Hayrettin Paşa, duyarım ki tersanedeki hazırlıklar gecikirmiş. Ne dersin bu işe?
2: Sultanım, ben hazırlıkların önümüzdeki deniz mevsimine kadar tamamlanmasını istemiştim. Ama sizin de buyurduğunuz gibi tekneler daha eksiktir. Donatımları tam değildir.
1: Deniz mevsimine kadar tamamlanacaktır paşa.
2: Bugün tersaneleri gene dolaştım paşa kardeş. Ben sizin kadar umutlu değilim.
1: Peki, hazırlıkların tamamlanamayacağını düşünürsek o zaman ne olacak? Denize açılamayacak mısınız?
2: Sultanım, ben 40 parçalık bir donanmayla Dorya'nın üzerine gitmeyi uygun görmem.
1: Paşa, Ege'deki adalarımız tehlikededir. Şalken 500 parçalık bir donanma hazırlarmış. Portekizliler, Ceneviz dukaları, İspanyollar da onlara katılınca korkarım ki Ege Denizi'nden kötü haberler gelebilir.
2: Efendimiz, yapılacak bir şey yoktur. Bir kış daha beklemek zorundayız. Ama gene de siz nasıl emir buyurursanız öyle olur. Ferman sizindir. Başımız yolunuza kurban olsun.
3: Yeni bir haber daha var padişahım. Salih Reis Hint hazinelerini getirmek üzere Mısır'dan yola çıkmış. Oysa Doria kafiri çok sayıda kadırgayla Girit sularında pusuda beklermiş.
2: Bunu bilmiyordum. Salih Reis, mekanı cennet olsun, ağam orucun da benim de kader arkadaşımdır. Onu göz göre göre Doria'nın tuzağına düşüremem. Padişahım, artık Akdeniz'e yelken basmak kaçınılmaz bir hal almıştır.
1: Paşa, donanmanın daha pek güçlü olmadığını söylemiştim.
2: Aklıma şu gelir sultanım. Eğer paşa kardeşlerim biraz çaba gösterirler, bizden sonra geriye kalan 90 kadırgayı da tamamlayıp ardımızdan yetiştirirlerse...
3: Hatrını hoş tut paşa kardeş, gözün arkada kalmasın. Seni yalnız komak bize ağırdır. Bir aya kalmaz öteki tekneler de hazırlanır.
1: Hayrettin paşa, ya Doria kafiri donanma tamamlanmadan çok sayıda tekneyle karşına çıkarsa?
2: Merak buyurmayınız sultanım. Duanız bereketi...

0: ile donanmayı Hümayun'u küçük düşürmem.
1: Göreyim seni Hayrettin Paşa'm. Senin gibi bir kaptanı deryam olduğu için iftihar duymaktayım.
0: Biz de padişahımıza layık kul olabilmek için çaba gösteririz efendim.
1: Allah seni muzaffer etsin Hayrettin. İki cihanda aziz ol.
0: Sağ ol padişahım. Bizi gönlünden uzak tutma. Küffara cihan padişahı Sultan Süleyman Han'ın lementlerini göstereceğim. Paşa kardeşler, uygun bulunursa hemen Akdeniz'e yelken basmak isterim. Sizler de son hazırlıklarımızda bizi yardımsız komayın.
2: Bütün gücümüzü sefere koyacağız paşa kardeş, meraklanma.
1: Bak Hayrettin Paşa, sana güvenim sonsuzdur. Devletimiz dört gözde zafer haberlerini bekler. Hazinem sana açıktır, dilediğin kadarını al. Tez hazırlan, yelken aç. Küffara velvele sal, seferin kutlu olsun.

0: Turgutça, nerede kaldın? Bizi merakta bıraktın, sana ihtiyacımız var.
1: Koca reisim, haberini aldığım zaman bazı teknelerim denizlerdeydi. Onları toplamak zaman aldı. İşte bu yüzden 20 gün kadar geciktim.
0: Sağ salim kavuştum ya sana. Artık beraberiz ya, gam yeme.
1: Bizler de seni pek özlemiştik. Hünkâr katında gördüğün sevgi hepimizi sevindirdi. Galiba 2 aydır denizlerde dolaşırmışsın.
0: Neredeyse 2 ay olacak, doğru. Önceleri Iskaros adası ile İstiyakos kalesini zapt ettik. Sonraları günlerimiz Mısır'dan dönen Salih reisi beklemekle geçti. Sanırdık ki bu yörede Doria kafiriyle karşılaşacağız. Meğer çıkarılan haberlerin aslı yokmuş.
1: Doria'nın nerede olduğunu biliyorum koca reisim.
0: Aman Turgut'um, hemen söyle. Günlerdir sağa sola koşuşturduğum kırlangıçlarımdan bir haber çıkmadı.
1: Haçlılar donanması Preveze sularında toplanırmış. Korfu adasını yığınak yeri olarak kararlaştırmışlar. Amiral Grimani komutasındaki Venedik donanmasıyla papalığın armadası da Doria ile buluşmak üzere yelken basmış.
0: Turgutcan, bana haberlerin en güzelini getirdin. Günlerdir kararsız kalmış, ne yapacağımızı, ne yana yelken basacağımızı bilemez olmuştuk. Sultan Süleyman Han'a verilmiş sözümüz vardır. Hemen Korfu'ya yelken basalım.
1: Kocam, yakında bize ulaşacak birkaç kırlangıcım vardır. Onlardan daha tekmil bilgi edineceğiz. Demek isterim ki Osmanlı donanmasının durumu nicedir. Küffar filosunun çok güçlü olduğunu duyduk.
0: Ayas Paşa sözünde durdu. Tam 100 tekne geçen hafta emrimize girdi. Ama bunların 27'sinin donatımı noksandı, geri gönderdim. 63 tanesini alıkoydum. Oldukça gücümüz vardır. İmanımız da tamdır. Gün geçirmeden Preveze'ye dümen kıralım. Reis kardeşlerim, vardık geldik Preveze'ye, demirledik. Doria'nın Haçlı donanması da Korfu'dan bu yana yaklaşırmış. Bugün yarın cenk vardır. Şimdi sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
2: Hayrettin Paşa'm, bence hemen limandan çıkıp küffarı karşılayıp saldırmak gerekir.
1: Murat Ağa, düşman büyük bir armadaya sahiptir. Gözü kapalı saldırmak yarar getirmez. Tedbirli olmak gerekir sanırım.
2: Turgutça, ben sözümde direnirim. Baskın tarzında daima hayır vardır.
3: Murat Ağa, bu cenk önceki cenklerimize benzemez. Misli görülmemiş bir savaş olacak.
4: Öyle, iyi hesap etmek, yanlışa düşmemek, düşmanı iyi tanımak için yaklaşmalarını bekleyelim.
2: Kardeşlerim, ne korkarsınız? Bize Hayrettinli derler.
0: Reislerim, Murat Ağa'nın ne korkarsınız sözüne alındığınızı görüyorum. Sanırım bu söz Murat Ağa'nın ağzından istemeyerek çıkıverdi. Onun kahramanlığını, gözü pekliğini hepimiz biliriz. O da ayrı ayrı hepimizi tanır. Büyük cengin arefesinde heyecanlanmıştır besbelli. Palasına yapışmak için sabırsızlanmaktadır. Ben yıllardır bugünü bekledim. Tanrı bu zaferi bize müyesser edecektir. Kısmet bugünlerdeymiş. Alnımıza ne yazılıysa o olur. Ama devletin donanmasını da körü körüne ateşe atmak bize düşmez. Biz kaptanı deryayız.
5: Sen nasıl uygun görürsen öyle olacaktır Hızır Paşa.
0: Hepiniz benim canım ciğerim, yoldaşlarımsınız. Çeyrek asırdır birlikte pala salladığım arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimsiniz. Hepimiz aynı devlete, aynı millete baş koymuş kullarız. İsterim ki birlikte düşünelim, en doğru yolu birlikte seçelim. Doria'nın donanması gemi sayısı bakımından 3 kat, asker ve top bakımından 8 kat fazladır. 160 kadırga, 140 yelkenli, 300 yardımcı gemi ve 2500 topu vardır. Haçlı donanmasının asker sayısı ise 60 bine aşkındır. Bu bilgileri güvendiğimiz yerlerden, Turgutça reis kardeşimizin kırlangıçlarıyla gelen adamlardan aldık. Ne susarsınız kardeşlerim? Susmayın, yoksa Murat'a korkudan sustuğunuzu sanacak.
2: Yapmayın Hızır Paşa'm, yapmayın.

0: Turgutçan'ın, güzelce Mehmet Reis'in, Salih'in yanında nasıl olur da böyle söz edebilirim? Hızır Ağam, tövbeler olsun ki ağzımdan kaçtı. Biz denizlerde doğduk, denizlerde büyüdük. Sizlere Levent olmak bile bana şereftir. Kusur ettim, bağışlayın.
1: Murat Ağa, biz biraz takıldık sana, hoş gör.
2: Reislerim, yarın sabah yelken basıp küffarı karşılamaya çıkıyoruz. Tanrı'nın izniyle biz muzaffer olacağız.

0: Turgut Ağam, yatmadınız mıydı siz?
1: Uyku tutmadı. Gel güzelce Mehmet Reis, gel.
0: Biraz dinlenseydiniz keşke Reis Ağam. Önümüzde yorucu günler var.
1: Uyuyamam böyle geceler. Ertesi gün cenk varsa bütün geceyi güvertede geçiririm. Şu denizin, şu gecenin, şu yıldızların güzelliğine bak. Şu sessizliğe bak.
0: Yarın bu sularda kıyametler kopacak.
1: İyi dedin, kıyamet kopacak. Akdeniz, Akdeniz olalı böyle cenk görmemiştir.
0: Reis ağam, bir şey soracağım. Gençliğime bağışla.
1: Sor güzelce reis.
0: Murat ağanın sözü gibi heyecanıma ver. Yoksa korkmadığımı bilirsiniz. İlk bakışta onların gücü pek fazla görünüyor.
1: Biz muzaffer olacağız güzelce. İnan buna.
0: İnanıyorum ağam. İnanıyorum elbette. Benim demek istediğim Amiral Doria.
1: Amiral Doria kafirini büyütme gözünde. Bizim kaptanı deryamız Hayrettin Paşa suyla ateş arasında pişmiş cihanın en büyük kumandanıdır. Doria gibi kırkından sonra denizlere özenmiş değildir.
0: Doria'nın kırkından sonra yelken bastığını hiç duymamıştım.
1: Öyledir güzelce reis, öyledir. Üstelik vatanına da pek bağlı değildir. Hayatı bin bir macerayla geçmiş. Fransa kralı François'nın emrindeyken daha fazla altın veren Şalke'nin kulu olmuştur.
0: Bilmiyordum bunu da.
1: Sonra onların sayıca üstünlüğüne bakma. Önemli olan iman birliğidir. Biz kaptanı deryamızı ne kadar sever sayarsak, Haçlılar da birbirlerine o derece kin beslerler. Haçlı donanmasında Venedikli Capollo ile Papa'nın amirali Marco Grimani içten içe Doria'yı kıskanırlar. Onun emrinde olmaktan hoşlanmazlar.
0: Reisim, bütün bunları nasıl bilirsiniz? Kimden öğrendiniz?
1: Akdeniz'den güzelce reis.

0: Reislerim, can kardeşlerim, yiğitlerim, beni iyi dinleyin. Birazdan şafak sökecek. Haçlı donanmasıyla karşılaşacağız. Cenk düzenimiz şudur. Merkezde ben olacağım. Baş tardasında oğlum Hasan Reis, Sinan Reis, Cafer Reis ve Şaban Reis var. Sağ kanadın başında Salih Reis, sol kanadın başında Seyit Ali Reis bulunacak. Her yöne koşup Cenk'in en önemli görevini yüklenecek Murat Ağa, Sadık Reis ve Güzelce Reis kumandayı Turgutça kardeşimizden alacaklar. Gemilerinizin direklerini çıkarın. Gülle isabet edince, yağlı paçavra savrulunca tutuşup kırılmasın. Güvertede bulunanlara zarar vermesin. Bizim topumuz azdır ama menzilleri uzundur. Bizce emir verildiği zaman topları ateşleyin. İlk ağızda çok gemi batırmaya, çok kafir kırmaya çalışın. Onlar sayıca çok üstündür. Bu yüzden rampa etmeye çabuk heveslenmeyin. Hepiniz cenk sanatını en az benim kadar bilen namlı reislersiniz. Gazanız mübarek olsun.
1: Gazanız mübarek olsun.
0: Yüce Tanrı'nın bir lütfudur belki. Bugün mübarek cumadır. Cuma zaferinizle iki kat mübarek olacaktır.

Oba bismillah. Rabbim bizi muzaffer kıl. Kafirin zebuna yetme. Beni Sultan Süleyman Han'ın huzuruna yüz aklıyla çıkar.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ve ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Sonuçlara göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci 1. oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde dün düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin İstanbul'da devam ettiği belirtildi. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 kente operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor ve 1 hemşire ile genç kızın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bulunmaktadır. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezde 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler rakiplerini elemesi durumunda Sturm Graz Harz mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi de belirlendi. Siyah beyazlılar Danimarka ekibi Miet Yulen'i elemesi halinde Tromso ile Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Finlandiya'nın Inter Turku takımını elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletico Claudio Descalzi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinizi güzel bir gün dileklerimizle selamlıyoruz. Bugün yani 21 Temmuz Salı sabahında ekonomiden tarıma, çevreden sağlığa, kültür sanattan spora, bölgenin nabzını tutan haberleri, uzman konuklarımız ve canlı bağlantılarla gelişmeleri yine bu programla size ulaştırma gayretinde olacağız. Sibel Bektaş, Veysi Turgut ve ben Seda Aslı Sarıoğlu, gündemi takip etmek isteyen herkesi radyoları başına davet ediyoruz. İletişim yollarımızı hatırlattıktan hemen sonra günün ilk haber turuyla buradayız. İyi dinlemeler. Programımıza ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0324 alan

0: Koduyla 238-8632. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız da 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, Next Sosyal ve X uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bizi takip etmeye davet ediyoruz. Bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın ilk haber turunda dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, haberleri aktarıyoruz size. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sonucunu yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı tören. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Elek Çağatay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Adana'da termometreler güneş altında 38 dereceye ulaşırken sıcaktan bunalanlar parkta, gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altındaki Gazella gazella türü dağ ceylanı foto kapanla kayda alındı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tarım yapılmayan çorak araziler Saimbeyli Belediyesi'nin girişimiyle üretime kazandırıldı. Buğday üretimi bu yıl yaklaşık 250 dönüme çıkarılırken hasattan elde edilen buğdayla belediye fırınında ekmek üretimi yapılarak vatandaşa ekmek 12,5 liradan satışa sunuluyor. Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar serinleyecek yer ararken, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan restorasyonun ardından kapılarını açan tarihi kapalı çarşı, taş mimarisi sayesinde adeta doğal klima görevi görüyor sevgili dinleyiciler. Evet, dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
2: TRT Çukurova Radyosu.
0: Haber rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, Haber Rotası bölümümüzde her gün olduğu gibi bugün de TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, günaydın.
3: Günaydın Seda Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Haber Merkezi'nin bölgeden takibi aldığı haberleri, gelişmeleri sizden dinliyoruz.
3: Bugün çok güzel haberlerimiz var. Öncelikle Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğunu azaltacak 500 araç kapasiteli bir tır parkı yapıldı. Burası tabii 6 ay önce başlanan bir projeydi ve bu zamanlarda, bugünlerde tamamlandı ve tır sürücülerinin kullanımına açılacak. Tabii biz de önceden bir çalışma yaparak bir canlı yayın olarak işleyeceğiz. Tabii daha önce biliyorsunuz

0: sınır kapılarında kamyonlar, tırlar Suriye malzeme taşımak için büyük bir yoğun bir süreç içerisinde kuyrukta bekliyorlardı. Tabii bu da sürücüler için çok kolaylık sağlayacak bir proje. Tabii 500 araç kapasiteli bir yer ve yaklaşık olarak da 60 bin metrekarelik alanı yapıldı. Daha önce burada Suriyeli vatandaşlarımız kalıyordu. Burası konteyner kent olarak kullanılıyordu. Şu anda tır parkı haline getirildi ve kullanıma başlayacak. Ve bugün bununla ilgili bir canlı yayınımız ve haberimiz olacak. Tabii Osmaniye'nin Kadir'in ilçesinde de güzel bir çalışmamız var. Karsambaç. Tabii yaz aylarının özellikle bugünlerde sıcaklığın çok yoğun olduğu günlerde dağların tepesindeki kayaların oyuklarında ve güneş ışığından uzak kalan bölgelerde karlar topluyorlar insanlar. Tabii bu kaya oyuklarına girmek de çok zor. İplerle iniyorlar insanlar ve atalarından, dedelerinden kalma bu karsambaç kültürünü, tatlı kültürünü günümüzde yansıtıyorlar ve oradan çuvallar yardımıyla iplerle çıkartıyorlar ve 1,5 saatlik dağlarda zorlu patikalar yolculuklardan yaptıktan sonra araçlara koyarak evlerine getiriyorlar ve buradaki insanlara ikram ediyorlar. Böyle güzel, hareketli, dinamik bir haberimiz var. Bunu ekranlara taşıyacağız. Osmaniye'de Amanos Dağları'nın içerisinde yer alan bir gizli cennet var. Karaçay Şelalesi. Bunu işleyeceğiz. Tabii insanlar buraya serinlemeye geliyor, kafa dinlemeye geliyor, şehrin gürültüsüne kaçmaya geliyor ve bir neviyle sıcaklığın o vermiş olduğu bunaltıcı histen uzaklaşarak serinleme hissiyle Karaçay Şelalesi'ne geliyor. Tabii burada hem çocuklara hitap eden alanlar, hem pitlik alanları, hem trekking alanları bulunuyor. Ve burada da 25 metreden derin bir vadiden dökülen bir şelalenin hikayesini işleyeceğiz bugün. Tabii bugün bir de Temmuz ayının gelmesiyle birlikte birçok ürünümüzde hasat heyecanı yaşanıyor. Tabii Hatay'ın bereketli topraklarında, Amik Ovası'nda biliyorsunuz tam soğan domates hasadı yapılıyor. Ve yaklaşık olarak da Amik Ovası'nın 400 dönüm alanda bir domates ekimi yapıldı ve 20 bin ton da domates rekoltesi bekleniyor. Tabii bu da insanlarımızın sabahın erken saatlerinde güneş ışınları ışımadan, hava kararmadan tarlalara giriyorlar ve teker teker ellere topluyorlar. Kasalama yapıyorlar ve buradan tüccarlar tarafından toplanarak Türkiye'nin hem salçalık hem de günlük tüketilmek üzere satışa gönderiliyor. Ve tabii bir de Karaman'ın buğday rekoltesiyle ilgili bir çalışmamız var. Bu sene çok yoğun kar erimesi ve yağmur yağışlarının da bolluğu nedeniyle bu sene yoğun bir alanda buğday ekimi yapıldı. 860 bin dekar alanda yapıldı ve bu sene de 325 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor. Tabii biçer döverler şu an tarlalarda ve buğday başaklarını saplarından, kökünden ayırarak tane şeklinde römörklere döküyor ve onlardan sonra da birçok depolara gönderiliyor. Bu tabii buğday olarak, un olarak değerlendiriliyor. Hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Ertesi senenin ata tohumu olarak değerlendiriliyor tabii hasat edilen buğdaylar ve 3 piyasada satışa sunuluyor. Bununla ilgili hem drone görüntüleriyle beslediğimiz bir güzel haberimiz var. Bunun dışında da gündemde gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, bölgemizde gerçekten haber yoğunluğu var. TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir de bölgemizden haberler, gelişmeler aktardı. Çok teşekkür ediyoruz size ve tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler 10'u 18 dakika geçiyor. Programımızın bu dakikalarında Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Burcu Saldanlı telefon attığımızda. Burcu Saldanlı, günaydın.
2: Günaydın.
1: Bölgemiz kentliğinin hava tahmin raporunu sizden alıyoruz.
2: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geceleri tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, yüksek kesimlerde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: gerekiyor. İl merkezlerinde beklenen günlerin yüksek sıcaklıkları ise Adana 36 derece, Gaziantep 40 derece, Hatay 33 derece, Kahramanmaraş 40 derece, Kilis 39 derece, Mersin 34 derece, Osmaniye 35 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın az bulutlu, rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arası görüşün iyi olacağı tahmin ediliyor.
1: Burcu Saldanlı, teşekkür ediyoruz size. İşlerinizde kolaylık diliyoruz.
0: Teşekkürler, kolay gelsin.
2: TRT Çukurova Radyosu. Yol durumu.
1: Sertavoğlu Mut Beşçatal Devlet Yolu'nda Mut Devlet Hastanesi mevkinde yapılan çalışmalar nedeniyle Tarsus Çamlıyayla İl yolunda 42 ile 48. kilometreler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle belirtilen yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimize önemli duyurulur.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TRT Çukurova Radyosu.
3: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde bölgemiz kentlerinde çıkan günlük yerel gazetelerde yer alan haberlerden başlayarak bir haber turuna çıkıyoruz sizinle. 21 Temmuz 2026 Salı günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret edeceğiz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete Güney Haber gazetesi. Manşete bakalım. Tercih maratonunda yeni dönem, geleceğin şifresi DABİS'te haberi var. LGS ve YKS tercih dönemine giren yaklaşık 3,5 milyon öğrenci ile velileri için artık kararlar tahminlerle değil, gerçek verilerle şekillenecek. İşkur mobil üzerinden erişime açılan danışman bilgi sistemi DABİS, meslekler ve üniversite bölümlerine ilişkin istihdam oranlarından ilk iş bulma süresine, maaş verilerinden girişimcilik başarılarına kadar onlarca kritik göstergeyi tek platformda sunuyor. Gençler böylece geleceklerini kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel analizler ve resmi veriler ışığında planlama fırsatı yakalayacak sevgili dinleyiciler. Bir başka haber, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 odalı konaklama tesisi hizmete hazırlanıyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerin ve bölgede görev yapan çalışanların konaklama ihtiyacına modern ve kapsamlı bir çözüm sunacak otel projesinin yapım süreci başlıyor sevgili dinleyiciler. İlk binde 31 firmayla güçlü bir temsil sağladık dedi. Kim söyledi bu sözleri? Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ISO ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmalarının açıklanmasıyla birlikte 2025 yılında Adana'nın Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edildiğini belirtti deniyor detaylarda. Gaziantep'le devam edelim. Oluşum gazetesinin ilk sayfasından haberler paylaşalım. Gaziantep sanayideki gücünü bir kez daha kanıtladı. Gaziantep üretiyor, Türkiye kazanıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırmasında Gaziantep'ten 33 firma yer aldı. İlk 500 listesinde bulunan 29 firma ile birlikte Gaziantep, ISO ilk 1000 listesinde toplam 62 firmayla Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirleri arasındaki yerini pekiştirdi deniyor bu haberde. Motosiklet sayısında patlama yaşanıyor. TÜİK'in Haziran 2026 verilerine göre Gaziantep'te trafiğe kayıtlı motosiklet

sayısı 231.110'a ulaştı sevgili dinleyiciler. Dikkat, bugün başlıyor haberi var. Meteorolojinin son tahminlerine göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Gaziantep dahil birçok kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 50 dereceye kadar ulaşacak. Aman dikkat. Hatay'la devam ediyoruz. Güney Gazetesi'nin manşeti, İskenderun Numune Devlet Hastanesi'nin otopark çilesi bitiyor, 1500 araçlık yeni alan yolda. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Numune Devlet Hastanesi'nde yıllardır süregelen otopark sorununu çözmek için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Dönmez, bölgeye yaklaşık 1500 araçlık ekstra otopark alanı kazandırılacağının müjdesini verdi deniyor bu haberde. SGK Hatay İl Müdürlüğü'nden esnafa taksitlendirme duyurusu. Sosyal Güvenlik Kurumu Hatay İl Müdürü Hamit Bal, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek işverenler ve esnafı yakından ilgilendiren yeni tecil ve taksitlendirme düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi sevgili dinleyiciler. Hadi Kahramanmaraş medyasına bakalım şimdi. Manşet gazetesinin ilk sayfasındayız. Azerbaycan bulvarından Hükümet Caddesi'ne dönüş trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş'ta trafik düzenlemesi kapsamında Azerbaycan bulvarından Hükümet Caddesi'ne dönüş sağlayan yol kalıcı olarak kapatıldı sevgili dinleyiciler. Bu sandıklar sadece çeyiz değil, kültür taşıyor. Kahramanmaraş'ın asırlık el sanatlarından biri olan oyma çeyiz sandıkları, Osmanlı saraylarına uzanan geçmişi ve ince işçiliğiyle kültürel mirasın önemli simgeleri arasında yerini alıyor. Şimdi de Kilis'teyiz. Vizyona Vadis gazetesinin ilk sayfasındayız. Kilis Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Ceykanlı, KOBİ'lere yönelik istihdam taahhütlü KOBİ finansman destek programı hakkında üyeleri bilgilendirerek başvuruların 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu deniyor ilk sayfada. 35 dereceyi gören Kilis'te caddeler sessizliğe büründü yine gazetenin ilk sayfasında. Hadi şimdi Mersin'e bakalım. Hakimiyet gazetesinin manşeti yerli muza market engeli. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yerli muzun hak ettiği yeri bulamadığını belirterek raflarını ithal muzla süsleyen bazı zincir marketlere tepki gösterdi deniyor detaylarda. Mersin sanayisinden dev başarı MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ISO 500 ve ISO 2500 sonuçlarını değerlendirdi. Mersin bağlantılı 31 firmanın toplam 469,2 milyar liralık üretimden net satış yaptığını belirten Kayan, kentin çok sektörlü yapısı ve üretim gücüyle Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı aktardı deniyor haberde. Kırsalda yaz şenlikleri başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak amacıyla düzenlediği Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri coşkulu görüntülerle Dalak Derisi Mahallesi'nde start aldı. Şimdi de Osmaniye'deyiz. Akdeniz gazetesinin manşeti TGK'dan basın meslek yasası için ilk adım. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 31. Başkanlar Kurulu toplantısı Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolay toplantıda yaptığı açıklamada konfederasyonun 9 federasyonu ve 93 gazeteciler cemiyeti çatısı altında buluşturan ülkenin en büyük meslek kuruluşu olduğunu hatırlattı deniyor detaylarda. Zorkun yaz kampı Karaçay Şelale gezisiyle tamamlandı. Osmaniye'de 30 ortaokul öğrencisinin katılımıyla 3 gece 4 gün süren Zorkun yaz kampı Karaçay Saklı Şelale gezisiyle noktalandı sevgili dinleyiciler. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberler böyleydi. Kısaca internet medyasına da bakalım.

0: Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos heyecanı geleneksel fuar kapılarını açıyor. Kahramanmaraş'ta geleneksel Ağustos fuarı öncesi Kafum'da hazırlıklar sürüyor. Fuar alanı 1 Ağustos Cumartesi günü ziyaretçilere açılacak sevgili dinleyiciler. Ceyhan'da ailelere ekonomik rehberlik, girişimcilik ve bütçe eğitimi verildi. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmetler Merkezi bünyesindeki uzmanlar, SET hizmetinden yararlanan ailelere yönelik girişimcilik kılavuzu ve bütçe denetimi eğitimi düzenledi. Bu haberi de paylaşmış olalım. Hatay'a bakalım, Zeka ve Strateji Antakya'da buluşuyor. Büyük turnuva için geri sayım başladı. Antakya Belediyesi 23 Temmuz Hatay'ın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında satranç tutkunlarını bir araya getirecek turnuvaya ev sahipliği yapacak sevgili dinleyiciler. Son bir haber, Antakya'nın kalbindeki çalışmalar masaya yatırıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığındaki toplantıda depremden etkilenen Antakya Tarihi Kent Merkezi'nin kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edilmesi için yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi sevgili dinleyiciler. Evet, bu bölümde paylaşacağımız haberler detaylarıyla böyleydi. Bölge Gündemi programı devam ediyor. Saatler 10.30'u gösterirken.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Gaziantep'e uzanacağız. Çünkü bugün tüm bölgeye sesini duyuracak olan kentimiz Gaziantep. Telefon attığımızda TRT Gaziantep Yurt Muhabiri Mustafa Kanlı var. Mustafa Kanlı, merhaba.
2: Seda Aslı, merhaba. Gaziantep'ten sana ve tüm dinleyicilerimize selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep gündemini senden dinliyoruz.
2: Tabii, hemen Gaziantep gündemini aktaracak olursak, malum bugün YKS sınavı sonuçları açıklandı. Bugün itibariyle açıklandı. Özellikle LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS sonuçları içinde gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Adayların beklediği açıklama sabah saatlerinde geldi ve öğrenciler sonuçları öğrendi. Yine Gaziantep'te de Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri Sanat Merkezi'nde uzman rehberler eşliğinde burada öğrencilerin gelip bilgi alabilme, tercihlerini yapabilme fırsatı sunuluyor Gaziantep'te. Biz de öğrencilerin heyecanını paylaşıyoruz. Yine farklı bir haberle devam ediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin lokomotif şehri Gaziantep'te 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 37 milyon 227 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden verilen bilgilere göre Gaziantep'in yılın ilk 6 ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 4 milyar 847 milyon 29 bin dolardan 5 milyar 37 milyon 227 bin dolara yükselmiş oldu. Farklı bir haberle devam ediyoruz. Yine Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karın şişliği ve çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının rahminden yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında miyom çıkarıldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de İslahiye Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği'nde tedavi altına alınan hasta operatör doktor Celal Necat tarafından yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştuğu duyuruldu. Yine farklı bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep'te geçtiğimiz gün bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın Şehit Kamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesinin ardından da olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından da yangın söndürüldü ve olaydan maddi hasar meydana geldi. Yine Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir haberimiz var. Gaziantep Şehir Hastanesi omurga cerrahisi alanında hizmet kapasitesini genişleterek beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde ileri düzeyde omurga deformelerine yönelik cerrahi tedaviler uyguluyor. Bununla alakalı da yine Gaziantep Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde

0: içinde görev yapan doktor öğretim üyesi Hasan Türkoğlu tarafından yürütülen tedavi sürecinde bir hastaya 3 aşamalı cerrahi müdahale yapıldı. İlk operasyonda omurgadaki tümör başarıyla çıkarıldı. İkinci ameliyatta omurga kanalındaki kemik çıkıntıları temizlenerek sinir dokusu üzerindeki baskı giderildi. Son operasyonda ise kırığa bağlı gelişen kamburluk ile ileri derecedeki skolyoz düzeltilirken omuriliğe giren bant dokusu da serbestleştirildi. Aynı hasta üzerinde yapılan bu 3 operasyon başarılı bir şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapıldı diyerek sözü yeniden sana bırakalım Seda Aslı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT Gaziantep Yurt Muhabiri Mustafa Kanlı, Gaziantep'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Çalışan Kentler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda sadece dış ticaret rakamlarıyla değil, lojistik, enerji, ulaştırma, yatırım ve yeniden yapılanma projeleriyle de yeni bir döneme giriyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi, Habur Sınır Kapısı'nın kapasitesi, Ovaköy Sınır Kapısı ve Irak'ın yeniden inşası gibi başlıklar iki ülke arasındaki işbirliğini daha stratejik hale getiriyor. Bu kapsamda Mersin'de düzenlenen 6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi de iş dünyasını bir araya getirdi. Zirvenin çıktıları, fırsatlar ve gelecek vizyonunu Türkiye-Irak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Salih Çelik'le konuşacağız. Kendisi stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle büyük Çukurova, TRT Çukurova ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Şimdi Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli seviyelere ulaştığından söz ediliyor. Rakamsal olarak bu seviye nedir ve sizce mevcut potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz?
2: Şöyle başlayabiliriz. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da komşu ülkelerimizle olan ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesi için bütün kulvarlarda STK'lar olsun, bakanlıklar olsun her yerden bunun için saldırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel bir ilgisi, ticari ilgisi her zaman dile getirmiştir biliyoruz. Şu anda ticari beklentimizin çok bana göre altındayız. Pandemiden önce yaklaşık 18 milyar dolara yaklaşan bir ihracat rakamımız vardı. Pandemide bunu yarı yarıya kadar düşmüştük. Şu anda ise ilk 9 ay, ilk 10 ay verilerine göre 11 milyar, 12 milyar yakına dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Bunun daha da yükselebilir mi? Ek vergiler Irak'ın kendi içerisindeki çatışmazlık, siyasi çatışmalar yüzünden bunu etkileyen ihracatçılarımız var. %25'e yakın, %30'a yakın bir kaybımız, ihracat kaybımız var. Bizim rakamlarımız, beklentimiz 11 ay 15-16 milyar dolarken şu anda 12 milyar dolar civarında seyretmekte. Bu da iyi bir rakam. Baktığımızda hep ihracatımız yükselişte ve Irak pazarını da girmek için de kaybetmemek için elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz.
1: Evet, gösteriyorsunuz. Peki Türk yatırımcıların Irak'ta en fazla ilgi gösterdiği sektörleri sorsak bunlar neler? Buna karşılık Iraklı yatırımcılar Türkiye'de daha çok hangi alanlara yatırım yapıyor diye sorsak karşılıklı böyle bir yatırım durumu söz konusu mu?
2: Var. İşte karşılıklı yatırımcılar var. Irak'ta en büyük Türk müteahhitlerine baktığımızda, ihracata baktığımızda hububat, tahıl ürünleri gitmektedir. Yatırım konusuna baktığımızda da Irak'a Türk müteahhitleri inşa ediyor desek hiç yerinde bir cümle olur. Türk müteahhitler gerçekten Irak'a inşa ediyor. En büyük yatırımımız orada inşaattır, müteahhitlerimizdir. Onlar da Türk mühendislerine, mimarlarına ve inşaatlarına çok güveniyorlar. Irak'a yeniden biz yapılandırıyoruz diyebiliriz. Diğer yönden de tarım ürünleri ihracat konusunda çok
1: en önemli bir kalem.
2: En önemli kalemlerden bir tanesi. Kuyumcuk, mücevherat, demir, çelik ihracatlarımız, bunlar başta gelen mobilya, başta gelen ürünlerimiz. Irak'taki yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları da genelde hep inşaat, mobilya üzerinden olurlar. Genelde İstanbul, Bursa, Ankara tarafında, Kocaeli bölgesinde aktif bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Büyük metropol şehirlere ve Mersin, deniz, Irak'a en yakın deniz şehri olan Mersin'imize inanılmaz bir ilgi var.
1: Evet. Şimdi siz de söz ettiniz. Çünkü deniz şehri, liman şehri Mersin. Mersin Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki organize sanayi bölgeleri düşünüldüğünde Mersin, Türkiye-Irak ticaretinde nerede yer alıyor? Merkezde midir, merkez olabilir mi diye sorsak?
2: Bana göre Mersin merkezde. Çünkü baktığımızda bütün ürünler iki tane liman kullanılır. Bir Basra Limanı, İskenderun Limanı. Bir de Irak'tan da Türkiye'de İskenderun ve Mersin limanı kullanılır. Irak'ta da Basra limanı da var. Bizim buradaki Mersin limanının hem konumu, lojistik bazında serbest bölge, organize sanayi baktığında daha zengin bir alana sahibiz. Bir de dediğiniz gibi Mersin bir yaşam şehri olarak da baktıklarında yatırımlarını burada yaptıkları için Mersin ticarette önemli bir konumda Irak için. Havalimanı Erbil seferleri ve Bağdat seferleri aslında başlıyordu. Bununla ilgili de bir girişimlerimiz de olmuştu ticaret odasıyla beraber. Son yaşanan İran savaşından dolayı seferler sekteye uğradı. Yakın tarihte tekrar inşallah o şeyler düzeldikten sonra tekrar başlayacağız. Bunu hem kolaylaştıracağız hem de ihracatçılarımızı daha da teşvik edeceğiz. Mersin Limanımız merkezi bir konumdadır. Gelen bütün yabancı ülkelerden hepsinin tercihleri, Irak'taki vatandaşların, tüccarların tercihi hep birinci sırada Mersin Limanı olmuştur. İkinci sırada İskenderun Limanı olduğunu görüyoruz.
1: Evet, siz İskenderun Limanı'ndan da söz ettiniz. Yani Hatay'da devreye giriyor. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'nin birlikte hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Ve birlikte hareket edeceği bölgesel bir ticaret koridoru acaba oluşturulabilir mi? Bunun etkileri olağanüstü olur diye düşünüyoruz. Ne dersiniz?
2: Aslında bizim projelerimiz, dernek olarak projelerimizden bir tanesi. Bunu bir girişimimiz de olmuştu ticaret odaları üzerinde. Biz Adana Ticaret Odası'yla Hatay Ticaret Odası, Gaziantep'le de yakında temas kurduk. Biz Mersin Ticaret Odası zaten iletişim halindeyiz, beraber hareket ediyoruz. Bu Çukurova bölgesindeki bütün ticari hacmini birleştirip güç birliğiyle Irak'ta bir ticaret odaları üyeleriyle beraber, ticaret oda başkanlarını beraber bir hareket etme durumumuz yakında olabilir. Bence çok güzel bir güç birliği olur. Ve güçlerimizi birleştirdiğimizde ihracatımıza da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
1: Evet, ve burada bir ticaret koridoru da oluşabilir bu hatta.
2: Kesinlikle.
1: Gerçekten çok güzel olur. Peki, son dönemin en önemli başlıklarından biri de Kalkınma Yolu Projesi. Evet. Siz bu projeyi bir ulaştırma yatırımı mı olarak görüyorsunuz, yoksa bölgenin ekonomik haritasını değiştirecek stratejik bir hamle midir bu? Ne düşünüyorsunuz?
2: Kalkınma projesi bana göre 100 yılın projesi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun üzerinde çok duruyor. Ve bence herkesin de araştırılması gereken bir konu. Hem stratejik hem coğrafi olarak baktığımızdaki konumu değiştireceği lojistik, ekonomik, bölgenin kalkınması, bölgelerin kalkınması yönünde baktığımızda Çukurova inanılmaz bir yere sahip oluyor.

0: ihracatların ulaşabileceği, kolaylık sağlanabileceği, ayrıyetten bütün ülkelerin de buna bağlı kalabileceğini, bütün ülkelerin de buna dahil olmak isteyecekleri bir stratejik bir planlama, stratejik bir yol, bir ticari bir proje. Bana göre 100 yılın projesi olur ve hayata da geçecek. Hem ulaşımda da kolaylıklar sağlanacak, hem ticari ulaşımda da kolaylıklar sağlanacak ve hacmimizin biz şu anda maalesef Irak'ta ilk beşteyiz. Hiçbir zaman bir olamadık
1: Birinci
0: ihracatta.
1: sırada hangi ülke var?
0: Avrupa ülkelerinden Almanya var şu anda. Birinci sırada Avrupa ülkeleri ilk iki kapmış durumda.
1: Almanya, ikinci sırada
0: Fransa, İtalya
1: Fransa.
0: değişiyor.
1: Evet.
0: Meyleşme, Avrupa ülkeleri genelde değişiyor. Üçüncü sırada Çin. Dünyanın diğer ucundan gelip hemen yanı başımızdaki komşu ülkemizin pazarını kapman Çin var. Biz bu sene dördüncü sıraya kadar çıktık. Şu anda ilk üçü zorluyoruz. Çin de ikiyi zorluyor. Şimdi baktığımızda acı veren taraf şu: bizim havalimanlarımızı kullanıyorlar, bizim gümrüğümüzü kullanıyorlar, bizim karayollarımızı kullanıyorlar, limanlarımızı kullanıyorlar. Biz sadece buranın taşeronluğunu yapmaktayız. Bu ülkeler hepsi bizim yollarımızdan geçerek ihracatı yapıyor. Bizim bu potansiyelimiz, gücümüz var. Biz bu pazarı kaptırma niyetimiz de yok. Bununla ilgili de dediğimiz gibi bir güç birliği lazım. Bu güç birliğinde el ele verip bütün Irak pazarına hakim olabilecek bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin de yerine getirebilecek ihracatçılarımız var, imkanlarımız var ve motivasyonumuz var. Bununla ilgili de devletimizle el ele verip ihracatçılarımıza kolaylıklar sağlanması konusunda destek verilmesi takdirinde, ki veriliyor. Bence ihracatımız son zamanların en verimli yıllarını bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde geçirecektir.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi efendim biliyoruz, herkesin de malumu, Irak'ta yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Türk firmaları bu süreçte pek çok fırsatı yakaladı, değerlendiriyor. Ama yeni fırsatlarda her an vardır, yeni fırsatlarda doğar. Hangi fırsatlardır bunlar?
0: Baktığımızda şimdi Irak'ta çok değişik bir seçim yaşandı. 102 yıldan sonra ilk defa Türkmen vali Kerkük'te vali oldu. Türkmen siyasi Kerkük'te vali oldu. İran iç siyasi istikrarı yeniden kurulması için, biliyorsunuz İran biraz dış güçlerinde hakimiyeti altında, Irak pardon, hakimiyeti altında olan bir ülke. Siyasi itisazlık çok fazla yaşanmaktadır. Bununla ilgili de Türk müteahhitlerin odak noktası krizi fırsata çevirmeyi çok iyi biliriz.
1: Evet.
0: Ama yetiyor mu? Yetmez. Çünkü potansiyelimiz çok daha fazla. Çünkü bizim imkanlarımız çok daha fazla. Bunu ben buradan da sizin vesilenizle seslenmek istiyorum. Bütün ihracatçılarımıza da Irak pazarına bir araştırılması. İnanılmaz bir kriz ortamı var ve bu kriz ortamını fırsata dönüştürebilecek imkanlar var. Mesela Küveyt'teki firmalar gelip Bağdat'taki kamu işlerini alabiliyorsa, Katar'daki firmalar, Suudi Arabistan'daki firmalar gelip Bağdat'taki, Basra'daki işleri alabiliyorsa ve bunların bizim müteahhitlerimiz veya bizim ihracatçılarımızın yarı potansiyelleri ise, çalışmaktaysa, biz neden almayalım? Biz bu pazarı neden kaybediyoruz ki? Bu pazarı almak için bence girişimlerde bulunması için biz sivil toplum örgütü olarak da inanılmaz bir karşılığımız var orada. Çünkü 7 tane temsilcilik açtık. Ticari ateşe gibi, konsolosluk gibi çalışmaktayız. Gönüllü çalışmaktayız. Bizim istihdamımız 30 bine yakın, doğrudan istihdamımız var dernek olarak.
1: Irak'ta.
0: Irak ve Türkiye'de. Benim bahsettiğim 7 tane şube açtık Irak'ta. En önemli kentleri açtık: Basra, Bağdat, Necef, Musul, Süleymaniye, Duhok, Erbil'de şu anda temsilcilerimiz var, şubelerimiz var. Her şubeye bir temsilci atadık. Her temsilcimiz Türkiye'de istihdamı var. Hem Türk vatandaşı hem Irak asıllı Türk vatandaşıdır da. Biz bunları seçerek atıyoruz oraya. Atadığımız temsilciler buradan giden ihracatçılarımız, üyelerimiz. bütün bilgilerini gönderiyor.

0: soruyoruz kendilerine. Kendileri de anlaşmalı olduğumuz protokol imzaladığımız 5 ticaret odası. 192 tane üye, 192 bin üyeye bilgileri göndermekteyiz. Bizim bir konsoluğumuz, bir ticari ateşe gibi gönüllü bir şekilde çalışmaktayız. Biz bunları yaparken gönüllü yapıyoruz. Ülkemize bir kazanım sağlamak için yola çıktık. Bununla ilgili de sizin vesilenize tekrar seslenmek istiyorum. Irak pazarı yanı başımızda olan bir pazar. Fazla uzağa gitmeyelim. Yanı pazarın başımızda olan bir pazarı elimizde bu imkanlar varken bence değerlendirilmek gerekir.
1: Evet.
0: Ülkemiz bu konuda inanılmaz teşvikler de veriyor. Irak da bu teşviklerin içerisinde olan bir ülke. Bunu iyi değerlendirilmesi lazım. Ticaret Bakanlığımızın da çok önemli destekleri var, teşvikleri var. Irak da bu ülkelerin içerisinde yer almaktadır. Bununla ilgili ihracatçılarımız araştırırlarsa, bize de görev düşüyorsa da biz de hazır olduğumuzu, gönüllü bir şekilde hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi Mersin'de 6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi yapıldı, düzenlendi. Beklentilerinizi karşıladı mı? Bunu sormak isteriz. Ve zirvenin en somut çıktıları acaba neler oldu?
0: 6. zirvemiz bana göre Mersin'de çok güzel bir kazanım sağladık. Sadece Mersin olarak değil, Çukurova bölgesinde güzel bir kazanım sağladık. Biz ondan önce altyapımızı oluşturmuştuk. 6. zirvemiz Irak'tan 98 yatırımcı iş insanı davet ettik temsilcilerimizle beraber. Bununla beraber bakanlar kurulu burada yaptık diyebiliriz. Irak'tan 3 tane bakan, 2 tane bakan yardımcısı, 2 vali, 5 milletvekili ve 98 yatırımcı ve kurum müdürleri de var tabi. 98 yatırımcı iş insanıyla beraber Mersin'de ağırladık. Derneğimizin ağırladığı valiliğin de ve ticaret odasının, büyükşehirin, herkesin el ele verdiği şehrimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için güzel bir zirve yapmıştık. Bunun çıktısını 5 panel üzerinden değerlendirdik. Birinci panelimiz bakanlarla oldu, ikinci panelimiz valilerle oldu, üç ticaret odası, dördüncüsü oda başkan, kurum başkanları ve beşincisi ticaret iş insanlarıyla olmuştu. Sadece Seda Hanım şöyle söyleyeyim, sadece 2 gün burada misafir ettik. 2 gün içerisinde Mersin'e, Çukurova bölgesine yeni gelen 98 yatırımcıdan 33 tanesi yeni gelmişti. Sadece 2 gün içerisinde dönemin parasıyla 6 milyon 300 bin dolar Mersin'de yatırım yapıldı 2 günde.
1: Çok etkileyici.
0: Bunların 13 tanesi gelen B2B görüşmelerde bayilikler verildi karşılıklı. Mersin bölgenin, işte biz sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde değil, İç Anadolu bölgesinden de Türkiye'nin farklı ülkelerinde, Karadeniz'den gelen ihracatçılar vardı. 13 tane bayilik verildi. Yapılan sözleşmeler içerisinde ve yaklaşık 50'ye yakın bir işbirliği imzalandı. Protokole nakliyesidir, lojistiğidir, çalışmalarıdır yapıldı. Güzel bir çıktı oldu. Ve bunları hepsini de Ticaret Bakanlığımıza notlarımız arasında sunumlarımızı ilettik. Ondan sonrası Ticaret Bakanlığımız bizim de bütün çalışmalarımızı da destekledi. Hatta bizim aynısını Erbil'de, Irak'ta, Irak'ın Erbil kentinde yapması için bizden geçen sene de orada da yapın diye söylemiş ve biz geçen sene Mayıs ayında Erbil'de bir zirve yaptık. Aynı şekilde 456 tane firma katıldı. Türkiye'den de yaklaşık 100'e yakın firmayı götürdük. Aynı çıktıları orada da yaptık ve bizim de üyelerimiz ve gelen ihracatçılarımız çok güzel verimler ve geri dönüşler yaptık.
1: Evet, ne güzel. Elinize emeğinize sağlık. Mersin'de düzenlenecek yeni zirveye diyelim. Şimdiden kolları sıvadınız, eminiz yenisi için. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm sanayicilerimizin, iş insanlarımızın eline emeğine sağlık. Size de teşekkür ediyoruz programımıza sağladığınız katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. Bizleri de ağırladığınız, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: İyi yeniden çalışma. Görüşmek üzere. Sağ olun. Türkiye-Irak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Salih Çelik bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TRT. TRT Çukurova Radyosu.
10: Ajans Çukurova.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova bölümümüz başladı. Biliyorsunuz bu bölümde haber ajanslarının bölgeniz kentlerinden geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin dijital toprak haritası oluşturuluyor. Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Ortaş, Avrupa Birliği projeleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toprak örnekleri aldıklarını söyledi. Bu örneklerin analizleri yapılarak toprak çeşitlerine göre bitkilerin en verimli şekilde yetiştirilmesine yönelik Türkiye'nin dijital toprak haritası oluşturulacak.
11: Avrupa Birliği projeleri ekseninde iki tane büyük proje yürütüyoruz. Bir tanesinde yaşayan toprak laboratuvarı, 100 tane kadar laboratuvar kurulacak. Bu laboratuvarlar bir şekilde doğada bir fiil yerinde probleme dahil olan, ilgili olan kişileri, kurumları bir araya getirerek sorunu yerinde çözmek amacıyla oluşturulan fiziki değil ancak bir koordinasyon niteliğindeki bir yapıdır. Bu aslında birçok alanda da bir sorunun organize edilmesi, yönetilmesine, paydaşların içine katılması sürecini tanımlamaktadır. Ama bu anda bizim içinde bulunduğumuz bizim bir laboratuvarımız var ve son derece iyi donanımlı bütün toprak analizlerini yapacak şekilde kurulmuş bir laboratuvar. Bizim şimdi burada yapmış olduğumuz çalışmalarda yani en son yaptığımız çalışmada Türkiye'nin birçok bölgesine yani hemen hemen %60'ına yakın bir bölgede belli aralıklarla biz toprak örnekleri aldık. Aldığımız toprak örnekleri farklı derinliklerde aldık ve bu toprakları biz bütün fiziksel, kimyasal, biyolojik analizlerini yapmayı şu anda planlıyoruz. Bunların bir kısmını şu anda burada yürütüyoruz. Topraklar birbirlerindeki farklılıklarını belirlemeye çalışıyoruz. Farklı ekolojilerde oluşan toprakların özelliklerini belirleyip ondan sonra ileride bunlar bir şekilde dijital üzerinden haritalanmasına, haritalandıktan sonra bu toprakların kullanım kapasitelerini belirlemek ve ne tür bir uygulamada, nasıl bir kullanıma olanak sunabilir onların belirlenmesi çalışıyor. Şimdi toprakların aynen biz insanlar gibi nasıl ki bizim bir kimliğimiz var, bizim bir adımız var, soyadımız var, bir takım özelliklerimiz var. Toprak da aynen bizler gibidir. Yer yüzeyinin her karışımı topraklar birbirinden farklıdır ama benzer özelliklerdeki toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini bilirsek bu bizim toprağı gübrelememiz, topraktaki besin elementlerini bilmek, onun üzerine yetiştirilecek bitkilere uygun olup olmadığını, her bitkinin etkili bir kök derinliği var. Bu etkili kök derinliğinden faydalanarak biz hangi bitkilerin bir yere ekileceğine, dikileceğine karar veririz. Sonra bu bölgede su ihtiyacı var mı yok mu? Toprağın su durumunu belirlemeye çalışırız. Topraktaki besin elementleri verimliliklerini belirleyerek daha sonra yapacağımız gübrelemede bunlar tanımlanmış olur. Bugünkü mevcut teknolojide bu veriler dijital halde haritalara işlenir. Haritaların arka planında da bu bilgiler olursa herkes çok rahatlıkla bu bilgileri kullanarak orada ileride yapılacak bir uygulama için gübreleme, ilaç olabilir, verimlilik çalışması olabilir, ne bileyim sulama çalışması olabilir. Bu bilgiler hakkında bilgi edinmiş olur ki birçok insanın işini çok kolaylaştıran bir çalışmadır haritalama.
1: Sevgili dinleyiciler, tüm bilim insanlarımıza kolaylık ve başarı diliyoruz ve bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz.
9: TRT. TRT Çukurova Radyosu.
10: Kültür Sanat Rehberi.
1: Programımızın son dakikalarında bölgemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım istiyoruz size. 25 Temmuz Cumartesi günü Talk Show Filtresiz Gizli Konuk Kim saat 20'de Adana Hayat Sahnede olacak.

Mixtape 90'lar, 2000'ler, DJ Harley Quinn Türkçe Pop Parti 25 Temmuz Cumartesi saat 21'de Jolly Joker Mersin'de. ...31 Temmuz Cuma saat 20.30'da Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler adlı stand-up gösterisiyle Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. Altın Başarı Ödülleri'nde yılın en iyi aile komedisi ödülünü alan Doğru Kaynana Nasıl Seçilir adlı gösteri 8 Ağustos Cumartesi saat 20.15'te Gaziantep Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Takip eden, izlemeyi düşünen tüm dinleyicilerimize şimdiden iyi seyirler dileriz.

0: Sevgili dinleyiciler, hayatın ve günün yüksek ritmini haberlerle aktarmaya çalıştık size ama bugün de vaktimiz tükendi. Sibel Bektaş, Veysi Turgut ve ben Seda Uslu Sarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Gününüz çok güzel geçsin sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

0: Hayatın içinden.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı da Onur Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

koyas. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi sarılır.

Ilköz nüketildi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin. Aşkımıza ilköz nüketildi biraz.

Sense anumeni kadar beyaz ve daha.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak son yıllarda çevre ve halk sağlığı alanında en çok konuşulan konulardan birine değineceğiz. Mikroplastiklere değineceğiz değerli dinleyenler. Mikroplastiklerin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini, alınabilecek önlemleri ve gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Konuğumuz Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doçent Doktor Sayın Çağatayhan Bekir Ersu olacak. Bugünün bir diğer konusu da değerli dinleyenler, aşılar olacak. Modern tıbbın en önemli başarılarından biri olarak da kabul ediliyor aşılar ve her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Tabii bugün aşıların güvenliği, çocukça aşılarının neden çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu masaya yatıracağız. Aynı zamanda aşı tereddütü olan ailelere nasıl yaklaşmak gerektiğine değineceğiz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eda Nur Yeşil sizlerle olacak. Değerli dinleyenler, bugünün bir diğer konusu da bölgemizde yaşanan ve zaman zaman devam eden depremlerin bireyler ve toplum üzerindeki psikolojik etkileri olacak ve bu meseleye psikolog Ayşegül Şahin'le değineceğiz. Ve son olarak sosyal medya, yapay zeka, dijital platformlar sürekli çevrim içi olma hali hayatımıza büyük kolaylıklar getirirken mahremiyet, doğruluk, saygı, empati ve sorumluluk gibi temel insani değerler açısından da önemli sorunları gündeme taşıyor. Bugün dijital dünyanın çocuklar ve aile bağları üzerindeki olumsuz etkilerini, teknolojik çağda aile içi iletişimin önemine değineceğiz ve manevi değerlerin dijital tehditlere karşı nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini Kilis İl Müftüsü Sayın Alaaddin Bozkurt'la konuşacağız.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde ilk konuğumuz Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Çağatayhan Bekir Ersu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Efendim nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler de enerjisiniz maşallah.
1: Teşekkür ediyoruz, gayet iyiyiz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Efendim şimdi sizlerle çok önemli bir çevre ve halk sağlığı konusuna değineceğiz. Mikroplastikleri konuşacağız ki çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi etkileri var. Dilerseniz buradan başlayalım ama bu mikroplastikler nedir ve çevre ve halk sağlığı adına ne gibi zararlar veriyor doğaya bırakıldığı zaman, neler yapıyor, sohbetimize böyle başlayalım.
2: Teşekkür ederim Fatih Bey. Mikroplastikler günlük hayatımızda kullandığımız aslında pek çok plastik parçanın küçük, yani mikro ölçekte ya da nano ölçekte küçülmüş halleridir. Kullandığımız işte günlük hayatta alışveriş, market poşetleri, çöp poşetleri, sentetik kıyafetler ya da plastik kullandığımız pek çok kapkacak eşyası da dahil olmak üzere. Bu malzemeler zamanla gün ışığı, sıcaklık ya da kullanım şekillerine göre parçalanırlar, küçülürler, ufalanırlar ve daha küçük boyutlara ulaşırlar. Bizler bu programın konusu olan mikroplastikleri daha çok 5 milimetreden daha küçük boyutlara ulaşmış, yani daha küçük, yarım santimden daha küçük parçalara indirgenmiş olan malzemeleri kastediyoruz. Nano plastiklerde daha çok 1 mikrometreden, yani 1 metrenin milyonda biri ya da milimetrenin binde biri büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu malzemeler özellikle çevre ve halk sağlığı üzerinde farklı etkiler olduğuna dair pek çok akademik çalışma da mevcut. Bu çalışmalarda tabii tespit çalışmalarından öteye geçen çalışma sayısı çok fazla yok, açık konuşmak gerekirse. Yani bunu şöyle aktarmak isterim. Plastikler önemli bir çevre kirleticisi, buna hiç şüphe yok. Toprağımızda ve suyumuzda çok miktarda bulunabiliyor ve besin zincirine de bağlı olarak ya da bizim günlük yaşamdaki kullanım şekillerimize bağlı olarak insan vücudunda, canlıların vücutlarında, hatta bazı bitki türlerinde dahi tespit edilebilmiş. Bu hususları göz ardı etmeden değerlendirmek de lazım tabii ki. Burada bir şey mi soracaksınız
1: Fatih? Efendim aslında şöyle, şimdi özellikle doğada biz bu mikroplastiklerin çok fazla kullanıldığını, yani bugün aslında insanlık adına da çok fazla kullanılıyor mikroplastikler, zaten her alanda var sizin de belirttiğiniz gibi. Ama mesela çevre kirliliği adına baktığımız zaman burada özellikle neler yapılabilir? Çünkü doğaya çıktığımızda görüyoruz işte her yerde bunların örnekleri mevcut. Şimdi önce çevre, ardından da çevreyle birlikte halk sağlığını korumak için neler yapabiliriz? Buna değinelim.
2: Tabii dünyada 2025 yılı itibariyle konuşmak gerekirse 100 milyon tonda tondan fazla kayıt altına alınmış plastik atık üretiliyor. Bu 100 milyon ton çok ciddi bir rakam. Tabii kayıt altına alınmış diyorum, kayıt dışı olanlar da var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Kayıt dışının rakamları da yüksek olabilir. Bunun da yaklaşık %30'u, yani 30 milyon tonu su kaynaklarına karıştığı tahmin ediliyor. Tabii bu çalışmalar arttıkça bu rakamın doğruluğu ve kesinliği daha çok ispatlanabilir. Ama Türkiye'ye özelinde konuşacak olursak, Türkiye kıyılarında, deniz tabanında da kilometre kare başına 50 ila 70 gram kadar bir plastik kirliliği söz konusu. Yani ben aynı zamanda dalgıcım. Denize evet. Daldığımız zaman maalesef bunları görmek çok mümkün. Tabii bu sadece Türkiye'nin çöpleri anlamında algılanmasın. Çünkü Akdeniz'e ve Ege'de komşularımız var biliyorsunuz. Komşularımızdan da aslında açık denizde çöp boşaltımı yapılıyor. Suriye gibi, Irak gibi ya da karşı sahil taraflarında yapıldığı için bunların rüzgar ve dalga etkisiyle Türkiye kıyılarına vurduğunu da özellikle biliyoruz. Dolayısıyla bunun ne kadarının Türkiye'ye

0: yani ne kadarının başka ülkelerden kaynaklandığını tespit etmek çok zor. Ancak rakam olarak da doğru. Yani 50 ila 70 gram kilometre kare başına bu bizim görebildiğimiz kısım. Bu plastik kirliliği olarak söylüyorum. Ama mikroplastik ya da nanoplastik dediğimiz hani daha küçük parçalanmış boyut petlerini tabii ki tespit etmek daha zor. Onların da çok ciddi miktarda arttığını söyleyebiliriz buna paralel olarak. Şimdi neler yapabiliriz sorusuna cevap olarak, bireysel olarak tabii ki bir şeyler yapabiliriz. Aslında günlük hayatımızda tabii sağlık bilimciler, hocalarımız, halk sağlığı uzmanlarımız hep şeyi söyler. Doğal lifleri kullanın hayatınızda ya da tekstil elyafları gibi bunları kullanın. Şimdi plastik bazı kıyafetlerden tutun da yine gıdalarda kullandığımız ambalajlara kadar bunları eğer kısıtlayabilirsek daha doğal malzemeler. Örneğin mutfağımızda işte plastik yerine cam, porselen ya da metal tabii çelik olarak metal söylüyoruz. Eğer bunları kullanabilirsek tabii ki bireysel olarak önemli bir iş başarmış oluruz. Plastiği kullanmazsak ya da plastikli ambalajları fazla olan malzemeleri de satın almazsak tabii ki plastik atığımız da azalacak. Buna bağlı olarak da mikroplastikle nanoplastiklerimiz azalacaktır. Ama küresel bazda da değerlendirecek olursak, uluslararası anlaşmalar yapıldı ama maalesef orada bir sona gelinemedi. 2022 yılında dünya plastik konusunda ciddi bir adım attı ve ülkeleri plastik kirliliği konusunda önemli işbirliğine davet etti. Bu konuyla ilgili tabii çok fazla ülke buna imza attı ama tam kesin bir karar alınamadı. 2025 yılındaki yapılan son toplantıda plastik kirliliği ile ilgili amaçlar ortaya konulacaktı. Onları da hedefler daha doğrusu. Bunları da yapamadık. Maalesef dünya bir ağız birliği halinde plastik kirliliğine karşı bir önlem alacak adımları atamamış oldu. Biz de onu bekliyoruz. Ülkemiz adına mevzuat anlamında yaptığımız bazı atılımlar var. Biliyorsunuz pazarda değil belki ama marketlerdeki alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi. Vatandaşımızın pek çoğunun belki tepkisini çekmiş olabilir ama bence güzel bir uygulama oldu. Çünkü poşete para verildikten sonra o poşetin tekrar kullanılabilmesi sağlandı. Yani onun alınıp atılmasından ziyade. Böylece plastik poşet attığımızın miktarını ciddi ölçüde azaltmış olduk. Ama yeterli değil. Bunu diğer alanlarda da, işte pazarlarda da bunu uygulamamız lazım. Ya da ambalajlanmış gıda ürünlerinde ya da evde yine gıdaları saklamada kullandığımız plastik kaplara kadar değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Aslında burada özellikle geçtiğimiz günlerde başlayan geri dönüşüm kampanyasının olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da aslında önemli çünkü.
0: Geri dönüşüm önemli bir adım. Çünkü bizim stratejilerimizin başında atığı üretmemek gelir. Az evvel söylemiş olduklarım atığı üretmemek adınaydı. Diğer bir adım da eğer atık üretiyorsanız az üretin. Yine bunu da ifade etmiş olduk. Üçüncü kademede de ürettiğiniz atığı geri dönüştürün. Plastik atıkları şöyle, geri dönüştürülebilir malzemeler sınıfında yer alıyor. Türkiye'de haberlere de konu olan önemli geri dönüşüm hikayeleri paylaşıldı biliyorsunuz. Ya da vakaları paylaşıldı. Geri dönüşüm önemli ve plastiğin de aslında önemli bir miktarı geri dönüştürülebilir. Ama bunun geri dönüştürülme şartı şu, temiz bir şekilde toplanması depolanması ve işlenmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de plastik atıklar diğer gıda ya da farklı atık türleriyle çok karışık halde ve kırpık dediğimiz küçük parçalar halinde geldiği için bunları maalesef ayıklamak ve ayrı bir şekilde işlemek çok zor oluyor. Yani gerçekte teorik olarak %60-70 sağlam bir geri dönüşüm yapabilecekken şu anda %10-15'lere batıyoruz. Yani arada ciddi bir fark var. Geri dönüştürebilmemiz için de plastik atıklarının da özellikle cam gibi, metal gibi diğer geri dönüştürülebilir atıklarla birlikte farklı bir şekilde, ayrı bir şekilde depolanması ve yine işleme gönderilmesi gerekir.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bunlar aslında olmazsa olmaz ve yapılacak şeyler. Gerçekten gelecekte, şimdi gelecek hep konuşuluyor ya hocam ve işte hem teknolojik hem yapay zeka destekli uygulamalar sürekli hayatımıza giriyor. Şimdi geleceğe baktığımız zaman biz bunu mikroplastikler açısından değerlendirirsek eğer, gelecekte nasıl bir dünya bizleri bekleyecek?
0: Çok güzel bir soru. Şöyle, şu anki yapay zeka, bilişim ve teknolojik ilerlemeler aslında insan algısının ve zekasının ufkunu aslında genişlettiği gibi görünse de artık algıları da biraz da zorlaştırmaya başladı. Şöyle ki, şimdi eskiden hayal edebiliyordunuz, temel bilimler ya da belli bir bilgi düzeyine sahipseniz, şu anda sizin yerinize düşünen yapay zeka, tabii bizim yerimizde düşünmüyor şu an aktif olarak ama dünya oraya doğru gidiyor. Şimdi bu yapay zekanın tabii ki eğitim süreçleri var. Sürekli günlük yaşamdan insanların paylaşımlarına sürekli bilgi topluyor. Şimdi akademiden de yani araştırmalardan da gelen bazı bilgileri mutlaka değerlendirecek. Yapay zeka şüphesiz her olgunun içerisine girdi. Geri dönüşüme de girecektir. Plastiklerin kontrolü, çevre ve halk sağlığı alanında şüphesiz kullanılmaya da başlandı. Hani bizler de artık aktif olarak akademik hayatımızda çalışmalarımızı hızlandırmak adına yapay zekayı kullanıyoruz ama yapay zekaya güvenmiyoruz. Çünkü bu bir akademik şöyle diyelim, hani güvenilirlik anlamında tabii ki yapamayız. Ancak insanlarımız ya da genel toplum için konuşacak olursak tabii ki yapay zeka daha aktif bir şekilde kullanılıyordur. Ya da karar verme mekanizmalarında özellikle kullanılıyor. Bu da toplumu tabii ki yönlendirme adına güzel. Şimdi yapay zeka araçları tabii kontrolü nerededir bilemiyoruz ama yapay zekanın doğru kullanımları kesinlikle çok güzel sonuçlara ulaştırır. Ancak yapay zeka kullanımının da bazı kriterleri var. Çünkü yapay zeka daha önce üretilmiş bütün bilgileri de değerlendirerek size bilgi verdiği için o bilgilerin içerisinde %10'luk diyelim ki bir hata payı var. Otomatikman size vermiş olduğu bilgilerin içerisinde de %10 hata olabilir anlamına gelir. Dolayısıyla burada biraz şüpheci yaklaşmak lazım. Bu %10'luk hata belki sizin için geri dönülmez bir yol açabilir. Ama çevre ve halk sağlığında da tabii ki veri analizlerinde de biz yapay zekayı kullanıyoruz. Diğer taraftan bunun plastik kirliliğiyle ilgili bağdaştıracak da olursak, evet günümüzde artık çoğu malzeme, mesela buna satış, üretim, pazarlama ve nihai kullanıcı adına düşünecek olursak artık dijital ortam üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu dijital ortamda da mesela bir şey sipariş verdiğiniz zaman size çok ciddi bir ambalaj paketinin içerisinde geliyor. Her şeyden önce. Ve bu ambalaj paketini açıyorsunuz onu korusun diye ve içerisinde çok küçük belki bir şey sipariş ettiniz. Yani belki 100 gramlık bir malzeme sipariş ettiniz ama çevresinde de yine baktığınızda ondan haddince çok daha fazla yine gramaj olarak yüksek bir malzeme geliyor. Bunu da işte yapay zeka sistemleri, pazarlama ve nakliye sistemleri üzerinde tabii ki değerlendirmek lazım. Bu biraz zor bir süreç. İleride yapay zeka mutlaka girecek ama neticede insanlar adına karar verme mekanizmasına sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar gene tercihlerini ona göre yapmalı. Ancak plastiklerin kullanımı doğrultusunda şunu söylemek isterim. Plastik çok kullanışlı bir malzemedir. Ancak çevre ve halk sağlığı açısından da bir o kadar kullanışsızdır. Yani yerine cam metali kullanmak belki daha iyidir ama cam ve metalin lastiğin sunmuş olduğu avantajları sunamaması nedeniyle tercih edilmiyor. Şimdi biz bunu tercih edilebilir hale getirmemiz lazım ya da bilimsel çalışmalarla bunu destekleyerek plastiğin yerini dolduracak ama cam olan ama kırılmayan ya da hafif metal gibi olan ama çok hafif taşıması kolay malzemeler üretmemiz lazım. İşte burada malzeme, metalürji ve kimya mühendisliği alanları da tabii ön plana çıkacaktır.
1: Evet, yani ileride aslında bazı bölümlerde belki bir dönüşüm ya da yeni bölümlerin de ortaya çıkması gerçekleşebilir diyorsunuz, öyle değil mi hocam?
0: Tabii ki, kesinlikle. Tabii yaptığımız çalışmalarda ben çevre alanı için konuşayım. Çevre alanında bizde uzmanlık seviyeleri artık değişti. Genel bir çevre mühendisi yerine artık atık su mühendisi, atık mühendisi, çevre planlama mühendisi ya da modelleme mühendisi gibi böyle farklı alt sektörler gelişmeye başladı. Yapay zeka ile bu alanlar tabii ki daha da güçlenecektir. Ama baktığımızda da daha önce bizim mavi yakalı dediğimiz çalışan sınıfının yerini artık biliyorsunuz robotik sistemler almaya başladı ve bu bayağı yaygınlaştı. Yani bir robot 300 işçinin yapabildiği, yani bir günde yapabildiği işi bir robot 24 saat içerisinde, yani aslında 3 vardı ya da diyelim, yapabiliyor baktığımızda. Diğer taraftan beyaz yakalı yönetici sınıfında baktığımızda karar verme idari mekanizmalar açısından da artık yapay zeka çok daha aktif kullanılıyor. Yani burada da oran yaklaşık 1'e 5 şeklinde. Yani yapay zeka kullanarak 5 yöneticinin, beyaz yakalı yöneticinin işini yaptırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burada karar verme mekanizmasındaki güvenilirlik ve doğruluk eğer %85-90'ları bulmuyorsa çok ciddi hata yaptırabilir anlamıdır. Ama ben şahsi olarak konuşayım. Mesela ben bunu hep sağlık sektöründe ifade ederim. Ameliyat olacaksınız. Çok ileri düzey bir yapay zeka robotu var. Eli titremiyor örneğin. Cerrah olarak o robot yapacak ya da bir insan yapacak. Yani tercihi nasıl kullanırsınız? Bunu insanlara sormak lazım. İnsan sağlığı ya da hayatı söz konusu olduğunda robotlara güvenmiyor ya da yapay zekaya güvenmiyor insan. O zaman hayatının diğer önemli kısımlarında da bu kadar güvenilebilir mi yapay zekaya, bunu da tartışmak gerekiyor.
1: Evet. Hocam keyifli ve güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz evet. Size.
0: Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. İyi çalışmalar dileriz. Sevgili dinleyenler, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Çağatay Han Bekir Ersu sizlerleydi.

0: Oyun madde bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eda Nur Yeşil. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese iyi dinlemeler şimdiden.
1: Nasılsınız? İyi misiniz Eda Nur Hanım?
2: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Fatih Bey.
1: Gayet iyi. Biz de teşekkür ederiz. Bugün sizlerle çok önemli bir meseleyi konuşacağız aslında. Hem kişisel sağlık hem de halk sağlığı anlamında ciddi bir mesele. O da aşılar. Tabii aşıların güvenliği, aşıların etkinliğine, özellikle zorunlu olan aşılar, her şeye değineceğiz. Aşı karşıtlığını da konuşacağız sizlerle ama dilerseniz ilk olarak aşı güvenliğiyle başlayalım. Yani çocukluk çağı aşılarıyla başlayalım isterseniz sohbetimize. Aşılar ne derece güvenlidir? Çocuklar için hangi aşılar zorunludur? Nasıl etkiler sağlar? Bunlarla başlayalım.
2: Tabii ki. İsterseniz aşıdan bahsedelim. Aslında aşı halk sağlığını korumada en güçlü silahımız bizim. Özellikle vücudumuza hastalık yapmadan o mikrobu tanıtan bağışıklık sistemimizi önceden hazırlayan koruyucu bir yöntem. Yani adeta bir zırh oluşturuyoruz biz aşılanarak. Yani hastalığı geçirmiyoruz ama bağışıklık kazanıyoruz. Bir nevi bağışıklık sistemine önceden yapılmış bir prova gibi. Aşılar çok önemli gerçekten. İnsanlık

0: çocuklarımızda kızamık, çocuk felci ya da difteri nedeniyle hastalandığını görmüyoruz ve bunları aşılara borçluyuz. Güvenlik anlamında da tıbbın en sıkı denetlenen biyolojik ürünler arasında. Yani bir aşının kullanılabilmesi için aslında yıllarca laboratuvar çalışmaları yapılıyor, klinik araştırmalar yapılıyor. Yıllarca ruhsatlandırma süreçlerinden geçiyor ve üstelik ruhsatı aldıktan ve piyasaya sürüldükten sonra da güvenlik açısından izlenmeye devam ediyor aşılar. Yani çok düşük miktarlarda kullanılan, güvenlik açısından bakarsak aşıların içerisindeki maddeler tamamen bilimsel olarak belirlenmiş maddeler ve çok düşük miktarlarda kullanılan, güvenliği yıllardır kanıtlanmış olan maddeler. Yani aşılar güvenli diyebiliriz.
1: Evet. Efendim aşılar güvenli ki zaten bunun aslında tarihsel açıdan baktığınız zaman da etkilerini görmek mümkün. Şimdi geçmişte insanların ölümüne sebep olan çok korkulan rahatsızlıklar dahi aşıyla artık bugün yani adı anılmıyor tabiri caizse, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani artık biz çocuk felcini neredeyse hiç görmüyoruz. Dünyada sadece iki ülkede görülüyor. Aynı zamanda keza çiçek hastalığı. Çiçek hastalığını hiç görmüyoruz. Bunlar hep aşıların etkisi sayesinde, aşıların başarısı sayesinde. Yine aşıların oluşturduğu o bahsettiğim koruma kalkanı sayesinde kızamık salgınlarını görmüyoruz, boğmaca salgınlarını görmüyoruz. Bunlar hep aşıların başarısı günümüzde.
1: Evet. Peki çocuklar için, yani şimdi burada özellikle yeni doğan çocuklar üzerinden gidelim. Şimdi aşılar zorunlu mu? Yani burada mesela aşı karşıtlığına yavaş yavaş geçeceğim ama önce bu konuyu aydınlatmak
0: Evet.
1: istiyorum. Zorunlu mu aşılar ve hangi aşılar yapılıyor burada çocuklara?
0: Şimdi biz aslında bizim açımızdan bütün aşıların zorunlu olarak yapılmasını öneririz. Yani biz, çevremizdeki kişiler, burada çalışan sağlık çalışanları, kendi çocuklarımız, hepimizin aşıları tamdır. Kendilerimizin de aşıları tamdır. Bize göre aşılar zorunludur. Ama yasal olarak ailelerimiz zorunlu olarak aşı yaptırmak zorunda değiller. Ama tabii ki yaptırmadıkları zaman çok ciddi rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. Biz günümüzde az önce bahsettiğim hastalıkları görmüyorsak bunlar aşıların sayesinde diyoruz ama biz zorunlu olarak yapılmasını öneriyoruz. Yani mutlaka olsun istiyoruz çocuklarımız aşılara. Ama yine de tamamen zorunlu diyemiyoruz yasal olarak. Aileler istemediği takdirde elbette ki yaptırmayabiliyorlar. Ama isteriz ki, gönlümüz ister ki tüm aşılar zorunlu olarak uygulansın. Çocuklarımız hasta olmasın.
1: Evet. Burada tabii aşı takvimi de bir o kadar önem taşıyor, öyle değil mi? Yani sağlık
0: Kesinlikle.
1: Ocaklarında, aile hekimliklerinde takip ediliyor bildiğimiz kadarıyla.
0: Evet, aile hekimlerimiz çok sıkı denetliyor. Yine aile hekimlerinde çalışan hemşirelerimiz çok sıkı denetleniyor aşı takvimini. Bir aşı takvimi içerisinde uyguladığımız aşılar var. Zamanı gelince hatırlatma yapılıyor. Zamanı geçince yine aynı şekilde hatırlatmalar yapılıyor. Ve mutlaka biz aşıların olmasını ailelerimize öneriyoruz. Bunun dışında, takvim dışında da önerdiğimiz aşılar var. Mesela yurt dışında rutin olarak uygulanan bazı aşılar bizde takvim dışında. Onlar da özel olarak alınarak yaptırılabiliyor. Biz polikliniğimize başvuran tüm hastalarımıza bu aşıları hem bilgi sahibi olmaları açısından öneriyoruz hem de yaptırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
1: Evet. Efendim şimdi aşı karşıtlığına değinelim. Neden aşı karşıtlığı mevcut? Dünyada
0: aslında
1: da,
0: şöyle,
1: ülkemizde de.
0: Fatih Bey, yani doğru bilinen bazı yanlışlar var. Yani sosyal medyadan insanlar bazı şeyler dinleyebiliyorlar. Aslında burada anlatılan hikayeler değil de milyonlarca insan üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların bize yol gösterdiğini söylemek istiyorum. Yani bazı doğru bilinen yanlışlar var. Mesela şunu çok net söyleyebilirim ki aşılar otizm yapmaz. Bunun dışında aşılarda bulunan ya da varlığından korkulan bazı maddeler bizim rutin günlük hayatta kullandığımız besinlerde, meyvelerde, formül mamalarda, bebeklerin kullandığı formül mamalarda, hatta anne sütünde bile çok daha fazla miktarda olduğunu biliyoruz. Yine bununla beraber bazı doğru bilinen yanlışlardan, yine aşılar kısırlık kesinlikle yapmaz. Aşılar domuz ürünü ihtiva etmez. Bu Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfalarında da detaylı bildirilmiştir. Bunun dışında aşılar genetiğimizi değiştirmez. Ya bunları çok net olarak söylemek istiyorum. Yine Diyanet İşleri

0: Başkanlığı'nı internet sayfalarında da yazar. Aşıların uygulanmasına dinen bir sıkıntı olmadığından bahsedilir. Yani ben aslında aşıların tüm anlamda güvenli olduğunu söylemek isterim. Bu doğru bilinen yanlışlara da özellikle vurgu yapıp halkımızı doğru bilinçlendirmek istiyorum.
1: Evet, gerçekten bir bilgi kirliliği mevcut ve bu bilgi kirliliği yüzünden aslında ciddi bir aşı karşıtlığı oranı da sanırım Türkiye'de son yıllarda arttı. Tabii bu aşı karşıtlığı diyoruz biz ama burada aslında bireysel bir rahatsızlıktan bahsetmiyoruz. Yani kişinin sadece kendi sağlığı ile ilgili bir durum değil aslında, toplum sağlığı. Öyle değil mi? Sonuçta aşı yaptırılmadığı zaman işte belirli hastalıklar tekrar ortaya çıkabilir ve yine yayılabilir.
0: Kesinlikle. Yani bizim artık bugün görmediğimiz ya da çok nadir rastladığımız hastalıklar aşılar sayesinde nadir ya da görmüyoruz. Yani neredeyse tamamen silindiğini biliyoruz şu anda çocuk felcinin. Halbuki dedelerimizde, belki onların babalarında topallayan illaki birilerini görmüşüzdür. Mesela bu bir toplum sağlığının çok önemli bir göstergesi. Yine günümüze kadar gelecek olursak 1970'lerden bu yana 150 milyondan fazla insanın aşılar sayesinde korunduğunu biliyoruz. Bu da yine çok önemli bir toplum sağlığı göstergesi. Sonuçta bir de toplum sağlığı dediğimiz, toplumsal immünite dediğimiz bir kavram var. Yani ben aşılıysam arkamdaki kişinin ben size mikrobun yayılması, enfeksiyonun yayılması benim sayemde kırılıyor. Adeta ben bir kalkan oluşturuyorum. Ama eğer aşısız kişilerin oranı artarsa maalesef bu kalkan kırılıyor ve enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Biz şu an bu hastalıkları belki az görüyoruz. Çocukluk çağı menenjitlerini az görüyoruz. Kızamık, difteri, tetanozu az görüyoruz. Bunun sayesinde ama neyi gözlemledik? Ortalama yaşam sürelerimiz uzadı. Çocuk ölümleri dramatik şekilde azaldı. Bunlar hep toplum sağlığı açısından aşıların önemli göstergeleri, önemli etkileri.
1: Evet, gerçekten öyle ki burada aslında aşı karşıtlığına dair özellikle şüphesi olanlar, yani sosyal medyada ya da internet üzerinde bazen haberler olabiliyor. Evet, ama burada bir uzmana danışmak, yani bir hekime danışmak sanırım işin en doğrusu. Yani en doğru bilgiyi burada almak gerekiyor netice itibariyle ki geçtiğimiz işte 3-4 sene önceki Covid döneminde de yine benzer durumları duyduk. Covid sonrası yaşanan durumlar hep yine aşıya mal edildi. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışları aslında aşmak çok ama çok kıymetli, öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle haklısınız. Ben aslında aşı yaptırmak konusunda tereddüt yaşayan ailelerin şunu bilmesini isterim. Aşılar uzun yıllardır milyonlarca çocukta güvenle kullanılıyor. Yan etkileri de oldukça nadir. Ve aşıların önlediği hastalıklar ise çok ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yani benim kendimin, 10 yaşındaki oğlumun, eşimin, hastanede çalışan arkadaşlarımın, onların yakınlarının, çocukluk çağı aşıları da tamdır, erişkinlik çağı aşıları da tamdır. Buna biz çok önem veririz. Ben de herkesin kendim gibi, çocuğum gibi aşıyla korunan enfeksiyon hastalıklarından korunmasını isterim. Yani bu şansa tüm çocuklarımızın sahip olmasını isterim. Aslında bu açıdan burada konuşma fırsatı bulduğum için de mutluyum. Gerçekten teşekkür ederim. Biz aşı karşıtlığına karşı da aslında İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptığımız çalışmalar var. Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu'nu, yine İl Sağlık Müdürlüğü'nde aşı reddi komisyonlarını bilgilendiriyoruz bu konuda. Ve aslında sağlık çalışanlarımız da çok daha bilgi düzeyi yüksek olarak bu kişilerle karşı karşıya gelebiliyorlar. Dolayısıyla tereddüt yaşayan ailelerin aile hekimlerine ya da bu komisyonlara ulaşması ve merak ettiği sorulara yanıt bulmasını öneririm ben açıkçası.
1: Evet, kesinlikle öyle. Efendim, artık yavaş yavaş veda edeceğiz Eda Nur Hanım sizlerle. Veda etmeden yine sizin eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Ben çok teşekkür ederim programda aşılara yer verdiğiniz için. Ben de her seferinde keyifle anlatıyorum gerçekten aşıları. Tam bir aşı savunucusuyuz biz, sağlık neferleri diyebiliriz. Aşılar sadece bugünü değil, geleceğimizi de koruyor ve sağlıklı nesiller için de en güçlü adım aşı. Ben aşı olun, sağlıkla kalın diyorum ve herkese sağlıklı ve aşılı günler diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eda Nur Yeşil.

Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

0: Zaman.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz psikolog Ayşegül Şahin. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Fatih Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün sizlerle bölgemizde yaşanan ve zaman zaman devam eden depremlerin kişiler ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerini konuşacağız. Tabii 2023 6 Şubat'ında çok büyük bir felaket yaşadık. O felaketin etkileri de halen devam ediyor. Kolay unutulacak bir felaket değildi. Ama hem o yaşanan felaket hem ardından devam eden depremler hem bireyler hem de toplum üzerinde bazı psikolojik rahatsızlıklar ya da etkiler bırakabiliyor. Dilerseniz buradan başlayalım. Devam eden bu depremler kişiler üzerinde ve toplum üzerinde nasıl bir psikolojik etki bırakıyor?
2: Tabii. Şöyle, ya deprem hayatımızın bir gerçeği ve evet 6 Şubat 2023'te de bunu çok ciddi bir şekilde deneyimledik ve hala da etkileri sürüyor. Aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen hem psikolojik hem de fiziksel anlamda etkilerini gözlemlemekteyiz. Şimdi psikolojik olarak şu şekilde, aslında uyku problemleri hala yaşayan çok insan var. Mesela deprem saatinde uyanan ya da sık sık uyanan ya da uykuya dalmakta güçlük çeken ya da yeme bozukluğu oluştu mesela bireylerde. İşte duyguları kontrol edemeyince, güven duygusunu ve kontrol duygusunu yeme alışkanlığımızda, işte rutinlere dönmekte, yaşamı devam ettirmekte ve bir bitmeyen bir yaz sürecimiz oluştu aslında. Yani deprem bizim hayatımızı gerçek anlamda olumsuz etkiledi. Ama

0: Şimdi bir de şöyle bir durum yarattı aslında. Şimdi şey diyoruz ya, işte asrın felaketi diye bahsediliyor zaten yaşanılan deneyimle birlikte. O yüzden de aslında verdiğimiz tepkiler anormal bir duruma verdiğimiz normal tepkiler olarak da atfediliyor. Çünkü hani yaşadığımız şey gerçekten kontrol edilebilir bir şey değildi ve kontrol edemediğimiz bir şey de bizi gerçekten şoka uğrattı. Ve o şokla birlikte aslında biz bu tepkileri veren bir yerde olmaya başladık. O yüzden hani çok fazla psikolojik açıdan bizi olumsuz yönde etkiledi diyebiliriz. Şu anda da etkileri şöyle devam etmekte. İşte hala deprem olacak korkusuyla gerçek anlamda mesela yüksek binanın işte yüksek katlarına çıkamayabiliyor kişi ya da işte hayatı kısıtlıyor. Mesela diyelim ki işte uyku problemi yaşıyor, uyuyamıyor ve gün sürekli onun için bir kısır döngüye dönüyor. Yapması gereken şeyleri yapamayacak bir duruma gelebiliyor. Aslında birçok şey depremle ilgili, yani birçok şey hayatı psikolojik açıdan olumsuz etkiledi diyebiliriz bu anlamda.
1: Evet. Peki şimdi burada aslında kişilerin kendini tanıması ya da aile bireylerinin kendini tanıması çok kıymetli. Şimdi deprem ya da bu ara ara olan depremlerde kişiler hangi durumları ortaya koyduklarında kendilerinde evet bende bu depreme yönelik psikolojik bir etki var ve bir uzmana başvurmalıyım demeli ya da tabii aile bireyleri işte çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini gördüğünde ya da anne babalarını gördüğünde işte sizde böyle bir değişim var. Deprem dönemi ya da deprem olduğunda sizin bir uzmana başvurmanız gerek demeli. Yani buradaki göstergeler neler tam olarak? Yani nasıl etkiler ortaya çıkıyor?
0: Mesela şöyle, hayata hala dahil olamamış. Diyelim ki sorumluluk alamıyor, hala orada kalmış. Yani hayata adapte olmakta güçlük çekiyor. Burada kesinlikle yardım alınması gerekiyor. Mesela eğitim sürecine ya da iş hayatına bir türlü adapte olmakta güçlük çekiyor diyelim ki birey. Bu gerçek, yani çünkü 3,5 yıl geçmiş bir şey için bu durumu yaşanılan bir yerde olması gerçekten, evet orada bir durum var ve bunun çözülmesi gerekiyor dedirtiyor. Ya da mesela uyku problemi yaşıyor. Dediğim gibi yemek problemi yaşıyor. İşte mesela aşırı derecede yemek yiyor mesela. Ya da işte gerçekten bir iştahsızlık var. 3 yıldır çok ciddi bir kilo kaybı var mesela. Ya da hala ya bu deprem korkusuyla aldığı aşırı derecede önlemler var. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela depremde yalın ayak dışarı çıktı diyelim ki ve işte depremin etkisiyle işte kırılan camlara bastı diyelim ki, hala gece uyurken işte çorapla uyuyor ya da işte ayakkabısı yanındayken uyuyor. Bu gibi önlemler alıyor. Oralara bir bakmak gerekiyor gerçekten. Çünkü deprem korkusu gerçek bir korku, olması gereken bir korku. Ama biz depremi kontrol edemeyiz. Deprem olmadan öncesinde yapabileceğimiz şeyleri kontrol edebiliriz. Ya bunlar da işte gerçekten korunaklı bir yerde yaşıyor muyum? Öncelikle buna bir bakmam gerekiyor. Ya da işte deprem çantam var mı? Yaşam üçgenini öğrendim mi? Buraları kontrol edebilirim. Ama geriye kalan kısımları kontrol edemem. Ama geriye kalan kısımları hala kontrol etme çabam varsa, evet orada bir psikolojik destek almak önemli.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki burada aslına bakarsanız evet hani etkileri gösterdik. Kişiler bu etkileri yaşadıklarında, bu belirtileri gösterdiklerinde destek almaları gerekiyor. Şimdi biraz tedavi noktasına geçelim isterseniz. Evet, insanlar tabii çok büyük bir felaket yaşadılar. Burada tedavi hususunda neler yapılabilir? Bunu da isterseniz ikiye ayıralım. Yani öncelikle uzmanlar başvurduktan sonra nasıl bir tedavi yolu izliyor? Ardından da hem vatandaşların kendisine hem ailelere neler yapmalı? Onları da sizden dinleriz ama ilk olarak dediğim gibi bir uzmana başvurdu, süreç başladı. İşte depremden dolayı böyle bir etki oldu, ortaya çıktı. Nasıl bir tedavi süreci izleniyor?
0: Öncelikle mesela depremle ilgili geliyor kişi ama mesela orada sadece anlatma ihtiyacı var. Biz mesela depremde şunu çok gördük. Yanlarına gidiyoruz mesela. Sadece olayı anlatıyorlar. Mesela biz şey de bekliyorduk. Hani anlatamazlar, konuşamazlar diye ama aslında çözüme kavuşturmak için, zihnin kendini toparlama ihtiyacı olduğu için bunu sürekli anlatan, aktaran bir yerde de olabiliyorlar. Terapide de ilk etapta gerçekten dinliyorlar.

0: Anlayan, anlayan bir yerde olmak ve ona göre yani kişiye özgü de bir terapi süreci olduğu için hani biricik olduğu için hani sanki böyle şey gibi olmuyor yani. Hani ortak bir dilimiz var ama çok bireye özgü. Yani kişi geliyor, evet depremden kaynaklı geldiğini söylüyor ama bir sürü kayıpları var. Yani akrabaları var, aileden birinci kaybettikleri var. Hani orada bir yas süreci de var. O yüzden sadece deprem deyip, hani sadece deprem korkusu deyip geçiştiremiyoruz. Çünkü yas süreci de var. Evini kaybediyor kişi ya da işte o yaşadığı şehri, büyüdüğü şehri kaybediyor. O yüzden hani orada çok kişiye özgü. Yani bu depremin etkisi bireyde nasıl bir iz bıraktı? Öncelikle buna odaklanıyoruz. Ve ona özgü yani işte EMDR tekniğimiz var, BLT ekolümüz var. Hani genelde EMDR'in etkisini burada daha fazla gördük aslında, EMDR terapi ekolünü. Çünkü travmayla çalışan bir ekol zaten ve hani EMDR'la duyarsızlaştırmayı deneyimletiyoruz aslında bireylere. Hani var olan durum evet belki hafızamızdan silinmiyor ama etkisini azaltmak, hayata adaptasyonu kolaylaştırmak. Hani terapi değil, hedefimiz aslında bu. Evet biz bu olayı yaşadık ama bu olayla birlikte bugünümüzü nasıl şekillendirebiliriz? Nasıl daha iyi bir ben oluşturabiliriz? Buraya odaklanmak.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii bu hususta gündelik hayatta aslında ailelere, işte yani bu durumu yaşayan kişinin ailelerine, sevdiklerine, arkadaşlarına ne önerirsiniz peki? Yani toplumsal hayata uyum sağlamak çok kıymetli. Çünkü çok büyük bir felaket yaşandı. Evet, ama o tabiri caizse sıradan alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamak, onlara sarılmak belki çok kıymetli bu hususta. Ama burada kişi sevdiklerinin, ailesinin de desteğini isteyebilir. Ne önerirsiniz efendim? Neler yapmaları gerek?
0: Kesinlikle. Evet, yani kesinlikle bir rutin oluşturmak çok güzel. Yani rutin oluşturmak, rutinlere devam etmek, bu bizi gerçekten hayata bağlayan, deprem korkumuzu da nispeten biraz daha azaltan bir yerde olabiliyor ve sosyalleşebilmek. Evet, bu süreçte gerçekten yakınlarımıza, güvendiğimiz insanlara daha çok ihtiyacımız olabiliyor ve o yüzden sosyal desteği olabildiğince sağlamak. Ama bunu da abartmamak. Yani çünkü denge çok önemli. Sosyalleşelim deyince sanki buradan kaçınmak, hani deprem korkusundan kaçınmak için ben sosyalleşiyorum sürekli. Mesela eve girmiyorum mesela ya da sadece uyumak için eve giriyorum. Hayır. Ya denge dediğimiz gibi çok önemli. Onları anlatacağız. Mesela deprem korkumuzu anlatacağız. Bu korkunun ne kadarının gerçek, ne kadarının aslında gerçek olmadığı hakkında konuşacağız. Belki bir duygularımızı ifade etmek için bir duygu günlüğü oluşturabiliriz. Hani çünkü gerçekten duygular ifade edilmediğinde bir yerlerde kendiliğinden patlayan bir şekilde gerçekleşebiliyor. O yüzden bu olmaması için bizler hani hem çevremizle etkileşimli hem de kendimizle etkileşimli bir halde aslında süreci yönetmeye çalışacağız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok çok kıymetli efendim. Çok zor şeyler Ayşegül Hanım, bu yaşanan şeyler. Ama burada özellikle el birliğiyle bu süreci atlatmak çok kıymetli. Çünkü gerçekten burada çok zor bir dönem yaşandı. Ama çaresi de var. Sosyal hayattan kopmamak, özellikle ailenin, sevdiklerinin desteğiyle bu süreçler atlatılabilir. Tabii günlük yaşamı da etkilemesine izin vermemek belki de en sık yapmamız gereken, daha doğrusu en önemli şekilde yapmamız gereken şey. Öyle değil mi? Yani gündelik yaşamımızı aksatmasına izin vermeyeceğiz sanırım.
0: Evet, yani rutin nimettir deriz biz. Hani
1: Evet.
0: gerçekten rutinler nimettir ve hani devam ettirmek, yaşamdan kopmamak ve hani gerçekten bu süreci toplumsal olarak hep birlikte atlatabilmek. Çünkü bireyi değil toplumu etkileyen bir süreç. Hani biz sadece sanki böyle bir bireysel bir ya terapi de evet biricik bir insan olduğu için orada bireysel bir süreç ama toplumsal bir süreç hepimizde travmatik bir etki ister istemez yarattığı için hepimiz hep birlikte iyileşeceğiz aslında. Etkileşimle iyileşeceğiz, sosyalleşerek, birbirimize destek olarak iyileşeceğiz. Ve evet yani şu anda da zaten kesinlikle o destek mekanizmasının aslında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyileştirici olduğunu bu süreçte bir kez daha görmüş olduk aslında. Ama umarım bir daha tekrarı yaşanmaz.
1: Evet, umarız. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu ama artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden sizin eklemek istediklerinizi, son olarak değinmek istediklerinizi dinleyelim. Ardından veda edelim.

0: dediğim gibi rutinler nimettir. Rutinlerimize bağlı kalarak aslında ve süreci gerçekten kendi yaşamımız için en iyi şekilde ertelemeden gerçekten çevremizdekilere de etkileşimli bir şekilde süreci yönetmeye çalışacağız. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. İyi çalışmalar Ayşegül Hanım. Sevgili dinleyenler, psikolog Ayşegül Şahin sizlerleydi.

Öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Sevgili dinleyenler, Çiler Şatıroğlu huzurlarınızda, Ateş Attığım Samana.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kilis İl Müftüsü Sayın Alaaddin Bozkurt. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler diliyorum.
1: Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
1: Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Tabii sizlerle önemli bir konuyu konuşacağız. Dijital bir dünyadayız aslında. Bilgiye ulaşmak belki çok kolay. Ama ulaştığımız bilgi doğru mu yanlış mı? Belki de asıl mesele bunu ayırt edebilmek. Farklı görüşlere saygı göstermek. Dijital nezaketi korumak aslına bakarsanız. Tabii bugün sizlerle böyle önemli konuları konuşacağız. Dijital dünyada aile bağlarındaki olumsuz etki, teknolojik çağda aile içi iletişimin önemi, manevi değerlerin dijital tehditlere karşı muhafaza edilmesi gibi konuları sizlerle konuşacağız. Tabii efendim burada hemen dilerseniz dijital dünyanın çocuklar ve aile bağları üzerindeki etkileriyle sohbetimize başlayalım.
2: Teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için sizleri ve tüm izleyici kardeşlerimizi selamlıyorum. Selamlar, saygılar diliyorum. Her şeyden önce elhamdülillah biz Müslümanız. Müslüman olduğumuzdan dolayı manevi değerlerimize ölünceye kadar sahip çıkmalıyız. İnsanın huzuru, mutluluğu gerçekten bu değerlere bağlı kalmakla mümkündür. Aksi takdirde olumsuz yönler bizi alıp götürmekte, bizi yanlış yere sevk etmekte, çocuklarımızı zehirlemekte. Onun için zırhımız manevi değerler olacak. İnşallah bu manevi değerlere sahip çıkarsak hem kendimizi korumuş oluruz, hem evlatlarımızı, hem toplumumuzu ve Allah'a karşı da görevimizi yerine getirmiş oluruz. Çünkü Yüce Rabbimiz Celle Celle bizi başıboş yaratmamıştır. Bizi ahsen-i mahlukat olarak yaratmış. Yeryüzünde yaratılan en değerli varlık olarak yaratmış. Bize akıl vermiş. Bize akılla yetinmemiş. Bize peygamberleri göndermiş. Cebrail vasıtasıyla vahiy göndermiş. %100 doğru olan bilgi göndermiş. O peygamberler de bu görevi hakkıyla yerine getirmişlerdir. Allah'ın kullarına göndermiş olduğu bilgileri kullarına aktarmışlardır. Peygamberlerden sonra da o görevi alimler üstlenmişler. Bizler de bu vahiy ilmine sahip çıkmamız lazım. Maneviyatlarımıza, manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Manevi değerlere sahip çıkarsak inşallah dijital ortamlar bizi asla zehirlemeyecek. Bize bir zarar gelmeyecek, zarar vermeyecek. Çocuklarımıza zarar vermeyecek. Gençlerimize bir zarar olmayacak. Onun için şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene olduğu gibi bu sene de Yaz Kur'an Kursu açtılar. Yaz Kur'an Kursu 6 senemizde başladı ve Allah nasip ederse 14 Ağustos'ta da bitecek yani. Şu anda 2 milyondan fazla evlatlarımız, gençlerimiz, yavrularımız

0: camilerde eğitim görüyorlar. Bütün imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz görev başındadırlar. İzinler kapalı. Ve bu yavrularımızı en güzel bir şekilde hem bu dijital tehlikeli unsurlardan uzaklaştırmak, hem de manevi değerlerle donatmak için görev başındadırlar. Sabah ve öğleden sonra iki grup şeklinde öğrencileri alıyoruz. Sabah 9'dan başlayıp 12'ye kadar, 12'den sonra sosyal etkinliklerimiz başlıyor namaza kadar. Ve namazları cemaatle, öğle namazı cemaatle kılıp onları gönderiyoruz. Öğleden sonra başlayanlar bir de gelip ikindi namazına kadar yine hem Kur'an-ı Kerim, itikad, ibadet, siyer, ahlak ve sosyal etkinlikler derslerimizi yapıyoruz. İkindi namazı cemaatle yavrularımıza kıldırır, onları gönderiyoruz. İnşallah bizler bu görevimizi sadık kalırsak, ya bu yavrularımızın anne babaları da bu yavrularımızı gelip bu camilerimize, hocalarımıza teslim ederlerse, biz bu yaz Kur'an kursunda neyi anlatıyoruz, hangi değerleri anlatıyoruz, hangi değerlerimizden de çok duruyoruz. Her şeyden önce bizi yoktan var eden Cenab-ı Mevla'yı anlatıyoruz. Rabbimiz, kitabımız, peygamberimiz, dinimiz, mukaddesatlarımız, vatanımız, bayrağımız, camilerimiz, anne babalarımıza karşı görevlerimiz, şehitlerimize karşı, gazilerimize karşı, ailelerimize karşı, büyüklerimize karşı, yaşlılarımıza karşı, engelli olan kardeşlerimize karşı, yetimlere, muhtaçlara, fakirlere, eşlerimize, evlatlarımıza, muhacirlerimize karşı görevlerimiz nelerdir? Bu yaz Kur'an kursunda bu yavrularımıza en güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu manevi değerleri alan, bunu sahih bilgiyle donatılan kardeşlerimiz asla hiçbir şey onlara zarar vermeyecek.
1: Evet. Efendim peki bu yaz Kur'an kursları gerçekten hani dijital anlamda da bugün konuşuyoruz sizlerle. Çok şeyi anlatıyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Burada bir kriter var mı? Ya da kişi kendi mahallesindeki yaz Kur'an kursuna gitmesi gerekiyor, başka bir yere gidebilir mi diyelim? Ya da tatile gitti, yaylaya çıktı, işte denize gitti, farklı bir yere gitti. Oradaki mesela hani kendi ikametinin olmadığı yere gitti. Oradaki yaz Kur'an kurslarını değerlendirebiliyor mu? Bu detayları biraz açalım isterseniz.
0: Tabii efendim. Yaz Kur'an kursumuza son güne kadar kayıtlarımız devam etmektedir. Nerede olursa olsun yaz tatiline gidiyorsa en yakın camiye, en yakın Kur'an kursuna başvurduğu takdirde oradaki hocamız sadece TC numarasıyla kaydını yapar ve o yavrumuz zaten biliyorsunuz Kur'an kurslarımız yaygın din eğitimi görevini görüyor. Örgün değil, herhangi bir cezası yok. Kayıt yapıp da gelmediği zaman herhangi bir cezası yok. Ama biz isteriz ki bütün yavrularımız gelsinler. Biz bu şekilde 3 kategoriye ayırıyoruz. Yani yaşlarına göre, diyelim ki bir camide 3 sınıf varsa 7 yaşa kadar bir sınıf yapıyoruz. 14 yaşa kadar bir sınıf. Diğer 22 yaşa kadar. Yani en fazla 7 ile 22 yaş arasındaki çocukları alıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar bu yaz tatili boyunca bu yavrularımıza haftalık 20 saatlik eğitimimiz var. 2 saat itikad dersi, 2 saat ibadet, 2 saat siyer, Allah Resulü'nün hayatı, 2 saat ahlak, 8 saat Kur'an-ı Kerim, 4 saat sosyal etkinlikler. Toplam haftada 20 saat eğitim veriyoruz. Ve 8-6 haftadan oluşuyor. Şu anda 3. haftaya girdik. 14 Ağustos'ta da sona erecektir. Gerçekten velilerimiz yavrularını göndersinler. Hem dijital telefondan, bilgisayardan, televizyondan uzaklaşmış olurlar. Hem burada birçok etkinlikler düzenliyoruz. O etkinliklerden yararlanmış olurlar. Hem de kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de hiç bilmeyenler dahi elif ve cüzünü bitirmiş oluyorlar. Namaz duaları, namaz için gerekli olan Fatiha, Tahiyya duaları, Sübhaneke, bunları öğrenmiş oluyorlar. Allah Resulü'nün hayatını kısa ve öz olarak anlatıyoruz. Yine birçok mesela İkilis Müslülüğü olarak geçen sene olduğu gibi bu senede elhamdülillah 7-8 kategoride yarışma düzenliyoruz. Ödüllü yarışmalar. Futbol turnuvasında zaten hadis ezberleme, temel dini bilgiler yararlanıyor.

0: yarışması, çocuklara havuzla buluşturma, birçok etkinlik yavrularımız seve seve, yani ilk hafta belki istemeyerek geliyorlar, ancak gelip bu sosyal etkinlikleri de görünce severek geliyorlar. Anne babaları da bize dua ediyorlar. Rabbim inşallah hayırlı bir yaz transusu bizlere, yavrularımıza göstersin inşallah.
1: Evet. Efendim tabii burada bu yaz Kur'an kurslarında önemli bilgiler de çocuklara veriliyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'i öğretmek değil, aslında manevi anlamda da ciddi böyle eğitimler veriliyor. Şimdi tekrar konumuza dönersek, teknolojik bir çağdayız ve burada manevi değerler de bazen dijital tehditlere maruz kalabiliyor. Efendim bu manevi değerleri mesela dijital tehditlerden koruma adına aileler neler yapabilir? Yani evet, tabii ki bunlar Kur'an kurslarında da öğretiliyordur ama bizi dinleyenler, belki Kur'an kursuna gidemeyen ya da fırsatı olmayan çocuklar, gençler için neler söylemek istersiniz? Yani çünkü bu manevi değerlerin korunması çok kıymetli. Dijital bir tehdit durumu da var. Nasıl koruyacağız? Yani hem kişinin kendisi hem aile bireyleri nasıl koruyacak?
0: Geçen sene bizim bir projemiz vardı. Ekranı kapat, çevreni keşfet. Biz yavrularımızı buradan toplam yaz kuran kursu boyunca 3600 tane öğrencimizi buradan otobüslerle Sayın Valimizin destekleriyle Kilip'ten Hayvanat Bahçesi'ne, Gaziantep'e götürdük. Ve orada akşama kadar gezdiler, gördüler, hayvanat bahçesini gezdiler, öğle yemeği ikramında bulunduk. Birçok çocuk belki ilk defa kilisin dışına çıkmış oldu yani. Yani ekranı kapat, çevreni keşfet. Bu çocuklarımızı sağa sola götürürsek, eğlendirirsek, gezdirirsek dijital ortamdan da uzaklaşmış olurlar. Tarım İl Müdürlüğü'yle yaptığımız protokol çerçevesinde yavrularımızı bahçelere götürdük, tarlalara götürdük. Ayakları toprağa değdi. Orada ziraat nasıl dişilir, nasıl ekilir, bu nasıl toplanılır, bu yavrularımız orada vakit geçirdiler. Kur'an kursuna göndermeyen çocuklarımız da en az bu yaz tatilinde yavrularını alsınlar, geziye götürsünler. Yani evet, belki herkesin maddi durumu iyi olmayabilir ama illa uzak yerlere gitme, Antalya'ya, şuraya buraya götürme şansı yok. Herkes kendi bütçesine göre mutlaka yavrularını elinden tutup bazı günleri çocuklarına vakit ayırsınlar. Onlarla gelsinler, onlarla dolaşsınlar. Cep telefonundan, ekranlardan onları uzak tutsunlar. İnanıyorum ki bu çocukların hayatında çok faydalı olur.
1: Evet, kesinlikle. Burada iletişim çok kıymetli. Çocukları takip etmek, onlarla ilgilenmek, onlarla konuşmak çok kıymetli. Bunun için aslında tabii o manevi değerleri tutunmak, o manevi değerleri bırakmamak da çok önemli bir yer tutuyor gerçekten. Efendim artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden biz yine son cümleleri size bırakıyoruz. Burada isterseniz dediğim gibi tekrar Kur'an kurslarının hatırlatmasını da yapabilirsiniz. Son cümleleri size bırakalım, ardından veda edelim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben Edirne'den buraya atandım. Edirne'de huzur evi vardı. İsterim ki anne babalarımız, çocukların anne babaları bazen yavrularını alsınlar. Huzur evindeki yaşlılarımızı, büyüklerimizi bir ziyaret etsinler. Onların yalnız kalmalarının ne kadar sıkıntılı olduğunu, yarın öbür gün babaları da yaşlandığı zaman çocukları onları huzur evine değil de onlara en güzel bir şekilde bakmaları için bence bunun çok faydası olacağına inanıyorum. Yine hafızlık yapan Kur'an kurslarımız var. Hem kız Kur'an kursu hem erkek Kur'an kursları. Çocuklarımızı bazen götürelim yaz hafızlık kurslarına. Öğle yemeği mesela o öğrencilerle yesinler, içsinler. Onların görsünler nasıl Kur'an-ı Kerim'e vakit ayırdıklarını, telefondan uzak kaldıklarını, günlerce, haftalarca hiç cep telefonu eline almadıklarını. Ve bu sayede çok güzel hem Allah'ın kelamını ezberliyorlar, hem namazları cemaatle kılıyorlar. Yavrularımız bunu görsünler. Hafızlık yapmasalar dahi inanıyorum onların hayatında çok güzel bir değişiklik olur. Yine büyüklere saygı, küçüklere sevgiden dolayı yakın akrabaları, teyzeleri, halalarını uzak olan yerlerden götürsünler. Onlara misafir olsunlar. Bu şekilde sıla-i rahim ki her gün cuma namazında imamlarımız Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakın akrabaları gözetmeyi emreder. Fuhuşatı, münkeri, azgınlığı yasaklar, düşünüp

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
8: Ve sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzun vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 kişi daha tutuklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlaması çabaları sürerken karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. İran'ın askeri komuta merkezleri, hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerinin hedef alındığı duyuruldu. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan basınında yer alan iddialara göre son bir ayda İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırılarında yaklaşık 100 Amerikan askeri yaralandı. İran basını ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin zorlamasıyla Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı denildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşmede Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Başkan Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören yazılı bir plan sunacak. Joseph Aoun yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyaretin çok kıymetli bulduğunu belirtti. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl 13 aday sınavdan 500 tam puan alarak birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi iki sorunun iptal edildiğini açıkladı. Adaylar sonuçlara ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Adayların üniversite tercih süreci ise 29 Temmuz'da başlayacak. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile. Numan Kurtulmuş saat 14'te de DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulunacak. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Kurtulmuş saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Numan Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak ve bu hedef kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin ayrıntıları değerlendirilecek. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Buna göre teklif veren ve kazanan firmalardaki kişilerin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkileri tespit edildi. Belediye ile iş yapan firmalardan komisyon alındığı öne sürüldü. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu iddia edildi. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ifade işlemleri için emniyet birimine götürüldü. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, nüfus ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklamak suçlamalarından yürütülüyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27'ye ulaştı. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'a Haluk Levent ve diğer şüphelilerle ilişkisi soruldu. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve ailesiyle bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri incelemesine yer verildi. Raporda işlem hareketlerinde Ahbap Derneği ile ilişkili Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı tespit edildiği kaydedildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 234 yıla kadar Aziz İhsan Aktaş'ın da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet de dahil olmak üzere çok sayıda suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un 6 yıl önce Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor ve 1 hemşireyle genç kızın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bulunuyor. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu kişilerden 74'ü tutuklandı. 37'si hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve tefecilikle darp ve tehdit suçları işlediği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu bu kişilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira hesap hareketliliği belirledi. İstanbul Başakşehir'de trafikte tartıştıkları sürücüleri takip ederek araçlarından inen ve kavga eden 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçu kapsamında bu kişilere toplam 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yurt genelinde hava sıcakları daha da etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde ise yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları perşembe günden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Perşembe günden itibaren yağış alanı da genişleyecek. Marmara bölgesinde Bilecik dışında kalan illerle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor. Özellikle Trakya'da yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Yüksek

0: Eğitim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 kişi daha tutuklandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Yunanistan'ın PAOK takımına transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleriyle Ardahan, Kars, Erzurum ve Van, akşam saatlerinde de Edirne ve Kırklareli'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa ve Konya 34, İstanbul, Eskişehir, Düzce ve Tokat 32, İzmir, Antalya ve Mardin 38, Edirne ve Adana 36, Çanakkale ve Malatya 37, Aydın ve Diyarbakır 41, Denizli 39, Hatay 33, Erzurum 30, Sinop 31, Samsun ve Giresun 28, Artvin 26, Şanlıurfa 42 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bursa Yalova 1. bölge devlet yolunun 29-31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Yalova Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 21 Temmuz Salı programımız.

0: Odası, Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve Hasan Telloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz ve bu salı gününde size eşlik edeceğiz sevgili dinleyenler. Okumaktan bahsedeceğiz bugün. Okumak son derece önemli, hepimiz biliyoruz zaten. Okumak hem sosyal hayatımızda birçok katkı sağlıyor bize, hem de çocukların eğitim başarılarına da etkisi yadsınamaz tabii ki. Toplumu ayakta tutan aydın insanlar, dünyada iz bırakan büyük liderler, bir şirketin beyin takımında bulunan kişiler veya isimleri tarihe altın harflerle yazılan bilim insanlarının ortak yönlerinin kitap okumak olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yapılan birçok araştırma var, kitap okumanın akademik başarıyı artırdığına, insan arası ilişkileri geliştirdiğine dair. Biz de bahsedeceğiz o araştırmalardan. Acaba kitap okumak ve bu alışkanlığı kazandırmak için anne babalar neler yapmalı? Akademik hayata nasıl etkileri var? Kitap seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularımızın cevaplarını ve ayrıntıları, bilgileri program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alacağız. Ailece başladık. Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Okuma alışkanlığından bolca bahsetmeye çalışıyoruz çünkü çok önemli hepimiz için. Aslında sosyal hayatta bu hayata uyumlu ve gerçekten birbirini anlayan bireyler için de son derece önemli bir konu okuma alışkanlığı. Bir yandan akademik başarıya baktığımızda yine okuma alışkanlığının etkisini görüyoruz. Siz neler dersiniz? Bu okuma alışkanlığı diye adlandırabileceğimiz süreç nasıl bir süreç?
1: Tabii tüm alışkanlıklarda olduğu gibi aslında okuma alışkanlığında da bir kere süreklilik olmalı. Yani yaptığımız bir şeyi sürekli, ara vermeden, düzenli olarak, sürekli ve düzenli olarak yapmak, bundan zevk almak, keyif almak ve mümkünse bunu bir ihtiyaç gibi görmek.
0: Evet.
1: Aslında yani bu dört unsur okuma alışkanlığının temel unsurlarıdır. O yüzden hani insanlar kendilerine şunu sorabilirler, ben okuma alışkanlığına sahip miyim? Sorusunun yanıtı sürekli okuyor muyum, düzenli okuyor muyum, işte okumaktan keyif alıyor muyum ve okumadan rahatsız oluyor muyum?
0: Evet, o
1: yani
0: kesinlikle, ben de onu düşündüm.
1: Evet diyorsak okuma alışkanlığımız var demektir.
0: Çünkü öyle bir şey, şimdi ben kendimde fark ediyorum. Mesela 2-3 gündür kitap okuyamadım düzgün ve çok rahatsız ve huzursuz ve evet, suçlu evet, hissediyorum kendimi mesela.
1: Güzel bir şey,
0: evet,
1: güzel bir huzursuzluk.
0: Evet.
1: Düzenlilikten kastımız da hani mümkünse her gün biraz, sürekli işte hep okumak. Hani bazen hasta oluruz, rahatsız oluruz, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay ara verebiliriz istisnai evet, olarak. Ama genel olarak hani ara vermeden her gün belli saatlerde boş zaman bulduğumuzda sürekli düzenli, keyif alarak yaptığımız ve yapmadığımızda rahat, işte sizin gibi kendimizi huzursuz hissettiğimiz bir şey. Tabii biz 3 düzey okuma alışkanlığından söz ediyoruz. İşte zayıf, orta ve güçlü. Zayıf işte her an bu alışkanlık bitebilir. Aşağı yukarı 2 ayda birden az kitap okuyorsanız eğer bu zayıf bir alışkanlık, okuma alışkanlığıdır. Ortalama ayda bir kitap iyidir. Hani ama biz hep hedef olarak ayda 2 kitap deriz. Tabii ki sayılar değişebilir. Sayılar çok önemli değil. Bazen az okuruz ama daha derin okuruz, daha analitik, eleştirel okuruz. Önemli değil ama gene de hani ayda bir ortalamanın altına düşmemekte yarar var. Çünkü hani kaybolabiliyor da alışkanlıklar. Hani benim alışkanlığım var diyorsunuz ama işte bir ay dişinizi fırçalamadığınızda artık diş fırçalamak size çok zor gelebiliyor. O alışkanlığı kaybedebiliyorsunuz. Ki okumak daha da riskli olan bir alışkanlık. Çünkü çok ciddi bir rakibi var. Dijital dünya, sosyal medya, internet. Bunu birazdan konuşacağız. Tabii ki okuma alışkanlığı sizin de girişte dile getirdiğiniz gibi aslında çok önemli. Hani bu okuma meselesini yıllardır işte akademik bir çalışma alanı olarak ben çalışıyorum ve gerçekten önemini içtenlikle söylüyorum. Bu genellikle bazen konuşmaların böyle rutin bir parçası gibi söylenir. İşte okuyalım, okumak önemlidir ama gerçekten önemlidir. Yani her şeyden önce insan bir düşünme varlığıdır. Yani insan düşünen bir

0: canlıdır. Bu düşünmek bizi insan yapan şeydir. Yani düşünmeyi insandan çıkarırsanız insandan geriye sadece bir canlı kalır. Ama düşünebilmemiz için mutlaka okumamız gerekir. O yüzden hep söylerim, hani okuma meselesi bir düşünme meselesidir. Çünkü okumak bizim akıl gücümüzü geliştirir. Düşünmek bizim düşünme gücü, okumak bizim düşünme gücümüzü geliştirir. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Düşünme gücü eşittir okumak. Düşünme gücü de aslında bizim toplumsal hayatta, bireysel hayatta, bütün alanlarda bizi taşıyacak bir şeydir. Yani insan doğru düşünerek, hızlı düşünerek doğru kararlar verebilir. Eğer doğru düşünemezse, güçlü bir düşünme yapımız yoksa doğru kararlar veremeyiz ve yanlış kararlar hayatımıza zarar
1: Evet.
0: verir. O yüzden yani okumanın ulaşmadığı bir nokta yok hayatımızda. Dinleyenler şöyle düşünmesin, boş zamanlarımızı güzel bir biçimde değerlendirmek için bir hobi. Asla böyle bir şey değil. Yani okumadan insan olamaz. Hani bu belki çok iddialı ama böyle bir şey. İşte biblioterapik etki dediğimiz, hani bizi
1: Tabii.
0: rahatlatması, stresimizi atması, bu hayatın koşuşturması içinde, zorlukları içinde biraz ondan uzaklaşmak gerçekten çok önemli. Onun dışında tabii ki dilimizi geliştiriyor. Sözcük sayımız, ifadelerimiz düzgün oluyor. Dilimiz gelişince günlük hayattaki iletişimimiz çok rahatlıyor. Daha az
1: Zaten
0: kavga
1: en büyük
0: ediyoruz.
1: problemlerden biri bu,
0: Evet.
1: insanların kendini anlatamaması, karşı tarafın anlayamaması ve sonrasında çıkan çatışmalar.
0: Çatışmalar
1: Evet.
0: gerçekten öyle. Yani bazen doğru olmayan, daha doğrusu yanlış bir tek sözcük, hani insan ilişkilerinde çok büyük yaralar
1: Çok,
0: açabilir.
1: çok.
0: Hani hep söylerim, yine boşanmaların Türkiye'de de dünyada da %60'ı nedeni iletişimsizlik. Yani
1: Kesinlikle.
0: sevgi, saygı, kültür hani o kadar etkilemiyor ama iletişimsizlik.
1: İletişim.
0: İşte ağzımızdan çıkıveren tek bir sözcük, yanlış tek bir sözcük bazen bir ilişkiyi bitirebiliyor. O yüzden hani iletişimimiz sağlıklı ve güçlü olabilmemesi için dilimizin güçlü olması lazım. Dil de kesinlikle okuyarak güçlendirilecek bir şey. Çünkü günlük hayat bize yeni bir kelime vermez.
1: Evet.
0: Ama her okuduğumuz kitaptan en az 20-30 yeni kelime alırız. Her kelime demek zihnimizin güçlenmesi demektir. O yüzden okuma zihnimizin çalışmasını etkileyen bir şey aynı zamanda. O kazandığımız kelimeler aracılığıyla. O yüzden hani kültürlü bir insan yapar, efendim işte kişilik kazandırır, okuduğumuz güzel eserler özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, gençlik döneminde okunan nitelikli edebiyat eserleri aslında oradaki karakterlerle özdeşleştiğimiz için oradaki iyi özellikleri de alırız farkında olmadan. Üstelik böyle okul gibi parmak sallayarak öğretmez.
1: Evet.
0: Hani çaktırmadan, tırnak içinde argo deyimiyle.
1: Kötünün de kötü olduğunu
0: Evet,
1: görürüz yine
0: kötüyü gösterir,
1: okurken.
0: iyiyi gösterir ve sizi iyi karakterler üzerinden iyi bir insan yapmaya çalışır. Dolayısıyla okuma gerçekten etkileri hayatımızın her alanında herkes için. Bakın yaşlılık çok önemli bir dönem. Can sıkıntısından insanlar daha hızlı yaşlanıyor ve
1: Evet.
0: gerçekten kötü zamanlar geçiriyor. Oysa okumak en çok yaşlı insanlar için örneğin hayata bağlanmanın bir yoludur. Gençlik, ergenlik, kişilik bulma dönemi, hani arıyorsunuz bazen bir arkadaşı çocuğa kişilik kazandırıyor ama işte o şanssız bir seçimse kötü bir kişiliği oluyor. O yüzden kitaplar hep bunlardan koruyan, hayatımıza müthiş katkıları olan bir şey. O yüzden hani hep şunu düşünmek lazım. Kitap sadece bir hobi değildir, boş zamanlarda yapılan bir şey değildir. Bunun çok
1: Bir
0: ötesinde bir şeydir.
1: vazgeçilmez
0: Evet,
1: olmalıdır
0: evet.
1: aslında. Şimdi dijital dünya dedi ki hocam, çok fazla uzaklaştırıyor tabii ki özellikle çocukları ve gençleri, ama aslında hepimizi kitap okumaktan uzaklaştırıyor ne yazık ki. Bir bakıyoruz ki kitap okumaya vakit bulamıyorum derken, aslında o sosyal medyada işte o videolar arasında ne kadar uzun zamanlar kaybetmişiz. Şimdi burada şöyle bir soru da akıllara gelebiliyor. Bazen sosyal medyada ya da internette de okumalar yapabiliyoruz. Orada da belki makale okuyabiliyoruz, bazıları onu yapabiliyor ya da bazıları işte sosyal medyada oraya karşısına çıkan psikolojiyle ilgili içerikleri okuyor mesela. Farklı bir durumda bir köşe yazısını oradan okuyabiliyoruz. Bunlar da okuma yerine geçiyor mu, yoksa
0: Tabii tabii tabii
1: illaki basılı bir
0: geçer.
1: kitaptan
0: Hayır
1: okumak
0: hayır öyle
1: mıdır?
0: bir şey yok. Yani artık teknoloji dünyasında yaşıyoruz.

0: yaşıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla bizim burada hep söylediğimiz şey şudur. Nerede okuduğunuz değil, ne okuduğunuz önemli. Yani internette, sosyal medyada hani yine ona abur cubur şeyler geliyor. Yani abur cubur şeyler okumuyorsanız, işte kim nereye gitmiş, ne yemiş, nerede tatil yapmış efendim, hangi düğündeymiş.
1: Ya da komik, ya da komik videolar,
0: real videolar falan. Hı-hı. Hani bunlar değil de gerçekten nitelikli içeriklerle ilgileniyorsanız.
1: Çünkü bazen var gerçekten.
0: Hiç problem yok, hiç Hı-hı. sorun yok. Okunabilir. Kaldı ki artık sesli kitap dediğimiz kitaplar var. Bunlar dinlenebilir. Tam metin.
1: Aynı etki
0: zenginleştirilmiş içerikli kitaplar var. Yani özellikle çocuklar ve gençler artık teknoloji kuşağı. Dolayısıyla onların teknoloji üzerinden kitap okuması Hı-hı. hiç problem değil. Önemli olan okumak ve okuduğu şey önemli. Hani biz sosyal medya kullanımını da, dijital kullanımı Hı-hı. da bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Yoksa çocuklara internet yasaklamak, dijital çözüm dünyayı değil. Yasaklamak çözüm değil, gerçekçi de değil. Yeter ki o mecrayı, o ortamı doğru nedenlerle ve doğru içeriklerle kullansınlar. Yani hiç problem değil. Çünkü hani 5000 yıl önce, 3000 yıl önce kil tabletten okuyormuş insanlar. İşte efendim papirüsten okuyormuş. Sonra şimdi kağıttan okumuş. Şimdi tablet çıktı. Evet. Şimdi tekrar kil tablet formuna döndük bu arada. Evet. Öyle oldu maalesef. Ama önemli olan okuduğumuz malzeme değil, ne okuduğumuz ve okumamız. O yüzden hiç problem yok. Ama tabii şöyle, yani dijital dünya ciddi bir rakip okumaya. Çünkü çok hareketli,
1: onu okurken
0: dinamik,
1: başka bir şey geliyor
0: renkli,
1: karşınıza.
0: Hemen evet. atlıyorsunuz. Evet. Sabır süreniz azalıyor. Evet. Çok renkli. Oysa okumak o kadar hareketli ve renkli bir dünya değil.
1: Evet, o zaman oradan oraya nasıl çekeceğiz evet, biz çocukları, işte, gençleri?
0: Yani burada tabii isterseniz bilmiyorum, ona bir sonra mı gireriz, eğitime katkısını da desteğini de söyleyip hani dijital tarafı belki ne yapabiliriz de konuşabiliriz. Hı hı. Şimdi bugünün aslında hani planladığımız konusu okumanın eğitim başarısına, katkısı. Akademik başarıya etkisiydi. Bu konuda hem dünyada yapılan araştırmalar var, hem bizim de bir süre önce yaptığımız bir araştırma var. Ortaokul son sınıf öğrencilerine, 8. sınıf öğrencilere yaptığımız bir araştırma. İşte onların hem ders başarılarını hem de işte geçme notlarını, takdir ve teşekkür belgesi alma durumlarını ve sınav başarılarını ölçtük. Hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama kesinlikle doğru orantılı bir ilişki
1: evet.
0: var.
1: Ki yani, bu bayağı bir 14-15 yıl önce yapılan bir araştırmaydı.
0: Evet.
1: Şu an çok daha fazla olacak. Çünkü şu an yeni nesil sorular var ve çok daha uzun sorular var. Evet, çok daha okuduğunu anlamaya yönelik sorular var.
0: Evet. Yani şöyle, o araştırmanın hani en genel sonucu şuydu. Eğer aynı zeka düzeyinde iki öğrenciden okuma alışkanlığına sahip olan diğerinden %30-35 arasında daha başarılı oluyor. Hı hı. Yani eğitimdeki başarıyı %30-35, yaklaşık 1/3 oranında arttıran bir durum. Bakın bugün YKS sonuçları, YKS sonuçları açıklandı. Yükseköğretim sınavları sonuçları açıklandı. Pek çok aile eminim heyecanlıdır, bazıları endişelidir. Ancak gelecek yıllarda çocukları girecek aile ya da gençlerimiz, bu programı dinleyenler için özellikle söylemek istiyorum. Yani aşağı yukarı önümüzdeki bir hafta içinde bu dereceye giren öğrencilerle yapılan röportajları, söyleşileri lütfen izlesinler. Yani nasıl başarılı olduklarının hikayesini anlatıyorlar. Her sene bu oluyor ve birçoğu şunu söylüyor. Yani düzenli okuma alışkanlığına sahibim. Yani bu yıllardır bu gerçek
1: değişmeyen bir gerçek.
0: Yani okuma alışkanlığına sahip olan çocuklar bu sınavlarda daha başarılı oluyorlar. O yüzden özellikle önümüzdeki yıl ya da yıllarda sınava girecek gençlerimiz ve onların aile alışkanlığı meselesini çok ciddiye alsınlar. Bakın bu sadece sosyal alandan sınava girecek olanlar için de değil. Sözel ya da sosyal alan da değil. Belki de okuma alışkanlığının daha büyük yararı fen alanı ile ilgilidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilgilidir.
1: Şimdi sorulara bakanlar olduysa zaten matematik soruları bir Türkçe sorusu gibiydi. Uzun uzundu ve o soruyu anlamazsanız yapmanız mümkün değil.
0: Evet, işte hani konuşmamın başında söylediğim o anlama, düşünme gücünü arttırma. Hı hı.

0: ne demek? Yani düşünme gücü bir algılamayla başlıyor. Anlama, kavrama, analiz etme,
1: Dikkat.
0: onu tabii ki belleğe atma, sonra tekrar zihinsel işlemlere alma. Bütün bunlara biz düşünme diyoruz. Yani düşünme süreci gördüğümüz, okuduğumuz bir şeyin beynimize gitmesiyle ona verdiğimiz tepki arasında saniyelerle gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla eğer bir öğrenci, hani sınavlar üzerinden konuşalım, tabii ki eğitime katkı sadece sınav açısından bakılmamalı. Sınav
1: Evet,
0: ölçüdür.
1: gerçeği.
0: Sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimize de lütfen aileleri anlayışlı
1: Evet, bunu
0: davransınlar.
1: yarın
0: Çünkü
1: konuşacağız bu
0: bu
1: arada.
0: bir şey değil. Hani ölçü değil, tam bir ölçü değil. O yüzden bu konuda da hani dikkat çekmek isterim. Ama işte sınavda bazen biz hani görevli olarak da giriyoruz ve ben gözlemliyorum öğrencileri, çocukları. Yani bir soruyu okumaya başlıyor. Örneğin bir öğrenci çözmeye başladığında diğeri hala okuyor
1: Evet,
0: olabiliyor.
1: evet.
0: Hatta bazı öğrenci 2-3 kez okuyor soruyu.
1: Anlayamıyor ya da
0: Ama
1: dikkatini
0: bir öğrenci
1: toplayamıyor.
0: tek okuduğunda hemen anlıyor ve belleğinde formül
1: Evet.
0: yerleşmiş, onu hemen kullanıyor ve çözüyor. Dolayısıyla okuma alışkanlığı belleği güçlendirerek, düşünme gücünü hızlandırarak sizin soruyu daha hızlı çözmenizi sağlıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor. Ben bunun hesabını yaptım. Yani bir üniversite sınavında yaklaşık 25 dakika kazandırıyor okuma alışkanlığı.
1: Çok önemli.
0: Sadece hız açısından söylüyorum. Bir de tabii anlama, kavrama ve hatırlama. Çünkü tarih sorusunda da belleğinizi kullanmak
1: Tabii
0: zorundasınız.
1: ki.
0: Efendim Türkçe sorusunda da, matematik sorusunda da işte formülü hatırlamanız lazım. Bir tarihsel olayın tarihini hatırlamanız lazım, dönemini hatırlamanız lazım. Okumak belleği güçlendiren bir şey. Bakın Alzheimer hastaları için önerilen en önemli etkinliklerden biri okumaktır. Çünkü okumak beynin çalışmasını sağlar ve o nöron dediğimiz beyaz hücrelerin artmasını sağlar. O belleği güçlendirir. İşte bu sınav başarısındaki nedenlerden biri de belleği güçlendirmesi, öğrencilerin belleğini güçlendirmesi. Bir de tabii o sınava hazırlık stresini atmanın da bir
1: Evet,
0: yoludur.
1: evet.
0: Zihni temizlemenin bir yoludur. Bakın hep öğrenci arkadaşlara konferanslarda söylüyorum. Örneğin diyorum ders çalışmaya başlamadan önce en az bir yarım saat okuyun. Bir de bitince yarım saat okuyun.
1: Hocam ders çalıştık zaten. Bir de kitap mı okuyacağız
0: Hayır,
1: diyorlar büyük
0: hayır işte
1: ihtimalle,
0: bu
1: değil
0: çok
1: mi?
0: yanlış bir yaklaşım.
1: Hemen hepsi eline telefonu
0: Evet,
1: almak istiyor.
0: öncesinde okuyacaksınız çünkü zihninizi temizleyecek. Hani böyle bir boş kağıt düşünün, üzeri çizilmiş çizilmiş. Önce onu sileceksiniz, ondan sonra onun üzerine bir yazı yazabilirsiniz. Dolayısıyla onu günün yorgunluğuyla, okuldaki yorgunlukla ya da hayatın yorgunluğuyla sizin yeni bir şey öğrenmeniz çok zor.
1: Evet.
0: O yüzden zihnimizi temizlemenin en iyi yollarından biri okumaktır. Okuduktan sonra da yine o öğrendiklerimizi pekiştirmek için birazcık rahatlatmak lazım zihni. Onun için de bir yarım saat hani mümkünse okumak gerekir. Ama önce okumak
1: Çok daha
0: çok daha
1: önemli.
0: önemlidir. O yüzden hani eğitimdeki başarıya etkisi dediğim gibi anlama gücünü arttırıyor, kavramayı kolaylaştırıyor, belleği güçlendiriyor ve zihinsel işte analiz yapma, neden sonuç ilişkisi
1: Evet.
0: kurma bunlar zihnin gücüyle ilgilidir. Bakın insan doğduğunda zihni sıfır doğar ve biz o zihni kendimiz geliştiririz. Karaciğerimiz, akciğerimiz, midemiz aynı fonksiyonla doğar ama beyin geliştirilirse gelişir. Kendi haline bırakılırsa gelişmez. Okumak beyni geliştiren bir şeydir. Yani bunu lütfen
1: Evet.
0: kimse unutmasın.
1: Şimdi özellikle ailelere düşen görevleri de konuşacağız bu aşamada ama bir müzik arası verelim. Sonrasında kitap okumayla ilgili sohbetimize devam edelim. Bakalım aileler bu konuda neler yapabilir?

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Araştırmalara göre zaten kitap okumanın akademik başarıya etkisi son derece büyük. Biz ondan da bahsettik. Hatta YKS Türkçe testinde en başarılı %10'luk dilim haftalık ortalama mutlaka 30 dakikanın üzerinde, daha doğrusu günlük 30 dakikanın üzerinde her hafta böyle kitap okuyan çocuklardan, gençlerden oluşuyor. Bu %10'luk dilim ki matematik ve fizikten de bahsettik, yine ona da olumlu etkisinden bahsettik. Aileler diyor ki şimdi biz biliyoruz, evet kitap okumak önemli, ben de istiyorum, oku oku oku diyorum ama okumuyor ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Öğretmenin etkisi yine yatsın ama ondan da bahsedelim. Önce aileler, sonra öğretmenler bu konuda neler yapabilir, sizden dinleyelim.
1: Evet, şimdi tabii burada en önemli rol gerçekten ailelere düşüyor. Hı-hı. Özellikle yeni doğan çocukların okul öncesi dönemlerinde neredeyse tek belirleyici kişi anne ve baba.
0: Evet.
1: O yüzden en büyük sorumluluk onlarda. Bir kere belki de tabii ekonomik durumlar söz konusu ama kütüphanelerimiz var. Ücretsiz kitap alabileceğimiz kurumlar, hı hı, her ilçede, her ilde var.

0: onu da hemen söylemiş olayım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çocuklarımız belki de doğmadan önce onlara birkaç kitapla hazırlık yapmak lazım. Hani oyuncaklar alıyoruz, giysiler alıyoruz ama onların yanına bir kere bir iki üç tane o yeni başlayan böyle renkli, hatta banyo kitapları
1: tabii,
0: vesaire.
1: Çok fazla var artık.
0: Birkaç kitabı almak lazım. Onun dışında evimizde mümkünse çok büyük değil ama 50 kitaplık, 30 kitaplık
1: küçük bir
0: kitaplık olmalı. Bu evimizde de olabilir, bebeğin çocuğun odasında da olabilir. Tabii büyüdükçe mutlaka odasında bir kitaplığının olması, hani kitapların bu dünyanın bir şeyi olduğunu görmeleri açısından, gözlerini dünyaya açtığı anda kitaplarla karşılaşmaları çok önemli. Hani süremiz çok yok ama anne karnında bile çocuğa, bebeğe kitap okumanın daha sonra karşılığı var diye araştırmalar ortaya koyuyor. Dolayısıyla evde bir kitaplık. Doğduktan sonra bebekken, yani aşağı yukarı 3 aylık 6 aylıkken bile başlayabilir aileler kitap okumak. Çocuk anlasın anlamasın, yani dinlesin dinlemesin. Tabii okumak derken hani uzun uzun hikayeler, masallar
1: muhakkak
0: değil.
1: Resimlerine
0: küçük
1: bakması.
0: Resimli kitapları, resmi gösterip kitaba, işte oradaki elmaya elma demek, ağaca
1: mesela
0: ağaç
1: sesli
0: demek.
1: Kitaplar var.
0: Evet,
1: Daha
0: sesli
1: küçük yaşlar
0: kitaplar
1: için.
0: var. Dolayısıyla hani bu okul öncesi dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. En önemli dönemlerden biridir okul öncesi dönem. Aileler burada çocuklarına resimli kitaplarla bu süreci başlatacaklar. Ancak tabii şunu da mutlaka yapmaları lazım. Çocuk okuyan bir anne baba görmek ister. Bu model olmaktır. Aslında bu çocukların bütün davranışları ve alışkanlıkları için geçerli bir şeydir. Yani siz çocuğunuzun temiz ve titiz olmasını istiyorsanız siz de temiz ve titiz olacaksınız. Çocuğunuzun işte bağırarak konuşmamasını büyüyünce istiyorsanız siz de bağırmayacaksınız. Kavga etmesini istemiyorsanız siz de kavga etmeyeceksiniz. Yani çocuğa nasıl model olursanız, nasıl örnek olursanız çok büyük ihtimalle çocuk da öyle olur. Olumlu ya da olumsuz davranışlar açısından söylüyorum bunu. O yüzden çocuğa hani okuyan bir anne baba modeli, emin olun, okuma alışkanlığı kazandırmada yarıdan fazla etkilidir.
1: Evet.
0: Tabii başka etkenler de var ama çocuk öncelikle okuyan bir anne baba görmeli evde.
1: Ya da örnek alacağı biri.
0: Elbette.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: örnek
1: Bazen o da
0: alacağı biri
1: olabiliyor.
0: Bulur. Abla olur, teyze olur,
1: öğretmen
0: olur.
1: Olabiliyor.
0: Tabii ki, ama ben okul öncesi dönem en çok zaman geçirdiği kişi ailesi, ebeveynler.
1: Evet.
0: Bu anlamda model olma özelliği öncelikle ebeveynde, daha sonra öğretmende. Hani evde böyle bir modellik olmadıysa iş öğretmene düşüyor ve Türkiye'de ne yazık ki hani öğretmenlerimize bu konuda daha çok iş düşüyor. Çünkü hani yeterince bilinçli, duyarlı olmayan aileler, ne yapacağını bilemeyen aileler ya da bildiği halde yapamadığında tabii öğretmenin ayrı bir otoritesi oluyor. Tatlı sert bir otoritesi oluyor.
1: O da ama ceza zorlama
0: Yok, o
1: şeklinde
0: değil, o değil.
1: olmaması
0: Tabii, tabii,
1: lazım.
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani ceza, bunu daha önce de konuştuk
1: Evet,
0: sanıyorum.
1: evet.
0: Ceza asla okumayla yan yana getirilecek bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenin de model olarak sınıfa kitapla giderek,
1: Onun üzerinden
0: bazen
1: bir
0: ders
1: konu açarak.
0: saatlerinde beraber kitap okuyarak, kitaplar üzerine konuşarak, okuyan öğrencisine hediye vererek, överek, aynı şeyi anne babalar da yapmalı.
1: Evet.
0: Yani çocuğu okuduğu için özellikle başkalarının yanında övmeli, arkadaşlarının yanında övmeli, çocuğuyla okudukları hakkında mutlaka konuşmalı. Mümkünse özellikle okul öncesi dönem ya da ilkokul döneminde, ilk öğretim döneminde çocuğun okuyacağı kitapları kendileri de okuyup karşılıklı böyle kitaplar üzerine sohbetler yapmalılar. Bu eleştirel okuma dediğimiz aşamaya gidişte yine çok önemli. Burada tabii en önemli sorun sanıyorum dijital dünya ile baş etme meselesi.
1: Evet, evet.
0: Burada tabii yine ailelere öncelikle çok iş düşüyor. Lütfen 2 yaştan önce çocuklarınızı cep telefonu ve bilgisayarla tanıştırmayın. Yani cep telefonunu dijital bir emzik gibi lütfen kullanmayın. Hani ağladığı anda eline cep telefonunu vermeyin.
1: Evet.
0: Ya da bir şey istediğinde onun isteğinden vazgeçirmek için ona cep telefonu vermeyin. Bu gerçekten çok zararlı ve bunu yapan, yani yapmayan daha doğrusu aileler var. Yani 2 yaşına kadar çocuğu bu teknolojik ürünlerden uzak tutanlar var. Özellikle ondan sonra da kontrollü biçimde bunu yapmak lazım. Bakın bugün 13-15-20 yaş gençlerde bu dijital bağımlılıktan şikayet ediyoruz ama bunun temeli, emin olun, 0-5 yaşta atılıyor. Yani siz 0-5 yaşta eğer

0: doğru kullanmanın yolu budur deyip ve günde işte belli bir saat kullanması, işte bunun yanında kitap okuması, spor yapması, kültürel faaliyetlere katılması, yani ailelerin artık hani eskiden çok böyle baba egemen bir toplum ve şiddete dayalı bir aile yapısı vardı. Ama şimdi çok çocuğa dayalı, yani çocuk merkezli bir aile.
1: Bir
0: Neredeyse
1: orta
0: tüm
1: nokta bulamadık.
0: aileler çocukların esiri olmuş durumda. Yani çocuğa gerçekten hayır demesini öğretmeliyiz. Hayır diyebilmeliyiz. Bazı şeyleri yapmamalıyız. Gerekirse otoriter davranmalıyız. Yani burada ölçü kaçıyor. Bir uçtan diğer uca gidiyor. Ya işte dayakla
1: Ya
0: yapmaya
1: hiçbir söz
0: çalışıyoruz.
1: hakkı yok ya da tüm söz hakkı
0: Evet,
1: onda gibi bir orta nokta ne yazık ki
0: yani bu
1: bulunamadık.
0: çocuk yetiştirmek tabii ayrı bir mesele, konuşulması gereken, ama yani ipin ucunu kaçırmamak lazım. Çocukta gerçekten bir anne baba otoritesini kabullenme, bunun edindirileceği yaşta 0-5 yaştır. İşte onu kaçırınca artık o otorite de
1: Çok
0: zor,
1: zor
0: o da
1: oluyor.
0: zor. Kural koyamıyorsunuz, koyduğunuz kuralı işletemiyorsunuz. Ama diyelim ki hani 5 yaşı kaçırmış aileler, işte şu an 10 yaşında, 15 yaşında çocukları, onlar için de yapılabilir. Yani yeter ki onlara alternatifler yaşatılsın. Örneğin birlikte yürüyüşe gidin ve ikimiz de telefonları kapatalım diyelim çocuğa, ya da yemek masasına
1: Kimse
0: telefon
1: telefon
0: getirmeyelim
1: getirmesin.
0: diyelim. İşte saat 10'dan sonra herkes telefonları kapatsın diyelim. Ama şimdi görüyorum, yani anne baba elinde cep telefonu ya da televizyonun karşısında çocuğuna işte
1: Hadi
0: cep
1: sen
0: telefonunu
1: git.
0: çok kullanıyorsun, hadi git kitap oku, işte başka bir şey yap. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Çocuk gördüğünü yapar, görmediğini yapmaz. O yüzden anne babaların büyük sorumlulukları var. Bir de mümkünse kütüphanelere üye yapsınlar çocuklarını ve düzenli olarak en az 2 haftada bir, mümkünse haftada bir beraber kütüphaneye gidip orada kitap okumaya çalışsınlar. Ödünç kitap alsınlar. Kütüphanelerin çoğunda artık okuma kulüpleri var. Okullarda okuma kulüpleri var. Yani bu okuma kulüpleri son yıllarda çok popüler ve okuma alışkanlığını müthiş güçlendiren ve eleştirel okumaya evrilen,
1: Büyükler için de
0: büyükler için
1: önemli.
0: zaten öyle, ama çocuklar için de iyi okullar bu tür kulüpler kuruyorlar ve öğrenciler kendileri yönetiyor bu kulübü. Kendileri seçiyor okuyacakları kitabı ve üzerinde sohbet ediyorlar. Dolayısıyla bu kütüphane meselesi önemli. İşte varsa şehrimizde kitap fuarlarını mutlaka ziyaret etsinler. Dediğim gibi çocuklarına arada kitap hediye edebilirler. Kitap almaları için onlara verebiliyorlarsa biraz para versinler. Ama sadece kitap almak için desinler. Övsünler onları kitap okudukları için. Seninle övünüyorum desinler. Kitap okuduğun için çok mutluyum desinler. Yani bu tür empatiler de
1: Kesinlikle.
0: gerçekleştirirlerse, ama önemli olan anlaşma yapmak, kural koymaya çalışmak her şeye rağmen ve bu kuralı işletmek. Biliyorum bu çok zor, ama mutlaka denemek lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Terlioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Anne,
2: baba,
1: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
2: ben,
1: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Yılmaz. Ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün hakimin red sebepleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Hukuk muhakemesi. Bir hukuksal uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının görevini yerine getirirken uyguladıkları usulleri gösteren hukuk kurallarıdır.
2: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz hakimlerin red sebepleri ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Değerli meslektaşım, şimdi tabii hakimlerin önüne davalar geldiğinde bazı durumlarda avukatlar olsun, taraflar olsun, asiller olsun o hakimin objektifliğinden şüphe duyabilirler. Adalet şüphe kaldırmaz. Dolayısıyla o mahkeme ile o hakimle o davanın devam etmesinin adaleti getirmeyeceğine inanır. Böyle bir durumda, böyle bir şüphenin varlığı halinde biz hakimleri reddedebilir miyiz? Reddi hakim isteyebilir miyiz? Bunun koşulları nelerdir?
1: Elbette hocam. İfade etmiş olduğunuz gibi hakimin objektif olması, adaletin tecellisi ve tarafların adalete duyduğu bakımından çok büyük önem arz ediyor. Ve bazı durumlarda gerçekten de hakimler reddedilebiliyor. Peki hukuk muhakemeleri kanununa göre bu hakimler reddedilebilir nedir diye baktığımızda aslında kanun koyucu bunu mutlak surette şu hallerde reddedilebilir vardır gibi bir sınırlamaya tabi tutmamış. Hakimin yasaklılık hallerinde, yani mutlak surette kendisinin çekilmek zorunda olduğu hallerde kanun koyucu onu ayrıca düzenlemiş. Orada durumlar belli. Fakat red halleri biraz daha ucu açık bırakılmış. Kanun koyucu red sebebini şöyle düzenlemiş. Demiş ki hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde taraflardan biri hakimi reddedebileceği gibi hakim de bizzat çekilebilir. Dolayısıyla burada hakimin reddetmesi dediğimiz durumda aslında yalnızca tarafların hakimi reddetmesi değil, hakim eğer tarafsızlığından şüpheyi gerektirecek bir halin varlığını kendisi fark ediyorsa hakim de bizzat kendisi çekilebilir. Peki hangi durumlarda bu reddetmesi vardır diye baktığımızda kanun koyucu demiş ki özellikle şu hallerde hakimin reddetmesinin varlığı kabul edilebilir. Bunlardan ilki şu: davada iki taraftan birine öğüt vermiş olması yahut yol göstermiş olması. Yani hakim eğer davada taraflarına birine bir yol göstermişse, bak şunu şöyle yap, burada bunu söyle, yahut buna ilişkin bir öğüt vermişse, ya şunu şöyle yapsanız daha iyi olur şeklinde bir durum varsa bu hakimin reddi sebebi olarak kabul edilebilir. Bir başka husus ise davada İki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği halde görüşünü açıklamış olması. Şimdi kanun koyucunun bir ifadesinde biz şunu anlıyoruz. Demek ki bazı durumlarda hakimlerin bazı olaylara ilişkin, bazı hallere ilişkin bir görüş açıklaması yapması mümkün olabilir. Fakat kanun koyucu diyor ki eğer kanunen gerekmediği halde hakim davada taraflardan birine veya üçüncü kişiye görüşünü açıklamışsa işte bu durum hakimin reddi sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Yahut hakim davada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hakim ya da hakim sıfatıyla hareket etmiş olursa yahut uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olursa bu da hakimin reddi sebebi sayılabilir. Neden? Bunu biraz düşündüğümüzde örneğin hakimin ilgili dosyada daha evvel arabuluculuk yaptığını düşünelim. Bildiğiniz gibi arabuluculuk görüşmeleri aslında gizlidir. Bu görüşmelerde taraflar mahkemede, davada söylemeyecek olduğu şeyleri söyleyebilirler. Biraz daha açık, ellerini açık edebilirler. Niye? Çünkü arabulucu görüşmelerinin gizli olduğuna güvenerek bunu yaparlar. Hakim o davaya ilişkin uyuşmazlıkta, daha evvel bir arabulucu görevi yapmışsa, bu durumda aslında işin arka planını kendisi biliyor veya bilebilir demektir. Bu durum tek başına hakimin tarafsızlığında şüpheye düşürme sebebi olarak karşımıza çıkmaz. Yahut hakim mutlak surette o davada artık bir tarafın lehine haklı olarak karar verecek alana gelmez. Ama halin icabı hakimin o dosyada artık tarafsızlığını şüpheye düşürüyorsa bu durumda hakim reddedilebilir yahut kendisi bizzat dosyadan çekilebilir. Bir başka husus ise hakimin ilgili dosyadaki tarafsızlığı

0: daha fazla akrabalık ilişkisi. Bildiğiniz gibi hakimin alt soy, üst soy yahut üçüncü derece dahil akrabalarıyla, kan ve kayınısımlarıyla olan davalara bakması yasaklılık hali. Bu durumda üçüncü derece dahil kan ve kayınısımlığında hakim bu davaya hiç bakamaz bile. Bunun için tarafların talebine dahi gerek yoktur. Hatta o kadar ki hakimin o aşamaya kadar vermiş olduğu hükümler ve kararlar dahi iptal edilebilir. Fakat bunu da kanun koyucu hakimin dördüncü dereceye ilişkin kısımlarından bahsediyor. Yani ilk üç dereceye ilişkin kısım zaten yasaklılık hali. Bugünkü konumuzdan bağımsız. Orada zaten hakimin çekinmesi lazım. Fakat dördüncü derece dahil yan son kısımlarına ait bir davada hakim reddedilebilir. İlgili dosyadaki tarafların hakimle böyle bir ilişkisinin olması, böyle bir akrabalık ilişkisinin bulunması tek başına reddedilebilir değildir. Dediğim gibi eğer ilgili kısımlık hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren önemli bir sebep olarak karşımıza çıkıyorsa bu durumda bir rezil sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Kanun koyucu son olarak hakimin rezil sebebinin varlığı kabul edilebilir şeklinde ifade etmiş olduğu sebep şudur. Dava esnasında iki taraftan birisiyle davası veya aralarında düşmanlık bulunması. Yani hakimin o dava sürecinde taraflardan biriyle bir davası varsa yahut o dava esnasında taraflardan biriyle arasında bir düşmanlık varsa kanun koyucu demiş ki bu durumda hakimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir. Peki hakimin bizzat çekilmesine ilişkin durum nedir? Kanun koyucu diyor ki hakim reddini gerektiren sebeplerden biri varken bizzat çekilmezse iki taraftan biri red talebinde bulununcaya kadar davaya bakabilir. Yani aslında hakimin reddine ilişkin konu biraz da inisiyatif ve kişinin yaklaşımıyla alakalı bir konu. Hakim ilgili durumlarda kendisi bizzat çekilebilir. Tarafların bir talebi olmasa gerek yok. Fakat hakim böyle bir durumu öngörmesine rağmen çekilmemişse ve taraflardan herhangi birinin de red talebi yoksa bu durumda hakim o davaya bakabilir, karar verebilir. Peki bu reddi ilişkin usul nasıl olacak diye bir soru gelebilir akıllara. Önemli bir konu çünkü. Aslında prosedür biraz uzun. Fakat ben burada dinleyicilerimizin özellikle dikkate alması gereken çok temel bir husustan bahsetmekle yetineceğim şu an. O da şudur. Hakimin reddi sebebini bilen tarafın red talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Şayet taraf red sebebini davaya bakıldığı esnada öğrenmişse en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada yeni bir işlem yapılmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorundadır. Şayet bu süre zarfında belirtilmemişse, bu süre zarfında hakimin red talebi ileri sürülmemişse artık süresinde yapılmayan bir redden bahsedilir ve bu durumda süresinde yapılmayan red talebi dinlenmez.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakimlerin tarafsızlığı fevkalade önemli adalete erişim konusunda. Az önce de belirttiğimiz üzere bu konuda şüphe duyulması kabul edilebilir bir şey değildir. Elbette koşulları vardır. Fakat bizim de hakimleri reddetme, başka bir hakimin davaya bakmasını isteme hakkımız kanunen vardır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Aydar Kahraman'dı ve bize hakimlerin red sebeplerini değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva,

0: Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: defending our country, our fatherland.
1: Now, my beloved Clemens, this is what we must do. Strike with all our power. Give every ounce of strength to win victory before the end of the year.
2: Sinema tarihinin en sarsıcı savaş filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1930 yılında çekilen Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok. Alman yazar Erich Maria Remarque'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Louis Milestone tarafından perdeye taşınan film, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük idealler ve milliyetçi heyecanlarla cepheye koşan genç Alman öğrencilerin hikayesini anlatır seyirciye. Başlangıçta savaş onlar için kahramanlık, şeref ve vatan sevgisinin en somut şeklini ifade ederken, Batı cephesine ulaştıklarında karşılarına çıkan gerçek, korku, parçalanmış bedenler ve tükenmiş insan ruhudur ne yazık ki. Film ilerledikçe savaşın zafer değil, gençliği yutan dev bir karanlık olduğu görülür. Özellikle baş kahraman Paul Boimar'ın cephede yaşadığı dönüşüm, Birinci Dünya Savaşı'nın bir nesli nasıl ruhsal olarak çökerttiğini bütün çıplaklığıyla koyar ortaya.
0: It is with reluctance that I bring this subject up again. You are the life of the fatherland, you boys. You are the iron men of Germany. You are the gay heroes who will repulse the enemy when you are called upon to do so. It is not for me to suggest that any of you should stand up and offer to defend his country. But I wonder if such a thing is going through your heads. I know that in one of the schools, the boys have risen up in the classroom and enlisted in a mass.

O döneme kadar birçok savaş filmi kahramanlığı ve milli gururu öne çıkarırken Batı cephesinde yeni bir şey yok, savaşın anlamsızlığını yerleştirir merkezine. Filmde siperler insanlığın yavaş yavaş yok olduğu karanlık mezarlıklara benzerken genç askerlerin gözlerindeki heyecan zamanla boşluğa dönüşür. Tarihçiler ve sinema araştırmacıları tarafından ilk büyük anti savaş filmlerinden biri olarak değerlendirilen, savaş propagandasının arkasındaki yıkımı açık biçimde gösteren yapımın Nazi Almanya'sında yasaklandığını ve gösterimlerinin şiddetle engellenmeye çalışıldığını da vurgulamak gerek. Sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş döneminde çekilen yapım, savaş sahnelerindeki gerçekçilik, hareketli kamera kullanımı ve psikolojik derinliğiyle döneminin çok ötesine geçer. Oscar tarihinde en iyi film ödülünü kazanan ilk savaş filmlerinden biri olan, aynı zamanda en iyi yönetmen ödülünü de alan Batı cephesinde yeni bir şey yok, savaşı kahramanlık destanı olmaktan çıkarıp insan ruhunun çöküşü olarak anlatan İlk büyük sinema eserlerinden biridir dersek sanırız yanlış olmaz. Milyonlarca insanın öldüğü, tankların ilk kez kullanıldığı, uçakların ilk kez savaş alanında keşif ve bombardıman yaptığı, denizaltıların okyanuslarda görünmeden ölüm taşıdığı, daha önce benzeri olmayan bir çatışmayı ifade ediyor Birinci Dünya Savaşı. Aslında dışarıdan bakıldığında son derece görkemliydi 1914 yazının Avrupa'sı. Başkentler ışıl ışıldı, tren yolları kıtayı demir ağlarla örüyor, fabrikalar gece gündüz çalışıyor, gazeteler ilerleme çağını övüyordu her yerde. İnsanlık bilim ve teknoloji sayesinde tarihinin en güçlü dönemlerinden birine ulaştığını düşünüyordu. Ama o parlak görüntünün altında başka bir şey daha vardı. Korku, rekabet ve büyük güçlerin hesaplaşma arzusu. ...19. yüzyılın sonundan itibaren sert bir güç yarışı başlamıştı Avrupa'nın büyük devletleri arasında. İngiltere dünyanın en büyük deniz imparatorluğuydu. Fransa ise 1871'de Almanya'ya kaptırdığı Alsace-Lorraine bölgesinin intikamını almak istiyordu. Rusya Balkanlarda Slav halklarını koruma iddiasıyla etkisini genişletmeye çalışıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise çözülmeye başlayan çok uluslu yapısını ayakta tutmaya çalışıyor ve bütün bu denklemin ortasında Almanya yükseliyordu. ...1871'de siyasi birliğini tamamlayan Almanya, kısa sürede Avrupa'nın en güçlü sanayi devlerinden biri haline geldi. Fabrikaları büyüdü, ordusu güçlendi, donanması İngiltere'yi endişelendirecek ölçüde genişledi. Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Almanya'nın güneşte hak ettiği yere ulaşması arzusundaydı. Bu söz aslında açık bir mesajdı. Almanya daha fazla güç, daha fazla sömürge ve daha fazla etki alanı istiyordum. Avrupa büyük devletlerin birbirine kuşkuyla baktığı dev bir mayın tarlasına dönüşmüştü o sıcak 1914 yazında. Hiçbir ülke diğerinin niyetini tam anlamıyla kestiremiyor. Bu güvensizlik devletleri silahlanmaya ve kendilerine güçlü müttefikler aramaya itiyordu. Böylece kıta iki büyük blok halinde ayrıldı. Bir tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın oluşturduğu üçlü ittifak vardı. Diğer tarafta ise İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kurduğu üçlü itilaf yer alıyordu. Barışın sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söylemenin mümkün olmadığı Avrupa'da devletler ordularını büyütüyor, fabrikalar durmadan silah üretiyor, gazeteler milliyetçi duyguları körüklüyordu. Herkes yaklaşan fırtınayı hissediyor ama kimse geri adım atmıyordu. Bir yerde çıkacak kriz bütün kıtayı ateşe verebilirdi ve o kıvılcım 28 Haziran 1914'te geldi.
Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, başlangıçta bölgesel bir kriz gibi görünse de o andan itibaren tüm Avrupa ateşten bir çemberin içindeydi artık. Savaşın ilk aylarında Batı cephesinde özellikle Fransa'daki Marne Muharebesi'nde işler hiç

de Almanların istediği gibi gitmeyecek ve bu çatışmanın sonuçları Osmanlı İmparatorluğunu da çok yakından ilgilendirecekti. Ayrıntıları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Refik Arıkan anlatıyor.

Almanlar 1890'lardan itibaren aslında kağıt üzerinde böyle bir dünya savaşı ya da Avrupa'da büyük bir savaşa girmek zorunda olurlarsa nasıl bir plan uygularız diye düşünmüşler. Bunun simülasyonlarını da aslında planlarını yapmışlar. Schlieffen planı diye bir plan var. Almanların 1895'lerdeki Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı bir plan bu Schlieffen planı. Şimdi bu plana göre Almanlar şöyle düşünmüşler. Biz hiçbir zaman hem Rusya'yla hem de İngiltere ya da Fransa'yla yani doğuda ve batıda iki kuvvetle birden savaşa girmeyelim. Çünkü böyle bir savaşta gerçekten iki taraftan saldırıya uğradığınızda başarı kazanmanız mümkün olmaz. Aslında Bismarck bu planı kurgulamış. Daha sonra bu yazılı hale getirilmiş. Marne cephesi bununla bağlantılı bir cephe. Şimdi tekrar savaşın başlangıcına geri dönecek olursak 1 Ağustos 1914'te Almanlar Ruslara savaş ilan ediyorlar. Ama bu savaş ilanı ile beraber aslında Rus-Alman cephesi hemen açılmıyor. Çünkü savaş öncelikli olarak Sırbistan ve Avusturya arasında başlıyor. İşte tam bu noktada Almanlar bu Schlieffen planını devreye sokarak o dönemdeki Alman Genelkurmay Başkanı Moltke bu planı devreye sokarak Fransa'ya, batıya saldırıyor. Ama şu, bir hafta 10 günlük bir süre zarfında, çok kısa bir süre zarfında Paris'e girmek ve Fransa'yı saf dışı bırakarak ondan sonra Rusya'yı savaş dışına itmek. Yani savaştaki temel planları bu. Hemen Fransa'ya saldırmak, zaten 4 Ağustos 1914'te Alman orduları Belçika'ya saldırıyorlar ve Belçika üzerinden Fransa'ya doğru sarkmaya başlıyorlar. Ama Almanların burada beklemediği iki şey oluyor. Birincisi, Almanların Belçika saldırısından sonra, halbuki Belçika'ya saldırdıklarında amaçlarının Belçika'yı işgal etmek olmadığını falan ilan edecekler ama bunun fiilen bir geçerliliği yok çünkü Belçika topraklarından Fransa'ya geçiyorlar. İngiltere savaşa dahil oluyor. İngiltere'nin savaşa dahil olması, öbür taraftan Marne cephesinde işler istedikleri gibi gitmiyor. Yani bırakın 3-5 günde Paris'e varmayı, 1918'de bile hala Marne cephesinde Alman ordusu takılıp kalmıştı. Fransa tarafından baktığınızda ise aslında Fransızların böyle büyük umutları yoktu. Çünkü 2 Eylül'de yani savaşın başlamasından bir ay sonra, yani bir ay bile geçmeden Paris'i Fransızlar boşaltıyorlar. Yani Paris'teki devlet kurumları daha güneydeki Bordeaux kentine taşınıyor. Ama buna rağmen Paris önlerinde, Marne dediğimiz yer Paris'in 30-40 kilometre dışındaki bir alandır doğuya doğru. Orada bir savunma hattı oluşturuyorlar ve Marne cephesini geçemiyorlar. Ama öbür taraftan da Ruslar saldırıya başlıyor. İşte tam bu anda Osmanlı Devleti için neden önemli kısmı devreye giriyor. Bakın, biz Osmanlı Devleti olarak savaşa hangi tarihte girdik? 29 Ekim 1914'te girdik biz savaşa. Yani Karadeniz'e de Türk donanmasının çıkarak Sivastopol'u ve Rus gemilerini bombalaması ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın fiilen başlaması 29 Ekim 1914 tarihi. Neden peki biz bu tarihte savaşa girdik? Aslında benim bu makalede de değinmek istediğim nokta oydu. Aslında bizim Almanlarla ittifak yaptığımız tarih daha önce. Bizim Türk-Alman ittifakını imzaladığımız tarih 2 Ağustos 1914. Şimdi bu tarihe de dikkatinizi çekmek istiyorum. Savaş, bakın, henüz daha 1 Ağustos'ta Almanların Ruslara savaş ilan etmesiyle başladı. Biz 2 Ağustos'ta Almanlarla ittifak anlaşması imzaladık. Demek ki bunun bir altyapısı vardı. Yani savaşın başlamasından bir gün sonra Almanlarla bir anlaşmanın imzalanmış olması aklımıza bunu getiriyor. Yalnız burada Marne cephesini bir kenara bırakıp biraz Osmanlı Devleti'nin savaşa girişinden de aslında burada bahsetmek lazım. Şimdi genel kanı şu, işte İttihat ve Terakki mensupları, özellikle o baştaki trio dediğimiz Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa, bunlar Alman hayranıydı. Bunlar Alman hayranı oldukları için de Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girdi. Yani aslına bakarsanız bu çok doğru bir yaklaşım değil. Şöyle çok doğru bir yaklaşım değil. Evet, Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Abdülhamit'ten itibaren ordunun ıslah edilmesinde, modernize edilmesinde Almanya ile çok ilişkilerimiz kuvvetli.
Enver Paşa uzun bir süre Almanya'da bulunuyor. İttihatçılar Almanya'ya gidiyorlar, geliyorlar. Yani Almanlarla böyle bir ilişkimiz evet kesinlikle var. Ama öbür taraftan Osmanlı Devleti'nin bu süreçte sadece Almanlarla da ilişkisi yok. Mesela bu ordunun ıslah edilmesinde bu ilginç bir bilgidir. Mesela Limon Van Sanders, Liman Paşa, Alman kuvvetlerinin Osmanlı Devleti'ndeki savaş süresince temsilcisidir. Hatta Genelkurmay Başkanı hüviyetinde, yani Genelkurmay Başkanı arka tarafta Enver Paşa falan ama asıl ordu komutanı olarak Liman Paşa. Mesela Çanakkale'de de ordu komutanıdır. Bu Liman Paşa'nın İstanbul'a gelmesi 1913 yılının Aralık ayı. Yani o tarihlerde İstanbul'a geliyor yanındaki ekibiyle beraber. Ordunun ıslahında rol alıyor. Ama mesela aynı tarihlerde İngilizler de var. Mesela İngiliz Generali Limpus, İngiliz Amirali Limpus donanmamızın ıslah edilmesinde çalışıyor. Aynı tarihlerde Fransızlar bizim jandarma birimlerimizin ıslah edilmesinde çalışıyorlar. Yani Osmanlı Devleti sadece Almanlarla iyi ilişkiler kurmamış. Yani 1914 başında Osmanlı ordusunu ıslah eden İngiliz ve Fransız komutanlar da var İstanbul'da. İşin bir başka tarafı, biz mesela savaştan önce Almanlarla ittifak yapmadan İngilizlerle ittifak yapmak istiyoruz. İngiltere Büyükelçimiz vasıtasıyla İngilizlere ittifak önerisinde bulunuyoruz. Biz sizin yanınızda olmak istiyoruz diye. Ama İngilizler bize diyorlar ki hayır ya, siz savaşa girmeyin, siz orada tarafsız kalın. Tabii bu yaklaşımın da bir sebebi var. Meseleyi iyi anlamak adına neden bizi kimse aslında savaşta yanında istemiyor? Bunun sebebi de Balkan Savaşları. Çünkü biz Balkan Savaşları'nda hiç beklenmedik büyük bir yenilgi aldık. Balkan Savaşları başladığında Avrupalı devletler bir ultimatum veriyorlar. Savaştan sonra sınır değişikliği olmayacak diyorlar. Bunu niye diyorlar? Osmanlı Devleti zaten savaşı kazanacak. İşte Osmanlı Devleti bu savaşı kazandığında Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan toprak almasın diye. Ama biz beklenmedik bir şekilde mağlup oluyoruz. Avrupa şunu görüyor. Ya bu Osmanlı ordusu bizim öngördüğümüzden de zayıfmış. Şimdi savaşa giden süreçte işe yaramaz bir ordunuzun olduğunu düşünüyorlarsa sizi kimse yanınıza yük olarak almak istemiyor. İngilizler tabii sadece yük olarak almak istememek değil. Şimdi mesela İngilizler bizimle müttefik olsalardı savaştan önce, savaştan sonra o Musul'u vesaireyi nasıl işgal edeceklerdi? Çünkü bu Rusların savaştan çekilmesiyle beraber 1918'de hatırlarsanız o gizli anlaşmalar ortalığa dökülmüştü. Kendi aralarında zaten gizli anlaşmalar yapmışlar. İşte İstanbul'u Ruslara vermişler, kendileri efendim Musul Kerkük'ü almışlar, İzmir çevresini İtalyanlara teklif etmişler. Yani savaş öncesinde bir toprak paylaşımı yapılmış. Osmanlı Devleti İngilizlere gidiyor. Sonra Cemal Paşa, bu İttihat ve Terakki'nin önemli bir ismi, Fransızlarla ittifak yapmak istiyor Cemal Paşa. Ama o da müsbet bir cevap alamıyor. Yine aynı tarihlerde, yani biz 1914 yılının başından bahsediyoruz. Aynı tarihlerde Talat Paşa mesela Kırım'a giderek Rusların savunma bakanı Sazanov'la görüşüyor. Hariciye Nazırı'yla, Sazanov'la. Rusya'ya da bir ittifak teklif ediyoruz. Aslında Osmanlı Devleti savaş öncesinde kendini garanti altına almak, korumak için elinden geleni yapmış. Yani kendine tehdit oluşturabilecek devletlerle ittifak görüşmeleri yapmış. Ama bu devletlerin hiçbirisinden müsbet cevap alamayınca artık aslında çok yapabileceğiniz bir şey yok. Tarafsız kalsanız, yani biz tarihçiler olanı konuşuyoruz. Yani Osmanlı Devleti tarafsız kalabilir miydi? Kalsaydı savaşın sonunda ne olurdu? Onu bilemeyiz ama aslında bizi şartlar savaşa doğru ve Alman ittifakına doğru sürüklemiş. Hatta size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Biz Almanlarla 2 Ağustos 1914'te ittifak anlaşmasını imzaladık. Bakın 1 Ağustos'ta savaşın başladığı gün, Almanların Ruslara savaş ilan ettiği gün 1 Ağustos'ta bizi ilgilendirdi.

değerlendiren çok önemli bir gelişme oluyor. Bu hani meşhur bir mesele var ya, İngiltere'ye sipariş ettiğimiz savaş gemileri meselesi. İşte tam 1 Ağustos'ta bizim komutanlarımız İngiltere'ye bu gemileri teslim almaya gidiyorlar. Öncesinde de İngiltere 1 Ağustos'ta bu gemileri bize teslim etmeyeceğini beyan ediyor. Yani parası ödenmiş, o donanmayı İhane Cemiyeti marifetiyle, halkın yardımlarıyla o iki gemi alınmıştı. Ama İngiltere 1 Ağustos'ta diyor ki, ey Osmanlı Devleti, ben size bu gemileri teslim etmiyorum. O gemiler benim olacak diyor. İsimlerini bile koymuştuk. Üzerlerine de yazılmıştı. Birisi Sultan Osman, birisi Sultan Reşat'tı o gemilerin. Şimdi şunu düşünün. İngiltere size parasını ödediğiniz gemileri bile teslim etmemiş. Aynı günlerde Almanlarla ittifak görüşmeleri yapıyorsunuz. Ve artık o duygusal ortam, İngiltere'ye olan düşmanlık sizi Almanlara belki olmasından daha hızlı bir şekilde yaklaştırıyor. Bir de bunun üzerine tabii 10 Ağustos'ta şu Goben ve Breslau meselesi vardır. İki Alman gemisi Çanakkale'den Osmanlı Devleti'ne sığınıyorlar. Bu da tabii bizim Almanya ile ilişkimizi etkileyen bir durum. Hatta şöyle, kamuoyunu çok etkiliyor bu durum. Kamuoyunda İngiltere'ye karşı bir düşmanlık var. Parası ödenmiş, gemilerimizi vermemiş bir İngiltere var. Ama öbür taraftan da bu iki Alman gemisi, biliyorsunuz, tarafsızız henüz. Onları Osmanlı gemisi yapıyoruz. İşte Goben'e Yavuz, işte Breslau'a Bidilli isimlerini koyuyoruz. Kamuoyu şunu düşünüyor. Ya İngilizler parası ödenmiş iki gemimizi vermedi. Almanlar bize iki tane gemi hediye etti. Bu da tabii kamuoyunda Almanlara karşı olan bakışı güçlendiriyor. Ama henüz savaşa girmedik. Bakın, savaşa 29 Ekim'de gireceğiz. Bence buraya kadar anlattıklarımızda, savaşa girmeden önce yaptığımız ittifakta, yaklaşımlarda aslında bir problem yok. Bunlar biraz önce de anlattığım gibi bir zorunluluk olarak buraya geldik biz. Ekonomik olarak da durumumuz berbattı, onu da söyleyelim. Ama bizim Almanya ile savaşa girdiğimiz tarih çok problemli. Şu açıdan problemli. Zaten makalenin özünde de o var. Bakın, Almanlar bize aslında hemen savaşa girin falan demiyorlar. Almanların planı, o Schlieffen planına göre, İşte Fransızları Paris'i işgal edecekler, Fransızları saf dışı bırakacaklar, sonrasında Rusya üzerine yürüyecekler. Bize çok bir ihtiyaçları aslında gözükmüyordu kağıt üzerinde. Ama ne zaman ki bunlar Marne cephesinde takıldılar, burayı geçemediler, ondan sonra Osmanlı Devleti'ne savaşa girme noktasında baskı yapmaya başlıyorlar. Çünkü bir taraftan Rusya, öbür taraftan İngiltere Almanlar üzerinde etkili olmaya başlıyor. İşte bu Almanların baskısı Osmanlı Devleti'ni savaşa girmek durumunda bırakıyor. Ama biz şunu söyleyebiliriz, Marne Cephesi ile beraber, ya belki erken bir tarih ama Almanların savaşı kazanamayacağı ya da Almanların o beklenildiği gibi çok hızlı bir zafer elde edemeyeceği, yani bunu da ben demiyorum, Alman Başbakanı diyor, ya bu savaş olsa olsa 4 ay sürer diyor. Yani daha savaşın başında öyle 4 yıllık falan kimse bir savaş öngörmüyordu. Ama Almanlar işte Marne cephesinde takıldıktan sonra Osmanlı Devleti'ne muazzam bir ihtiyaç duydular. Tabii onlar Osmanlı Devleti'nden çok büyük bir başarı beklemiyorlardı belki. Yani bizim 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de olsun, Kafkas cephesinde, özellikle Irak cephesindeki başarılarımız belki beklenilmeyen, biraz sürpriz başarılar olarak da karşımıza çıktı. Ama Almanlar için biz artık orada Rusya'yı oyalayacak, İşte kanala baskın yaparak İngiltere'yi rahatsız edecek adeta bir argüman konumuna maalesef düşürüldük. Yani bence burada savaşa giriş tarihimiz, keşke Osmanlı Devleti o tarihte savaşa girmeyip biraz daha bekleseydi, Almanya'nın zaten durumu giderek kötüleşecekti. Belki bunu daha az hasarla atlatabilirdik ama tabii bugün bunları konuşması kolay. Yani bunları ben bir eleştiri mahiyetinde değil ama bugün biz işin sonucunu görerek konuşuyoruz. Ama o gün savaşa girenler de bunu hesap etmemişlerdi. O gün savaşa girenler tekrar Balkanlarda hakim olmak, belki Kırım'ı almak, Osmanlı Devleti'ni eski o parlak günlerine dönüştürme amacıyla böyle bir yolu seçmişlerdi. Ama tabii savaş bittiğinde 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında manzara bizim için oldukça kötüydü.

0: Dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına ve özellikle savaşın ilk aylarındaki Marne Muharebesi'nde yaşananların sonuçlarına bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Dünyayı değiştiren savaşlar.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Sayıca hiç de az olmayan değişik türden öyle sanat ürünleri vardır ki sallantısızca birer bilgi olarak benimseriz onları. Gerçi sanat yapıtını bilimsel kuram, söz gelişi bir fizik, bir sosyoloji, bir felsefe kuramı diye niteleyenlere pek rastlanmaz. Yine de bu çok kimsenin sanat yapıtının kendisinde kuramca bir şeyin, bir kuramsallığın var olduğu inancını paylaşmasına engel değildir. Gel gelelim ana çizgileriyle belirtilen bu yoruma sanat ürünlerine ilişkin biricik doğru niteleme gözüyle bakamayız. Çünkü yine sanat ürününün kendisini kuramlılıktan apayrı bir özellikle, eylemsellikle açıklayanlarla karşılaşırız sık sık. Bu kimselere göre bir eylem durumundadır her sanat ürünü. Doğal tarihsel evrende verileni aşma, evreni yeniden düzenleme örgülenmiştir orada. Sözle, taşla, çamurla, bedensel kımıltılarla, bezde, kağıtta, sahnede bir iştir sanatın yansıttığı. Sanat yapıtına kuram diye bakmak, onu eksik bir bilim, ilkel bir felsefe kertesine indirgemektir. Oysa yaşama koşullarıyla, çevresi, geleceğiyle insanlara el atan, insanları yoğurup değiştiren, etkenlik yüklü eylemlerdir sanat yapıtları. Günlük alışkanlıklara dek insanları belli bir yaşama biçimine götürür mimarın gerçekleştirdiği. Tiyatro belli bir yaşama yönünün nesnelleşmesidir. Bazı musiki yapıtları kulakların dışında kalmadıkça belli bir yaşama üslubudur aslında. Öyle şiirler vardır ki savaştır, devrimdir, sevgidir, kindir, hoşgörüdür. Değerli, saygıdeğer bir nesne ise sanat yapıtı, bu evrene edilgin bir ayna tutmasından ötürü değil, insanlara yararlı olduğu için, belli çıkarlara güç sağladığı içindir. Sanat yapıtının önemi ve anlamı kişilere, topluluklara sağladığı amaç ve araçlarla ölçülür. İşte bundan fil dişi kulede üretilen, sözüm ona çağdan, toplumdan, yaşamanın gürültüsünden uzakta ortaya konan türküler, masallar, resimler bile bir bakıma eylemleri nesnelleştirmekte, sanatça önem ve değerini bir eylem bütünü olmasından almaktadır. Sanat ürünlerinin kendisi bu ürünleri kuram diye nitelediğimiz kadar eylem diye de nitelememizi gerektiren özellikler taşır. Kuramla eylem bütünüdür sanat ürünleri. Aklımda kalan bu satırlar Nermi Uygur'un Kuram Eylem Bağlamı adlı kitabından, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl

0: Aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda çok yönlü bir isim Asuman Kafaoğlu Büke bizlerle birlikte olacak. Daha önce Tablodaki Kadın kitabıyla kendisini programımıza konuk etmiştik. Sanat tarihinin çok farklı dönemlerinden birbirinden güzel tabloyu görseller eşliğinde okurlarla buluşturan çok kıymetli bir kitaptı ve sanat tarihinin kitap tutkunu kadınları alt başlığıyla yayımlanmıştı. Bu defa yine odakta kadınlar var. Antik çağda kadın olmak diyeceğiz sohbetimizde. Asuman Hanım'ın okurlarla çok yeni buluşan ve yazın en çiçeği burnunda kitaplarından bir tanesi bu. Birazdan kendisi hattımızın diğer ucunda merhaba deyip hemen sohbetimize başlayacağız ama yine de çok kısaca biraz biyografisinden bahsetmek istiyorum. Çok yönlü bir yazarımız demiştik. İstanbul'da doğduktan sonra Amerika'da felsefe eğitimi alıyor ve ardından da ODTÜ, Boğaziçi gibi çok kıymetli kurumlarda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Hem TRT'de hem de farklı radyolarda edebiyat ve müzik temalı programlar yaptıktan sonra yine eğitim anlamında çalışmalarına devam ediyor. Ve birçok dergide, gazetede uzun yıllar boyunca kitap eleştirileri yazıyor. Kendi kitaplarının ilki ise 2011 yılında yazın sanatı başlığıyla okurlarla buluşuyor. 2022 yılında Tablodaki Kadın yayımlandı demiştik ve 2026 Temmuz ayına geldiğimizde de bu defa Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabı bugünkü programımızın sohbet konusu olacak. Ben hemen Asuman Hanım'ı çok daha fazla bekletmeden kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Asuman Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Bugün programımızda yine kadınları odağa koyacağız. Daha önce Tablodaki Kadın demiştik. Bu defa Antik Çağ'da Kadın Olmak diyeceğiz ama öncesinde ben sizi anons ederken çok yönlü bir isim dedim. Eğitimciliğiniz var, kitap eleştirileri yazıyorsunuz uzun yıllardır. Birçok çalışmaya imza atıyorsunuz ama aynı zamanda aslında kitap ödüllerinin de jürisinde olmak gibi de çok önemli de bir rolünüz var. Dolayısıyla tahmin ediyorum 2026 kış ve ilkbahar dönemi sizin için hayli yoğun geçmiştir. Yaza nasıl bir giriş yaptınız? Sizin için yaz nasıl gidiyor?
2: Yaza da Yunus Nadi Roman Ödülü için 78 kitapla başladım. O kitapları okuyacağız önümüzdeki aylar içinde. Duygu Esen'e roman ödülünü takdim ettik kazanan kişiye. Onun için çok zevkli geçiyor. Bir sene öncenin bütün kitaplarını okumuş olarak bitiriyorum yılı. Çok zevkli yanı bu seçici kurullarda yer alma.
1: Aslında yaz dönemi hem biraz dinlenme hem de bir sonraki ödüllere de hazırlık gibi geçiyor diyebiliriz öyleyse.
2: Aynen öyle, evet. Bol okumalı.
1: Asuman Hanım peki hazır böyle ödül jürileri

0: Ile başlamışken tabii ki çok ulvi bir görev bu. Birçok yazarın da belki kariyer yolculuğunda onlara çok önemli bir yol açıyorsunuz bu ödüllerle. Siz Çağdaş Türk Edebiyatı'nda bu ödülleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bir yazarın hayatında neleri değiştiriyor?
1: Ben çok önemsemeye başladım bu ödülleri. Çünkü günümüzde günden güne edebiyat dergileri ve kitap ekleri yayınları çok azaldı bildiğiniz gibi. Onun için bu ödüller sayesinde okurlara sesini duyurabiliyor. Daha genişliyor okur çevresi belki. Yazarın bir sonraki eseri içinde yol açan bir şey oluyor bu ödüller. Onun için çok önemsiyorum, çok dikkatli okuyoruz. Mesela bu son verdiğimiz ödül bir ilk romandı. Hiç adını sadını hiç duymadığımız, hiç tanımadığımız bir yazar ve çok yetenekli bulduk hepimiz, bütün jüri üyeleri. Onun için çok güzel bir başlangıç oldu edebiyat hayatına diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok önemsiyorum bu ödülleri günümüzde.
0: Asuman Hanım, o zaman sizin nezdinizde edebiyat ödüllerini düzenleyen, jüride yer alan, bu organizasyonlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çağdaş Türk Edebiyatı'na belki yeni yazarlar kazandırdıkları için. Ve hemen dönüyoruz yepyeni kitabımız, çok beni de heyecanlandıran Antik Çağ'da Kadın Olma. Şimdi daha önce de Odak'ta Kadınlar vardı demiştim. Tablodaki kadınla yola çıkmıştık. Şimdi Antik Çağ'da Kadın Olmak diyoruz. Şimdi tabii Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabını biraz diğer kitaplarınızdan ayıran bir özelliği var. Çünkü bu kitap Ayşe Lebriz Berkem'le yaptığınız podcast serisinden aslında ilhamla yazılmış ya da hazırlanmış bir kitap diyelim. Biraz bu kitabın yolculuğundan bahsederek başlayalım mı?
1: Tabii, evet. Ben mitoloji dersleri veriyorum uzun yıllardır. Hem özel bir yerlerde, özel gruplara, hem de mitoloji ve müzik üzerine radyo programları da yapmıştım. Onun için mitoloji benim çok sevdiğim bir konu, çok ilgimi çeken bir konu. Geçtiğimiz yılda tiyatrocu arkadaşım Ayşe Lebriz Berkem'le birlikte podcast serisi hazırladık. Onlardan da çok keyif aldık ve çok güzel böyle geri dönüşler oldu. Bunu bir kitap olarak da basmamız konusunda. Onun için benim ders notlarım ve bu podcastlarla birleşerek olmuş bir kitap bu.
0: Biraz şimdi mitolojik hikayelere dönüp baktığımız zaman, ki kitabı okuduğum zaman çok daha net fark ettim bunu. Genelde kadınlar birazcık daha arka planda kalıyorlar gibi. Yani yazarlarda çoğunlukla, hatta belki tamamı o dönemde erkek ve anlatılan hikayelerde, efsanelerde genel olarak biz kadınları hep arka planda kalan daha silik karakterler olarak görüyoruz veya kötü taraflarıyla görüyoruz. Yani ya bir günahkar olarak karşımıza çıkıyor ya bir büyücü olarak karşımıza çıkıyor ve daha sonrasında da bugün dönüp bu kitap sayesinde daha derin okuduğumuzda aslında bu kadınların kendi içinde de çok derin kadınlar olduklarını ve insani duygusal boyutlarının da çok farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi ben tabii hep böyle bir kadın arka planda kalmış diyorum ama bunun da muhakkak bir sebebi olması lazım. O da bana kadının aslında birazcık daha ön planda olmasından sanki çağlar boyunca çekinmişler, korkmuşlar gibi hissettiriyor. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, kadınlardan bahsederken kullanılan sözcükler bile biraz farklı. Mesela bir erkeğin azimli olması, hırslı olması çok pozitif bir şeyken, bir kadının hırslı olması hoş bir şekilde yansıtılmaz. Çok akıllı bir kadın gibi olumlu bir şey bile çağlar boyunca o kadını biraz dışlayan bir şey olarak kullanılmış. Yani bunları gördükçe aslında nasıl toplumsal olarak kadına bir rol biçildiği ve o role sınırlandığını görüyoruz kadının. Onun için burada aslında bu kitapta çok kuvvetli kadın karakterler de var. Tanrıçalar, kraliçeler ama aynı zamanda daha az önemli periler ve esir düşmüş kadınlar ve tabii kahinler, büyücüler onlar da var. Ve onlar hakkında da yani mesela bir erkek Orfeo gibi sesiyle büyücülük yapıyorsa bu çok övgüye değer bir şey olarak görülüyor. Ama bir kadın büyücü olduğunda yasaklanıyor, toplum dışına itiliyor. Bunları görüyoruz. Onun için bu çifte standart binlerce yıldır süren bir şey. Günümüze kadar da gelmiş.
0: Burada okurken mesela daha önce bilmediğimi fark ettiğim detaylardan bir tanesi de Aristoteles'in kadınlar hakkındaki görüşleriydi. Aristoteles'i tabii ki birçok düşüncesiyle, fikriyle, felsefesiyle biliyoruz ama Ben mesela kadınları daha vasıfsız bulduğunu, liderlik etmeye, yöneticilik etmeye aslında

0: çok potansiyelleri olmayan varlıklar olarak nitelendirdiğini hiç bilmiyordum kitabınızı okuyana kadar. Sizce antik çağda Aristoteles'in bu görüşleri Batı uygarlığının gelişirken, bu medeniyetler farklılaşırken kadının toplumdaki yerini etkilemiş midir bu düşünce kalıpları?
1: Hem de nasıl, evet. Bütün Batı uygarlığına bu kadınlarla ilgili yönelik fikirleri hem Platon'un hem Aristoteles'in zaten belli çok katı bir cinsiyet hiyerarşisi yaratıldığını görüyoruz çok erken dönemde. Ki Neolitik çağa baktığımızda bunlar yok ama toplumlar geliştikçe kadına ev içinde bir rol biçiliyor ve o rolle de bir kıskaç gibi kadını sardığını görüyoruz. Evin dışında olmasının imkansız, tek başına seyahat etmesi, gezmesi, kendi başına mülk sahibi olması ki bu yani bu söylediklerim hep 19. 20. yüzyıla kadar da süren şeyler ve hala dünyanın bazı bölgelerinde kız çocuklarının okula gitmeleri, erkek çocuklarla aynı eğitimi almaları hala yasaklandığı bazı coğrafyalar var. Yani günümüze kadar da uzatabiliyoruz bu Aristoteles'in önyargısını.
0: Aslında antik çağda kadın olmanın zorluğunu yaşayan kadınların bazı problemleri çok farklı şekillerde de olsa bugün dünyamızda, modern dünyada bazı coğrafyalarda, bazı toplumlarda hala aslında devam ediyor ve bu problemler de maalesef çözülebilmiş değil.
1: Evet.
0: Asuman Hanım, şimdi tabii kitabın içinde çok güzel görseller var, tablolar var, heykeller var. Yine tablodaki kadın kitabındaki gibi okurlar bu sayfaları çevirirlerken benim gibi hiç bilmedikleri şeyleri sadece öğrenmeyecekler. Arada da bu güzel görsellerle de çok farklı bir okuma deneyimi yaşayacaklar. Şimdi burada ilk çağda, orta çağda çok farklı dönemlerde aslında kadınlar hep tasvir edilmiş sanat tarihinde. Yani zaman zaman heykel olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman mitolojiden bir kadın figürünün resmedilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu görseller, heykeller aslında bir şekilde kadına verilen değerin bir göstergesi mi yoksa bunlar aslında tamamen yanıltıcı mı?
1: Tabii toplumsal olarak da kadına verilen çok önemli roller var. Yani bunu sadece bir açıdan bakarak ele almamamız gerekiyor. Ama çok sayıda kadın resmi yapılmış demek ki kadına değer veriliyor ya da çok sayıda tanrıça var demek ki kadına değer veriliyordu o dönemde gibi düşünceler biraz yanıltıcı oluyor. Çünkü Orta Çağ'da da mesela çok fazla Meryem Ana resimleri, ikonaları, heykelleri görüyoruz ama bu Orta Çağ'da kadına daha çok değer verildiği anlamına gelmiyor. Onun için bunu böyle biraz daha estetik, daha sanatsal bir şey olarak kadının heykel ve resimlerinin yapıldığını da görebiliriz, söyleyebiliriz belki.
0: Belki kadın bedeni estetik olarak sanatçılara daha hoş görünüyordu diyelim ve onlara da farklı mizansenlerle, farklı kompozisyonlarla eserlerine konu ediyorlardı. Tabii Bernini var, Caravaggio var. Yani çok fazla kıymetli sanatçının eserlerinin görselleri yine kitapta yer alıyor. Kitabın bence enteresan bölümlerinden bir tanesi de yine antik çağdaki kadınları farklı başlıklar altında toplamış olması. Zor kadınlar bölümü var. Zaten yoktular. Kırık kalpler ve ruhun ateşi olarak dört bölümde toplamışsınız. Biraz bu başlıklardan da bahsedelim mi?
1: Evet, zor kadınlar özellikle tarihi açısından baktığımızda hep sorun yaratmış işte Havva, Medea, Kassandra gibi kadın karakterleri ele alıp onlara yeni bir gözle bakmak istedim. Havva gerçekten günahkar mı? Şimdi Havva'yı günahkar ve kötü kadın olarak gösteren bir şeyle kültüre baktığımızda çok önemli bir şey oluyor bence. İlk kadın ve kadın imgesinin ne kadar bozuk bir şekilde ortaya atılarak bin yılları etkilediğini görüyoruz. Onun için bunlar böyle bir zor kadınlar ve dışlanmış kadınlar olarak ele aldım. İkinci bölüm zaten yoktular. Atilla İlhan'ın bir şiirinden ilham alarak. Burada da özellikle Galatea bir heykel aslında. Heykeline aşık olan bir heykeltıraş sonunda canlanıyor Galatea ama çoğu zaman bu zaten yoktular düşüncesi belki bütün bu kadınlar için biraz geçerli. Karakterini kendisini tanıma gereği çok da fazla duymadan bir güzelliğin arkasında çok güzeldi deyip gerisini doldurma gereği duyulmadığını da görüyoruz. Ha, çok güzel bir prensesti. Bütün bu masallarda

0: Dört ana başlık altında da birbirinden merak uyandırıcı mitolojik hikaye var aslında. Kadın hikayeleri var. Ve çok gerçekten dikkat çekici şekilde gruplanmış ama beni başlık olarak en çok etkileyen kabul etmek lazım ki Kırık Kalpler. Çünkü oradaki hikayelerin birazcık aslında tabii ki aşk tarafı da var. Hayal kırıklıkları var, hüsran var. Galiba kadın olmanın doğasından gelen birçok da duygu barındırıyor içinde. İhanet var her şeyden önce. Ve ihanet deyince de aklıma ilk gelen isim elbette ki Ariadne. Ariadne benim de mitolojide en çok sevdiğim, hikayesinden en çok etkilendiğim karakter. Onu çok kısa hikayesini sizden dinlemek isteriz ama hemen arkasından ben Asuman Kafaoğlu Büke'nin de en çok etkilendiği hikayesini yazarken, araştırırken kendini en çok duygulandığını hissettiği kadın kimdir? Onu da mutlaka duymak ve onun da hikayesini yine sizin ağzınızdan dinlemek isterim.
1: Evet, Ariadne benim de yani bu kitapta en sevdiğim karakterlerden biri. İlk bir de ondan başladım. İlk yani Ariadne'nin hikayesi çok ilgimi çekti. Louvre Müzesi'nde bir heykelini görmüştüm yıllar önce. Uyuyan bir kadın. Daha sonra dikkatimi çekti. Hep Ariadne uyurken resmediliyor ya da heykeli yapılıyor. Uyurken çünkü farkında değil aldatıldığının. Yani o en hassas, en kırılgan anında terk ediliyor. Onun hikayesi onun için böyle daha yüreğimize dokunan bir hikaye. Tam gelin olduğunu düşünüyor. Hayatının aşkını bulmuş. Hayatının aşkıyla gemisine binip ülkesini terk etmiş ve yolda durdukları bir yerde adam onu bırakıp kaçıyor. Ve bu hikaye hakikaten de çok dokunaklı gelen bir hikaye. Çok fazla ressam da çok güzel resimlerini yapmış. Çok fazla opera var Ariadne üzerine. Çok güzel müzikler de bestelenmiş. Onun için çok sevdiğim bir karakter benim de. Hikayesini çok sevdiğim. Tabii bir de mutlu sonu var Ariadne'nin. Ona çok üzülen Tanrı Bakıyoruz iniyor gökyüzünden ve ona aşık oluyor ve sonsuza kadar mutlu yaşıyor. Yani sonunda hikayesi de güzel tamamlanan bir hikaye. Aslında yani en çok hangisini seviyorum? Biraz zor belki sanatçıların nasıl ele aldığından çok ilgili, nasıl sevdiğim. Mesela ben çok fazla severim Üç Güzeller, Karites. Ki bu ruhun ateşinde de onları ele aldım. O üç güzelliğin temsil ettiği şeyler ayrıca işte zarafet, güzellik, iyi huy gibi özelliklere sahipler, üç güzeller. Bunlar aynı zamanda bütün sanatların ve felsefenin ve estetiğin yaratılış hikayesinde yer alan şeyler. Onun için galiba en yakın olduğum hikayesine üç güzeller diyeceğim.
0: Üç Güzeller de yine kitabın Ruhun Ateşi bölümünde kendilerine yer bulan ve aslında kitabın da kapanışını yapan karakterler diyebiliriz. Asuman Hanım, peki bu kitap bir podcast serisinden ilhamla harekete geçilerek hazırlanmış ve okurlarla buluşmuştu demiştik. Devamı gelecek mi? Bu podcast serisi gibi bir seri olacak mı?
1: Sanmıyorum, bu böylece bir paket gibi bitti gibi hissediyorum. Aslında daha Antigone'ler, daha çok fazla kadın var. Podcast'te bahsettiğimiz ama kitapta bahsetmediğim. Onlar da girebilirdi. Sonsuza kadar yazılabilir bu kadın karakterler. Ama galiba bunu burada bitireceğiz. Başka bir podcast serisiyle devam ediyoruz şimdi. Bir klasik, bir çağdaş adıyla yine Ayşe Lebris Berkem'le klasik ve çağdaş eserleri, romanları ele alıp tartıştığımız, tanıttığımız bir podcast serisi o da.
0: Asuman Hanım, sizin sayenizde hem dinleyerek hem okuyarak aslında sanat tarihiyle ilgili, mitolojiyle ilgili, felsefeyle ilgili birçok bilgi ediniyoruz. Hem ağzınıza hem kaleminize sağlık demek istiyorum. Ve programımızı kapatırken son birkaç dakika kala yaz döneminde dinleyicilerimize bu yaz mutlaka okumanız gereken bir iki kitap söylesem bunlar olurdu diyeceğiniz kitaplar var mıdır? Özellikle Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan.
1: Çağdaş Türk Edebiyatı'na yani ben her zaman son okuduğum kitabı en güzel bulurum. Onun için şu anda elimde olan daha önce hiç okumadığım bir yazar Mustafa Çiftçi'nin Kiraz Çiçeği Kolonyası. Çok zevkle okuyorum. 4-5 sayfam kaldı bitmek üzere. Yozgat'ta geçen ve yazma hevesi olan, çok kitap okuyan bir çocuğun anlatısı. Yani edebiyatın böyle güzellemeleri özellikle tabii benim çok hoşuma gidiyor. Burada da edebiyattan yani etrafın kültürel olarak çöl olduğu bir ortamda

0: bir çocuğun nasıl yeşerdiğini edebiyat sayesinde görüyoruz. Yazma ve okumanın onu nasıl farklılaştırdığını görüyoruz. Çok tavsiye edebileceğim bir kitap. Tabii ödül verdiğimiz Nazlı Doğan Özsöz, bu bir ilk roman. Yüreğin Kabarmış, Alakarga Yayınları'ndan. Çok tavsiye ederim, çok zevkle okuduk. Bu sene Notre Dame de Sion ödülü kazanmış Clara Dupont Monet isimli yazarın Taşların Anlattığı romanı da çok hoş, yani son okuduğum güzel romanlardan biriydi. Orada da daha felsefi bir noktadan çıkış yaptığı için, yani çıkış noktası da şu romanın: yaşadığımız kötülükler bizi daha mı güçlü yapar? Nietzsche'nin sözü vardır ya, öldürmeyen beni daha güçlü kılar diye. Daha mı güçlü kılar, yoksa bunlar ruhumuzda kırıklar mı yaratır? Ve o kırıklara rağmen mi yaşarız? Yani böyle bir sorgulamanın üzerinden yazılmış bir roman. Onun için çok zevkle okudum onu da. Onu da tavsiye ederim.
1: Asuman Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün vakit ayırıp programımıza konuk olduğunuz için. Dilerim ki Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabınızın da yolu çok açık olur ve okurdan hak ettiği değeri kat be kat görür.
0: Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ne kadar hoş bir okuma yapmışsınız. Ben çok kötü bir konuşmacıyım ama çok güzel sorularınızla çok zevk aldım sizinle sohbetten de. Çok teşekkür ederim.
1: Biz de öyle. Bilakis çok keyifli, çok güzel akışı olan bir program oldu bizler için de. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabıyla Asuman Kafaoğlu Büke bizlerle birlikteydi. Yayımı hazırlayan Şebnem Soral Tamer ve editörlüğünü de Elif Yeşilkaya üstlenmişti bu güzel kitabın. Bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Gelecek hafta aynı saatte yine sizlerle birlikte oluncaya dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. Ayraç.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Nezaket mevsimi.
9: Hayatın en saf, en karşılıksız ve en dokunulmaz sığınağına, dilin en hoyratlaştığı o sınıra geliyoruz bugün. Bu seride konuşmanın çok zor olduğunu söylemiştik. Nezaket mevsiminde toplumsal yaralarımızdan birini, yani bir öfke anında anne kavramının bir saldırı veya aşağılama aracı olarak kullanılmasını konuşacağız. İnsanların kendi aralarındaki husumeti, dünyadaki en mukaddes bağlardan biri üzerinden yürütmeleri aslında bir tür duygusal vandallıktır. Birinin annesine dil uzatmak sadece o kişiyi değil, şefkatin ve merhametin yeryüzündeki hatırasını da yaralamaktır. Eğer birinin muhatabını alt etmek için seçtiği yol bu kadar

0: alçalıyorsa, kazandığını sandığı hiçbir kavga onu yüceltmeye yetmeyecektir. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde herkesin bir annesi vardır, içinde ya da dışında derken aslında bu bağın evrenselliğine ve dokunulmazlığına işaret etmektedir belki de. Birine kızdığında insan neden o sığınağa, neden o masumiyete saldırır ki? Çünkü insanın kendi şahsiyetini savunamadığı yerde başkasının kutsalını rehine alması gibi bir acizlik vardır. İşte bu bir acizlik ilanıdır. Henry Bergson, hafızanın ve geçmişin bugünkü benliğimizi oluşturduğunu savunur. İşte buradan bakarsak birinin annesine hakaret etmek, onun sadece bugününü değil, varoluşunun köklerini, çocukluğunu ve hafızasını da yok saymak demektir. Bu sadece bir söz değil, bir insanın ruhsal tarihine yapılmış en kaba müdahalelerdendir. Gazali İhyası'nda insan ağzından çıkanın kölesidir diye uyarır. Eğer ağzımızdan dökülen kelam muhatabımızın en mahremine, annesine uzanıyorsa orada köleleşen dilimiz değil artık vicdanımızdır. Hazreti Mevlana'nın o meşhur "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifini hatırlatan bilgeliği aslında o makamın nedenle erişilmez olduğunu bize fısıldar. Bizim medeniyetimizde anne sadece bir sıfat değil, emanet ilahidir. Bu emaneti bir küfür malzemesine, bir öfke mermisi haline getirmek, Hazreti Mevlana'nın gönül aynası dediği o safiyeti kendi ellerimizle karartmaktır. Sükut etmek, tatlı dili dile alıştırmak, bazen o makama duyulan hürmetin en büyük göstergesidir. Bauman modern dünyada kutsal olanın nasıl hızla aşındığını ve her şeyin nasıl tüketim malzemesine dönüştüğünü çokça anlatır. Bauman'ın penceresinden anne gibi en kutsal değerlerin bile dillere meze yapılması toplumdaki ahlaki pusulanın ne kadar saptığının göstergelerinden biridir. Bu bir ahlaki duyarsızlık halidir. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ında bir insanın karakterini öfke anında sakınmadığı kelimelerden tanı der. Eğer öfke anında kalkan anne ise o insanın şahsiyet malzemesinden çokça çalınmış demektir. İnce bir ruh muhatabını alt etmek için asla onun mukaddesine, onun en nazlı yarasına el uzatmayacak kadar vakur olandır. Kıymetli dinleyenler, sözün onuru, onu söyleyenin de onurudur. Bir tartışmada annenin söz konusu edilmesi, rikkat ve şefkat duygusunu tamamen yitirdiğinin en ağır kanıtlarından biridir. Bu mevsimde dilimizi bu vandallıktan tamamen arındıralım. Birine kızdığımızda o annelerin aziz hatırasını kaba dillerin kurbanı etmeyelim. Unutmayalım ki ağızdan çıkan her zehirli hece önce söyleyenin kendi köklerine olan hürmetini çürütür. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, annelerin varlığının bir dua gibi üzerimizde olduğu, dilimizin o mukaddes makamı hiç incitmediği huzurlu günler diliyoruz. Hürmetle ve ihtimamla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş daha sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP'de mutlak butlağın kararı sonrası başlayan tartışmalar parti teşkilatlarına da yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Ankara İl Başkanlığı'na getirilen Fahri Yıldırım'ın gece saatte

0: birinde parti binasına gitmesi sonrası gerginlik başladı. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet iddiası ile ilgili yargılama sürüyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem iddialarla ilgili savunma yaptı. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. Bu kişilerden 74'ü tutuklandı. 37'si hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünden tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrol olarak sağlanıyor. Seydi-Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreler arasında Sadi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 21 Temmuz Salı, saatlerimiz 15'i 8 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Döndü Çerçi ile Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısını Yaşar'dan dinliyoruz. Eski Yazlar.

yazıyorum.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatler 15.13'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün Genç Yaşam'ın ilk bölümünde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği Öğretim Üyesi Bulut Hüner bizimle olacak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez eğitime başlayacak Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği programını konuşacağız. Ardından Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin'le bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadeleyi programımızda yer alacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Simge Aşkın Olayım diyor.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Değerli dinleyenler, saatler 15.17'yi gösteriyor. Genç Yaşam Kor Şarkısı ile devam ediyor. Emircan İre'yi dinliyoruz.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.21'i gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği Öğretim Üyesi Sayın Bulut Hüner bizimle. Sayın Hüner merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
2: Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Sayın Hüner, bugün sizinle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk kez açılan hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programını konuşalım istiyoruz. Bu yıl ilk kez öğrenci alacaksınız. Tabii öte yandan üniversite sınav sonuçları da bugün açıklandı. Artık bir başka zorlu süreç, tercih dönemi başlayacak. Bu minvalde de hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programını anlatalım istiyoruz. Nedir hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programı? Osmaniye Mesleki Yüksekokulu bünyesinde hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programı açılmasının amacı nedir?
1: Öncelikle üniversitemiz olarak ülkemizi de enerji dönüşümüne katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programımızı ön lisans düzeyimizde üniversitemize kazandırdık. Özellikle bu program bizim yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, hidrojen teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanında uygulama becerisine sahip nitelikli teknik personel yetiştirmeyi amaçlıyoruz öncelikle. Bildiğimiz gibi hani dünyada enerji sektörü çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçmekte ve özellikle fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar bizim iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi, enerji arz güvenliğimizi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi ülkemizi temiz enerji teknolojilerine yönlendirmeyi mümkün kılıyor. Bu noktada özellikle hidrojen teknolojileri ve enerji depolama sistemleri bizim gelecekteki enerji altyapımızın en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Özellikle bu programda biz yeşil hidrojen üretimi, batarya teknolojileri, yakıt hücreleri ve enerji depolama çözümleri gibi önümüzdeki yıllarda enerji sektörünün temel çalışmalarından biri olacak bir program olarak öngörüyoruz. Üniversitemiz olarak da biz bu dönüşümü yakından takip ettiğimiz için geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programları oluşturarak biz bir BUPOR kapsamında Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu programı açmış bulunuyoruz.
0: Evet, peki hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programına kimler başvurabilir? Kontenjan şu an belli mi?
1: Bu yıl üniversitemize YÖK tarafından ve ÖSYM tarafından 30 adet kontenjan verilmiştir. 2026-2026 eğitim öğretim yılında programımıza 30 öğrenci alımı planlanmaktadır. Bu planlanma sırasında programın en önemli özelliklerinden biri de bizim uygulamalı eğitim olarak ağırlığımızı ona koymaktayız. Özellikle öğrencilerimiz yalnızca teorik derslerle değil, laboratuvar uygulamaları ve saha eğitimleriyle de mesleki yeterlilik kazandıracağız. Üniversitemizin mevcut laboratuvar altyapısını sürekli geliştirmekte olduğumuzdan dolayı hidrojen teknoloji ve enerji depolamalarındaki uygulamalı eğitimlerin de güçlendirilmesine sahip bir çalışmalarımız da devam etmekte olacak.
0: Evet, tabii öte yandan merak edilen konulardan biri de istihdam. Mezun olan öğrenciler hangi unvanla alacak ve hangi sektörlerde çalışabilecek, iş hayatında nerelerde istihdam ediliyor?
1: Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz hidrojen ve enerji depolama teknikleri unvanını alacaklardır. Mezunlarımız yani ilk mezunlarımız inşallah enerji sektöründe hızla büyüyen birçok alanda görev alabilecek ve bilgi becerilerine sahip olabilecekler. Bunlardan örneğin yenilenebilir enerji santrallerinde güneş, rüzgar hibrit sistemlere bağlı hibrit sistemlerde, enerji depolama tesislerinde, hidrojen üretim tesislerinde ve bunun gibi birçok farklı kamu kurumda da yer istihdam edilebilecekler. Onlar örneğin Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK ve Enerji Araştırma Merkezleri, belediyelerimizin enerji dönüşüm birimleri, enerji danışmanlık firmaları gibi birçok farklı alanda istihdam edilebilecek. Bunun yanında mezunlarımız dikey geçiş sınavı ile uygun lisans programlarına devam ederek akademik eğitimlerini sürdürebilecek ve kariyerlerini daha da ileri taşıyabileceklerdir.
0: Evet, peki hidrojen neden geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülüyor? Yeşil hidrojen kavramını açıklar mısınız?
1: Hidrojen özellikle yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu için çevre dostu ve çok yönlü kullanan bir enerji taşıyıcısı olarak biliniyor. Özellikle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla enerjiyi biz depolayarak biz bu fazla bitik enerjisini suyun elektroliz yoluyla hidrojen üretimini sağlıyoruz. Ki biz ürettiğimiz bu fazla hidrojeni de depolayabilir, taşıyabilir veyahut da ihtiyaç duyduğumuzda yeniden elektrik üretiminde veya sanayide kullanabiliriz. Yeşil hidrojen kavramına gelecek olursak tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen ve elektrik enerjisi kullanımında suyun elektroliziyle üretilen bir hidrojen türüdür. Burada üretim sürecinde hiçbir şekilde karbon salımı gerçekleşmediği için de çevre dostu olarak bilinir. Bu nedenle yeşil hidrojen karbon nötr ekonomiye geçişte en önemli teknolojilerden biri olarak kabul edilmektedir.
0: Evet, peki Türkiye'nin enerji dönüşümünde hidrojen teknolojilerin

0: yerine net sıfır emisyon hedefleri açısından bu programın önemi nedir?
1: Türkiye özellikle enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını hızla devam etmektedir. Bunun yanında ülkemiz iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda enerji sektöründe dönüşüm aracı olarak kullanmakta. Bu dönüşümün en önemlisinde de hidrojen teknolojileridir. Özellikle önümüzdeki yıllarda sanayide, ulaştırmada, elektrik üretiminde, enerji depolama alanlarında ve birçok demir çelik sektöründe hidrojenin kullanım yaygınlaşmasını göreceğiz. Ancak teknolojik yatırımlar kadar önemli olan bir diğer konudan bahsedecek olursam da burada kuracağımız firmalar, işletilecek tesisler ve bunların bakımını yapılacak nitelikli teknik isyan kaynağıdır. İşte hidrojen ve enerji depolama teknikerliği programı da bu noktada büyük öneme arz ediyor. Üniversitemiz olarak biz yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde ülkemizin enerji politikasına katkı sunan, geleceğin teknolojisine yönelik insan kaynağını yetiştiren önce bir yüksek öğretim kurumu olmayı da hedefliyoruz bu doğrultuda.
0: Evet, peki bu bölümü kimler seçmeli? Hidrojen ve enerji depolama teknikerliği alanında kimler eğitim almalı?
1: Özellikle enerji sektöründe önümüzdeki yılların en büyüyecek sektörlerden biri olması nedeniyle hidrojen teknolojileri, enerji depolama sistemleri, batarya teknolojisi ve yenilenebilir enerji uygulamaları en fazla yatırım alanlardan biri haline gelecek. Bu nedenle bir programı tercih edecek öğrencilerimiz geleceğin mesleklerden birine adım atmış olacaklardır. Öğrencilerimiz yalnızca diploma almaları değil, kendilerini sürekli geliştirmeyi tavsiye ediyoruz. Bu nedenle özellikle teknik İngilizce bilgilerini artırmaları, dijital teknolojiler, otomasyon sistemleri, enerji yönetimi gibi birçok farklı alanlarda yetkinlik kazanmalarını, sektör stajlarının verimli değerlendirmelerini ve gelişen teknolojileri yakından takip etmeleri bu bölümü tercih etmede kariyerler açısından önemli avantaj sağlayacaktır. Üniversitemiz olarak öğrencilerimize çağın ihtiyaçlarına uygun, uygulama ağırlıklı ve sektörle iç içe bir eğitim sunmayı da biz bu hedefler doğrultusunda amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu program bizim mezun olacak gençlerimizle beraber hem ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak hem de ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir kariyer fırsatı sunacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için Sayın Hüner. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Sayın Bulut Hüner bizimleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatler 15.33'ü gösteriyor. Programımızda konuğumuz Yeşilay Hatay Şube Başkanı Sayın Ömer Bilgin bizimle. Sayın Bilgin merhaba, hoş geldiniz. Sayın Bilgin, duyuyor musunuz bizi?
3: Merhabalar, iyi günler. Duyuyorum evet şu anda.
2: Hoş geldiniz Sayın Bilgin, merhaba.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim Muhammed Bey.
2: Sayın Bilgin, bugün sizinle bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadeleyi konuşalım istiyoruz. Öncelikle bağımlılık nedir?
3: Yani bağımlılık bir bireyin herhangi bir... Yani şimdi zaten Yeşilay olarak 5 ana dalda incelenmiş ama bağımlılık bir madde olmadığında bunun yoksunluğunu hissetme. Bundan dolayı psikolojik veya fizyolojik bazı sıkıntılar yaşama eğilimidir. Burada Yeşilay biliyorsunuz tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere en son da şu an maalesef çok fazla yaygın olan kumar bağımlılığı da dahil edildi bu bağımlılık grubuna. 5 ana dalda bu inceleniyor yaygın olarak. Maalesef dünya genelinde artık bir neredeyse bir pandemi niteliğine büründü. Her ülkenin ayrı bir pandemisi diyebileceğimiz bir bağımlılık alanı var. Bu şekilde bağımlılık temelde bir bireyin o maddeyi ele geçiremediği zaman, yapamadığı zaman ya da o aktiviteyi yoksunluğunu hissedip psikolojik, fizyolojik sıkıntıya girme eğilimi diyebiliriz. Evet. Muhammed Bey.
2: Peki özellikle çocuklar ve gençler bağımlılık açısından neden daha büyük bir risk altında?
3: Şimdi günümüz artık küreselleşen bir dünya içerisindeyiz. Bugün belki bundan 30 yıl, 40 yıl önce ya da 20 yıl önce bundan 3000-5000 kilometre ötedeki insanlardan hiç kimsenin haberi yoktu. Ya da oradaki herhangi bir şeyden haberi yoktu. Günümüzde teknoloji çağı aynı zamanda hızı da beraberinde getirdi. Hızla beraber iletişim çağı, iletişim her yerde yaygın. Dolayısıyla bir insan evinde otururken dünyanın öbür ucundaki insanların yaşantısını da görebiliyor, şahit olabiliyor buna. Gençler de bu hız içerisinde maalesef şeyle birlikte, özellikle teknoloji bağımlılığıyla birlikte böyle bir haz arayışı içerisine giriyorlar. Burada temel yaklaşım aslında gençlerin hızı, gençlerin teknoloji bağımlılığı noktasında bir girişiyle başlıyor. Bunun için daha çok gençler ve çocuklar risk grubu içerisine girebiliyor diyebiliriz.
2: Evet, peki bağımlılık süreci nasıl başlıyor? Aileler hangi erken belirtilere dikkat etmeliler?
3: Ya şöyle, aslında tabii konumuz çok geniş.
2: Evet.
3: Ben böyle kısaca ben de kendim de eğitimciyim, öğretmenim. Bir eğitimci gözüyle bağımlılığın hani çözümü noktasında birkaç şey söylemek
2: lütfen
3: istiyorum. Şöyle ki, şimdi bağımlı olduktan sonrası aslında biraz daha sıkıntılı aşama. Burada tıbbi yaklaşımlar ya da psikolojik, işte bizdeki Yeşilay'ın YEDAM birimi var mesela,
2: evet.
3: Yeşilay Danışma Merkezleri. Buraya gidip insanlar ücretsiz bir şekilde şey yapabilirler. Başvuru yapıp orada teknik destek alabilirler. Ama öncesi bizim için daha önemli aslında. Yani bu sadece bağımlılık için değil, aynı zamanda afetler için de biz bunu konuşuyoruz. Öncesini değerlendirmek, öncesinde önlemleri almak lazım. Şimdi bir bireyi bağımlılığa iten temel sebepler var. Bunların içerisinde anne baba tutumu yatıyor. Anne babanın uyumu, anne baba arasındaki sevgi, saygı. Ki biz Türk toplumuyuz, Türk toplumunda aile çok çok kıymetli, çok değerli. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Avusturyalı bir general, Türkleri yıkmak istiyorsanız önce ailelerini yıkmanız lazım diye bir ifade kullanıyor. Biz toplum olarak aile odaklı, sadece çekirdek aileden bahsetmiyorum, geniş aile. Hepimiz şunu yaşamışızdır, dayımızdan, amcamızdan, teyzemizden, halamızdan bir şeyler öğrenmişizdir. Dede, nene ortamı bizim için çok önemlidir. Şimdi yalnızlaşan bireyler maalesef metropollerde çok fazla. Aileler de özellikle anne baba arasındaki iletişim, sevgi, saygı olumsuz olduğu takdirde birey o sevgi saygı ortamından uzaklaşıp kendini bir şeylere ait olma hissiyle bir gruba dahil etmeye çalışıyor.
2: Evet.
3: Çocuk olsun veya genç olsun. Burada yapılması gereken temel şey anne baba arasındaki uyum, sevgi, saygı ortamı bir. İkincisi biz şunu söyleyeyim Muhammed Bey. Öncelikle kendimiz inandırıcı olmamız gerekiyor. Yani elinde sigarayla bir baba çocuğuna oğlum sigara içme dese ne kadar etkili olur? Bunu bir değerlendirmemiz lazım. Bir de şunu da ifade etmek lazım. Eğitimciyiz. İlla ki gerçi eğitimci olmaya gerek yok. Yani toplumsal olarak, sosyolojik olarak gözlemlesek de böyle bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Genç, tekrar söylüyorum, hız çağında yaşıyoruz. Gençler her şeye ulaşabiliyor. Dolayısıyla hızlı yaşamak istiyorlar. Bu hız içerisinde siz gençlere, çocuklara sadece yasaklayıcı cümlelerle, yasaklayıcı ifadelerle bir şey yaptıramazsınız. Eğitimde esas olan şey şudur. Bir şey yapma dediğiniz zaman o çocuğa başka bir seçenek sunmanız lazım. Ne yapacak bu çocuk? Hele de şehirlerde yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız için böyle bir büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ne yapılması lazım? Dediğim gibi önce aile ortamı, sonrasında da bu çocuğun enerjisini atabileceği faaliyetlere yönlendirmek lazım. Özellikle sportif faaliyetler burada çok önemli. Bakın yapılan bütün araştırmalar ortaya koyuyor ki spora yönlenen çocuklarda bağımlılık oranı çok çok düşük. Çünkü çocuk mutluluk, işte haz duygusu diyeyim, bunu zaten orada sportif faaliyetlerde fazlasıyla alıyor. Bunu bir kere ailelerde oturtmak lazım. Yani anne baba eline telefonu almış, saatlerce hani tabiri caizse ekran kaydırıyor. Sonrasında çocuğa diyor ki yavrum ekrana bağımlı olma. Yavrum telefonu elinden bırak. Yani meşhurdur, kısaca bahsetmek isterim. Hazreti Ömer'in bir bal hikayesi vardır. Adamın bir tanesi geliyor, diyor ki ya ben çocuğuma bal yeme diyorum ama bir türlü kabullendiremiyorum. Sen bir söyle diyor. Hazreti Ömer diyor ki şimdi gidin 40 gün sonra gelin. Adam gidiyor, 40 gün sonra geliyor. Hazreti Ömer dönüyor, diyor ki evladım bal yeme. Gidiyorlar ve gerçekten çocuk bal yemeyi bırakıyor. Bir 15-20 gün sonra adam tekrar geliyor Hazreti Ömer'in yanına. Ya diyor, ya Ömerciğim ben çocuğuma bu kadar söyledim, ettim ama bir türlü bal yemeyi bıraktıramadım. Sen söyledin tamam bıraktı ama niye 40 gün bekledin? Diyor ki ben o aralar bal yiyordum. Bakın çok önemli. Ben o aralar bal yiyordum. Şimdi sözün tesiri kalpten, yürekten çıktığı zaman ancak etki eder, tesir eder karşıdaki insana. Siz yapmadığınız bir şeyi karşı tarafa yani yap diyemezsiniz. Şu anne babalarımızın temel tutumu maalesef bu. Kitap okumuyoruz. Evimizde bir kitap okuma ortamı yok. Teknolojiyle sürekli haşır neşiriz. Ve çocuğumuza dönüp diyoruz ki yavrum kitap oku. İşte bağımlılıktan uzak dur. Şuna bağımlı olma, buna bağımlı olma. Herhangi bir sportif faaliyete yönlendirmiyoruz. Şöyle diyeyim. Benim kendi oğlum 14 yaşında şu an, evet. Liseye geçtim. Oku yayı var. Öyle diyeyim. Benim kendimin de 10 yıldır okum yayım var. Hani ben ne yapıyorsam mümkün olduğunca ona da yaptırmaya çalışıyorum. Benden bakarak kitap okuyor. Benden bakarak ne bileyim sportif faaliyetlere yöneliyor. Bu öncelikle örnek olmamız lazım hocam.
2: Evet. Peki Sayın Bilgin, baktığımızda Yeşilay'da bağımlılığa karşı çeşitli çalışmalar yapıyor. Hem bilgilendirici, hem önleyici, hem tedavi noktasında da aslında insanların yanında. Baktığımızda genel hatlarıyla Yeşilay bağımlılık konusunda ne gibi faaliyetleri var? Ve Yeşilay'ın gönüllüsü olmak isteyenler hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilirler?
3: Şimdi şöyle, Yeşilay Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. 106 yıllık geçmişi var. 1920'de kurulmuş ve aslında bir bağımsızlık mücadelesi olarak var olmuş bir sivil toplum kuruluşu. İstanbul Boğazı'nda karşıda bakıyorlar ki işgal yıllarında İngiliz gemilerinden böyle fıçı fıçı şeyler, koliler, alkol şişeleri indiriliyor. Ve orada işte Yeşilay'ı kuranlar diyorlar ki ya burayı sadece topraklarımızı işgal etmiyorlar, aynı zamanda gençlerimizi de işgal etmeye geldiler diye Yeşilay'ı kuruyorlar. Yeşilay'ın sizin de söylediğiniz gibi her ilde danışmanlık ofisleri var, YEDAM'lar var. Onun dışında Yeşilay şubelerimiz var. Buralara başvuru yapıp gelip gönüllü olabilir veya bağımlıysa ya da bir yakını bağımlıysa buradan yine aynı şekilde destek alabilirler. YEDAM'larımız bizim tamamen gizlilik odaklı çalışan, hiçbir şekilde kişisel verilerinin paylaşılmadığı şeyler, birimlerimiz bizim. Giriş çıkışları özeldir YEDAM'ların tamamının. Hiçbir şekilde dediğim gibi kimlik bilgileri, kişisel veriler hiçbir şekilde hiçbir yerde paylaşılmaz. Yönlendirilmesi gereken hastane vesaire bir durumu olursa, yönlendirilmesi gereken durumu olursa da yine aynı şekilde YEDAM birimlerimiz yönlendirme yapar. Yeşilay'ın 120 tane şu anda şubesi aktif bir şekilde çalışıyor Türkiye genelinde. Hem bakanlıklar seviyesinde hem de özelde projeler yapılıyor. Bunlar daha çok önleme çalışmaları. Az önce de söylediğim gibi Yeşilay aslında hani bağımlılıktan sonrası için tamam çalışıyor ama aslında bizim hedef kitlemiz öncesini de koruma. Gençlerimizi, çocuklarımızı bağımlılıktan nasıl uzaklaştırırız? Biz biraz da bunun şeyine bakıyoruz, yoluna bakıyoruz diyeyim.
2: Evet. Sayın Bilgin, tüm bu çalışmaları da Yeşilay gönüllülük esasıyla yapıyor. Yeşilay'ın gönüllüsü olmak isteyenler hangi şartları taşımalı ve nereye nasıl başvuru yapabilirler?
3: Şöyle, herhangi bir gönüllülük için herhangi bir şart yok. Yani işte atıyorum ben sigara kullanıyorum ama gönüllü olabilir miyim? Gönüllü olabilirler zaten. Herhangi bir şekilde bir bunda bir engel söz konusu değil. Gelip ben Yeşilay'ın çatısı altında ben de bu alanda hizmet vermek istiyorum dediğinde zaten aslında insanlar bir yerde kendilerine de hizmet, eğer bağımlıysa kendilerine de hizmet etmiş oluyor. Ya da bağımlı değilse bağımlılıktan korunma yolunda kendilerine hizmet etmiş oluyorlar. Bu toplumun bir hani gönüllü neferlerinden biri haline gelmiş olacaklar. Belli bir şartı yok Yeşilay'ın.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Bilgin katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
3: Son olarak ben şöyle söyleyeyim. Yani herkesin bir söz vardır. Hani profesyonel iş hayatı dışında yaptığınız, maaşını aldığınız işin dışında yaptığınız işler aslında sizin karakterinizi gösterir diye.
2: Evet.
3: Biz de insanlara şunu söylemek istiyoruz. Profesyonel iş hayatı dışında bir tane gencin hayatına dokunmak için, bir tane çocuğun hayatına dokunmak için herkesin bence bir sivil toplum kuruluşunda, topluma yararlı olan bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olması gerektiğini

düşünüyoruz. Bir de YEDAM danışma hattımızı da ben paylaşmak istiyorum dinleyicilerinizle. Herhangi bir şeyden 115 numaralı hattımızı aradıkları takdirde YEDAM birimimize yönlendirilirler.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam programının sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı döndü çerçeğiyle Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş daha sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünün taşıyarak çıktım dedi. Kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenlemeyle kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinde Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen jet ski kazasında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk, ölen çocukların babası olduğunu ve eşinin çocukları yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak.

0: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Karun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul Uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
5: Yeryüzü Günlüğü.
6: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
5: Yeryüzü takvimi.
6: Temmuz ayının 4. haftası başlıyor. İnsanların gündeminde ya da hayallerinde tatil varken yaz meyveleri de güneşe yatmış tatlanmakta. Kimi sıcak, kimi ılık esen türlü fırtınalar ard arda yeryüzü sahnesine çıkmaya devam ediyor. Takvimin bu haftaya denk gelen sayfasında erik fırtınalarının ilkini görüyoruz. 26 Temmuz'da kara erik fırtınası var. Kuzeyli rüzgarların toplandığı bu fırtına, kara eriklerin olgunlaştığı zamana denk geldiği için almış bu adı. Şimdiden esmeye ve mahsulü kendi usulünce hasat etmeye hazır. Eş zamanlı olarak bağlarda üzümler ballanıp yumuşarken renk değiştirip pembeleşmekte. Kara erik fırtınasını 29 Temmuz'da beklenen kızıl erik fırtınası izleyecek. Bu fırtına da adını mayhoş kızıl eriklerin hasat zamanından alır. Karası kızılıyla erik fırtınaları geçince artık eyyam-ı bahur, yani yazın en sıcak günleri kapıdadır. Onu anlatmayı tam zamanına haftaya bırakalım ve hep hatırlamak gereken orman yangınları için uyarıları yapalım. Orman yangınlarına karşı mangaldan vazgeçilmeli. Çiftçiler anız yakmamalı. Arıcılar bal alırken ateş yakmamalı. Ormana izmarit ve cam şişe atılmamalı. Ormana yakın yerlerde havai fişek kullanılmamalı. Direk feneri bırakılmamalı. Orman içindeki, kenarındaki tesisler alarm halinde olmalı. Kaynak makinesi gibi aletler riskli havalarda kullanılmamalı. Balya makinelerinin bakımları yapılmalı ve söndürücü bulundurulmalı. Ormanla iç içe yaşayanlar ağaçlarının bakımlarını yaptırmalı. Ağaçlar kuru otların olduğu alanlarda park edilmemeli. Bahçelerdeki yanıcı maddeler uzaklaştırılmalı. Ormanda ateş görüldüğünde 112 ihbar hattı aranmalı. Aldığımız dersleri unutmayalım.

0: Yeryüzü sakinleri.
1: Rengarenk resimleri, içinde başta ağaçlar, binbir çeşit canlısıyla yeryüzünü anlatan bir kitap var elimizde. Keşifler, oyunlar ve bilgilerle dolu, çocuklar için hazırlanmış bir kitap bu. Yazarı şöyle çağırıyor bizi. Hoş geldin sevgili okur. Bu kitap ağaçların dilinden yazıldı, geldi senin masana kondu. Seninle tanışmayı bekleyen ağaçlar işte burada. Erguvan, Doğu Kayını, Gümüşi Ihlamur, Akdeniz Servisi, Toros Sediri, Kokar Ağaç, Salkım Söğüt ve Yaygın Porsuk. Her bir ağacın altında soylu bilgi, anaç bilgi gibi farklı sıfatlarda ilginç bilgiler bulacaksın. Ağaçlardan başka türlü etkinlikler de seni bekliyor sayfalar arasında. Daha fazla meraklanmaman adına sözü burada ağaçlara bırakıyorum artık. Ağaçlarla keşfet, oyna, öğren. Çocuklarla birlikte biz yetişkinlerin de doğaya, özellikle yeryüzünün mütevazı ve güçlü sakinleri ağaçlara dair çok şey öğrenebileceğimiz bir kaynak. Yeni İnsan Yayınlarından çıkan kitabı yazarından, eğitim danışmanı ve doğa pedagogu Müge Çelik Özcan'dan dinleyelim. Müge Çelik Özcan'la birlikteyiz. Kitabın yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Merhabalar Esin Hanım.
1: Merhaba. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz lütfen?
2: Çocuk kitabı yazarıyım. Aynı zamanda doğa ve orman pedagojisi eğitmeniyim. Şu anda da İstanbul'da çevre ve kültürle ilgili bir vakıfta çalışmaktayım.
1: Harika. Doğa ve orman pedagojisi nedir tam olarak Müge Hanım? Bize biraz anlatır mısınız?
2: Doğa ve orman pedagojisi aslında alternatif bir eğitim sistemi. Çocukların sadece sınıf içerisinde, dört duvar içerisinde öğrenmesini değil, aslında dışarıda, bahçede, doğada, ormanda dokunarak, hissederek, deneyimleyerek öğrenmesini savunan bir alternatif eğitim sistemi. Kısaca böyle özetleyebilirim aslında.
1: Kaç yaş grubu çocuklarla çalışıyorsunuz?
2: Ben 3 yaştan 10 yaşa kadar öyle farklı yaş gruplarıyla çalıştım ama galiba en keyiflisi küçük yaş grubu oluyor. Çünkü onların bazen doğayla ilk temaslarına siz şahit oluyorsunuz. Bir salyangozu eline almaları, ilk defa yakından gözlemlemelerine siz şahit oluyorsunuz. O anlar gerçekten bir öğretmen için çok çok kıymetli oluyor.
1: Ne kadar güzel. Kitabınıza dönelim. Ağaçlarla keşfet, oyna, öğren. Onu konuşacağız ama bu sizin ikinci kitabınız. İlk kitabınız da yine ağaçlarla ilgiliydi. Konuşası gelen ağaçlar. İlk kitabınızdan bahsedin lütfen.
2: Aslında şöyle, ben 20 tane ağaç hakkında küçük yazılar ve etkinlikler yazdım. Bu ağaçların 12 tanesi konuşası gelen ağaçlarda, 8 tanesi de ağaçlarla keşfet, oyna, öğrende basıldı. Aslında bir devam kitabı da diyebilirim. Hı-hı. Konuşası gelen ağaçlarda da çınar, göknar, kızılçam, meşe gibi çok sıkça duyduğumuz ve sıkça gördüğümüz ama belki fark etmediğimiz, tanımadığımız ağaçlardan bahsediyorum.
1: Peki ikinci kitap geldi birincinin ardından, ağaçlarla keşfet, oyna, öğren. Böyle bir kitabı yazma fikri nasıl doğdu, hikaye nasıl gelişti, hazırlama sürecinizden de bahseder misiniz bize?
2: Şöyle gelişti. Ben İstanbul'a 3 yıl önce taşındım ve İstanbul'a taşındığımda biraz korkuyordum açıkçası. Çünkü İstanbul'un çok fazla şehirleştiğinden vesaire, bunları hepimiz biliyoruz aslında. Ama İstanbul'u ben araştırmaya başladıkça çok fazla park, bahçe, orman olduğunu, bu şehrin içinde ulaşımın da bunlara çok kolay olduğunu fark ettim. Ağaçlarla ilgili zaten çok uzun zamandır incelemelerim ve gözlemlemelerim, araştırmalarım vardı. Ben bu aslında ikisini de birleştirip hem İstanbul'daki yeşil rotayı hem de bunu ağaçlarla nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve seçtiğim ağaçları temsil eden ağaçları, örneğin Emirgen Korusu'nda, Atatürk Arboretum'unda, Berrak Ormanı'nda işaretledim ve bunları kitaptaki konumlara da ekledim. İstanbul'dan korkumdan yola çıkarak belki böyle bir kitap çıktı diyebilirim. Hatta iki kitap.
1: Harika gerçekten. Volkan Yalazay'ın hazırladığı İstanbul'un Anıt Ağaçları kitabını hatırladım şimdi siz konuşurken. Aslında şehir dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olma potansiyelini taşıyor. Bir zamanlarda öyleymiş.

0: hala korunan alanlar var. Bu korunan alanlarda da çok kıymetli ağaçlar ve bitkiler var. Siz de bunları keşfetmişsiniz. Ne güzel olmuş. Şimdi yeni kitapta Ağaçlarla Keşfet Oyna Öğrendi 8 ağaç tanıtıyorsunuz. Erguvan, evet. Doğu Kayını, Gümüşü Ihlamur, Akdeniz Servisi. Aslında ben anlatmayayım, siz anlatın bunları. Ve bu ağaçları neden seçtiniz? Bize onu da anlatın lütfen. Gerçi birinci kitaptan gelen bir hikayesi de var bunun. Demin söylemiştiniz.
1: Evet, evet. Birinci kitaba uzanan bir hikaye var, doğrudur. Erguvan, kayın, ıhlamur, servi, toros sediri, kokor ağaç, salkım söğüt, porsuk olmak üzere 8 tane ağaç var bu kitapta. Bu ağaçları neden seçtim? Çoğumuzun dışarı çıkıp çevremize baktığımızda gördüğümüz ağaçlar bunlar aslında. Ama muhtemelen ya tanımıyoruz ya yanından geçip gidiyoruz sadece. Öyle bir körlük oluşuyor. O yüzden bu ağaçlarla biraz daha samimiyet geliştirmek için, biraz daha onları tanımak için bu ağaçları seçtim.
0: Peki ağaçlar kitapta ne şekilde yer alıyor ve biz kitaptan bu ağaçlar hakkında neler öğreniyoruz? Daha doğrusu çocuklar neler öğreniyorlar? Mesela anaç bilgi ve soylu bilgi gibi ilginç bilgiler de yer alıyor. Bunları anlatmanızı rica edeceğiz.
1: Şöyle, aslında bu ağaçların hepsi kendisini anlatıyorlar. Çocuklara direkt hitap ediyorlar. Örneğin Doğu Kayını Türk mitolojisinde çok önemli bir ağaç. Kutsal varlık ve yaşam kaynağı olarak kabul edilen bir ağaç. Ve bunun altında anaç bilgi olarak küçük bir bilgi var. Bu bütün ağaçlarda var. Örneğin ıhlamur ağacında da ıhlamurun şifasını hasta olduktan sonra çayını içtiğimizde herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ihlamurun altında da şifalı bilgi gibi bütün ağaçlarda bu şekilde bilgiler mevcut. Doğu kayınına dönersem, bu kayın direkt olarak çocuklara hitap ediyor. Gel çocuğum ağaç ananın kucağına, tanıtsın kendini sana. Neden kendime dedim ana, başlayayım buradan anlatmaya diye başlıyor ve çocuklara hitap eden bir şekilde devam ediyor.
0: Diğer ağaçlardan da bahsedelim. Bazıları çok tanıdık bize ama bazıları biraz daha az bildiğimiz ağaçlar. Mesela toros sediri ya da kokar ağaç herkes duymamış olabilir. Yaygın porsuk da o şekilde. Bu ağaçlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Toros sediri Antalya'da örneğin 2030 yaşında olduğu tahmin edilen bir sedir ağacı var. Adı da Koca Katran. Ve toros sedirinin farklı isimleri var aslında. Toros sediri, Lübnan sediri, katran ağacı gibi isimler de biliniyor. Anadolu'da da farklı isimler söylenebiliyor. Toros sedirinin şöyle çok ilginç bir özelliği var benim için. Kozalakları 40 yaşına kadar aslında çıkmıyor. 40 yıl boyunca bu toros sediri herhangi bir kozalak üretmiyor. Ve üretme aşaması da 40 yıldan sonra 26 ay boyunca devam ediyor. Evet, bu 26 ayda da gerçekten çok güzel küçük bir fıçı gibi, aslında bostan patlıcan gibi bir fıçı gibi dallarına oturmuş şekilde, bildiğimiz daldan sarkan değil, tam tersi dala oturmuş şekilde kozalaklar üretiyor aslında. Ve bu kozalaklar rüzgar yoluyla yapraklarına ayrılıp, karpellerine ayrılıp etrafa dağılıyor.
0: Çok güzel, çok özel bir ağaçmış. Peki kokar ağaç adıyla müsemma bir ağaç mıdır? Gerçekten bir kokusu mu var? Nasıl bir koku, evet. Nedir?
1: Evet, aslında şöyle, kokar ağaç Türkiye'de yeni bir ağaç bile diyebiliriz. Yaklaşık 150 yıl önce kokar ağaç diye bir ağaç Türkiye'de yoktu. 150 yıl önce geldi ve bu ağaç çok fazla yayılıyor. Etrafta, yol kenarlarında özellikle herkesin görmesi mümkün. Adı da şuradan geliyor. Mayıs ve Haziran aylarında bu ağacın dişi olanı, dişi ve erkek olarak iki ağaç var kokar ağaçta. Dişi olanının tohumları ve meyveleri bir koku yayıyor gerçekten. Yanından geçtiğinizde o kokuyu duymamanız mümkün değil. Bazı insanlar çok kötü olduğunu iddia ediyor. Bazıları güzel bir koku olduğunu iddia ediyor. Ben kötü olduğunu düşünenlerden değilim. Bence hoş, ilginç bir kokusu var.
0: Eminim çocuklarla kokar ağacı gözlemlerken böyle bir şansınız oluyorsa çok eğleniyorsunuzdur.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Porsuk ağacından da bahsedebilirim. Lütfen. Yaygın porsuk. Bu porsuk ağacının da aslında diğeri gibi aynı iki farklı ağaçta. Hem dişisi de hem erkeği var. Yani aynı mevsimde iki porsuk ağacı görüp birinde kırmızı meyveler görüp diğerinde görmezseniz şaşırmayın. Meyveleri gördüğünüz ağaç dişi ağaçtır. Ama bu porsukta çok çok önemli bir konu var. Porsuk ağacının meyveleri, dalı, yaprakları çok zehirli. Belki bazı parklarda görmüşsünüzdür. Altında uyarı tabelası da olabiliyor hatta. Porsuk ağacı zehirlidir, kesinlikle tüketmeyiniz diye. olmayan yerler varsa da bir şekilde uyarı yazılması, belki çevredeki halk tarafından yazılması çok çok önemli. Çünkü kırmızı meyveleri o kadar lezzetli ve hoş gözüküyor ki bir çocuk onu oradan alıp severek yiyebileceğini düşünüp kötü sonuçlara ulaşabilir. O yüzden bir uyarı koyulması çok çok önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, doğada gördüğümüz her şeyi hemen öyle ağzımıza atmamalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Yaygın porsuk ve meyveleri de bu kategoriye giriyor. Öğrendik bu bilgiyi de sizden. Bu anaç bilgiyi ya da soylu bilgi, bilemedim. İlginç bilgi.
1: Kokuşuk bilgi. O da olabilir.
0: Evet, o da olabilir. Kitapta ağaçlarla ilgili etkinliklere de yer veriyorsunuz. Bu etkinliklerden bahsedebilir misiniz? Neler var?
1: Tabii, mesela erguvan ağacından ilhamla, erguvanın o mor çiçeklerini görmeyen, kokularını duymayan yoktur diye düşünüyorum. Onun çiçeğinden ilhamla meyve ve sebzelerden doğal boya yapımı. Hangi meyvelerden, hangi sebzelerden mor renk elde edebiliriz diye 5 tane reçete var aslında. Örneğin benim en sevdiğim, mor lahanayı haşlayıp 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra süzdüğümüzde mosmor bir renk, bir boya elde ediyoruz. Muhteşem bir rengi oluyor gerçekten. Harika. Ama burada bitmiyor. Bunun daha da büyülü bir versiyonu var. Bu mor lahananın içine biraz karbonat eklediğimizde bambaşka bir renk ortaya çıkıyor. Ve biraz limon suyu eklediğimizde yine bambaşka bir renk ortaya çıkıyor. Ne renk olduğunu söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, denemek isteyenler olabilir. Bu etkinliği çocuklarla uygulamak inanılmaz keyifli. Çocukları bu büyülü dünyaya davet ediyor adeta. Gözünün önünde mor rengin bambaşka bir renge dönüşmesi onları çok çok etkiliyor.
0: Ne kadar güzel. Başka neler var ağaçlarla ilgili etkinliklerden bize örnek verebileceğiniz?
1: Kağıt yapımı var. Evimizde kullandığımız asık kağıtları değerlendirmek için benim çok kıymet verdiğim bir etkinlik aslında bu. Hepimiz müsvedde kağıtlar yazıyoruz ya da bir yerden topluyoruz ya da gazete dergi alıyoruz. Bunları tekrar hayata döndürmek aslında düşündüğümüz kadar zor değil, çok basit. Küçük parçalara ayırdıktan sonra ıslatıp bir blenderdan geçiriyoruz ve onu bir süzgeç yardımıyla suyun içine koyup orada biraz dağıtıp daha sonra yine farklı bir süzgeçli bir çerçeve, özel bir çerçevesi var ama evde yapması da inanın çok çok basit. Bu özel çerçeveli suyun içinden daldırıp o kağıtları topladığınızda ve kuruttuğunuzda çok güzel kağıtlar elde edebiliyorsunuz. Buna farklı renkler ekleyebilirsiniz. Çiçek tohumları ekleyebilirsiniz. Kuru çiçekler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hediyelikler bile yapabilirsiniz aslında. Ben çok sevip uyguladığım bir etkinlik bu.
0: Kitaptaki etkinlikler hepimizin, her yaş grubundan insanın ve mümkünse farklı yaş gruplarından olanların birlikte yaparak da çok eğlenebilecekleri, çok şey öğrenebilecekleri etkinlikler. O yüzden dahasını isteyen kitabı alsın baksın diyoruz. Ağaçlarla keşfet, oyna, öğreni. Zeynep Gül Karataş tarafından resimlenmiş. Aslında bu tür kitaplarda resimler ya da botanik çizimler çok önemli. Ne şekilde yer alıyor bu görseller ve sizin çizimler hakkında söylemek istediklerinizi dinleyelim.
1: Her ağacın uzaktan genel bir görünümü, tohumu, yaprağı ve meyvesi varsa çiçeği, bunlar yer alıyor, tek tek yer alıyor hepsi. İlk açtığınızda ağacın uzaktan görünümünü görüyorsunuz ve detayları inceledikçe aslında tohumuna, yaprağının özelliklerine her şeyine hakim olabiliyorsunuz. Yani bir doğa yürüyüşüne aslında çıktığınızda çocuğunuzla birlikte bu kitabı yanınıza alıp ağaçlarla böyle bir keşfetme oyunu, bu yaprak hangi ağaca aitmiş acaba diye bu kitap yardımıyla aslında bulabilirsiniz.
0: Çocuk kitapları, çocuk edebiyatı alanında çalışıyorsunuz, eğitim içerikleri hazırlıyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz. Doğayı kitaplar yoluyla tanımak, doğanın kitabını okumaya başlamak nasıl etkiler yaratıyor bir çocuğun yaşamında? Kendi gözlemlerinizden yola çıkarak neler söylersiniz?
1: Aslında ikisi birbiriyle o kadar iç içe ki ne kitabı ayrı koyabiliriz ne de sadece doğaya çıkmayı ayrı bir yana koyabiliriz. Bence en önemlisi kitaplarla birlikte doğayı tanımak diyebilirim. Sadece kitaptan baktığımızda çocuğun evet ağacın görünümünü görebilir, kaç yaşına kadar yaşadığını, boyunun kaç metreye uzandığını oradaki yazılardan öğrenebilir. Ama bu kitapla birlikte, buradan edindiği bilgilerle birlikte doğaya çıktığında, o ağacın yanına gittiğinde, onun kabuğuna dokunup yaprağını incelediğinde, çiçeğinin kokusunu duyduğunda inanın onun için artık bu ağaç unutulmaz bir yere gidecek. Sadece kitaptaki bilgilerle değil, o ağacı aslında dokunarak deneyimlemiş olacak. Kitaptaki bilgiler bazen uçucu olabilir, okuyup geçebilir ama o kokusu, ağacın kabuğunun dokusu çocukta bir yer edinecektir mutlaka.
0: İlerleyen yaşlarında ve ondan sonra gelen nesillerde bile bunun etkilerini göreceğiz olumlu anlamda, öyle değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Aslında ilk başta da dediğim gibi o 3 yaş grubundaki çocuklarla çalışırken benim çalışma alanımda bir dere vardı ve dereyi geçmemiz gerekiyordu. Çok yüksek bir dere değil ama üzerinde taşlarla da rahatça geçebileceğimiz bir dere. Kimi çocuk o dereden bir an önce geçip karşıya ulaşmak istiyordu. Kimi çocuk derenin içinde kalıp oturup oynamak istiyordu. Bütün çocukların özelliği ve ihtiyacı o kadar farklı ki, yani bir öğretmen olarak, bir doğa lideri olarak ona baktığında onun ihtiyacı olan şeyi vermen gerekiyor ve onu gözünden de anlaman gerekiyor aslında. Bu 3 yaş için de böyle, 5 yaş için de böyle olabilir.
0: Sonlara yaklaştık, yaz tatilindeyiz. Doğayla buluşmak için, bitkilerle, ağaçlarla tanışmak için, birçok kitabı okumak için çok iyi bir dönem. Evet. Bizi dinleyen hem anne babalara hem öğretmenlere, belki de çocuklara neler söylemek istersiniz?
1: Ben doğayla haşır neşir olmalarını söylemek istiyorum. Sadece doğaya çıkmaları değil, sadece ormana gitmeleri değil, bunu evlerinde, bahçelerinde, en yakın parkta da yapabilirler. Evlerinde bir bitki yetiştirmek, bir maydanoz tohumundan onun o sebzeye, meyveye dönüşünü izlemek o kadar kıymetli ki çocuklarla aslında. Yani bu sadece gözümüzde büyüttüğümüz

0: her noktasında da doğayla temas edebiliriz aslında. Ve imkanları varsa tabii ki ormana, bahçeye gitmek, çocuklarıyla keşif yapmak, yanlarına farklı materyaller alıp, büyüteç, dürbün gibi materyaller alıp çocukların oynamalarına, keşfetmelerine fırsat vermek onlar için çok çok değerli oluyor. O yüzden bunu ailelerle paylaşmak isterim.
1: Evet, sizde neler var tezgahta şu sıralarda? Son olarak onu soralım. Yürüttüğünüz atölyeler olsun, yeni projeler olsun, neler yapıyorsunuz ya da yapacaksınız?
0: Ağustos ayında muhtemelen bir aile çocuk kampı yapacağım Bursa'da. Ve yeni bir kitap hazırlığı içindeyim. Ama bu sefer sadece doğayla ilgili, ağaçla ilgili değil, aynı zamanda kültürümüzle ilgili. Kültürel öğelerden de içinde zenginlikler olacak bir kitap. Bir gezi kitabı da olabilir bu aynı zamanda. Böyle bir kitap hazırlığı içerisindeyim. Umarım yakın zamanda bunun da bir duyurusu gelir.
1: Umarım kitap yayınlandığı zaman o kitap hakkında da konuşma şansımız olur sizinle tekrar.
0: Çok çok mutlu olurum.
1: Ağaçlarla Keşfet, Oyna, Öğren, Müge Çelik Özcan'ın kaleminden ve Zeynep Gülkarataş'ın çizimleriyle Yeni İnsan Yayınları'ndan çıktı. Müge Çelik Özcan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Umarım sizin için de öyledir.
1: Kesinlikle öyle. Çocuklarla, doğayla, atölyelerle ve yeni projelerle umarım tekrar buluşuruz.
0: Görüşmek üzere.
2: Yeryüzüyle buluşma.
3: Bir avuç insan artık yerinde olmayan koca bir orman için ne yapabilir? Cevap, İskoçya'dan geldi. İskoçya'nın kayıp yağmur ormanları, Atlantik kıyısı boyunca uzanan nadir, kadim, ılıman ormanlar. Bu ormanların %98'i insan etkisiyle yok olmuş. Geride kalan yeşil alan sadece 30 bin hektar. Bir süre önce aralarında emekli öğretmenler, doktorlar, ofis çalışanları ve genç ailelerin bulunduğu yaklaşık 100 gönüllü, işte bu kayıp ormanları geri kazanmak için harekete geçti. Bunun için önce resmi kuruluşlar tarafından haritalar hazırlandı. Doğru ağaç örnekleri ve hangi ağaçların nerede olması gerektiği tespit edildi. Bir zamanlar İskoçya'da doğal olarak yetiştiği bilinen fındık, sapsız meşe, bodurhuş ağacı, söğüt, ardıç, porsuk gibi türlere odaklanıldı. Sonra da gönüllüler çok zor şartlarda 11 milyon tohum topladı. Toplanan tohumlar bir çevre kuruluşu olan Trees for Life tarafından sınıflandırıldı ve sağlık kontrolünden geçirildi. O tohumlar şimdi özel bir fidanlıkta büyüyor ve ekolojik uyumun bozulmaması için doğdukları doğru tohum bölgelerine geri gönderilerek toprakla buluşturuluyorlar. Fide sayısı şimdiden 8 milyona ulaştı. 100 kişi 8 milyon yerli ağaç yetiştirdi. İskoçya'nın yeniden doğan yağmur ormanları ve bu ormanlar için bir araya gelen gönüllüler, yeryüzü ve insanlık adına bugünün umudu olsun. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
2: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48

0: ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlbol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, küresel ekonomide rekabetin temelinde elbette üretim yer alıyor. Ancak günümüzde ülkeleri ve şirketleri birbirinden ayıran en önemli unsur, üretimin yanı sıra üretim süreçlerinde teknoloji kullanımı, verimlilik ve doğru veri yönetimi ile ilgili. Bugün şirketlerin değeri, sahip oldukları makine teçhizat kadar üretim kapasitesinin önemi, veriyi ne kadar iş süreçlerinde entegre ettiği, doğru karar stratejilerini ve kurumsal hafızanın ölçülmesiyle de doğru orantılı. Bugün iş dünyasında anlık verilere ulaşabilen, geçmişe dönük kayıtları saniyeler içinde analiz edebilen, finansal ve operasyonel süreçleri tek merkezden yönetebilen, her an denetlenebilir, şeffaf ve izlenebilir bir yönetim anlayışı oluşturan kurumlar her zaman avantajlı hale geliyor. Evet, bu çerçevede elbette kurumsal kaynak planlama önemli bir rol üstleniyor. OECD verilerine bugün bakıldığında sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelinde tabii ki verimlilik artışı ve dijital dönüşüm gösterirken uluslararası araştırmalar ERP kullanımlarının operasyon ve verimliliği ne kadar artırdığını doğru orantılı bir şekilde gösteriyor. Evet, tüm bugün bu konuları konuşmak üzere stüdyomuzda bizimle birlikte çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Ceren Cebeci, ERP Yönetim Danışmanlık AŞ kurucusu kendileri. Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Ceren Hanım, bugün baktığımızda dünyanın ekonomilerine özellikle dijital dönüşümle birlikte yapay zeka, büyük veri, endüstri 4.0, akıllı üretim süreçleri, tabii ki bunların altında ERP altyapıları inşa ediliyor. Türkiye'de de özellikle KOBİ'lerde dijital dönüşüm, işte savunma sanayinden tüm sektörlere kadar özellikle ihracat odaklı ve kurumsallaşmış yapılarda ERP'nin çok kritik bir önemine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bugün baktığımızda dinleyicilerimize ERP nedir dediğimizde, yani kurumsal kaynak planlama dediğimizde ERP nasıl anlamalıyız ve bunu KOBİ ve büyük şirketler bazında nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle. ERP şöyle açıklamak faydalı olur. ERP dilimize kurumsal kaynak planlama olarak çevrildi. Enterprise Resource Planning aslında. Bir işletmenin tüm kaynaklarını tek bir sistem üzerinden planlanmasını, yönetmesini ve takip etmesini sağlayan bütünleşik bir yönetim altyapısıdır. Finans, muhasebe, satın alma, satış, stok, üretim, insan kaynakları, kalite, bakım ve raporlama gibi farklı iş süreçlerini aynı veri yapısı içinde bir araya getirir. ERP yalnızca bir yazılım olarak değerlendirmek aslında eksik olur. Çünkü aslında ERP işletmenin yönetim biçimini dönüştüren stratejik bir sistemdir. Çünkü işletmeler artık sadece üretim yaparak ya da hizmet sunarak rekabet edemiyor. Hızlı karar almak, doğru maliyet hesaplamak, kaynakları verimli kullanmak, müşteri talebine zamanında cevap vermek ve tüm süreçleri ölçülebilir hale getirmek gerekiyor. Bugün dijitalleşme dönüşümünden, yapay zekadan, büyük veriden, Endüstri 4.0'dan ve akıllı üretimden söz ediyorsak, bunların temelinde sağlıklı veri altyapısı vardır. ERP de bu altyapının merkezindedir. Eğer işletmenin verisi dağınık, hatalı ya da güncel değilse, o işletmenin doğru analiz yapması ve geleceğe yönelik sağlıklı karar alması maalesef çok zorlaşır. KOBİ'ler açısından ERP, kurumsallaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin önemli bir aracıdır. Büyük sanayi kuruluşları açısından ise ERP, karmaşık üretim, tedarik, kalite ve finans süreçlerini yönetebilir hale getirir. Savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde ise ERP, izlenebilirlik, güvenlik, kalite ve tedarik zinciri yönetimi açısından kritik bir rol üstlenir. Kısacası ERP işletmenin hafızası, kontrol merkezi ve karar destek sistemidir. Bugün her ölçekteki işletme bir stratejik hale gelmesinin nedeni de budur. Çünkü doğru kararın temeli doğru ve güvenilir veridir. Çünkü doğru kararın temeli de gene dediğimiz gibi tekrarlayalım, doğru ve güvenilir veri.
0: Şimdi Ceren Hanım, bugün şirketlere baktığımızda özellikle onların en öncelikli hedefi elbette karlılık. istihdam arttırmak, daha fazla vergi vermek, büyümek, uluslararası çapta söz sahibi olabilmek, üretim sistemlerini bütün dünyaya yaygınlaştırabilmek. Şimdi elbette kurumsal kaynak planlamasının bu anlamda ciddi katkısı var. Fakat KOBİ'ler çerçevesinde bakıldığında ERP yazılımlarının bir maliyet unsuru olarak görülme gerekçesini sunarak birçok KOBİ'lerden biz bunlara duyuyoruz, şahit oluyoruz. Tabii ki bu bir yatırım aracı olarak değerlendirmek lazım. Çünkü kurumsal kaynak planlaması kullanan şirketlerin ciddi oranda karlılık ve verimliliğe ulaştığını görebiliyoruz. Tabii siz işin uzmanısınız. Bu açıdan baktığımızda şirketlerin karar süreçlerine, verimliliğine ve özellikle de maliyet yönetimine ERP'nin nasıl bir katkısı var?
1: Şöyle açıklayayım. Aslında ERP sistemleri şirketlerin günlük işleyişinde çok önemli bir dönüşüm sağlar. Geleneksel yapıda işletmelerde bir departman kendi dosyaları, kendi tabloları veya kendi programlarıyla çalışabilir. Satış başka bir yerde, stok başka bir yerde, muhasebe başka bir yerde olduğunda, üretim planlama başka bir veriye baktığında bu aslında bayağı bir zaman kaybı ve veri tutarsızlığına yol açıyor. ERP sistemi bu dağınık yapıyı tek bir çatı altında toplar. Satış birimi bir sipariş girdiğinde bu bilgi aynı anda stok, üretim, satın alma, muhasebe ve sevkiyat süreçlerine yansır. Ya buradaki eş zamanlılık aslında önemli olandır. Böylece işletme herkes aynı anda aynı veriye bakar. Bu da hız, doğruluk ve koordinasyon sağlar. ERP'nin önemli katkılarından biri anlık veridir. Yönetici stokta ne kadar ürün olduğunu, hangi siparişin hangi aşamada bulunduğunu, hangi müşteriden tahsilat beklendiğini veya hangi üretim emrinin geciktiğini güncel olarak görebilir. Bu da karar alma süreçlerini tabii ki hızlandırır. Tek veri tabanı mantığı sayesinde aynı bilginin aynı departmanlarda tekrar tekrar girilmesi önlenmiş olur. Bu aslında hem iş yükünü azaltıyor hem de hata oranını, insandan kaynaklanan hata oranını düşürüyor. İzlenebilirlik açısından da ERP çok değerlidir. Bu ürünün hangi ham maddeden üretildiğini, hangi tedarikten alındığını, hangi kalite kontrol aşamalarından geçtiğini ve hangi müşteriye gönderildiği sistem üzerinden takip edilebilir. Raporlama tarafında ERP işletmeye büyük kolaylık sağlar. Eskiden günler süren raporlar doğru yapı kurulmuş ise daha kısa ve hızlı bir şekilde alınabilir. Denetlenebilirlik ve şeffaflık da artar. Hangi işlem ne zaman, kim tarafından yapılmış, hangi onaydan geçmiş, hangi süreçte beklemiş bunların tamamı görülebilir hale gelir. Bir diğer önemli katkı kurumsal hafızadır. İşler kişilerin hafızasına ya da kişisel dosyalarına bağlı kalmaz. Bilgi işletmenin ortak sisteminde tutulur. Bu da şirketin büyüdükçe sürdürülebilir yönetim açısından çok büyük avantaj sağlar.
0: Kesinlikle. Peki özellikle ihracat yapan şirketler açısından katkılarına bahsedebilir misiniz burada?
1: ERP'ler tabii ki ihracat yapan şirketler açısından da çok önemlidir. Uluslararası pazarda rekabet etmek isteyen bir işletmenin sadece kaliteli ürün üretmesi yetmez. Zamanında teslimat yapması, maliyetini bilmesi, kalite süreçlerini belgelendirmesi ve müşteriye güven vermesi gerekir. ERP bu süreçlerin kayıtlı, izlenebilir ve raporlanabilir olmasını sağlar. Bu anlamda aslında ihracat yapan firma aynı zamanda sürdürülebilir bir büyümeye ihtiyaç duyar. ERP bu anlamda kritik bir ihtiyaçtır, kritik bir altyapıdır. Çünkü büyüme beraberinde karmaşıklık getirir. Daha fazla müşteri, daha fazla sipariş, daha fazla stok, daha fazla çalışan ve hani fazlaca finansal hareket demektir. ERP bu karmaşıklığı yönetebilir hale getirir. Bu nedenle KOBİ'ler içinde, ihracat yapan firmalar içinde ERP artık bir tercih değil, rekabetin gereği bir zorunluluk haline gelmiştir.
0: Evet, çok güzel. Şimdi Ceren Hanım, son yıllarda dijital dönüşümün hızlanmasıyla ve özellikle ülkemizin savunma sanayinde yapmış olduğu atılımlar gerçekten dünyada çok gururla takip ediliyor. Biz de buradan tüm savunma sanayi çalışanlarına, devletimize de şükranlarımızı arz edelim. Elbette bu savunma sanayi ekosisteminin gelişmesiyle birlikte özellikle

0: Özellikle alt yükleniciler yani KOBİ'ler de ERP sistemlerini daha kritik hale getirdi. Bu arada sizin de yeni bitirdiğiniz yüksek lisansınız savunma sanayinin dönüşümü, ERP dönüşümü üzerineydi. Hem bu tecrübelerinizden yola çıkarak özellikle üretim güvenliği, kalite yönetimi, izlenebilirlik, tedarik zinciri açısından baktığımızda bu ekosistemin nasıl bir rol üstleniyor?
1: Evet, ben yüksek lisansımı yeni bitirdim ve tez konumda Türk savunma sanayinde ERP seçim kriterlerinin belirlenmesiydi. Burada açıkçası güzel bir çalışma yürüttük. Delphi yöntemiyle başlayıp AHP ve TOPSIS ile sonuçlandırdık. Hakikaten ben o konuda ilgi duyanların incelenmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Savunma sanayi dediğimizde tabii ki burada yüksek teknoloji üretimi, ERP sistemlerinin kritik hale geldiği alanlardan biridir. Çünkü bu sektörde üretim sadece miktar ya da hız meselesi değildir. Kalite, güvenlik, izlenebilirlik, tedarik zinciri, proje yönetimi, zamanında teslimat çok daha hayati hale gelir. Savunma sanayinde kullanılan bir parçanın nereden geldiği, hangi hammaddeden üretildiği, hangi kalite testlerinden geçeceği, hangi revizyona tabi olduğu, hangi projede kullanıldığı net şekilde takip edilmelidir. ERP sistemleri bu izlenebilirliği sağlar. Bu sadece operasyonel verimlilik değil, aynı zamanda güvenlik ve kalite yönetimi açısından da çok önemlidir. Yüksek teknoloji üretiminde hata toleransı düşüktür. Bir parçada yaşanan kalite sorunu tüm sistemi etkileyebilir. ERP kalite süreçlerini kayıt altına alınmasını, uygunsuzlukların takip edilmesini ve düzeltici faaliyetlerin yönetilmesini, standartlara uyum açısından da kontrol edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca tabii ki tedarik zinciri açısından da ERP büyük rol oynar. Savunma sanayinde bazı parçalar stratejik öneme sahip olabilir. Hangi malzemede dışa bağımlılık var, hangi tedarikçide gecikme riski bulunuyor, hangi stok kritik seviyeye düşmüş, bunların önceden görülmesi gerekir. ERP bu görünürlüğü sağlar. Ayrıca savunma sanayinde proje bazlı çalışma çok yaygındır. Her projenin bütçesi, kaynakları, takvimi, malzemeleri ve kalite gereklilikleri farklı olabilir. ERP sistemi bu projelerin daha kontrollü yönetilmesine yardımcı olur. Bu nedenle ERP savunma sanayi için yalnızca bir yazılım değildir. Milli üretim kabiliyetini, tedarik güvenliğini, kalite standardı ve stratejik bağımsızlığı destekleyen önemli bir yönetim altyapısıdır.
0: Evet. Şimdi öte yandan tabii günümüzde yapay zeka teknolojileri, büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar çok hızlı bir şekilde konuşuluyor ve büyük oranda yaygınlaşıyor. Tabii özellikle ERP kurumsal kaynak planlama sistemlerinin yeni teknolojileri entegresi çok önemli. Yani şirketlerin dönüşüm ihtiyaçlarında ERP yazılımlarının hemen buna entegre olabilecek çeviklikte olması çok kıymetli. Bu açıdan baktığınızda nasıl yorumlarsınız?
1: Kesinlikle haklısınız. Çok doğru bir noktaya değindiniz. ERP sistemleri bugün çok hızlı bir dönüşüm içinde. Eskiden ERP daha çok kayıt tutan, süreçleri düzenleyen ve raporlama sağlayan bir sistem olarak görülüyordu. Bugün ise ERP, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 teknolojiyle birlikte çok daha akıllı bir yapıya dönüşüyor. Yapay zeka destekli ERP sistemleri işletmelere sadece geçmişi göstermez, geleceğe yönelik tahminler de sunabilir. Örneğin satış talebi nasıl değişebilir? Hangi ürün grubunda stok riski oluşabilir? Hangi müşteride tahsilat gecikmesi yaşanabilir? Hangi makinede bakım ihtiyacı doğabilir gibi konularda öngörü sağlayabilir. Büyük veri analitiğinde ERP'nin değeri tabii ki artıyor. İşletmeler artık sadece kendi iç verilerini değil, pazar verilerini, müşteri davranışlarını, tedarikçi performansını ve üretim verimliliğini de birlikte değerlendirebiliyor. Bu da daha güçlü bir karar destek mekanizmalarını oluşturuyor tabii ki. Nesnelerin interneti ve akıllı üretim tarafında ise makinelerden, sensörlerden, üretim hatlarından gelen veriler ERP sistemleriyle entegre edilebiliyor. Böylece üretim daha anlık takip edilebiliyor. Makine duruşları, üretim hızı, kalite değerleri, bakım ihtiyaçları sistem üzerinden izlenebilir hale geliyor. Geleceğin işletmelerinde ERP yalnızca kayıt tutan bir sistem değil, yöneticilere karar desteği veren, riskleri önceden gösteren, kaynak kullanımını optimize eden, üretimi daha akıllı hale getiren bir platform olacak. Ancak burada önemli bir nokta var tabii ki. Yapay zekadan ve büyük veriden fayda sağlayabilmek için önce işletmenin temel verisinin sağlıklı olması gerekir. Yani güçlü bir dijital gelecek için sağlam bir ERP altyapısı şarttır.
0: Evet. Peki Ceren Hanım, yerli ve milli yazılım sistemleri. Şimdi günümüzde

0: Özellikle büyük ölçekte şirketlere baktığımızda yabancı menşeli yazılım, yani ERP sistemleri kullanıldığını biliyoruz. Tabii ki bizim Türk mühendislerimizin geliştirmiş olduğu yerli ve milli ERP sistemleri de var. Bu anlamda dinleyicilerimize ve özellikle şirket sahiplerine neler tavsiye edersiniz? Özellikle şunu da vurgulamakta yarar olur. Siber güvenlik yasası değişti. Dünyada çok hızlı bir şekilde siber güvenlik alanında önemli çalışmalar yürütülüyor. NATO'da zaten siber güvenliği bir savaş alanı olarak ilan etmişti. O yüzden güvenlik bizim için çok kıymetli. Yerli ve milli yazılım kullanmak çok önemli. Bu anlamda neler önerirsiniz?
1: Yurt dışı yazılımları çok önce çıktığı için tabii ki çok yol kat etti. Ancak bizim yerli yazılımlarımız

0: biliyor. Bu noktada eğer karşı taraftaysa yazılımın menşesi, o ülke ulaşımınızı engelliyor yazılıma. Bu zaten şu anda yenice yaşandı. Bu küçük bir araştırmayla bunu bulabilirler. Ben şimdi ticari gizlilik nedeniyle isim vermek istemiyorum. Bir hal böyleyken biz olabildiğince kendi yazılımlarımızdan faydalanmak durumundayız diye düşünüyorum.
1: Evet, peki buradan devam edelim o zaman. ERP yatırımı yapmak isteyen bir işletme nasıl başlamalı? Nasıl bir yol haritası çizmeli?
0: ERP yatırımı yapmayı düşünen işletmemiz öncelikle ERP'ye geçiş sadece bir yazılım satın alma süreci değildir aslında. Bu işletmenin çalışma biçimini, süreçlerini ve karar alma kültürünü etkileyen bir dönüşüm projesidir. Bunu hatta yenice dijital dönüşüm projesi diye de adlandırmakta fayda var. İlk adım mevcut durumun analizidir. İşletme bugün hangi süreçlerde zorlanıyor? Stok takibinde mi sorun var? Üretim planlamasında mı? Maliyet hesaplamada mı? Raporlamada mı? Finansal görünürlükte mi? Önce bu ihtiyaçlar netleşmeli. İkinci adım süreçlerin gözden geçirilmesidir. Çünkü ERP'ye bozuk bir süreci otomatikleştirmek, bozuk bir süreci atarsanız sorun çözülmez. Sadece daha hızlı bir şekilde işleri yanlış yapmaya devam edersiniz. Bu nedenle ERP'ye geçmeden önce iş süreçlerinin sadeleştirilmesi, standartlaştırılması ve doğru tasarlanması gerekir. Üçüncü adım da doğru sistem seçimidir. Her işletmenin ihtiyacı aynı değildir. Bir üretim firmasının ihtiyacıyla bir hizmet firmasının ihtiyacı farklıdır. Savunma sanayinde çalışan bir firmanın izlenebilirlik, kalite ve proje takibi beklentileri daha farklı olabilir. Bu nedenle ERP seçimi işletmenin sektörüne, büyüklüğüne, hedeflerine ve büyüme planına uygun yapılmalıdır. Dördüncü adımda veri hazırlığıdır. Eski müşteri kayıtları, stok kartları, ürün reçeteleri, fiyat listeleri, finans verileri düzenlenmeden sisteme aktarılırsa ERP'den sağlıklı bir sonuç almak maalesef zorlaşır. Bu durumda hani beşinci adım diye de söyleyecek olursak, bu devam eden çalışmalar arasında çalışanların mutlaka sürece dahil edilmesi gerekiyor. ERP başarılı yapan sadece yazılım değil, onu doğru kullanan insanlardır. Kullanıcı eğitimi, yönetimi, projeye sahip çıkılması ve değişim yönetimi çok önemlidir. Yani biz ne kadar dijitalleşme desek de eninde sonunda bence konu insan.
1: Ceren Hanım, gerçekten de kurumsal kaynak planlamasına bakıldığında şirketlerin ekonomik performansını, verimliliğini, pazar değerini, çünkü veriyi doğru yönetebilenler doğru karar alma noktasında gerçekten avantajlı oluyorlar aslında bakıldığında. Peki bugün bakalım, şimdi Türk ekonomisine bakıldığında, Türk şirketlerine bakıldığında gerçekten muazzam çalışmalar yapan şirketleri görebiliyoruz. Bu dünya tarafından da tanınan, marka değeri çok yüksek şirketlerimiz var. Diğer tarafta da gerçekten çok zorluklarla şirket kurmuş, büyüme yolculuğuna çıkmak isteyen, kurumsal kaynak planlamayı kullanmayıp günümüzde Excel dosyalarıyla, Word dosyalarıyla süreçlerini takip eden işletmelere de şahit olabiliyoruz. Şimdi siz tabii bu konunun uzmanı olarak ve bu alanda deneyimli bir yetkili olarak bize şöyle bir örnek verebilir misiniz? Bir KOBİ düzeyinde ERP ile tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra bakıldığında nasıl değerlendirmeliyiz bunu? Sonuçta hepimizin bir amacı var. Ülkemizin ekonomik performansının gelişmesi. Nasıl yorumlarsınız bu kısmı?
0: Evet. Aslında dediğiniz gibi ERP projelerinin benim sahada gördüğüm kadarıyla başarıya ulaşma yüzdesi maalesef %30-40 civarında. %70 kadar fail ettiğimiz projeler göze çarpıyor. İşte bunun aslında temel sebebi bence bu ERP'yi sadece bir yazılım süreci olarak, bir yazılım olarak görmek ve bunu biz böyle sanki bir hazır bir malzeme gibi satın aldık. Mesela bir televizyon gibi açtık, kabloyu bağladık, başlayalım ve hemen izlemeye başlayalım. Ne oluyor bakalım. Maalesef bu ERP programları aslında o kadar hızlı şekilde cevap alacağımız işler değil. Bunlar gerçekten bir proje yönetimiyle yapmamız gereken işler ve biz bu proje yönetiminde de insanları burada aslında hem motive edip hem de düzgün bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Tabii ki kolay bir iş değil, zor işler, ancak odaklanınca da biz bu işi yapacağız dediğimizde de kurulan ve çalışan sistemler. Biz birçok yerde sıfırdan kurduğumuz ve çalıştırdığımız yerler var ama orada ne yaptık? Çalışana bunu sıfırdan öğretecek şekilde girdik ve burada hani vizyonumuz baktığımızda bu şey işletmenin süreçlerini, verilerini düzenlemek üzerine yola çıkacağız. Yani analizimiz ilk önce bu alandan çıkacak. Şimdi dediğiniz gibi bizim evet KOBİ'lerimiz çok fazla emek veriyor. Çok kıymetli insanlar.

0: insanlar. Ben gerçekten Türk milletindeki bu şeyde genius'lığa da bu aslında hayranım. İnanılmaz yerlerden inanılmaz yerlere geliyorlar. Sıfırdan başlayıp çok güzel gelişmeler kaydetmişler. Bir giriyorsunuz küçücük dükkan ama inanılmaz bir ihracat yapıyor içinde. Ama diyor ki ben artık biraz daha büyüyeceğim ama elimdeki şeyi göremiyorum. Elimdeki gücün farkını göremiyorum. Dolayısıyla ERP aslında onların mevcut durumunu da onlara güzelce sunuyor. Ve devamında da biz bunu geliştirmek için entegre programlarda ya da oraya uygun biraz daha onları geliştirecek işte ihracatındaki tüm maliyetlerini görebilecek şekilde bir yazılım önerisiyle onları aslında entegre ederek işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani bizim dediğim gibi burada şunu önemsememiz lazım. Evet insanlar hata yapabilir ancak öğrenip bunu devamında daha bir profesyonelliğe taşımaları lazım. Şimdi biz tabii firmalarımızda uzun yıllar çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla sanki bilgi onlardan çalınacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorlar. Yani konu aslında orada bilginin onlardan çalınması değil. Aynı gemideyiz. Bu işletmenin sürdürülebilir olması için, bu işletmenin devam edebilmesi için bizim bu bilgiyi devam ettirip aslında bizim daha farklı bir vizyona odaklanmamız lazım. Yani biz altımızdaki kişiyi aslında yetiştirirsek kendimiz de bir üst kademe daha farklı işlere bakabiliriz. Yani ben o işletme için nasıl katma değer yaratırım? Dolayısıyla bu aslında her zaman yanımızdaki insanı geliştirmek, onu yetiştirmek üzerine güzel bir şey sağlıyor. Bizde bir yol haritası çıkartıyor. Ya yani işletmelerin tabii ki analizlerin yapıldıktan sonra bu imkansız işler değil bunlar. Birçok firma ERP'yi çok harika şekilde baştan uca kullanıyor, faydasını görüyor. Açıkçası zaten üretim yapabilmek, sürdürülebilir olmak, kalıcı markalaşmanın yolu da gene ERP'lerden geçiyor. Yoksa biz bir yıllık, iki yıllık şeyler için adım atmıyoruz. Bu yatırımları kısa vadeli için düşünerek yapmıyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Ceren Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Dilerseniz son mesajlarınızı da dinleyicilerimize verelim. Neler söylersiniz sanayicilerimiz için, KOBİ'lerimiz için, sektör temsilcileri için?
0: Teşekkür ediyorum. ERP'ye geçmeyi düşünen işletmeler bunu tek aslında önemli konu sadece bunu bir yazılım olarak almamaları gerekir. Bunu bir gelecek yatırımı olarak görmeleri önemlidir. Doğru planlama çok önemli. Doğru planlama şart. Süreçleri analiz etmek önemli. Hangi verilere ulaşıp ulaşamadıkları önemli. Bunları bir gerçekten bir liste yapıp alt alta yazdıklarında ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlediklerinde daha kısa bir şekilde aslında sonuca ulaşacaklarını düşünüyorum. Stratejik sektörlerde de yine güvenlik, izlenebilirlik, üretim kabiliyeti, veri egemenliği mutlaka dikkate alınmalıdır. Güçlü ekonomi, güçlü üretim altyapısı ile mümkündür. ERP de bu altyapının önemli parçalarından biridir.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Ceren Hanım değerli bilgileriniz için. Sevgili dinleyiciler, bu hafta geleceğin anahtarının sonuna geldik. Kurumsal kaynak planlamasının şirketlere kazanımlarına değindik. Tabii kurumsal kaynak planlama özellikle rekabet ortamında bize ciddi kazanımlar sağlıyor. Akıllı veri yönetimi, doğru veri analiz etmesi, güvenli veriye ulaşma, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak ifade edebiliriz. Tabii burada altını çizmemiz gereken en önemli husus günümüz rekabet ortamında yerli ve milli yazılımlara tercih etmek ve yerli ve milli yazılımları işletmemizde yer vermek. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımızla hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Kolon kanserinden kaçınmak için nasıl beslenmeliyiz? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Evet, çok güzel bir soru. Çünkü günümüzde artık beslenmenin önemini giderek anlar durumdayız. Bağırsak kanserlerinden kaçınmak için mutlaka Akdeniz tipi diyet dediğimiz diyete başvurmamız gerekiyor. Nedir bu? Bir kere elimizde çok faydalı bir besin olan zeytinyağı var. Zeytinyağının sızma çeşidini kullanmamız gerekiyor. Onun haricinde taze sebze ve meyveden zengin beslenmemiz gerekiyor. Yine haftada en az 3 ya da 4 defa balık tüketmemiz gerekiyor. Bunun haricinde tahıllar çok önemli, lifli beslenme çok önemli. Dışkının yumuşaklığını sağlayan bu lifler gerçekten kolon kanserinden önlenmede önem taşıyor. Tabii tütsülenmiş etler, işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Aynı şekilde sigara ve alkol kullanımından kaçınmak gerekiyor. Ve de probiyotik dediğimiz yine yoğurt, süt, turşular, fermente gıdalar, bunları tüketebiliyoruz. Ama en önemlisi tabii lifli gıdalar, işlenmemiş etler, taze sebze, meyve ve tahıl tüketiminin çok olması bunların başında geliyor. Paketli gıdalardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor ve fast food gıdaların, aşırı yağlı gıdaların yine kolon kanserine yatkınlık yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla da bu hızlı tüketilen ya da yağlı gıdaların bu anlamda uzak durulması gerektiğini vurgulamamız gerekiyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'le de bir araya geldi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi iki sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenlemeyle kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine hazırlanan yönetmeliğinde Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in

0: elinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalem aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Ankara'nın Sincan ilçesinde ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler yakınlardaki hobi bahçeleri ve evlerin bulunduğu alana sıçradı. Bazı evlerin zarar gördüğü yangın itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun ilk 2 kilometresinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevki Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarından dolayı Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldığı için trafik Aydın istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, herkese iyi günler, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konukla beraberiz. Biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Işıl İrem Budakoğlu. İrem Hocam halk sağlığı uzmanı. Kendisi aynı zamanda şu anda Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de dekanı. Hem yöneticilik yapıyor hem hekimlik yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum Serkan Hocam. Hoş buldum. İyiyim.
1: Şimdi hocam bugün gerçekten farklı bir konuyla sizle beraber olacağız. Ondan dolayı dinleyicilerin de muhakkak ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü son yıllarda değişen iklim krizi, iklim değişiklikleriyle ilgili konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuz söylediğim gibi iklim değişiklikleri. Ana başlıklarımız şöyle olacak: iklim değişikliği nedenleri, bunların halk sağlığı üzerine etkileri ve daha sonra bireysel sağlık üzerine etkileri. Bunları tek tek hocamızla tartışacağız, konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım istiyorum. İklim krizi ne demek öncelikle? İklim değişikliği deyince ne anlamamız gerekiyor? Bunun tanımını yapabilir miyiz öncelikle?
2: Teşekkür ediyorum Serkan Hocam. Dünyanın aslında çok uzun yıllardır, 40 yıldır en az gündeminde olan bir konu iklim değişikliği, 80'li yıllardan itibaren. Ancak son 20 yıldır daha da çok popülerleşti ve tüm dünyanın kaçınılmaz olarak gündemine yerleşmiş durumda. İklim krizi terimi, insan kaynaklı etkilerin iklim üzerindeki olumsuz sonuçlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu terim, dünya tarihi boyunca sürekli yaşanan doğal dalgalanmaları ifade eden, ancak günümüzde insan faaliyetleriyle şiddetlenerek doğal nedenlere bağlanamaz bir küresel ısınmaya yol açan iklim değişikliği kavramının yerini kademeli ve haklı olarak da almış durumdadır. İklim krizi ve iklim acil durumu terimlere baktığımızda, problemin yönetilmesindeki acil ihtiyacı en iyi şekilde yansıtmakta ve iklim sorunlarına karşı derhal harekete geçilmesini teşvik etmektedir. Sıcaklıklarda ve hava modellerinde meydana gelen uzun vadeli değişimi ifade ediyor temel olarak baktığımızda iklim değişikliği. Bu değişimler, güneş aktivitesindeki farklılıklar veya büyük volkanik patlamalar gibi tamamen doğal nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak 1800'lerden bu yana insan faaliyetleri sanayi devrimiyle birlikte, başta kömür olmak üzere, son yüzyılda da petrol, gaz gibi fosil yakıtların yakılması nedeniyle iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur. Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı sanayi devrimi öncesi dönem olan 1800'lerde şu anda yaklaşık, şu ana göre 1.44 derece daha az sıcaktı. Yani günümüzde şunu demek istiyorum: 1800'lere göre 1.44 derece daha ısınmış durumdayız. Ve son 100 bin yıldaki herhangi bir zamandan daha yüksek bir seviyede yaşıyoruz. Son 10 yıl kayıtlara geçen en sıcak 10 yıl olmuş ve 1850'den bu yana yaşanan her 10 yıl kendisinden önceki 10 yıllardan daha da sıcak geçmiş durumdadır. Sıcaklık artışları belirli bir temel çizgiye göre tanımlanıyor. Tüm dünyada hükümetler arası iklim değişikliği paneli değerlendirmeleri, sanayi öncesi dönemdeki iklimin bir göstergesi olarak genellikle 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklığı kullanıyor. 2016-2025 yılları arasındaki 10 yıllık ortalama, aslında gözlemlenen ısınma 1.26 derece olarak gerçekleşmiş ve bunun 1.24 derecesi insan kaynaklı olarak tespit edilmiş. İnsan kaynaklı ısınma 2025 yılında 1800'lü yıllara kıyasla 1.37 dereceye ulaşmış. Şunu demek istiyoruz: aslında son 15 yıldır her geçen gün sıcaklık daha da artıyor ve bunun ana sebeplerinden birisi de insan kaynaklı olarak devreye giriyor.
1: Hocam evet, şimdi aslında hani hep konuşuyoruz, mevsimlerde kaydı diyoruz.

0: eskiden Aralık, Ocak, Şubat kış ayıydı. Şimdi Mart'ta aslında kışı daha çok yaşıyoruz belki Aralık ayına göre. Evet, ısıda farklılıklar oldu. İşte bilim adamları söylüyor, buzullar erimeye başladı diyor. Tabii çok yavaş yavaş oluyor belki ama sonuçta oluyor. Bununla beraber tabii ciddi farklılıklar da oluyor. Peki bu iklim değişikliklerinin nedeni ne? Esas nedeni yani hep insan kaynaklı mı sadece? Tabii ki bizi etkiliyoruz. Pek çok şey etkiliyor insanlar.
1: Evet, evet hocam. Tabii şimdi sera gazı emisyonları aslında bunun en önemli faktörlerinden birisi. Tabii bunun yanı sıra doğal kaynaklar da var ama sera gazı emisyonları iklimde ve atmosferde gözlemlenen değişikliklerin aslında ana itici gücü haline gelmiş durumda. Sera gazı konsantrasyonunun artması yeryüzünden uzaya yönelen kızıl ötesi radyasyonun azalmasına neden oluyor. Aslında bu günümüz tarımında kullanılan sera dediğimiz aynen o
0: Ha,
1: şekilde
0: bildiğimiz
1: oluyor.
0: sera mı?
1: Bildiğimiz sera
0: Evet.
1: hocam. Aynen bildiğimiz sera dünyayı bu şekle dönüştürmüş durumda. Bu emisyonların artmasıyla birlikte dolayısıyla ışınlar uzaya gidemiyor. İçeride kalınca, dünyanın içinde kalınca sera etkisiyle birlikte ısı artmış oluyor.
0: Aslında ben de bir güneyliyim ama hep seracılıkla övünürdük yani. Seracılık ne kadar mükemmel bir şey, neler yetiştirebiliyoruz.
1: Evet,
0: Yani yazın
1: evet.
0: kullanacağımız gıdaları kışın da kullanabiliyoruz o sayede diye.
1: Evet,
0: Demek ki her
1: evet.
0: şeyin bir güzelliği olduğu gibi bir negatif yönü de varmış.
1: Evet hocam, tarım açısından iyi olabilir ama insan sağlığı
0: Evet.
1: açısından baktığımızda dünyayı seraya benzettiğimizde maalesef sağlığımız
0: Evet.
1: üzerine bayağı sıkıntılı etkileri oluyor. Çünkü burada işte gazlar devreye giriyor. En önemli iki gaz burada karbondioksit ve metan. Bu iki gaz birlikte sera gazı etkisinin %80-85'ini oluşturuyor. Karbondioksit sera gazı etkisine %66'dan daha fazla katkıda bulunuyor ve bu gaz atmosfere fosil yakıtların, kömür, doğalgaz, petrol gibi katı atıkların, ağaçların ve diğer biyolojik materyallerin yakılmasıyla ve ayrıca bazı kimyasal reaksiyonların, örneğin çimento üretimi gibi, bu da tüm dünyada çok fazla, çok yaygın kullanılıyor, bir sonucu olarak salınıyor. Karbondioksit, biyolojik karbon döngüsünün bir parçası olarak bitkiler tarafından emildiğinde atmosferden uzaklaştırılıyor. Bir diğer önemli gazımız sera gazı etkisi yapan metan. Metanın sera gazı etkisine oranı %16 civarında. Yine benzer şekilde kömür, doğalgaz ve petrolün üretimi ile taşınması sırasında salınıyor. Metan emisyonları ayrıca farklı olarak hayvancılık ve diğer tarımsal uygulamalardan, arazi kullanımından ve kentsel katı atık depolama alanlarındaki organik atıkların çürümesinden kaynaklanıyor. Çevre dostu hayvancılık, çevre dostu ziraat dediğimiz şeylerde aslında burada metanın daha az salınması onu içeren uygulamalar oluyor. Diğer gazlar daha az etkili, %6'lık bir oranda katkıda bulunuyor. Azot oksit var mesela bunlardan bir tanesi. Yine tarımsal, endüstriyel ve arazi kullanımı faaliyetlerinin yanı sıra fosil yakıtlar ile katı atıkların yakılması ve atık su arıtımı sırasında salınıyor. Hidroflorokarbonlar, perfluorokarbonlar, kükürt heksaflorür ve azot triflorür gibi çeşitli evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalardan ve süreçlerden salınan güçlü sentetik sera gazları olarak karşımıza çıkıyor. Bu gazların her biri atmosferde birkaç yıldan binlerce yıla kadar değişen sürelerde kalabiliyor. İşte bu da aslında en çarpıcı yönü. 1980'li yıllarda aslında bu ortaya çıktığında işte sanayi devriminin etkilerini aslında biz o dönemde görmeye başlamıştık. Günümüzde tabii bu endüstri ve sanayi çok çok daha arttığından dolayı sonraki yıllarda, sonraki nesillerde bunların etkileri çok daha ağır olacak. Tüm bu gazlar atmosferde iyice karışacak kadar uzun süre kalıyorlar. Bu da emisyonun kaynağı ne olursa olsun dünya genelinde ölçülen gaz miktarının kabaca aynı olduğu anlamına geliyor. Fosil yakıt yakmanın yanı sıra ormanların da yok edilmesi, kentleşme, arazi kullanımı değişiklikleri ve hayvancılık gibi tarımsal pratikleri içeren insan uygulamaları da sera gazı emisyonlarını arttırmaktadır. Günümüzde az görülmekle birlikte yine volkanik patlamalar, kükürt dioksit emisyonunun neden olduğu geçici soğumaya rağmen atmosfere karbondioksit salarak dünyanın ısınmasına katkıda bulunan doğal fenomenlerdir. Bir diğer etken doğal faktörler, sera gazlarındaki bağımsız olarak hareket eden doğal faktörlerin iklim değişikliği fenomeni üzerindeki etkisi oldukça düşüktür. Bunlar şunları içeriyor: yörüngesel

0: bilimsel faktörler, Milankovitch döngüleri dediğimiz, dünyanın yörünge dış merkezliğindeki, eksen eğikliğindeki, obliklik ve prosesyonundaki varyasyonlar, on binlerce yıl boyunca gelen güneş radyasyonunun coğrafi dağılımı ve mevsimlerdeki değişiklik. Aslında işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Serkan Hocam, mevsimsel değişiklikler işte tam da bu noktada devreye giriyor. Güneş radyasyonu, güneşin enerji çıktısındaki dalgalanmalar yine iklim değişikliği fenomenini etkiliyor. Okyanus döngüleri, yine bunlar dinleyicilerimize çok aşina gelecektir. El Nino gibi ve Pasifik 10 yıllık salınımı gibi döngülerde bulunmakta. Yalnız bunlarda şöyle bir durum var, tersine etki ediyor. Yani şunu demek istiyorum, ısı yaratmaktan ziyade aslında mevcut ısıyı tüm dünyaya yeniden dağıtıyor. Aslında faydası oluyor, onu demek istiyorum.
1: Peki hocam, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini nasıl tanımlayabiliriz?
0: Evet.
1: Neler oluyor?
0: Evet. Halk sağlığında şöyle bir kavram vardır. Aslında halk sağlığının inceleme alanı, araştırma alanında epidemiyoloji dediğimiz, soğan kabuğu prensibi dediğimiz bir kavram vardır. Bu ne demektir? Aslında yıllar değişse de hastalıklar değişiyor ve her hastalığı tedavi ettiğinizde altından yeni bir hastalık ortaya çıkıyor. Soğan kabuğu prensibi deniliyor. İklim değişiklikleri de işte tam bu soğan kabuğu prensibi doğrultusunda hareket ediyor. İklim değişikliği sağlığı tehdit eden sıcaklıklara maruz kalma oranını arttırmakta. Özellikle dezavantajlı gruplar dediğimiz yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olan gruplarda, solunum ve böbrek hastalığı olan, kalp damar hastalığı olan, kronik hastalıkları olan gruplarda bu nüfusu daha çok etkiliyor. Bu etkiyi değerlendirmek için kullanılan göstergeler arasında sıcak hava dalgalanmalarına maruz kalma sıklığı, sıcaklık nedeniyle kaybedilen potansiyel iş saatleri ve ısıya bağlı ölüm oranları yer alıyor. Olağan dışı hava olayları mesela yine halk sağlığı üzerinde, orman yangınları ve buna bağlı hava kirliliği, kuraklık, seller ve aşırı yağışlar ile bunların sonucunda ortaya çıkan gıda güvencesizliği ve zorunlu göçler iklim değişikliğinin olumsuz etkileri arasında. Bu olaylardan etkilenen küresel kara alanı yüzdesi ve bunlarla ilişkili ölüm oranları durumu değerlendirmek için kullanılan göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri, bulaşıcı hastalıkların bulaşması için aslında iklim uygunluğu. Değişen çevre koşulları, vektör dediğimiz kavram, hastalıkları canlılardan canlılara taşıyan bulaştırıcılar, su, gıda, hava ve toprak kaynaklı hastalıkların bulaşmasını etkilemekte. Bu etkinin değerlendirilmesinde kullanılan göstergelere örnek olarak da mesela denk humması, belki çoğu kişi tarafından bilinmiyor ama sivrisineklerle mesela ortaya çıkıyor. Yine buna bir örnek olarak şunu verebiliriz. Yine Serkan Hocam, belki sen de hatırlarsın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, evet, bizim derslerimizde sadece adı geçerdi ve hani bu ülkemizde görünmüyor derdi.
1: Doğru.
0: Ama işte iklim değişikliğiyle birlikte artık bu etkenler ortaya çıkıyor. Yine mesela Batı Nil virüsü yine dünyanın gündeminde ve ülkemizde de oldu. Bu tarz hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar için bunlardan bahsedebiliriz. Gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenme yine iklim krizi açısından önemli. Artan sıcaklıklarla birlikte aşırı yağışlar ve tarımsal yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenme, iklim değişikliğinin diğer önemli etkeni ve hem sağlığı hem de ekonomik kalkınmayı olumsuz etkiliyor.
1: Peki hocam, şöyle devam edelim o zaman. Belki herkesi, dinleyenleri daha çok ilgilendiren, daha çok ilgisini çekecek durum, bireylerin sağlığı üzerindeki etkileri nedir?
0: Evet, biraz önce de aslında bir dezavantajlı gruplarla girişi yapmıştım. Sağlık üzerine, bireylerin sağlığı üzerinde baktığımızda yine en çok etkilenen grup dezavantajlı gruplar risk altında. Kardiyovasküler, yani kalp damar sistemi ve solunum sistemi burada aşırı sıcaklardan en çok etkilenen sistemlerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Artan küresel sıcaklıklar ve sıklaşan sıcak hava dalgaları insan vücudunun termoregülasyonunu, yani vücut ısısını dengede tutma kapasitesini zorluyor. Isı bitkinliği ve sıcak çarpması bunlardan bir tanesi. Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Burada şu vurguyu yapmak istiyorum. Çevresel ısı değil, vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması.

0: hücresel düzeyde protein hasarı başlatıyor ve müdahale edilmediğinde çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açıyor. Bir diğeri kardiyovasküler stres, yani ısının kalp damar sağlığı üzerinde oluşturduğu stres, vücut kendini soğutmak için kan akışını cilde yönlendiriyor. Bu durumda kalbin çalışma yükünü ve nabzı inanılmaz düzeyde arttırıyor. Yani kalp yükü artıyor aslında burada baktığımızda. Bu da kalp krizi ve felç riskini tetikliyor. Bir diğeri kalp damar sistemi solunum yükü dedik ama burada damarların etkilenmesinden dolayı aslında böbrek sağlığını da dolaylı olarak etkilemiş oluyor. Böbrek sağlığı ve dehidratasyon, aşırı terleme ve yetersiz sıvı alımı, akut böbrek hasarına, yani ani gelişen böbrek hasarına, böbrek taşlarına ve özellikle açık alanda çalışan işçilerde kronik böbrek hastalığına neden olabiliyor. Uykusuzluk ve bilişsel gerileme dediğimiz, özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Geceleri uyku sorunu sıcakla birlikte, aşırı sıcakla birlikte gece sıcaklarının yüksek seyretmesiyle uyku kalitesi bozuluyor. Bu durumda uyku kalitesinin bozulması da bağışıklık sistemimizi etkiliyor, zayıflatıyor ve genel olarak ölüm oranları, hastalık yükü gibi kavramları ortaya çıkarıyor, bunları arttırıyor. Dolaylı travmalar, bu olağan dışı hava olaylarının doğrudan ve dolaylı olarak etkilerine bakacak olursak, fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları sağlık sistemleri üzerinde ani ve yoğun baskılar oluşturuyor. Ani yaralanmalar, boğulmalar, sel ve fırtına gibi anlık afetler doğrudan fiziksel travmalara, uzuv kayıplarına ve boğulma kaynaklı ani ölümlere yol açıyor. Orman yangınları ve hava kirliliği, yangınlar sırasında açığa çıkan ince partiküllü maddeler, bunlar akciğerlerin en derin dokularına kadar nüfuz edebilme özelliğine sahip olduğundan dolayı bu durumda astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastaların ölümcül atakları seviyesine taşıyor. Koroner arter hastalıklarını, koroner arter hastalığı dediğimizde kalp damarlarını etkileyen hastalıklar bunları tetikleyebiliyor. Sağlık altyapısı açısından bakacak olursak yine bu da bireyleri ilgilendiren bir durum oluyor. Doğal afetler hastaneleri, eczaneleri ve elektrik şebekelerini etkileyerek bireylerin, toplumların sağlığını dolaylı yoldan da bu şekilde etkilemiş oluyor. Özellikle diyaliz hastaları, kanser hastaları gibi bu hastaların tedaviye erişimini de kısıtlayabiliyor. Enfeksiyon hastalıklar açısından bakacak olursak yine biraz önce bahsettiğim gibi vektör yapısındaki bir değişiklik ortaya çıkıyor. Değişen sıcaklık ve yağış rejimleriyle patojenlerin, yani mikroorganizmaların ve bu tür patojenleri taşıyan, bu tür mikroorganizmaları taşıyan vektörlerin yaşam alanlarını genişletiyor. Vektör kaynaklı hastalıklar, sivrisineklerin üreme döngüsü mesela hızlanabiliyor. Sıtma, dengue humması, Zika, Batı Nil virüsü gibi hastalıklar daha önce hiç görülmedikleri yüksek rakımlı ve kuzey bölgelerinde salgınlara yol açıyor. Biraz önce örneğini vermiştik. İşte bizim ülkemiz açısından Kırım Kongo kanamalı ateşi.
1: Peki hocam, şunu da sorayım o zaman. Hani yok kışın solunum yolu enfeksiyonu artar veya yazın gıda zehirlenmeleri veya suyla ilgili rahatsızlıklar artar. Neden yazın bu suyla ilgili rahatsızlıklar daha çok oluyor mesela? Bunlardan bahsedeceksiniz diye düşünüyorum.
0: Evet, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar yine benzer şekilde seller, kanalizasyon sistemlerinin içme suyuna karışmasına neden oluyor. Bu durumda kolera, tifo, E. coli salgınlarını tetikliyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artması da çiğ tüketilen deniz ürünlerinde ölümcül Vibrio bakterilerinin çoğalmasına yol açıyor. Zoonotik hastalıklar açısından baktığımızda habitatlarını kaybeden yaban hayvanları insan yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşıyor. Bu durum hayvanlardan insanlara virüs geçişini, bulaşma riskini yani ve yeni pandemilerin oluşma ihtimalini arttırıyor. Bir diğeri
1: Peki
0: gıda ile
1: hocam,
0: ilgili
1: sözünüzü
0: olan
1: kestim. O zaman şunu diyebilir miyiz? Deniz suyuyla ilgili söylediğiniz sizin cümleler çerçevesinde yazın deniz ürünlerini tüketmek daha riskli diyebilir miyiz kışa göre?
0: evet hocam diyebiliriz ama şöyle bir şey de var. Yaz daha riskli ama deniz suyu sıcaklığı sürekli artıyor. Bu deniz ürünlerini çiğ olarak tüketmemekte her mevsimde aslında fayda var ama yazın çok çok daha dikkat etmek lazım.
1: Yani bu Çin, Kore restoranları

0: Evet, tehlikeli hale
1: Vallahi
0: geliyor.
1: genç nesil de çok seviyor
0: Çok
1: maalesef.
0: tüketiyor.
1: Benim çocuklarım da öyle.
0: Evet.
1: Peki hocam, o zaman programın da sonuna yaklaştık. Toparlarsak özellikle bir de son olarak bu ruh sağlığı ve psikolojik sağlık üzerine etkilerinden bahsederseniz, insanların herhalde en çok önem verdiği şeylerden biri de budur diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, biraz önce uykuyla ilgili aslında biraz giriş yapmıştım ben bu konuya. İklim krizinin psikolojik etkileri yeni tıbbi literatürün de önemli konularından birisi. Bunlardan biri mesela travma sonrası stres bozukluğu, bu afetlerden sonra gelişen, çevrenin gözle görülür şekilde yok olmasından duyulan kronik çaresizlik ve gelecek kaygısı bir diğeri. Bunun dışında en son olarak da zorunlu göç ve toplumsal çatışmayı dile getirebiliriz. Yaşanamaz hale gelen bölgelerden göç etmek zorunda kalan iklim mültecileri, aslında yeni terminolojisi de bu. Gittikleri yerlerde ayrımcılık, yetersiz sanitasyon gibi sorunlarla karşılaşmakta. Çok teşekkür
1: Peki
0: ediyorum.
1: hocam, son tek cümle alsak, son mesaj ne olur? İklim değişiklikleriyle ilgili. Tek bir cümle ne dersiniz?
0: Hepimiz bireysel olarak çok şey yapabiliriz. Küçük gibi görünen etkiler, küçük gibi görünen girişimler aslında toplumu çok etkiliyor. O yüzden hepimiz çevre konusunda gerçekten bilinçli olmalıyız. Çünkü çevre bilinci iklim bilincine dönüşüyor. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ederiz katkılarınız için sevgili dinleyicilerimiz. Lütfen merak ettiğiniz konuları Instagram sayfama yazın. Prof. Dr. Serkan Altinova. Bugün Profesör Doktor Işıl İrem Budakoğlu ile beraberdik. Kendisi iklim değişikliği ile ilgili bize çok değerli bilgiler verdi. Hocam çok teşekkür ederiz. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altinova. Yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Reklamlar.
5: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de konuklarımızla saat 18'e ulaşacağız birlikte. İlk konuğumuz Şopam kurucu ortağı Selin Nizam olacak. İkinci konuğumuz da Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya. İlk konuğumuz telefon hattımızda hazır. Hemen buluşturalım sizi sevgili dinleyicilerimiz. Şoparm'in kurucu ortağı Selin Nizam'a bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nedir Şoparm?
2: Hemen bahsedeyim kısaca. Şoparm aslında bizim kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik kurduğumuz bir platform. Biliyorsunuz Türkiye'de çok güzel ürünler üreten, çok yetenekli kadınlarımız var el emeği ürünler üreten. Fakat bu girişimcilerimiz genelde e-ticarete başlamak istediklerinde bazı sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunlardan en fazla karşılaştıkları sorunlar, ben teknolojiyi bilmiyorum ya da nasıl satacağım, evet, nasıl site kuracağım gibi sorular.

0: oluyor. Bu noktada da biz Shopify'ı kurarak aslında onların teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendi markalarına dakikalar içerisinde satış yapabilecekleri bir mağaza kurmalarını sağlıyoruz. Bu platform üzerinden ödeme alabiliyorlar, sipariş takip yapabiliyorlar ve bütün e-ticaret süreçlerini tek panelden yönetebilecekleri bir platform aslında Shopify.
1: Nasıl bir araya geliyorsunuz üreticilerle ve yalnızca kadın üreticilerin emeği mi?
0: Şöyle, platformumuz aslında bireysel satıcıların emeklerinin sergilendiği bir platform. Ama ağırlıklı olarak kadın girişimcilerimize yer veriyoruz. Evet. Girişimcilerimize de genellikle sağlamış olduğumuz işbirlikleriyle bir araya geliyoruz. Bu işbirliklerine çoğunlukla yerel yönetimlerle oluyor. Çünkü Türkiye geneli birçok noktada kadın girişimcilerimiz var, el emeği ürün üretenler veya işte bizim gibi platformlardan haberdar olmayabiliyorlar. Ama bu şekilde yerel yönetimlerle işbirliklerimiz sayesinde o girişimcilerimize kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz.
1: Kadın girişimcilerimizin sayısı ne durumda? Size gelenler başta nasıllardı, şimdi ne durumdalar?
0: Tabii, hemen kısaca bahsedeyim. Platformumuzda bizim 6000 üzerinde kullanıcımız var. Bunların yaklaşık 4000'in üzerindeki rakamını kadın girişimcilerimiz oluşturuyorlar. Türkiye genelinde de aslında sürekli artan bir girişimcilik sayımız da var, hani artışta olan. Bu girişimcilerimizle karşılaştığımız zamanlarda bahsettiğim gibi hani çok fazla bir bilgileri olmadığı için, evet, genelde standlarda satış yapan girişimcilerimizdi. Bir kuruluş hikayemizde de daha önceki programlarda hep bahsetmiştik. Kuruluş hikayemiz aslında bizim Ankara Kalesi'ndeki kadın girişimcilerimizin pandemi döneminde satış yapamaması üzerine başlamış. Bu noktada da işte hep bir standta kalan kadın girişimcilerimiz olmasın, girişimcilerimiz ürünlerini e-ticarete de kolayca sergileyebilsinler, evet, diye başladığımız bir süreç oldu. Bu noktada da hem platformu onlara sunduk. Platformu sunarken de şöyle yaklaştık. Hani biz sadece bir platform sağlamayalım girişimcilerimize. Bu platformu doğru bir şekilde nasıl kullanabileceklerini de aktaralım. Bu noktada da Shopify Akademi altında bir eğitim tarafı da oluşturmuş olduk. Shopify Akademi tarafıyla da işte girişimcilerimizin e-ticarete başlarken nelere ihtiyaçları var, bunları nasıl giderebilirler, bir sosyal medyada kendilerini nasıl tanıtabilirler, pazarlama tarafını nasıl yapabilirler veya hangi vergi muafiyet haklarına sahipler gibi birçok konuda onları destekleyici eğitimler sunmaya başladık ücretsiz olarak. Bu şekilde de aslında girişimcilerimizin sürdürülebilir bir iş kaynağı oluşturma noktasına destekledik. Tüm bunların sonucunu aslında girişimcilerimizden alıyoruz. Sadece elinde üretim yapan bir girişimcimiz şu an Türkiye'nin birçok noktasında ürünlerini satışını yapan bir konuma gelmiş konumda da oluyor. En güzel dönüşü tabii ki onlardan aldığımız, işte yeni bir satış yaptım, işimi şu noktaya götürdüm gibi dönüşleri alıyoruz sürekli onlardan.
1: Bu akademide dersleri kimler veriyor? Başka kurumlarla da işbirliği yapıyor musunuz?
0: Akademimiz içerisindeki eğitmenlerimiz alanında uzman eğitmenler oluyor. Örneğin mesela fotoğrafçılık tarafında ya da dijital pazarlama tarafında o alanda bir uzman arkadaşımız eğitimlere katılıyor oluyor. Bu eğitimleri hem kendi bünyemizdeki girişimcilere veriyoruz. Aynı zamanda da biraz önce bahsettiğim gibi yerel yönetimlerle işbirlikleri yaparak da farklı konumlarda yer alan girişimcilere ulaşıp onları da destekleyici noktada projeler üretiyoruz. Belki buna bir örnek olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğumuz bir projeyi bahsedebilirim. Yaklaşık 2 yıldır kadın danışma merkeziyle bir etkinlik ve projeler yönetiyoruz. Burada Ankara'da bulunan kadın girişimcilerimize ulaşarak onlara hem etkinlikler hem de eğitimlerle destek sağlıyoruz. Belediye etkinlik tarafında destek sağlarken eğitim tarafında da biz eğitmenlerimizle girişimcilerimizin örneğin bir ürünün nasıl fiyatlaması gerektiği, ürünün fotoğraflarını nasıl çekmeleri gerektiği veya bir yapay zeka aracı nasıl kullanabilirler işlerini profesyonel noktaya çekmek için gibi konularda onları eğitimlerimize destekliyoruz.
1: Peki bütün bu konularda çok bilgilendiler ve bağımsız çalışacağım, tamamen devam edeceğim dediler. Bu da olabiliyor mu?
0: Tabii. Zaten platformumuzda ilk olarak hani herhangi bir teknik bilgisi olmayan bir girişimcimiz hızlıca başlayabiliyor. Yani bir sosyal medyaya bir fotoğraf yükleme yetkinliğine sahip birisi hızlı bir şekilde bizim platformumuzu kullanmaya başlıyor. Daha sonrasında aldığı eğitimlerle ve süreçle birlikte deneyimleriyle işini bir üst seviyeye taşımak istediğinde de yine desteklerimizi sürdürüyoruz kendisine. Burada da yine ona özel bir web sayfası ve ona özel bir marka adıyla ayrı bir şekilde e-ticaretine devam edebiliyor.
1: Yapay zekanın kullanımı artık

0: yaşamımızın birçok alanına dağıldı demek mümkün herhalde. Daha çok yaşamımızın da içinde. E-ticaret deyince, sosyal medyadan, e-girişimden söz edince herhalde yapay zekanın da bir yeri var buralarda.
1: Tabii, kesinlikle öyle. Sizin de dediğiniz gibi artık yapay zeka hayatımızın bir parçası konumunda. Ki girişimcilerimiz için de aslında işlerini kolaylaştıracak önemli noktalardan biri. Biz de bunun üzerine aslında yapay zeka çözümlerimizi geliştiriyoruz girişimcilerimiz için. Çünkü onların iş yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Yani bireysel girişimciler oldukları için aslında bütün süreçleri tek başlarına üretiyorlar. Yani üretim, paketleme, kargolama, müşterisiyle ilgileniyor, sosyal medya tarafını hazırlıyor. Aslında bütün süreçlerle tek başına ilgilendiği bir konumda oluyor girişimcimiz. Biz de bu noktada aslında yapay zekanın onun işine katkı sağlayacağını bildiğimiz için platformumuzda mutlaka yapay zekayı da entegre ediyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalar da var. Örneğin girişimcimiz ürününü yüklediği zaman daha dikkat çekici, SEO uyumlu bir şekilde ürün açıklaması oluşturabilecek şekilde çalışma yapıyoruz. Veya işte sosyal medya paylaşımını hazırlamak istediğinde ona içerik önerisi sunabilecek. Veya bir kampanya düzenlemek istediğinde doğru bir mesaj, etkileşim sağlayabilmesi için ona önerilerde bulunabilecek. Ya da en önemlisi aslında satış analizi kısmı. Maalesef işte her girişimcinin yeterli bir zamanı ya da deneyimi bulunamayabiliyor verileri doğru yorumlayabilmek için. Hani yapay zeka sayesinde hangi ürünü daha çok ilgi görüyor? Hangi dönemlerde satışı artıyor? Veya neye daha çok yönelmeli gibi aslında kişiselleştirilmiş öneriler de sunuyor olacağız platformumuzda girişimcilerimize. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz biz de.
0: Elektronik ortamdaki ticaret dünya üzerinde de ülkemizde de gittikçe artıyor. Bununla ilgili yasalar da değişiyor. Yeni yeni yasalar çıkabiliyor. Bütün bunları düşündüğümüzde hukuki olarak durum nedir? Birinci sorumuz bu olsun. Diğeri de ne kadarlık bir işlem hacminden söz ediyoruz o olsun.
1: Aslında dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına da ilk bahsettiğimiz konuda biraz Türkiye'deki süreçlerden de bahsetmek isterim. Türkiye'de bireysel evinde üretim yapan girişimcilerimizi destekleyen çok güzel vergi muafiyet haklarımız var. Bunlardan birincisi örneğin işte evinde sadece ilk aşama olarak başlayan bir girişimci için yıllık brüt asgari ücret kadar tutardan vergi muafiyet hakları oluyor. İşini bir seviyeye taşımak isteyen girişimci için ise yine bulunduğu vergi dairesine müracaat ettiğinde yıllık 2 milyona kadar bir hakkı doğuyor vergi muafiyet kapsamında. Bu tip konularda aslında destekleyici yönde adımlar atılıyor girişimciler için. Biz de dönüp baktığımızda biz de şu an aslında bütün yapmış olduğumuz bu desteklerin sonucunu alıyoruz diyebiliriz. Şu anda yaklaşık 5 yıllık bir süreç geçirdik ve 200 milyonun üzerinde kadın girişimcilerimizin oluşturduğu bir işlem hacmimiz var. Aylık 10 milyon TL gibi bir işlem hacmi dönüşü alıyoruz kadın girişimcilerimizin satışlarından. Bunu tabii ki hedefimiz daha ileriye götürmek. Tabii ki bu noktadaki en öncelikli hedefimiz de kadın girişimcilerin kendi markalarını kurabilecekleri, sürdürülebilir bir iş kurabilecekleri süreçte onlara destek sağlayabilmek.
0: Size nasıl ulaştıklarını bir kez daha konuşalım mı sohbetimizin sonunda ve neden size ulaşsınlar? Belki başını kaçırdılar.
1: Tabii ki. Bize direkt web sitemizden veya Instagram üzerinden ulaşabilir girişimcilerimiz, Çoparm üzerinden. Bunların yanı sıra biz girişimcilere ulaşmak için yerel yönetimlerle işbirlikleri yapıyoruz. Hani daha fazla kadını dokunup daha fazla kadının aslında hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla. Bunların yanı sıra etkinliklerimizden haberdar olmak için mutlaka bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler.
0: Evet. Yani eskinin kooperatif sistemi artık internet ortamında böyle yürüyor demek mümkün mü?
1: Tabii, kesinlikle öyle.
0: Sesimiz ulaşıyor mu?
1: Alo.
0: Sesimiz geliyor mu size?
1: Tekrar bulabilmem rica etsem.
0: Eskinin kooperatif tarzı üretim, ortaklaşa çalışma biçiminden söz etmiştik. Elektronik ortamda bir tür kooperatif çalışması birbirleriyle de işbirliği yapıyor mu size başvuran kadın girişimciler? Onu da öğrenmek isteriz.
1: Tabii. Aslında hani bu konuştuk ya desteklerimizi.
0: Evet.
1: Sadece
0: evet.
1: Hani bir platform ya da işte bu eğitimler değil. Bir aslında sosyal ağ da oluşturuyoruz kadın girişimcilerimizle birlikte. Hem yapmış olduğumuz, zannettiğimiz etkinliklerde hem de birbirleriyle sağladığımız o network iletişim kanalıyla birlikte kadın girişimler birbirleriyle de iletişim haline geçiyorlar. Hani ben şu zorluğu yaşıyorum, siz bunu nasıl çözdünüz vesaire gibi de bir etkileşim ağı da çok kurmuş oluyoruz. Aslında sizin de dediğiniz gibi daha öncesindeki o kooperatifleşme sistemi bize bizler gibi platformlarla da kadınlara o bir network ağı oluşturma noktasına da katkı sağlıyor oluyor.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katılıp bilgiler verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Son olarak belki bir duyurumuzdan da bahsetmek
0: buyurunuz
1: isterim. Yine yerel yöneticilerden konuşmuşken bir projemiz var. 1-2 Ağustos itibariyle başlayan her hafta sonu Anka Park'ta kadın girişimcilerimize stand taşıyor olacağız Ankara'da. Biz dinleyen Ankara'daki dinleyicilerimiz varsa onları da davet ediyor olalım. Bu girişimcilerimize hem eğitim tarafında hem de standta buluşuyor olacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Şopam kurucu ortağı Selin Nizam telefonla katıldı yayınımıza sevgili dinleyiciler. Birazdan Mustafa Çağkaya stüdyomuzda olacak.

0: TRT Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü devam ediyor. Konuğumuz Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya. Sevgili dinleyiciler, her hafta olduğu gibi yine yerini aldı. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Selvi. Merhabalar.
0: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tarımsal girdi fiyatları ile ilgili konuşacağız ama artış Mayıs'ta da sürdü. Oradan başlayacağız. Mustafa'ya ilk sorumuz bu olacak. Gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi temel tarımsal üretim maliyetleri maalesef artmaya devam ediyor. Bu çiftçimizi, üreticimizi nasıl etkiliyor? Rakamlar ne?
1: Şimdi şöyle, tarımsal girdi fiyatları maalesef ki her ay aslında artıyor ve biz de burada sürekli bir enflasyonla kıyaslama yapıyoruz. Bu ayda enflasyonun biraz daha yine üzerinde arttığını görüyorum. Fakat dikkat çeken zaten rakamları da dünkü yayında da biraz bahsedildi. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Bundan dolayı biraz artıştaki dikkati çeken yerlere değinmek istiyorum. Bu da gübre artışı. En son Nisan'da bu kadar gübrede yüksek bir artış olmuştu. %70'lere varan. Bu ay olması biraz anormal bir durum olarak karşılandı. Çünkü yeni döneme girerken tabii ki de savaşın etkisini hep söyledik.
0: Evet.
1: Etkisi vardı o dönem.
0: Ben soruyu bile sormadan işaretimle tabii ki savaşın etkisi diye Mustafa devam etti. Oradaki geçişle evet. ilgisi var mı diyecektim.
1: Biz aramızda işaretleştik. Kesinlikle. Hürmüz'den evet. dolayı azot bazlı gübrelerde bir artış oldu. Hatta ton başına fiyatları 230-270 dolarlar arasındaydı ve 500'leri gördü. Evet, ama bu biraz piyasa dengeliydi. Yani çok fazla bir artış Nisan'dan sonra görülmedi.
0: Hazırlıklıyız açıklaması da yapılmıştı.
1: Tabii tabii, biz önlem Türkiye olarak o tarafa dönecek olursak önlemlerimiz alınmış durumda. Bakanlık tarafından çok ciddi önlemler alındı. İthalat, ihracat taraflarında önlemler alındı. Birçok ülkeyle alışveriş anlamında anlaşmalar yapıldı. Ancak geldiğimiz noktada bu ay bu fiyatların artışını gübredeki ben biraz Ekim zamanına yaklaşıyoruz. Bir tık burada bir fırsatçılık varmış gibi değerlendiriyorum. Çünkü mevcut durum değişmedi. Hani şu olmadı, savaş bitti. Bir ay iki ay ara geçti ve azotlu gübreler tekrar eski yerine gelip 300 dolarlar seviyesine inip dünyada tekrar 500'e çıkmadı. O yüzden burada biraz maalesef ki piyasanın denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Yine bir dikkat çeken konu da hep burada veterinerlik harcamalarına çok bakıyoruz. Bu sefer biraz daha derine inerek baktım neler artmış diye fiyatlarda. Orada da şöyle bir dikkat çeken konu var. İlaç maliyetleri, yani hayvansal ilaçların maliyetleri çok artmış. Onların fiyatları çok artmış daha alta indiğimizde ve tabii ki yakıtlar artmış işte. Bunun yanında girdi maliyetleri diyoruz veterinerler için. Fakat orada dikkate çeken konu hayvanlara uygulanan aşı ve ilaçların maliyetleri arttığı için veteriner harcamalarında bir zıplamada görülmüş durumda.
0: Tarımdan konuşunca çekirge istilaları tarihinde, çeşitli efsanelerinde konusu, bugünlerde çekirgeleri çok konuşuyoruz ama o normal zıplayan çekirgelerden değil, epeyce de büyük görüntüleri düşmeye başladı. Balkanlar tarafından geldi yanılmıyorsam. İstanbul'a ulaştı mı soruları vardı. İstanbul'dan fotoğraflar geldi. Kim bu çekirge arkadaşlar? Neden geldiler? Tarım Bakanlığı'nın da bir açıklaması oldu. Tehlikeli mi?
1: Ya şimdi şöyle, aslında bunu böyle biraz formül anlatmaktansa açıklamalara dayanarak şunu söylemek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi fotoğraflar geldi kendilerinden önce bize. Bu aslında fotoğraflar, videolar, hatta insanlar bir kaygıya itti. Burada bir sorun var. Yani çok fazla sosyal medyanın gücünü gördük. Bence biraz daha bundan konuşmak lazım bu haber üzerinde. İşte sosyal medya kendi gücüyle insanların dikkatini çeken ya da insanlara tesir eden bir gelişmenin ne kadar hızlı yayıldığını bir kez daha bize gösterdi. Yoksa zaten bu çekirge türünde

0: Ve öyle bir yoğunluk da yok. Yani buna istilacı demek için bir türün önce istilacı olması lazım. İstilacı ne demek? En başta tarımsal olarak zarar veren.
1: Zararlılar mı?
0: Ya da bunlar da zararlı
1: Evet.
0: değil. Zararlı değil.
1: Evet.
0: O da var ve istilacı çoğunluğu da yok. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok ve kısa sürede de bunun tekrardan gideceği de söyleniyor. Yani birkaç hafta içinde bu yoğunluğun azalacağı söyleniyor. Fakat iş o kadar büyüdü ki
1: Evet.
0: Tarım Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Zirai olarak, tarımsal olarak herhangi bir zararı yoktur. Biz bunu takip ediyoruz diye. Hatta bu tür zararlıların Tarım Orman Bakanlığı tarafından sürekli takip edildiğini, şu anki gelinen seviyede müdahaleye muhtaç olunmadığını da söyledi. Yani müdahale gerektirecek bir durum da yok. Vatandaşlarımızın da içi bu konuda rahat etsin. Birkaç uyarı var. Onları ben de söylemek istiyorum buradan. Yani bilinçsiz bir şekilde elle yakalamaya çalışmayalım. Çünkü özellikle çocuklar tarafından biraz ilgi çekiyor, zıpladığı için bunu kovalamak istiyorlar ya da yakalamak istiyorlar. Buna kesinlikle elle yakalamak ya çalışmayalım. Ve evde de bir öneri, işte kavanoz benzeri şeylerle, böyle kavanoz olur, tabak olur, onlara yakalayıp doğaya tekrar salınabilir. Çünkü ısırabiliyor, yani bu bir zarar da yok ısırmasına, ancak can yakıcı olduğu için.
1: Ayrıca antenleri bozulduğu için gidecekleri yönü bulamayabilirlermiş dokun olduğunda.
0: Kesinlikle onlara da zarar vermemek lazım. Zaten anten bir de bu arada çok dikkat çekiyor. Bu türün antenleri çok büyük. Ondan
1: Evet.
0: dolayı fotoğraflara falan böyle güzel pozlar veriyorlar. Bizim de tabii ki ilgimizi çekiyor, paylaşıyoruz. Son tahlilde şu anda korkulacak herhangi bir durum yok.
1: Geçici dedik, zıplayıp gidecekler mi?
0: Muhtemelen 1, 2, 3 diye zıpladıklarında inşallah 3. zıplamada yok olacaklar.
1: Umarız. Korkanlar da vardı onun için. Zararlı
0: Kesinlikle.
1: olmadığını,
0: Kesinlikle.
1: istilacı olmadığını, tarıma bir zararı olmayacağını hatırlatmış olduk. Biz gelelim Türkiye'deki Haziran yağışlarına. Geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkmış bu yağışlar.
0: Şimdi yağışlar dediğimizde aklımıza baraj dolukları geliyor. Biraz daha böyle geriden gelmek gerekirse bu konuya, yılbaşından bu yana sürekli yağış aldık. Ve biz yılbaşından bu yana sürekli yağışların iyi olduğunu, barajlarımızın doluluk seviyelerinin arttığını, Türkiye'de özellikle Ankara'da mesela geçen sene su kesintileri olmuştu çok ciddi şekilde. Bu sene inşallah onları görmeyeceğiz çünkü çok sıcak olan illerde bile, yani sıcaklığın rekor kırdığı illerde
1: Çünkü
0: bile
1: buharlaşma meselesi de var.
0: kesinlikle barajlar doldu. Peki bu ne kadar iyi noktasında? Ben bu rakamlara geçmeden önce onu söylemek istiyorum. Şimdi bu iyi bir durum. Evet, ancak bu kadar sert geçen kışın ardından sert de bir yaz geçecek. Evet, Haziran ayında da yağışlar güzel geldi ama şu an Temmuz'dayız. Ve mesela bugün ve dün Ankara'da inanılmaz bir sıcak var. Diğer illerde de bu etkisini göstermiş durumda. Evet, mesela bu hafta için İstanbul'da bir soğuk hava dalgası ve Ankara için de geçerli ama yazın, şu anda yazın kuraklık ve sıcakla çok ağır geçiyor. Bundan dolayı önlemler alınması lazım ayrıca. Yani şu önlem aslında. Bu biriken suyun buharlaşmaması için çalışmalar yapılması lazım. Yoksa şimdi evet, Haziran ayı yağışları çok iyi geldi. Türkiye ortalamalarının iki katına çıktı. İşte metrekareye rakamsal da konuşacak olursak 121,1 kilogramla en çok yağış Rize'de oldu. Mardin'de daha az yağış düştü filan. Bunlar çok güzel veriler bizim için. Ama dediğim gibi burada barajların doluluk oranları korunması lazım. Tarımsal açıdan baktığımızda yağış dönemi şu anda güzel. Hasat dönemindeyiz ama toprağın ve yani verimin artması için her zaman faydalı. Belli bir düzeyden sonrası zararlı tabii ki. Onu da söylemek
1: Evet.
0: lazım.
1: Çünkü
0: Bu
1: artık aşırı yağışlara da maruz kalabiliyoruz. Hava olaylarındaki aşırılaşmayla birlikte.
0: kesinlikle bunun kontrollü gitmemiz lazım. Yani burada yağış çok oldu. Aman Haziran yağışları iyiymiş. Ya sularımızı böyle kullanalım değil. Özellikle tarım bölgelerinde yani vahşi sulama dediğimiz bir sulama yöntemi var. Yani herkesin eline hortumu alıp ya da suyu tarlaya salıp, tabiri caizse sulama yöntemi, bunun yapılmaması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu rakamları ben böyle yağışlar çok olurken o yüzden çekiniyorum esasında. Tarımsal anlamda kullanırken biraz daha suyu hor kullanıyoruz. Öyle olmaması lazım. Birçok yerde artık damlama sulama teknikleri kullanılabiliyor. Birçok üründe kullanılabiliyor. Hatta birçok bölgede damlama sulama ya da suyu daha az kullanarak yapacağımız sulama yöntemlerine daha çok destek alabiliyoruz. Ve bu sulama sistemlerine de çok ciddi faizsiz krediler var. Yani bir dönüşüm gerekirse eğer, biz vahşi sulamadan damlama gibi sulama sistemlerine geçmek istersek kredi alabiliyoruz. Ve bu kredilerde çok faizsiz şekilde alabiliyoruz. Bunları bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Bunların faydası bizim için çok olacaktır. Bu yağışlara aldanmamak lazım. Tabii ki de bu yağışlar çok kıymetli ve rakamsal olarak, ama son tahlilde dediğim gibi sulama yöntemleri bizim için çok kıymetli. Bir parantez daha açmak isterim esasında. Yaz döneminde olduğumuz için otellerde, konferans salonlarında, işte belediyelerin park bahçelerinde hatta çok fazla suya muhtaç bitkileri, süs bitkileri tırnak içinde biz yetiştiriyoruz.

0: Kredi otel gibi yerler işte, tamam, bir yeşil görmek hoşumuza gidiyor, yine görelim. Ama orada harcanan su miktarına baktığımızda da hakikaten bir aşırılık söz konusu olabiliyor. Mesela bunun için daha kurak peyzajlar önerileri var.
1: Başından beri söylenir hoş bu. Gerçekten iyi planlamalar yapılsa, şehir plancıların sözleri dinlense.
0: Kesinlikle bunun için de öneriler devam ediyor. Bunları dikkate alalım, tekrar da hatırlatmış olalım. O anlamda da bu alınan öneriler, yapılacak önlemler de, alınan önlemler de çok kıymetli olacaktır bizim için. Bu yağışların boşa gitmemesi açısından.
1: Mustafa Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklar'ın açıklamalarına gelmeden önce, madem yağıştan, sudan konuştuk, işte Konya Ovası'ndaki obruklar ortada. Yeraltı sularımızı da biz uzun yıllar çok hor kullandık. Onlara dair araştırma yapılıyor mu, yeraltı sularının yerine konulması bu yağışlarla, karlarla? Hiç o konuda da son dönem araştırması var mı?
0: Var. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir defa yeraltı suyunun yerine konulması zaten doluyor. Ancak obrukların geri çekilmesi çok zor. Yani orada bir
1: Evet.
0: obruk olduğu zaman o çok zor.
1: Tabii.
0: Bir de yeraltı suyunu yerine geldi, tekrar yine aynı şekilde kullanıldığında yine o. Yani bu şöyle bir şey. Fiziki olarak baktığımızda üzerinde toprak olan bir alandan çok hızlı su çekildiğinde o toprak düşüyor. Aslında
1: Evet.
0: olay bundan ibaret. Biz o suyu yine kullanabilir. İşte biraz önce bahsettiğim gibi, yani biraz daha usturuplu, tırnak içerisinde kullandığımızda suyu, bu o zaten oradan düşmeyecek. Çünkü yıllardan beri, hatta Osmanlı döneminden beri kullanılan bir yöntem yeraltı suyu kullanmak. Gerçekten de verimli. Çünkü su kaybı, hani biraz önce bahsettik ya, barajlarda işte sıcaklıkla birlikte nem olarak ya da buharlaşarak suyun kaybı, bu
1: Evet.
0: orada olmuyor. O yüzden çok güzel bir yöntem, ama onu da maalesef ki kullanılamaz hale getiriyoruz diye düşünüyorum. Bunlar için
1: Çok
0: de
1: kıymetli çünkü.
0: Çok kıymetli işte maalesef. Yani Konya'da bunun için alınan önlemler, şöyle bir önlem var, onu da söyleyeyim hemen. Bakanlık orada yine biraz daha kuraklığa dayanıklı bitkileri yönlendiriyor üreticileri, ve ona yönelik desteklere daha fazla.
1: Evet. Gelelim Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına. İzmir'in Dikili ilçesinde hayata geçirilecek jeotermal kaynaklı Sera Özel Tarım Bölgesi projesini duyurdu OTB'yi. Nedir bu?
0: Şimdi öncelikle organize tanım bölgeleri nereden geldi, biraz daha bunu da baştan anlatayım. Çünkü orada da güzel işler var. Burada 2017'de bir karar alındı. Bu kararla birlikte 2021 yılında ilk OTB'nin filizini verdi. Şimdi bu tarımsal organize bölgeleriyle organize tarım bölgeleri biraz daha farklı. Bunlar biraz daha yapı olarak daha ne diyeyim, güncel organize tarım bölgeleri. Biraz daha dijitalin, teknolojinin daha uygun olduğu, yani daha amaca yönelik bölgeler esasında. Bazı butik organize sanayi bölgeleri vardı. Hep şunu söylüyoruz. İşte bir ilde ya 5 tane organize sanayi bölgesi oldu.
1: Evet.
0: İşte bunlar gibi biraz daha böyle butik bölgeye yönelik, oradaki ihtiyaca yönelik, potansiyele yönelik yapılan yerler, ve 45 tane vardı geçtiğimiz yıllarda. Hatta Adana'da bir çok güzel bir örnek var. Balıkesir'de de var, bu arada da söyleyeyim. Adana'da su organize tarım bölgesi vardı. Yani o bölgedeki balıkçılık iyi olduğu için, yetiştiricilikten bahsediyorum bu arada. Çünkü dinleyicilerimiz şey diyecekler: Adana deniz yok yani yakınında böyle. Evet, ama orada yetiştiricilik çok kıymetli. Mesela bu tür, yani amaca yönelik, işte bu da Dikili'deki de jeotermal kaynaklı sera, yine OTB'de bölgedeki seranın geliştirilmesi için, sera faaliyetlerinin daha yaygın yapılması için atılan bir adım, ve burada 3500 kişiye istihdam sağlanacak. Öte yandan yıllık 80 bin ton da yaş meyve sebze üretimi yapılacak. Bakın bu rakamlar bölgesel olarak bakıldığında, şehirlere yakın olmasıyla, ticaret limana yakın olmasıyla işte bir atılan bir adım. Yani serada bu ürünler hem ticari olarak geliştirilecek, hem de bölgede sağladığı istihdam çok önemli. Bir de bu organize tarım bölgelerinde kadınlara ve gençlere de ayrıcalık tanınıyor. Yani bölgedeyseniz hem kredi imkanları, orada yatırım yapabilme imkanı kadın ve gençlere yine öncelik tanınıyor. Bu anlamda çok kıymetli. Ben yaklaşık böyle çok değil, 3-5 yıl sonra, hani kent tarımları diyorduk ya, işte bu organize tarım bölgeleri sayesinde bu kent tarımı kavramının biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Yani organize tarım bölgeleri mevcut yakınlarındaki illeri bitkisel üretim anlamında besleyebilecek duruma gelecek. Ve bunlar kesinlikle fiyatlara da tesir edecek. Yani bir ürüne ulaşmak, bir defa maliyet daha düşük oluyor organize tarım bölgesinde olduğu için. İkincisi, taşıma maliyeti zaten direkt düşüyor. Bir ürüne ulaşmak çok daha kolay hale gelecek. İkinci bir avantajına geldiğimizde ise bir ürünü pazarlamak. Organize tarım bölgesinde bir ürün orada üretilip ya da oraya geldiyse eğer ki, paketlemesi, sanayi olduğu için oradaki pazarlaması ve bir yere ulaştırılması, hepsinin aynı anda yapıldığı ve maliyetin daha düşük olduğu yerler. Diğer çok büyük bir avantajı ise çevreye çok daha duyarlı ve çevreye daha az zarar verecek şekilde kuruluyor bu organize
1: Daha
0: tarım
1: önce
0: bölgeleri.
1: jeotermal kullanıldı mı?
0: Balıkesir'de var jeotermal şu anda. Tam faaliyete geçmedi ama takip ediyoruz. Fakat bu, hani şey diye de, süreç biraz uzuyor.

0: farkındayım kurulum süreçleri. Ancak bunlar çok büyük yapılar. Yani bir jeotermal yapının OTB'nin faaliyete geçmesi hakikaten bir yıl iki yılı sürebilir tam kapasiteyle faaliyete geçmesi.
1: Bölge üreticileri oraya başvurup gidip orada mı yetiştiriyor?
0: Orada da yapabiliyorlar. Ayrıca sanayi tarafı da var için içinde. Yani evet, hem üreticiler var hem sanayi tarafı da orada olabiliyor.
1: Evet, biraz önce söylediğimiz gibi.
0: Paketleme gibi diğer sanayicilerin de olduğu için çok kıymetli bir yapı aslında burası. O anlamda dediğim gibi 3-4 sene sonra bunların faydalarını, etki analizi faydalarına baktığımızda daha iyi göreceğiz.
1: Yani organize sanayi bölgelerine duyduğumuz gibi organize tarım bölgelerine daha da çok duyacağız biz.
0: Kesinlikle, ve yatırımcı modeli de geliştiriliyor. Çok da fazla yatırım alacağını düşünüyorum ben ilerleyen dönemlerde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa. Bilgiler verdin bize. Sağ ol, kolay gelsin sana da.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya stüdyo konuğumuz oldu. Tarımsal girdi fiyatlarından başlayıp çekirge konusunda açıklamalarda bulundu. Yağışları, sularımızı konuştuk. En sonunda organize tarım bölgesiyle ilgili bilgiler aldık. Yarın yine buluşmak dileğiyle veda ediyoruz bugün. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir akşam ve yarınlar dileriz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Milyonlarca gencin geleceğine yön verecek yüksek öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı sevgili dinleyiciler. Milyonların arasında hedeflerine ulaşanların yanında hedeflerini bir süre ertelemez durumunda kalacak gençler de bulunuyor. Her bir gencimiz için yarınların müjdelerle dolu olmasını dileyerek başlıyoruz programımıza. Bugün içeride siyasetin kulisleri oldukça hareketliydi. Bölgemizde yaşanan ve henüz kalıcı çözüme ulaşmayan çatışmalara ilişkin de önemli gelişmeler var. Hepsini konuklarımızla birlikte değineceğiz ve değerlendireceğiz. Şimdi zamanı iyi kullanmak adına günün gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatalım ve yol almayı sürdürelim.
7: Gün ötesinde son 24 saat.
8: ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

0: YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni programları dikkate almalarını önerdi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti grupları ile görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun E-Devlet'teki hizmetlerinin yılın ilk 6 ayında 758.197.688 kez ziyaret edildiğini ve en çok kullanılan uygulamalar olduğunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac Kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. 2025'te boşanma davalarında mahkemelere yıl içinde gelen dosya sayısından daha fazla dosya karara bağlandı. Geçen yıldan devreden davalarla birlikte görülen davaların temizleme oranı %102,1 olarak gerçekleşti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin reklam ve pazarlama amaçlı kullanılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olarak yapılamayacağını, aksi hallerde ilgililere idari yaptırım uygulanabileceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4.704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme, faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünleri arz edenlere 8,6 milyon lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde neler yapılıyor, neler yaşanıyor? Tüm detayları sizden alacağız. Söz sizde.
2: Elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un programıyla başlayalım. Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı bugün. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti meclis grubu ile de istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte yeniden son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Eğitim başlığıyla devam edelim. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları bugün açıldı. Adaylar sonuçlara ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. ÖSYM YKS ilişkin sayısal verileri de paylaştı. Sınava bu yıl 2.425.627 aday başvurdu. Temel yeterlilik testine 2.255.076 aday. Alan yeterlilik testine 1.473.113. Yabancı dil testine 143.270 aday katıldı. Sınavda 13 aday 500'den puan alarak birinci oldu. Birinci olan adayların tamamı devlet okullarından, 500'den puan alanların 10'u İstanbul'dan, birer birinci de Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli'den çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz 10 Ağustos tarihlerinde yapacak. Tabii gün içinde TRT Haber yayınlarında da bahsettik. ÖSYM tarafından bir kılavuz yayınlanacak demiştik. O kılavuz geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı. ÖSYM tarafından 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayınlandı. Bu yayınımızda da ifade edelim.

0: üniversite adayları için bu yıl yaklaşık 807 bin civarında kontenjan ayrıldı. Bunun altını çizelim, dediğimiz gibi adayların bundan sonraki süreç önlerinde tercih süreci olacak. 29 Temmuz 10 Ağustos tarihlerinde yapılacak tercihler. Bugün geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği de yer alacak. Adaylar ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, sıralamalarını dikkate alarak öğrenim görmek istediği üniversiteyle bölümlerini seçecek. Ve son başlık, 2027 hac organizasyonu için heyecan durukta. Kura çekilişi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona ermişti. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hac adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Yarın kura heyecanının ardından da sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları da bu ay içinde 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kutsal Toprakları yolculuk takvimi de netleşti. Onu da aktaralım. Hac adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ankara gündeminden öne çıkan başlıkları aktardık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Topçu. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gazeteci Hakkı Kurban telefon attığımızda. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar MHP'ye Aksu.
1: Hakkı Bey, Ankara'da siyasetin kulisleri bugün oldukça hareketliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi çalışmaları kapsamında siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdi. Hem bu temaslara hem de sürecin bundan sonraki yol haritasına ilişkin izlenimlerinizi dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Evet, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor MHP Aksu. Bu sürecin en önemli adımlarından birini çıkarılacak çerçeve yasa oluşturacak. İşte bunun için de Ankara'da temas trafiği hızlanmış durumda. Gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmelerine odaklandı. Kurtulmuş bugün sırasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ayrı ayrı görüştü. Yarın da AK Parti heyetiyle bir araya gelecek. İşte tüm bu görüşme trafiğinin ana başlığını hem sürecin gidişatı hem de çıkarılacak yasal düzenleme oluşturuyor. Mecliste Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak bir rapor hazırlamıştı. O raporda önerilen konulardan biri işte bu yasal düzenlemelerdi. Yaklaşık bir ay önce de hükümet kanadından yeni adımların atılacağına dair mesajlar gelmişti. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştıracağız diyerek konunun bir devlet politikası olduğunun altını çizmişti. İşte tüm bu süreci hızlandırmaya ve bir anlamda etek kemiğe büründürmeye yönelik bir süreç başlamış oldu. Peki yasal düzenleme kimleri kapsayacak? En çok merak edilen konulardan biri bu. MHP Aksu nasıl bir çerçeve çizilecek? Terör örgütü PKK'lılara idari tedbir mi uygulanacak, yoksa etkin pişmanlık hükümleri mi olacak? Kayyımlara ilişkin herhangi bir süreç olacak mı? Topluma entegrasyon nasıl gerçekleşecek? İşte tüm bu konular bir anlamda sürecin odağında. Yasal düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulmadan önce de Başkan Kurtulmuş siyasi partilerle bu konuların değerlendirmesini yaptı bugün ve yarın da bu görüşme devam edecek. Geçtiğimiz hafta da hatırlanacaktır, AK Parti Genel Başkanlığı olarak Efkan Ala DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamalarda işin çoğunun zaten bittiğini, yakın zamanda artık terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkacağını vurgulamıştı. Tabii şu noktanın altını çizelim MHP Aksu. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici

0: yaratıcı olması öngörülüyor. Bir kereliğine çıkacak bu düzenleme ve kesinlikle bir genel af niteliğinde olmayacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edebilecekler. Gelmeyen teröristler için ise artık o kapı tamamen kapatılacak. Çıkarılacak bu yasanın sadece belli bir partiye veya gruba ait olmadan çalışmalara katılan tüm partilerin ortak imzasıyla sunulması yönünde bir çaba var. Bu nedenle partilerin kırmızı çizgileri bir anlamda netleştiriliyor. Başkan Kurtulmuş'un yaptığı ziyaretlerle ona göre de ortak bir metin oluşturulması öngörülüyor. Başkan Kurtulmuş'un çabası da bir anlamda bu birlikteliği sağlamaya yönelik. Yasanın meclis tatile girmeden önce çıkarılması yönünde bir hassasiyet var. Eğer süreçte bir aksaklık olursa liderler bazında da bir görüşme bekleniyor Ankara'da. Tabi bu sürecin önemli noktalarından birini terör örgütünün silah bırakması ve feshedilmesi oluşturuyor. İşte bu noktada İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı örgütün sahadaki silahsızlanma oranını, lağvedilme adımlarını ve sınır ötesi durumunu resmi raporlarla ortaya koyacaklar. 10 günlük süreç içerisinde teklifin mecliste sunulması ve burada sürecin tamamlanması yönünde bir beklenti var. Bunu paylaşabiliriz muhabbeti.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Bir diğer başlığımız, malum iç siyasetin bir başka hareketli merkezi de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Gözler bugün Özgür Özel'in açıklamaları üzerindeydi. CHP'de yaşanan krize dair sorular yanıtlarını buldu mu sizce?
0: Evet, tablo yavaş yavaş netleşiyor muhabbeti Aksu. Aslında haftalardır bir takvimin sizinle konuşuyorduk. 20 Temmuz'un önemli bir kırılma tarihi olacağını belirtmiştik. Çünkü CHP'de Özgür Özel ve kurmaylarının yargıdan bekledikleri bir karar vardı. Tedbir kararının kaldırılması ve olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması isteklerini sürekli dile getiriyorlardı. Ancak bekledikleri olmadı. Adli tatil başladı ve konu bir anlamda Eylül ayına ötelenmiş oldu. Hal böyle olunca Özgür Özel ve ekibi de haftalardır çalıştıkları yeni parti için düğmeye bastılar. Bugüne kadar CHP'de fiili olarak bir bölünmüşlükten bahsediyorduk. Artık o bölünme resmiyete dökülme aşamasına geldi. Bugün hem yeni partiyi kurma açıklaması yapıldı hem de ilk istifa haberi geldi. CHP artık resmen de yol ayrımı noktasında diyebiliriz. Mahkemenin mutlak tutulan kararıyla genel başkanlık görevinden alınmıştı Özgür Özel. Grup başkanı olarak yola devam ediyordu ve bugün CHP grup başkanı olarak da grup toplantısını son kez yaptı. Önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımını eleştirdi konuşmasında. Olağanüstü kurultay yerine aylar sürecek olağan kurultay sürecinin başlatılmasına tepkisini dile getirdi. Bunları yapanlar diyor ki ayrılmayın partiden. 7 ay boyunca bizim birbirimizi yememizi istiyorlar dedi. Bugün artık gelinen noktada eski nesil siyaseti geride bırakarak yeni anlayışta yola devam edeceklerini vurguladı ve siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz diyerek başladı cümleye. Yarın il başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz sözleriyle de yeni partinin dilini ateşlemiş oldu. Tabii merak edilen konulardan biri Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler yeni oluşumda yer alacaklar mı? Özel bu konuda Özgür Özel'le birlikte değilim diyen demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir mesajı verdi. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne de Mansur Yavaş'ı sözleriyle de onlarla birlikte hareket etmeyi sürdürecekleri mesajını verdi. Merak edilen bir başka konu yeni partiye kaç milletvekili katılabilir? CHP kulislerinde 80 ila 100 arasında milletvekilinin CHP'den istifa edebileceği ve yeni partiye katılabileceği konuşuluyor Mahpeyker Aksu. Ancak tabii iş resmiyete dökülmeye geldiğinde bu ne kadar gerçekleşir o şimdilik meçhul. Siyasetin gerçekten kaygan zemini var. Dengeler her an değişebiliyor. Bunu geçmişten de çok iyi biliyoruz.
1: Evet.
0: Bugünkü grup toplantısına 83 milletvekili katıldı. Bunların tamamı CHP'den istifa eder mi? Şimdilik bu bir muamma. Fakat ilk istifanın geldiğinde belirtelim. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan yeni partiye katılacağını belirterek istifasını açıkladı. Bunun yanı sıra CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de birlikte video çektiler ve yeni bir yolculuğa başladıklarını vurguladılar. Peyderpey istifa haberlerinin geleceğini, başka partilerden de benzer şekilde istifalar olabileceğini belirtelim. Tabii parlamentoda denge değişiyor. 135 milletvekili var CHP'nin, Mahfekir Aksu. Eğer bunlardan

0: yarıdan fazlası istifa edecek olursa ki beklenti o yönde, parlamentoda ana muhalefet partisi de değişmiş olacak. Tabii partinin ismi konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni parti olması yönünde bir beklenti var. Önümüzdeki pazartesiye kadar gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Kurucular Kurulu'nun da ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki zor bir süreç. Evet. Hem yeni partinin teşkilatlanması hem siyasette yer edinmesi kolay değil. Geçmişte bunun çok örneklerini gördük. Başarılı olanlar sınırlı oldu. Başarısız olanlar oldukça fazla MHP Keraksu. Dolayısıyla süreç içerisinde yaşanacak gelişmeleri ve yapılacak açıklamaları da beklemek gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da ekonominin gündemine de bir bakalım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu kıdemli direktörünün Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün yaptığı açıklamada uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Sizin izlenimleriniz neler diyelim ve tamamlayalım.
0: Evet, hem bölgesel hem küresel gelişmeler ekonomilerde dengeleri olumsuz etkiliyor mafya aksı. Özellikle Amerika ile İran arasındaki çatışmalar bunları artırmış durumda. Böyle bir tabloda Türkiye ekonomisine ilişkin birbiri ardına yapılan açıklamalar tabii oldukça önemliydi. Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Morales, Türk ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanmayacağını yakından izlediklerini söyledi. Tabii Fitch Ratings geçen hafta Cuma günü bir değerlendirme yapmıştı. Türkiye'nin kredi notunu BB- ve kredi notunu da görünümünde durağan olarak teyit etmişti. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Tabii Morales enflasyonist baskıların biraz daha azaldığını vurguladı yaptığı açıklamada. Hala yüksek derecede jeopolitik belirsizliğin hakim olduğuna dikkat çekti ki bu durumun sadece Türkiye için değil gelişmekte olan diğer piyasalar için de hem enflasyon hem dış dengeler açısından etkileri olabileceğini vurguladı. Bunun yanı sıra Merkez Bankası yetkilileri ve ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar önemli. Enflasyonu sürdürebilir bir şekilde düşürme hedefi var. Bu programa yönelik taahhüdün devam etmesinin de önemli olduğunu vurgulamış oldu Morales. Tabii dikkat çekici bir tespiti var. Uzun vadede bakıldığında Türkiye ekonomisi diğer ekonomilere kıyasla makroekonomik dengesizlikler karşısında dayanıklı kaldı tespitini yaptı Morales. Uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşundan bu tespitin gelmesi tabii son derece önemli. Tabii Morales'in açıklamaları öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tespitleri de önemliydi. Siz de vurguladınız. Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı. Bütçe açığında 38 milyar liralık bir iyileşme sağlanmış durumda. Bakan Mehmet Şimşek de dezenflasyon hedefi doğrultusunda mali disiplinin süreceğini vurguladı. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyum artırmaya yönelik politikalar ve kamu harcamalarındaki disiplin bu süreçte oldukça önemli görünüyor. Son bir not aktaralım ekonomiye dair mafekere aksu.
1: Evet.
0: Şimdi gözler Perşembe gününe odaklandı. Çünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Son toplantısını Haziran ayında %37'de sabit bırakmıştı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizde. Ekonomistlerin beklentisi yine faizin bir kez daha sabit tutulması yönünde olduğunu belirtebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. İyi akşamlar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Murat Jane stüdyo konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: İyi akşamlar Mahir Peker Hanım, çok teşekkürler.
6: Biz teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
7: Teşekkürler, iyiyim. Sizler de daha iyiyim tabii
6: evet,
7: ki.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var ve bizim de sıcak başlıklarımız var. Önce dün tabii Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarının birinin yıl dönümüydü. Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bundan 52 yıl önce gerçekleşen Barış Harekatı'nın kahramanlarını andık. Dün kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran dileklerimizi iletiyoruz. Bugünden 52 yıl öncesine baktığımızda Barış Harekatı'nın anlamına ve önemine ilişkin neler söylenebilir hocam?
7: Tabii öncelikle Kıbrıslı soydaşlarımızın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı ben de kutluyorum. Önemli bir gün. Hem Türk tarihi açısından çok çok önemli. Hem Kıbrıs Adası'nın tarihi açısından da çok önemli. 52 yıl öncesine bakmadan önce aslında Barış Harekatı öncesi neler olduğuna değinmek gerekiyor.
6: Tabii,
7: yani
6: lütfen.
7: Kıbrıs'taki gelişmelere değinmek gerekiyor. Çünkü o olaylar, o gelişmeler aslında günümüzdeki müzakere süreçlerini de hatta 27-28 Temmuz'da Antonio Guterres'in de gelmesiyle beraber yeniden gündeme gelecek olan tartışmaların kökenleri 74 öncesine dayanıyor. Tabii 1960'lı yıllardan sonra 1960'lardan sonra Kıbrıs'ta iki toplumlu bir yapı vardı ama tabii bu çok sürdürülebilir olmadı. Özellikle Yunan tarafının Rum tarafının işte Enosis temelli politikaları, kanlı Noel olayları, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların ortaya çıkması tabii ki Türklerin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini olumsuz etkilemişti. Ve dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da kullanarak, garantörlük hakkını da kullanarak adaya 20 Temmuz 1974'te müdahale ederek sadece Türklere değil aslında adaya da bir barış getirmişti. Dolayısıyla önemli bir adım, önemli bir gelişme. Umarım ilerleyen süreçte de Kıbrıs'ta kesin bir çözüm olur. Bir barış tam anlamıyla gerçekleşir.
6: İnşallah diyelim biz de. Şimdi hocam Kıbrıs'ın bölgedeki ekopolitik ve stratejik önemi her geçen gün biraz daha perçinlenirken var olan sorunların da çözümü adına yeni adımlar atılması da gündeme geliyor. Son yaşanan çatışmalar, enerji yollarındaki krizler, bölge ülkeleri arasında yapılan ticaret yolları anlaşmaları, adanın önümüzdeki dönemde daha fazla tartışma konusu yapılacağına ilişkin işaretler

0: de veriyor. Türkiye Kıbrıs konusunda kalıcı barışa destek vermek adına kararlı tutumunu sürdürüyor. İki devletli bir çözüme ulaşmanın size göre yolu ne olabilir?
1: Tabii Kıbrıs Adası'nın önemi, yani tarih boyunca hep Kıbrıs Adası önemliydi aslında. Yani çok fazla siyasal birimin, siyasi birimin de kontrolünde olan bir adaydı. Doğu Akdeniz'de hani tabiri caizse bir uçak gemisi. Hani hem şeklinden dolayı hem de jeopolitik konumundan dolayı böyle bir ada. Tabii özellikle bu deniz yetki alanlarının ortaya çıkması, Türkiye'nin Mavi Vatan projesiyle beraber ortaya çıkması birlikte Kıbrıs'ın ekonomik önemi daha da artıyor. Türkiye açısından ve Kıbrıs Türkleri açısından da önemi artıyor. Ama tabii hem Güney Kıbrıs Rum kesimi, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörler de Kıbrıs'ın ekonomi politiğinde, ekopolitiğinde önemli kavşak noktasında bulunuyorlar. Şüphesiz ki bu durum hani Türkiye'nin tezleriyle Yunanistan'ın tezlerinin birbiriyle çatışması ve bunun Kıbrıs sorununa yansıması aslında bu iki devletli çözümün ya da işte Rum tarafının ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin ve önemli aktörlerin vurguladığı gibi federasyon çözümlerinin de yeniden gündeme gelmesini beraberinde getirecektir. Tabii ki bu yeni bir yani Guterres'in gelmesiyle beraber yine Kıbrıs'la alakalı çözüm süreçleri konuşulacak ama çok da bu anlamda yani sorunun çözülebileceğine dair ben açıkçası olumlu bakamıyorum. Çünkü bir 2017 yılında Krasmontana sürecinde aslında bu çözüme çok yaklaşılmıştı. Belki çözülebilirdi ama temel noktalarda Avrupa Birliği işte ekonomik ve taşınmazların statüsüyle alakalı problemler gündeme gelince 2017'deki süreç sekteye uğradı. Yani yeniden tabii ki gündeme gelebilir ama adım adım çözüm daha belirleyici olacaktır. Adım adım çözüm süreci biraz daha belirleyici olacaktır. Hani ben bu konuda çok olumlu bakamıyorum ama Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlı tutumuyla beraber Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını savunacaklardır, savunmaktadırlar da. Tabii bu arada Türkiye aslında neden federasyon yapısına tam anlamıyla destek vermiyor ya da federasyonda eşit desteği ya da eşit temsili savunuyor diye söyleyecek olursak zaten Kıbrıs sorununun başlangıcından itibaren Türk toplumuna verilen alan çok fazla değildi. Yani temsil anlamında da hani Rumlar işte 7 birim temsil edilirken mecliste 3 temsil ediliyordu Türkler. Aynı şekilde işte devlet başkanı Rum olurken devlet başkan yardımcısı Türk tarafından oluyordu. Yani bir eşitsizlik vardı. Bu eşitsizlik Rum tarafının ve Yunanistan'ın katliamlarıyla sonuçlanınca Türkiye tabii ki iki devletli çözüme daha yakın bir pozisyonda bulunuyor. Bunu da savunacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımıza geçelim. Temmuz ayının ilk haftasında hocam başkent Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapmıştı. Zirve süresince tanık olunan gelişmeler halen gündemdeki yerini de koruyor. Sizin zirveye ilişkin değerlendirmeleriniz neler olur?
1: Tabii NATO zirvesi aslında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de ifade ettiği gibi çoğu NATO üyesi devlet başkanlarının da ifade ettiği gibi tarihi zirvelerden biri.
0: Evet.
1: Bundan önce hafızam beni yanıltmıyorsa 2004 yılında da İstanbul'da düzenlenmişti NATO zirvesi.
0: Evet.
1: Ve 2004'teki zirve de aslında önemli dünya tarihinde uluslararası sistemde önemli kırılma noktalarını içeriyordu. 11 Eylül savaşı, 11 Eylül saldırıları sonrası dünya yeniden oluşurken. Şu anda da baktığımızda hem Rusya-Ukrayna savaşı, NATO-Rusya gerilimi, aynı zamanda İsrail-Amerika-İran savaşı devam etmekte. Yani uluslararası sistemde önemli güç mücadeleleri halen devam ediyor. Bu olaylar sürerken tabii ki İstanbul Ankara'daki NATO zirvesi çok önemli bir merkezde yer alacaktır. Burada tabii çok farklı konulara değinildi. Yani Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı olarak Ukrayna'ya verilecek destek yeniden dile getirildi. Fakat tabii bu söylenirken ya da bu destek ifade edilirken Ukrayna'nın olası bir NATO üyeliği gündeme gelmedi. Beklenildiği bir şekilde. Onun dışında özellikle Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi çok konuşuldu. Bu gerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yorumlarında dile getirildi. Gerek NATO ve NATO üyesi devletler tarafından. Bu anlamda hani Türkiye'nin öneminin ortaya çıktı ama biraz daha Amerika ile Avrupa arasındaki o ayrışmanın, evet, netleşmeye başladı. Ama ben şu açıdan başarılı buluyorum NATO.

0: zirvesini. Avrupalılar da aslında işte Donald Trump'la beraber nasıl Donald Trump'a daha doğrusu nasıl yönetebileceklerini de pratik etmişlerdi. Çünkü birinci Trump dönemine de baktığımız zaman Donald Trump'ın özellikle NATO zirvelerinde krizi tırmandıran söylemleri vardı. Fakat Avrupalı devletler ve NATO, uluslararası örgüt olarak NATO, bence Trump'ı biraz daha yönetilebilir bir lider haline getirdi. Ve bu Amerika açısından da olumlu sonuçları olan bir zirveydi. Çünkü hem NATO üyesi devletlerin gayri safi yurt içi hasılalarındaki o %5'lik dilimin kabul ettirilmesi, bunun gündeme iyice getirilmesi, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerle bu burden shifting dediğimiz, yani hani yüklerin paylaşımı değil de yüklerin dağıtılması, verilmesi anlamında Amerika Birleşik Devletleri de süreci bence iyi yönetti. Ama burada en büyük test tabii ki Avrupa'nın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan Avrupa güvenliğini kurma çok kolay olmayacak. Bundan sonra Avrupa'nın en büyük sınavı da bu olacak gibi
1: Evet.
0: gözüküyor.
1: Hocam bir diğer başlığımıza da bakalım. Beşinci ayını tamamlamak üzere olan Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında çözüm ve barış adına beklentiler henüz karşılanmış gibi değil. Bir yanda müzakere süreci yürütülmeye çalışılırken öte yandan zaman zaman çatışmaların şiddetlendiği de izleniyor. Sizin bu savaşın evrildiği yöne ilişkin öngörüleriniz neler olur?
0: Tabii savaşın aslında başladığı tarih, başladığı gün olarak genel itibariyle 28 Şubat 2026 söyleniyor. Tabii ki 28 Şubat 2026'dan önce de çeşitli küçük çaplı çatışmalar oluyordu ama 28 Şubat önemli bir gelişme. Yani hem İran'daki siyasi yapının, işte dini lider Ali Hamane'in
1: Öldürülmesi.
0: öldürülmesi, önemli, yani İran'ın önemli komuta kademelerindeki komutanların öldürülmesi gibi gelişmeler var. Ve 28 Şubat'ta başlayan bu süreç ilk başta tabii yoğun bir hava saldırısıyla başlıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fakat enteresan bir şekilde yani bu tabii ki İran teslim olmadı ya da buna karşılık verdi ama ciddi bir, yani enteresan bir pat dengesi olduğunu ben görüyorum. Yani 28 Şubat'tan günümüze kadar, yani havada Amerika Birleşik Devletleri üstün, yani önemli zararlar verdi İran'a. Ama İran da jeopolitiğini kullanarak, daha doğrusu o jeopolitik derinliğini kullanarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve müttefiklerine, işte İsrail'e önemli zararlar verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, işte daha sonrasında Babil Mendeb Boğazı'nda da Husiler vasıtasıyla baskı kurulması gibi ilginç bir dengede söz konusu. Benim ama en çok dikkatimi çeken nokta şu: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, açılması, ateşkes süreçleri, bunların hepsi tabii inişli çıkışlı bir seyir arz ediyor. Ancak buradaki en önemli noktalardan biri, savaş İran'la tabii ki sınırlı kalmadı. Yani başlangıçta temel neden İran'ın nükleer kapasitesinin yok edilmesi, Donald Trump tarafından çok sıkça dile getiriliyordu. Hatta Donald Trump yok ettiklerini bile iddia ettiler bununla alakalı ama sonrasında baktığımızda savaşın seyrinin ya da coğrafyasının biz genişlediğini görüyoruz. Çünkü İran ilk başta İsrail'e saldırmadı. Yani bu savaş sürecinde önce Amerikan müttefiki olan Körfez monarşilerine bir saldırılar gerçekleştirdi ki hala daha devam ediyor
1: Evet.
0: aslında. Yani aslında burada İran'ın temel amacı Amerikan müttefiki olmanın bedelini ödetmekti. Bunu da İran başarıyla yaptı. Tabii karşılıklı iki taraf arasında da uzlaşmaz noktalar var. Yani Hürmüz'ün açılması çok kısmi noktada gerçekleşti ama bu yapılırken Amerika aynı anda bir deniz ablukası uyguladı. Yani şey gibi, hani güreş yaparken işte enseyi tutarken
1: Evet.
0: Amerika da İran'ın ensesini tuttu. Böyle bir pat durumu yine gerçekleşiyor. Yakın vadede de kriz daha da tırmanacak gibi gözüküyor maalesef.
1: Evet hocam tabii Hürmüz Boğazı'na da değindiniz. Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş gibi görünen bu savaşın son gelişmelerin ardından Körfez'in tamamına yayılabileceği şeklinde de yorumlar işitiyoruz. Bu bir bölgesel savaş boyutuna taşınırsa olası sonuçlarına ilişkin bir öngörünüz olur mu?
0: Tabii yani şimdi kısa vadede bir körfez ya da savaşın coğrafyasının gelişmesini ben çok fazla beklemiyorum. Yani tabii ki körfez monarşileri bundan etkileneceklerdir ama bu bir, yani direkt bölgesel bir savaşa Evrilmez. Ben bunun hani Amerika'nın da isteği olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda İran'ın da çok istediği bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü coğrafyaya yayılması işin kontrolünü daha da zorlaştırır. Zaten savaş, Amerika, İran, İsrail gerilimi, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasındaki ilişkilerin çatlak halde olması işi çetrefilli hale getirmişken bunun yayılması, hani Orta Doğu'ya yayılması, bölgesel bir krize evrilmesi hem uluslararası sistemin istikrarı açısından, hem Orta Doğu bölgesel alt sistemi açısından, hem de uluslararası ekonomi politik açısından çok önemli sonuçları olmaz. O yüzden kontrollü bir gerilim bekliyorum ben yakın vadede. Ama şu çok büyük bir tehlike, onu söyleyebilirim. İran-İsrail gerilimi başladıktan sonra her el ya da her aşama mutlaka daha büyük bir aşamayı beraberinde getirdi. Yani taraflar el yükseltmeye devam ettiler sürekli. Yine belli bir noktaya gelecektir. Belki savaşa evrilmeyecektir ama Amerika'nın da İsrail'in de ve tabii ki İran'ın da el yükselteceğini öngörmemiz mümkündür.
1: Evet, detayları konuşacağız. Bir kısa aramız olacak sevgili dinleyiciler. Aranın ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Murat Jane hocamızla dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşmaya devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Sigma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Reklamlar.
1: Gün Ötesi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz Gün Ötesi'ne. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Murat Jane. Hocam, aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşına dair önemli açıklamalar yaptınız. Önemli değerlendirmelerde bulundunuz reklamların öncesinde. Bu savaşın bir diğer aktörü olan İsrail bir yandan İran'ı hedef alırken diğer yandan Gazze'de katliamlarına devam etmekten geri kalmadı. Aynı zamanda Suriye ve Lübnan cephelerini açarak yayılmacı bir strateji güttüğünü de ilan etti. İsrail bu anlamda bölgeyi ateşe atarken aynı zamanda Türkiye karşıtı açıklamalarına devam etti. İsrail'in bölge planları göz önünde.

0: tutulduğunda önümüzdeki dönemde hangi gelişmelere tanık olunabileceğine ilişkin beklentileriniz neler olur, var mı?
1: Evet, maalesef İsrail tabii yine Gazze'de soykırıma varan katliamlarına, soykırımlarına devam ediyor. Bu anlamda Gazze'de çok değişen bir durum söz konusu değil. İlerleyen dönemlerde devam edecektir. Aslında tabii İsrail'in yaptığı saldırı anlayabilmek için İsrail'in nasıl bir Orta Doğu ya da nasıl bir dünya tahayyül ettiğini de düşünmemiz gerekiyor. İsrail aslında istikrarsız, güçsüz ve sadece kendi varlığına biat eden komşular talep ediyor. Yani İsrail'in hiçbir şekilde bir güvenlik endişesinin olmaması gerekiyor. Ama bu güvenlik endişesi tabii karşılıklı, sonuçta karşılıklı olması gereken bu süreçte sadece İsrail'in algıları ya da İsrail'in politikaları belirleyici hale gelecektir. Ve ilerleyen dönemde tabii İsrail'in istikrarsızlaştırıcı süreçleri devam edecek. Lübnan'da zaten ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamaya, Lübnan'a saldırmaya devam etmişti. Aynısını Gazze'de de sürdürüyor. Tabii yakın zamanda özellikle Hamas'ın yeni liderinin, siyasi büro şefinin seçildiğini de görüyoruz. Yani Halil Haye seçildi. İşte Halit Meşal'in de desteği, İsmail Haniye ile desteğiyle beraber. Ve Halil Haye'ye de baktığımız zaman aslında İran'la ilişkileri yakın olan bir lider görüyoruz. Lider kadrosu görüyoruz burada. Ve ilerleyen süreçte de yine İsrail'in süreci radikalleştiren eylemlerinin devam edeceğini söylememiz mümkündür. Ama buradaki en büyük tehlike maalesef Gazze'nin ve Filistin'deki insanlık trajedisinin zaman zaman dünya gündeminden uzaklaşmış olması. Bu yüzden İran-İsrail-Amerika Savaşı'nı değerlendirirken işin Gazze boyutuna da değinmek ya da hatırlatmak bu anlamda faydalı olacaktır. İnşallah oraya da barış gelir.
0: İnşallah. Hocam, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddet ve işgal politikaları bölgesel dengeleri sarsarken uluslararası toplumun ve küresel aktörlerin bu insani dram karşısındaki sessizliği veya yetersiz kalan tepkileri dikkat çekiyor. İsrail'in bölgedeki bu pervasız hareketlerinin bölge geleceğine ve küresel güvenlik mimarisine yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şüphesiz ki olumsuz yansıyacak. Yani İsrail'in normalleşmeye yönelik çabaları tamamen biata dayalı. Yani çevresindeki aktörlerin kendisine biat etmesiyle ilgili bir durum. Ama ben şu noktada çok katılmıyorum. Hani dünya gündemi ya da dünya kamuoyu sessiz kalmıyor. Yani çünkü devletlerin gündemleriyle o devletlerin vatandaşlarının gündemleri birbirinden çok farklı olabiliyor. Yani Almanya'ya baktığımız zaman Alman devletinin İsrail politikası bambaşka, ama Almanya'da önemli hareketler de oluyor. Yani halkların o sağduyuları ya da işte insanlık trajedisine yönelik tepkileri önemli. Ya da işte İspanya Başbakanı Pedro Sanchez zaten aktör olarak çok sık
0: Evet.
1: dile getiriyor. O önemli oyunculardan Javier Bardem var, İspanyol aktör. O da çok dile getiriyor. Yani uluslararası toplumda sıklıkla dile getirilen ya da dikkat çekilen bir husus bu. Ama tabii ki faydası oluyor mu? Yani tabii ki şu anda olmuyor. Ve bu İsrail'in politikaları devam ettiği müddetçe de pek olacak gibi gözükmüyor aslında.
0: Evet, biraz da kuzeye çıkalım hocam. Yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da henüz kalıcı çözüme ulaşmadı. Son günlerde saldırıların zaman zaman şiddetlendiğini de izliyoruz. Bu savaşta hangi aşamadayız dersiniz?
1: Yani bu savaş tabii Haziran ayından itibaren baktığımız zaman önemli gelişmeler var. Özellikle Ukrayna lehine çok önemli gelişmeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü Ukrayna hem kendi üretimi olan İHA'larla, işte Flamingo füzeleriyle çok uzak coğrafyaları vurabiliyor ya da önemli kritik altyapılarına Rusya'nın zarar verebiliyor. Şu anda savaş biraz daha işte karada sıkışmış durumda gözüküyor. Ama hava saldırıları devam ediyor. Gerek Kiev baskı altında, gerek de Rusya, Moskova, Sankt Petersburg önemli noktalar saldırı altında kalıyorlar. Hatta Ukrayna'nın temel politikasına bakacak olursak, işte Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ı bombaladığını görüyoruz ya da çok büyük bir kısmı kontrol altına aldığı Donetsk kısmına saldırdığını görüyoruz. Burada da Ukrayna'nın temel amacı aslında hani Rusya'nın kendi işgal altındaki topraklarını kontrolü ele geçirmek.

0: bir G7 zirvesi vardı. O G7 zirvesinde Trump'ın zaman zaman Putin'in yanında yer aldığına dair yorumlar, zaman zaman da Zelenski'yi cesaretlendirici yorumlar yaptığı gündeme geldi. Fakat tabii son NATO zirvesini de göz önünde bulunduracak olursak, sanki Rusya'nın içinde bulunduğu krizi biraz daha kaşımaya yönelik politikalar olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü hem Batı'nın desteği çok artmaya başladı. NATO zirvesinde 70 milyar dolara yakın bir 70 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklandı. Kısa vadede çözüm çok olası gözükmüyor ama burada Türkiye'nin rolü tabii çok önemli. Çünkü gerek Rus karar alıcıları gerek Ukrayna 2022 yılındaki İstanbul zirvesinde çok sık atıf yaptılar. Yani Türkiye'nin yine burada önemli bir yerde yer aldığını söylemek mümkün bu
1: Evet,
0: anlamda.
1: hocam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Dikkat çeken bu uyarının gerekçelerine ilişkin gözleminiz nedir? Bu savaşın da bölgesel bir boyut kazanma tehlikesi var mı? Bunu bölge ülkeleri nasıl bertaraf edebilirler?
0: Tabii ki yani bu direkt Türkiye'nin güvenliğini etkileyen bir
1: Evet.
0: durum. Özellikle ilk tabii ki akla gelen nokta Montrö dengesinin korunması. Çünkü bilindiği üzere Montrö'nün statüsünün zorlanması ya da Türkiye'nin o dengeyi sürdürmesi aynı zamanda Karadeniz güvenliğiyle de Karadeniz güvenliğini de beraberinde getirecektir. Türkiye de bunu korumaya çalışacak. Bir de tabii işte uluslararası hukuk boyutunun dışında Karadeniz'deki işte mayınların Karadeniz kıyılarına, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına geçmesi bir güvenlik zafiyeti yaratabilir. Ya da bölgedeki Türk ticaretini, o Türkiye'nin ticaretini, ticaret potansiyelini olumsuz etkileyebilir. Bu gibi sebepler aslında Türkiye'nin Karadeniz güvenliğini nedenle önemsediğini bize gösteriyor. Bir de şey de var tabii hani işin bir de NATO boyutu da var. Sonuçta Karadeniz dediğimiz zaman sadece Rusya'dan ve Türkiye'den oluşmuyor. Yani mesela Romanya var, Bulgaristan var, NATO üyesi ülkeler. Şimdi eğer Rusya-Ukrayna savaşı Romanya'ya ya da işte sıçrayacak olursa bu sefer NATO'nun o kolektif meşru müdafaayı gerektiren 5. maddesi gündeme gelebilir. Gerçi bu NATO tarihinde sadece bir kere kullanıldı işte 11 Eylül saldırıları sonrasında ama bu gerilimde yine kullanılabilir. Böyle bir durumda olursa Türkiye için NATO ve Rusya arasında kalma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yani toparlayacak olursak bölgenin istikrarı, Karadeniz'in istikrarlı olması Türkiye'nin de güvenliğini olumlu etkileyecektir.
1: Evet, hocam siz değindiniz aslında tabii Türkiye-Rusya-Ukrayna savaşında yani Türkiye-Rusya ve Ukrayna savaşında önemli bir arabuluculuk örneği gösterdi. Tahıl koridorundan tarafların İstanbul'da bir araya getirilmesine kadar önemli diplomatik adımlara ev sahipliği yaptı. Son NATO zirvesinden sonra yapılan açıklamada NATO'nun Ukrayna'ya yardımlarına devam edeceği vurgusu da yapılmıştı. Bu savaşta çözüme ulaşılmasına katkı verecek adımların taraflarca halen atılmamış olmasını nasıl yorumlarsınız? Bu savaşı sonlandıracak, barışa götürecek şartlara ilişkin öngörüleriniz nelerdir? Bir iki dakikamız var.
0: Peki ya 2 dakika içerisinde toplamak çok kolay değil ama kısaca şunu söyleyebilirim. Şimdi bu savaşın söylemi Ruslar açısından ilk başta özel operasyondu. Çünkü hani Ukrayna'yı egemen bir devlet olarak tanımadığı için özel operasyon diyordu. Fakat ondan sonra olay Rusya-Batı savaşına evrildi. Ve şu anda da gerçekten hani Rusya ve Batı dünyası arasında bir güç mücadelesi var. Fakat yine baktığımızda gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın beklentileri karşılanmıyor. Ve sorun uluslararasılaştığı için daha çetrefilli bir hale geldi. O yüzden kısa vadede çözümün olması çok olası gelmiyor bana.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremiz el verseydi
0: Evet.
1: birazcık daha detaylı konuşacaktık ama biz teşekkür ediyoruz size hocam
0: Ben
1: bu
0: teşekkür ederim.
1: değerlendirmeleriniz için. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Murat Jane bugün stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuştuk ve gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve Spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izlerle bir dünyaya dönüşür. Bugünkü konumuz sesinden bile duygusunu taşıyan, yankısı eski zamanlardan bugüne ulaşan bir kelime. Vaveyla. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı yayınma, yaygara, bağırış, çağırış, feryat. Yani bir ses değil yalnızca, bir taşkınlık, bir patlama, bir duygunun coşarak dışarı taşması. Vaveyla kelimesi insan sesinin en içten halini anlatır. Fısıltı değildir, konuşma değildir. Kişinin içinde tutamayacağı kadar büyüyen bir duygunun dışarıya fırlayışıdır. Kimi zaman acının, kimi zaman şaşkınlığın, kimi zaman da bir isyanın sesidir. Osmanlı döneminde özellikle divan edebiyatında çokça kullanılırdı vaveyla. Bir aşık kavuşamadığı sevgili için vaveyla koptu der. Bir şehir büyük bir olayın ardından vaveylalar yükseldi cümlesiyle betimlenirdi. Kelime hem bir ses hem bir sahne yaratır. İçinde kalabalık vardır, duygu vardır, hareket vardır. Günlük hayatta aslında hepimizin karşılaştığı bir durumdur bu. Bir sokak arasında aniden yükselen tartışma sesleri. Bir evde düşen bir eşyanın ardından kopan telaş. Bir maçta hakemin kararına uyulan öfke. Bir çocuğun beklenmedik bir ağlama krizi. Hepsi birer küçük vaveyladır. Ama kelimenin daha derin bir yüzü daha vardır. Bazen insanın içinde vaveyla kopar. Ama dışarıdan hiç duyulmaz. Sessiz bir isyan, içten bir feryat. Kalbin kendi içinde yükselen ama kimseye anlatılamayan bir çığlık gibi. Edebiyatta vaveyla çoğu zaman kırılma anlarını anlatır. Bir karakterin artık taşıyamadığı yükü, bir dönüm noktasının kapıya dayandığını ya da sabrın sonuna gelindiğini. Bir kelimeyle bütün gürültüyü, karmaşayı, kaosu zihninizde canlandırır. Bugün vaveyla bize şunu hatırlatıyor. İnsan bazen içindekini sessizce taşır, bazen dünyaya duyurur. Ama her vaveyla bir duygunun görünür halidir. Bir çağrıdır aslında, beni duyun diyen bir ses. Belki de hepimizin hayatında bir vaveyla zamanı olmuştur. Bir kayıp yaşadığımızda, bir haksızlığa uğradığımızda ya da içimizdeki sabır bardak bardak dolup taştığında kelime bize hem duygunun şiddetini hem de insan olmanın kırılganlığını hatırlatır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Ekonomi Programı'na yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti meclis grubuyla da istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı.
2: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
1: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma dosyasına önceki operasyonda gözaltına alınıp daha sonra etkin pişmanlık ifadesi veren bir şüphelinin ifadeleri de girdi. İddiaya göre tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmı CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildi. Bu ifade üzerine Bulut gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce belediye başkanı dahil 10 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybettiği

0: kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Sınava bu yıl 2.425.627 aday başvurdu. Temel yeterlilik testine 2.255.076 aday, alan yeterlilik testine 1.473.113, yabancı dil testine 143.270 aday katıldı. Sınavda 13 aday 500 tam puan alarak birinci oldu. Birinci olan adayların tamamı devlet okullarından. 500 tam puan alanların 10'u İstanbul'dan, birer birinci de Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli'den çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve taban puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. Adaylar ilgi, yetenek ve sıralamalarını dikkate alarak öğrenim görmek istediği üniversiteyle bölümü seçecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere burs müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği alanlarda öğrenim gören 300 öğrenciye aylık 13.750 lira başarı bursu sağlanacağını duyurdu. Öğrencilere eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteği de sunulacak. Burs almaya kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Programla her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak. Programla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaları teşvik edilecek. Bakanlığın belirlediği 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler 1-15 Eylül'de girişimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden başvurularını yapabilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings, kıdemli editörü Eric Arispe Morales, ekonomi programına yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. Devam eden küresel belirsizlikler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu düşünüyoruz, dedi. Morales, ekonomik politikaların enflasyon beklentilerinde sağlanan kazanımları koruduğunu söyledi. Kuruluş, bu unsurların makroekonomik istikrarı destekleyen temel faktörler arasında bulunduğunu da vurguladı. Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenlemeyle kriz anındaki çocuklar, hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, gelir tamamlayıcı destek mekanizmasının da hayata geçirileceğini söyledi. 2027'de hac organizasyonu için heyecan dorukta. Kura çekilişi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine e-devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veb Selman El Haseyni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunu mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başladı. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayolu taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar da oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Gazze'de 2 yıl önce İsrail'le çarpışırken yaşamını yitiren Yahya Sinwar'ın ardından Hamas'ta liderlik süreci tamamlandı. Hareketin yeni siyasi büro başkanı Halil El-Hayye oldu. Birinci irtifadan bu yana Hamas'ın siyasi kadrolarında yer alan El-Hayye, yıllar içinde örgütün en etkili isimlerinden biri haline geldi. İsrail'in çok sayıda suikast girişiminin hedefi olurken ailesinden de ağır kayıplar verdi. Peki Hamas'ın yeni siyasi lideri Halil El-Hayye kim? 1960 yılında Gazze'de doğan El-Hayye, lisans eğitimini burada tamamladı. 1997 yılında Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci İntifada döneminde Hamas saflarına katılarak siyasi faaliyetlerine başladı. Gazze'de öğretmenlik yaptığı süreçte siyasi çalışmalarını sürdürürken hareket içinde önemli sorumluluklar üstlendi. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçildi. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olarak örgütün siyasi yapılanmasında görev aldı. 2021 yılında Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı'na getirildi. Yahya Sinwar'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan El-Hayye, Ekim 2024'te Hamas'ın Gazze'deki yönetiminden sorumlu isim oldu. Son olarak hareketin siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek Hamas'ın en üst düzey siyasi makamına geçti. El-Hayye, farklı tarihlerde düzenlenen saldırılarda 4 oğlunu, 5 torununu ve çok sayıda yakınını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Ekonomi Programı'na yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeye amaçlıyor. Çoben Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının şehrindeki ilk bölümünü tamamladı. 6 Temmuz'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanan Bordo Maviller hazırlıklarını günde çift antrenman programıyla sürdürdü. Karadeniz ekibi 23 Temmuz'da Avusturya'nın Schladming kasabasına hareket edecek. UEFA ve FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Perşembe günü saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir ve Artvin 18, İstanbul ve Muğla 22, İzmir, Adana ve Hatay 26, Manisa ve Siirt 25, Edirne, Tekirdağ ve Samsun 21, Bursa 20, Antalya ve Şanlıurfa 30, Mersin ve Mardin 29, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Trabzon 23, Erzurum 14, Kars 13 derece. Yol durumu. Ankara, Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa, Yalova, 1. Bölge Hududu Devlet Yolu, Yalova-Bursa istikameti 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya, Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: reklamlar. Soralım bakalım.
1: Dikkat eksikliği ilaçlarının kalp üzerine etkileri nelerdir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serdar Kulay'a sorduk.
2: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar, önemli yan etkileri olabilen ilaçlardır. Bu nedenle doktorların mutlaka gerekli gördüğü durumlarda kullanılmaları gereklidir. İlaçların en iyi bilinen yan etkileri arasında uyku problemleri, iştahta azalma, kan basıncında artma ve kalp hızının artması, baş dönmesi, baş ağrısı, göğüs ağrısı, huzursuzluk ve sinirlilik sayılabilir. Bu ilaçların kullanımı sırasında hastaların büyük çoğunluğunun kalp ile ilgili yakınmaları olabilir. Özellikle çarpıntı, göğüs ağrısı, ritim bozukluğu gibi yan etkiler en sık görülen durumlardır. Eğer çocuğun kalp ile ilgili başka sağlık sorunları varsa ve aile bireylerinde kalp sorunları öyküsü varsa bu ilaçların yan etkileri açısından risk artacaktır. Bu nedenle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedeniyle tedavi başlanması planlanan bir çocukta tedaviye başlanmadan önce ailede ritim bozuklukları olup olmadığı ya da 35 yaşından önce nedensiz bir şekilde aniden ölen bir akraba olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Sonrasında detaylı bir muayene yapılmalı, kan basıncı ölçülmeli ve daha öncelerin kalp ile ilgili sorunları olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu amaçla göğüs ağrısı, bayılma, çarpıntı, baş dönmesi olup olmadığı ve kalp ile ilgili başka ilaçlar kullanıp kullanmadığı mutlaka sorulmalıdır. Tüm bunlardan sonra mutlaka bir elektrokardiyogram çekilerek kalp ritmi incelenmeli, gerekirse kalp atımlarının 24 saatlik kaydı yani Holter tetkiki de yapılmalıdır. Tüm bu değerlendirmelerin bir çocuk kalp doktoru tarafından yapılması önemlidir. Herhangi bir risk faktörü olmayan ve kardiyolojik muayenesinde sorun saptanmayan çocuklarda ilaçların kullanımı güvenlidir. Ama yine de kalp ile ilgili özellikle çarpıntı yakınması sıkça görülebilir. Bu yüzden tedavi devam ettiği sürece düzenli aralıklarla kalp kontrollerinin yapılması önemlidir.
0: Soralım bakalım.
3: Servisi. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün günlerden 21 Salı, 21 Temmuz Salı. Ve biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası maçı var. Yani bugün başlıyoruz Avrupa Kupalarına. Türk takımları olarak, spor servisi ailesi olarak da biz bugün hem Fenerbahçe ile ilgili, diğer Türk takımları ile ilgili Avrupa Kupası maçlarının yayınlarına başlıyoruz. Ve tabii ki her salı olduğu gibi yine birincilik programımızda yapacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz. TRT Radyo 1'de spor servisi başladı. Evet, her zaman olduğu gibi tabii salı günleri ne oluyordu? Hayri Ülgen burada oluyordu. Yine bizde şimdi Hayri Ülgen'le birlikteyiz ama Hayri Ülgen Bolu'da. Sevgili Hayri Ülgen, merhabalar.
4: Merhabalar Ahmetciğim, çok güzel bir başlangıcı yaptın.
3: Evet, kamptasın sen yine. Tabii evet. Zayıflamış evet. Bekliyoruz seni Hayri Ülgen bu sefer.
4: Evet, burada şimdi biraz sonra da güzel iki tane maç var. Seyredeceğim orada.

0: Ben antrenmanlara da gittiğini biliyorum. Arada paylaşımlar yapıyorsun böyle.
1: Sadece gidiyorum birebir onlarla, bütün insanlarla oturuyorum.
0: Şeyde yapıyorsun, topa ayak vurduğunu da görüyoruz arada. Bir kafa vuruyorsun, evet, ayak vuruyorsun.
1: O şimdi eski futbolcu olursa bunu yapmamam mümkün değil ya. Ahmet, o topu görünce içimden gidiyor, içim gidiyor.
0: Evet.
1: Bizim zamanımızda böyle kimi çok inanç otellere bakıyorum. Hepsi birbirinden güzel sahalar yapmışlar kim. Yani sen gelsen biz Ali'yi zaten stoper oynatacağım da seni Ursa'da da oynatırım.
0: Ali top geçer, adam geçmez. Eskiden öyle derlerdi.
1: Erman Turunlu'da da onun için derlerdi. Erman
0: ya Turunlu, sen de her seferinde Erman abinin kulaklarını çınlatıyorsun böyle.
1: Evet. Çünkü Ali gibiydi o da. Onlar der top geçer, adam geçmez.
0: Erman abi hakikaten öyle. Hala da öyle. İri yarı yani.
1: Hala da ya tabii, ama yani o zamanın futbolcuları böyle çamur sahalarda böyleydi. Anlatabildim, top çıkarmak
0: doğru, çok ağır koşullar.
1: Topla beraber zaten rakibe de vururdu. Aynı. Şimdi Ali iş, o olsaydı iş yapardı o zamanlar Ali yani.
0: Neyse, unuttu ben dedim Hayrülgem oralarda antrenman yapıyor. Formda gelecek buraya. Daha da zayıflamış gelir diye düşünüyorum dedim.
1: Yok, 4 kilo verdim. Doğru söylüyorsun.
0: 4 kilo maşallah.
1: 4 kilo verdim Ahmet'ciğim. Hem burada sahada yüzüyorum hem de şeyde havuzda.
0: Sen de kamplardasın yani, öyle gözüküyor, kamptasın.
1: Ben gidiyorum, neler olduğunu görün. Çünkü programlar başlayınca bunların ruh halini sana 4 tane takım söyleyeceğim ama isim vermeyeceğim. O 4 takımın geçen sene nasıl mesela bir Hatay, bir Adana Demirspor, bir Terikspor bir anda ne oldu düştüler. Bu da sezon başında 6-7 maçında hepsinin dökülen yaprak gibi olacağını söyleyebiliriz. Yani 4-5 takım.
0: Evet, 7 Ağustos'ta başlıyor, start veriyoruz Hayrülgen.
1: 7 Ağustos'ta
0: biz de hep beraber tabii ki startımızı vereceğiz.
1: Tabii seninle beraber tek tek Manisa Bolu Spor maçı var. Bolu Spor'un hadi hocası yok, hala transferi yok. Hala da kendilerinin hocaları da dün değil evvelsi gün işi bırakıp gittiler. Bir Manisa, o Manisa'da da transfer yok Ahmet'ciğim, bakalım. Ne olacak bu iki takım?
0: Manisa hani özel bir şirket değil miydi? Daha 2 sene önce birisi satın almamış satıldı, mıydı? Niye satıldı böyle oluyor?
1: Ya bu iş biliyorsun yani, böyle bir hevesle geliyorlar sonra bırakıyorlar.
0: Allah Allah. Peki Hayrülgen, bu sene tabii ki senin hangi takımları beğendiğini, hangilerini beğenmediğini söyleyeceğim.
1: Ama bunu açık edemiyorum, söyleyeceğim tabii.
0: Tabii ki söyleyeceğiz. Ama önce bu sıkıntıda olan takımları sahibi Bolu Spor dedin.
1: Bak şimdi. Bolu Spor'un çok çok büyük sıkıntıları var.
0: Maddi kendi sıkıntı?
1: Tabii maddi, manevi, ekonomi ve para. Bunun yanında Pendik Spor. Pendik Spor da çok sıkıntı yaşıyor. İnan Kavaloğlu'la yollarını ayırdılar. Kendilerine eski bir futbolcusunu getirdiler ve transfer yok. Ondan sonra Manisa FK. O. Yalnız İstanbul Spor'u duyduğuma göre yeni bir para bulmuşlar her sponsor. Ve transfer yapacaklarmış. Biliyorsun onlarda da 10 tane futbolcu geçen değil araya hafta sana söyledim. 10 futbolcusu gitti ki biliyorsun kole takımı gibi bir takım İstanbul Spor.
0: Bir yani de İstanbul Spor tabii çok köklü bir takım.
1: Tabii kesinlikle.
0: Bu arada bir senin de oynadığın, yetiştiğin bir kulüp tabii, yani.
1: Benim ilk genç milli takıma çağrıldığım kulüptü. Bir de Van Spor çok belirsiz gir. Yani hoca artık bıkmış yani, kendisilerine de konuşuyorum oradaki yönetimlerde de para yok pul yok. Peki diyorum geçen sene bu kadar para geldi ne oldu diyorum. Hiç kimseden haber yok Ahmet.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Yöneticilik bu değildir Ahmet'ciğim. Yani yazık.
0: Bunlar hep şimdi saydıklarını ben bir yandan yazıyorum. Bolu Spor dedin, Pendik Spor dedin, Manisa, İstanbul Spor, Van Spor sıkıntıda dedin.
1: Ve buna da birazdan Sivas gibi bir takım ekleyebiliriz.
0: Kimi?
1: Ve Sivas Spor
0: ekliyorum diyorsun.
1: Sivas Spor'da evvel gün haberim olsun. İsmet Taşdemir'le tekrar çağırdı başkan. Yeni bir başkan geldi. Tabii para yok pul yok ama İsmet Taşdemir artık...
0: Ya peki para yok pul yok niye başkan seçiliyor ki, ben onu anlamıyorum. Ya bu kulübe transfer lazım.
1: Zaten Ahmet'ciğim senden bizim yıllardır konuştuğumuz... Madem geliyorsun. Şimdi mesele Bolu Spor Başkanı. Ya kardeşim geldin, hoş geldin, sefa geldin. Şimdi bunun tahtası kapalı. Transfer yapamıyorsun. Evet. Hoca alamıyorsun. Yani sezonun kampını yapamıyorsun. Yemek veremiyorsun. Sonra niye geliyorsun? Şimdi Sivas daha yeni başkanlığı değiştirdi. Geldi ama para yok. Transfer de yok. Daha transfer tahtası da kapalı. İsmail Taşdemir'le geçen sene olduğu için onu tekrar getirebildi. Şimdi geldi. Şimdi İsmail Taşdemir'e futbolcu veremedikten sonra ne yapabilir Ahmet? Ben sana söyleyeyim. Yani.
0: Evet. Peki yani, ben...

0: Notlarımı alıyorum. Tabii ki ben biliyorum.
1: Bunu saydıklarım bu bir. Kenara yazdım.
0: Bir hafta kala esas şeyi veriyorsun. Yani evet, şampiyon adaylarını söyleyeceksindir ama şimdi ikinci grubu yazdıracağım sana. Ben de notlarımı alacağım sevgili Ayrülgen. Şampiyonla oynamayacak ama küme düşme sıkıntısı da yaşamayacak takımlar.
1: Bodrum Spor.
0: Tamam.
1: Antalya Spor son anda.
0: Bak en zor grup bu, biliyor musun?
1: Evet.
0: Mesela geçen sene Pendik Spor bu gruptaydı, bir anda şampiyonla oynadı değil mi?
1: Evet. Ondan sonra Keçiören.
0: Evet.
1: Bandırma Spor.
0: Evet.
1: Mardin Spor.
0: Evet.
1: Muğla Spor. Bunlar da bir de 1969 Mardin Spor. Bunlar da
0: Mardin ortalarda. 1968 ve Muğla 1969 Muğla. Ve Muğla aslında bir alt ligden çıktılar buraya ve diyorsun ki bu sene düşme sıkıntısı yaşamazlar.
1: Evet.
0: Bravo.
1: Yani Muğla Spor çok, onun başkanı istifa etti. Ya bu da Mardin Spor gibi. Sonra ne oldu? İşte bazı iş adamları araya girdiler. Tekrar başkanlıkta hem onun başkanı hem de Muğla Spor'un başkanı tekrar geri döndü. Bu da nedir? Yani bana para vermezseniz ben şampiyonatı bıraktım. İkisi de geldiler. Ama futbolda buna yeri olmaması lazım Ahmet'ciğim.
0: Evet.
1: Ya varsın ya yoksun. Ya bana gelecek para yoksa istifa edeceğim. Yani böyle söylentiler hem futbolun şehrini bir defa rencide ediyor. Hem de takım futbolcuları acaba diyor havali yardım etmezse, ha iş adamları vermezse o çelişkiyle, o korkuyla yaşıyorlar. Bunu yaşatmamak lazım yani. Sen de futbolun 40 senedir içindesin Ahmet'ciğim. Anlatabildim mi? Ben de 50 senedir ama şunu söyleyeyim. Futbolcu kendinden emin değil.
0: Evet.
1: Başkana ve yönetimine nasıl olsa bizi arkamızdadır dedirtmezsen o futbolcudan değerim alamazsın abi.
0: Kesinlikle haklısın.
1: Yani onu söyleyeyim.
0: Antalya
1: yani,
0: Spor'u soracağım sana peki Ayrülgen. Antalya Spor'un bu çok büyük borcu var. Diğer takımlardan fazlaydı borcu.
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptı?
1: Ya işte biliyorsun bu Süper Lig'deydi. Yok onu getirdi. Zamanında Nuri Şahin'den beri bu zamana kadar hep yanlış işler yapıldılar. Ve bu takım düşmeyecekti düştü. Ama
0: biraz talihsiz bir düşüş oldu, haklısın.
1: Evet, kesinlikle onu da söyleyeyim.
0: Onu sen söyledin zaten.
1: Evet. Karagümrük için de söyleyebilirim. Ama şunu söylemek de gerekli. Burada eğer Antalya Spor Bülent Korkmaz'ı getiriyorsan, orada da bazı kişiler zannedersem oradaki iş adamları otellerden para toplayacaklar ve bu takımı kurtaracaklar. Yoksa mümkün değil Ahmet. Çünkü buradan daha başka bir çıkış yok. Öyle borcu var ki inanılmaz. Ama o kadar oteller
0: o borcu var, ödeyecek, bir de transfer yapacak Ayrülgen. Ben yani ben bu sene küme düşerler diye bekliyordum.
1: Şimdi orada 1000 tane otel. Yani ben sen canından biz artık burada bizi de dinliyorlar. Çünkü Hayri babanın da sizden ilişkiler olduğu için konuştuğum için söylüyorum. Yani burada her otel gelip bir şeyler attığı zaman burada hemen işi çözülür. Ama o alan parayı çok kullanmak lazım. Ama Bülent'in gelmesi biraz takımı toparlayacak gibi düşünüyorum. Çünkü Bülent şeydir. Nasıl anlatayım sana, disiplinlidir. Tutunu koparan bir adamdır. Hırslıdır. Nasıl evet. Galatasaray'da çok hırslıydı ama futbol dışında beyefendi. Bu şimdi futbolda da böyledir Ahmet. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet, bir de Bülent Korkmaz iyi işler yapıyor birincilikte. Daha önce de çalıştı değil mi?
1: Biliyorsun de Rize Spor'u da şampiyon etti.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bu işe Allah var. Yani ben doğrusunu söylemek isterim. O çok iyi bir adam.
0: Valla Antalya'da da çalışmak güzel bir şey. Ayrılırken sahası güzel, oteller güzel, doğası güzel. Öyle değil mi? Yani bir teknik adam için de güzel çalışılacak bir yer orası.
1: Bir de dünyanın en güzel deplasmanı. Kışın gidiyorsun.
0: Deplasman için de güzel, doğru diyorsun.
1: Yazın gidiyorsun, kazandıktan sonra denize giriyorsun. Yani keyifli bir deplasman.
0: Yani birincilikte Bodrum deplasmanı, Antalya deplasmanı keyifli olur. Doğru diyorsun.
1: Şimdi Muğla çıktı. Bir de Muğla çıktı Ahmet'ciğim. Onu da unutuyorsun.
0: Muğla çıktı. Muğla çıktı. Evet, doğru.
1: Yani orada Marmaris'e de gidebilirsin. Yani çok dikkat edersen Ege'ye kaymaya başladı biraz futbol. Eskiden yok ama bak şu anda
0: Altay. Evet, Ege'nin adayları çoğaldı, doğru diyorsun.
1: Çoğalma. Yani Denizli, Menizli gitti ama diğerleri bir Muğla geldi.
0: Bandırma da var geldi. Ege deyince. O da Kuzey Ege.
1: Bugün de Bandırma'da çok güzel bir transfer geldi haberi. Eğer onları bugün imzalarsa çok, onu da önümüzdeki hafta sana söylerim. Çok iyi bir oyuncu aldılar. Onu da nasıl aldılar bilmiyorum. Bekliyorum yani.
0: Keçiören gücüne şaşırmadım mesela. Yani küme düşmez, şampiyonluğa da oynamaz adaylar arasında diyorsun.
1: Çok güzel tarif et.

0: Seninle benim olsun diyor. Geliyor. Ama şunu da söylüyorum. Her sene 2-3 tane önemli futbolcu satıyor. Yani. Onu da söyleyeyim sana.
1: O doğru. Zaten yani, oradan para kazanıyor.
0: Yani cavcavı öğrenmişler cavcavdan. Ben yani başkanla da konuşuyorum. Sportif direktörle de konuşuyorum. Hala bir diyorlar ya. Ya bizim diye şampiyon olsa kaç tane seyircimiz olacak. Geliyoruz. Ta oraya kadar geliyoruz. 3 tane futbolcuyu gönderiyoruz. Kulübümüzün diye 1-2 sene bekliyor. Masrafını kurtarıyoruz. Ve takdir ediyorum da. Alttan da futbolcu geliyor. Böyle gidip çok güzelden de futbolcu parası verip almıyorlar bir mesela Öğüt'ün mudur gibi. Hiç kimse de altyapıdan getiriyorlar. İkinci ligde seyrediyorlar. Alıyorlar takıma kazandırıyorlar.
1: Evet. Gerçekten şimdi bakıyorum bu gruptakiler. Valla ben de mantıklı buldum. Hani eğer Antalya zaten sonunda para toplar birilerini alırsa tabii o da kalıcı olur. Mardin'le Muğla'ya da diyorsun güçlü kadroları var. Evet. Bunları notumu aldım. Şimdi Ayrı Ülgen'in bir kez daha tekrarlayayım. Bu ligden küme düşme tehlikesi yaşamaz ama şampiyon olma ihtimali de düşük dediği takımlar Bandırma Spor, Muğla Spor, Mardin 1969, Antalya Spor, Bodrum Spor, Keçiören Gücü. Bu yani takımları da notlarımızı aldık.
0: Onu da
1: şöyle sormak istiyorum. Bak şampiyon olacakları bir sonraki programda isteyeceğim senden. Kimler şampiyonla oynar diye.
0: Tamam o zaman.
1: Öyle
0: tamam.
1: Sormayacağım. Diyeceğim ki kadrosu çok iyi. Ama yani şampiyon olsa da olmasa da bu ligin üstünde takımlar hangileri diyeyim.
0: Evet onu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta istiyorsunuz söylerim sana. Yalnız Ahmet şunu da söyleyeyim.
1: Niye öyle önümüzdeki hafta diyorum biliyor musun? Sen şimdi sayarsın.
0: Olmaz.
1: Hayır öyle bir transferler olur ki haftaya. Mesela Antalya Spor iki tane adam açıklar çok iyi dersin ki Antalya Spor şampiyonluğu oynar dersin.
0: Ben de onun için diyorum. Bekliyorum ama şunu da söyleyeyim.
1: Sana haksızlık yapmayayım. Bazen, o yüzden haftaya dedim şampiyon olacak
0: adaylar. Ben de bir şey söyleyeyim sana Ahmet'ciğim. Futbolda bazı şeyleri gerçekleri görüyorum. Mesela bir Bursa Spor'un maçı oluyor. Bakıyorum arkadaş başkan ve 10 tane yönetim. Bir de bakıyorsun 2 tane otobüs. Bu hazırlık maçı.
1: Evet.
0: Anladım. Şeye bakıyorum mesela Sarıyer'e aynı bu sene Sarıyer o şey yapıyor Ahmet'ciğim. Yani diğer takımlardan birkaç tane daha isim sana verebilirim. Mesela şimdi Kayseri kendini bulmaya başladı. Başkan geldi ve inat etti. Ben dedi bu takımı böyle yapacağım. Şimdi bakıyorum diğer taraftan Karagümrük. Karagümrük de bak bu sene çok değişik bir ligde yerini alacak Ahmet. Bak onu da söyleyeyim.
1: Maddi sıkıntısı olmayan kulüpler diyorsun. Kayseri.
0: Bilersenler Erok var ki.
1: Kayseri, Karagümrük, Sarıyer'i saydın. Bursa'yı saydın. Iğdır diyorsun. Esenler Erok.
0: 3 tane teknik direktör var. Sportif direktörü var. Çok önemli. Bir de biliyorsun da Hikmet Kahraman var. Yok işte futbol direktörü. Bir tane biliyorsun Alman hoca vardı. Geçen sene çalıştırdı bıraktı. O da var. Yani 3 tane 4 tane hocanın yerine ben 4 tane futbolcu alsam bu takımı şampiyon yapar.
1: Ya Iğdır deyip geçme. Dünya Kupası'na 2 tane futbolcu göndermiş takım.
0: Geçen sene ne yaptı Ahmet'ciğim? Yani futbol takımında bir hoca olması değil. Senden ben hep ne konuşuyoruz?
1: Geçen sene
0: yani
1: büyük hatalar yaptılar canım.
0: Yani disiplin olması
1: yoksa
0: lazım.
1: Yoksa son 2 sezondur şampiyon olacak kadrolar kurdu aslında ama.
0: Kesinlikle. Ya 4-5 tane de değiştirdi. Ya bir sezon içerisinde 4-5 tane hoca değiştirdi. Biz ikincisi bu sene karar almışlar. Yani haberi de gitmiş. Hayri Ülgen dediği gibi. Burada Ankara'da çalışıp oraya gidip maç oynanma. O havayı o günü yaşayamaz.
1: Deplasmana ne yapacaklar giderdi. Peki?
0: Bu sene orada kamp yapacaklarmış. Hikmet Kahraman falan orada hazırlıklar yapacak.
1: Yani Iğdır'da kalacaklar sadece.
0: Evet. Evet. Yani futbolcuya para verirken de o şehri
1: Ankara incek tesislerini kullanmayacak artık.
0: Kullanmayacaklar. Yani olursa hani orada maç oluyor. Ankara'daki şöyle.
1: Bence de mantıklı. Bir de bunu denesin.
0: Ya doğru tabii diyorsun. Ki Ahmet'ciğim yani sen diğer maçlara yani ne yapıyorsun? Deplasmana girer gibi. Ben sana söyledim daha yeni karar almaya başladım. Anlatabildim mi? Bir futbolcu eğer kendi yöresinden bir gün önceden çıkıyorsa deplasmandır. Bak bir gün önce.
1: Doğru anlatabildim mi? Sen onu ilk günden beri söylüyorsun zaten.
0: Evet yani bu futbolun doğasında da bu vardır Ahmetciğim. Doğasında yani biz vardır yani. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Deplasman bunun üzerine kurulmuştur yani. Bunları söylemek lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Birinci ligde Bolu kampında son 10 gün yani 9 gün kaldı. Bir tekrar gireceğim önümüzdeki hafta içerisinde gelip bir daha gideceğim. Ahmet'ciğim yani bazı kulüplerde nasıl yönetiliyor onları sana ileride açıklayacağım. Nasıl açıklanıyor nasıl futbolcu alınıyor, nasıl

0: menajerler kulübü ve otelleri şey olmuş, parçalamış, onu da anlatacağım.
1: Yine menajerler dolu tabii değil mi Bolu kampında?
0: Ya sağına gidiyorsun menajer, soluna gidiyorsun menajer. Ali yanımda olsa Ali'ye ben diyeceğim, Ali'ciğim bunu dışarı al ya, bunu al dışarıya. Yani görecek, her yerde menajer var. Zaten burada da bunu sayı koymak artık bu menajerleri. Evet, evet. Bu bir defa kamplardan uzak tutmak lazım. Bak, kamplardan uzak tutmak lazım. Yani artık işi öyle işine çekilmişler ki, yani yöneticiyle falan Ahmet'in baş başalar. Onu da söyleyeyim sana.
1: Evet, yani yıllardır bu zaten maalesef böyle.
0: Vardı ama bu kadar yaygın değil.
1: Şimdi bir kez... Zaten
0: sana bir şey söyleyeyim. Evet. Eski futbolcuların, yani Beşiktaş'ı bırakan, Galatasaray'ı... Ya hepsinin menajerlik şirketi var Ahmet'ciğim. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Yani bir futbolcu bırakırsa mesela ben derim ki bir teknik direktör olur bilmem.
1: En karlı iş o Hayrülgen. Kimse teknik direktörlük falan yapmak istemiyor. Ne gerek var? Futbolcu sat, al, sat daha karlı.
0: Ne kadar güzel izah ediyorsun. Aynen sana katılıyorum Ahmet.
1: Kitabın ortasından değil mi? Az uğraş çok kazanç.
0: İzin vermemek lazım. Ben yöneticiler artık doğru diyor, kulüpleri kullan. Eskiden takımlar yöneticilerden faydalanıyordu. Şimdi yöneticiler. Bakın 17 tane yani kendi takımlarını oynayan yönetici çıkmış ama. Kendi takımına, başkasına değil.
1: Evet.
0: Ali Veli'nin takımına değil. Kendi takımında futbolcu atılacak kendisiyle. Bugün biliyorsun yakında kaç kişi zaten şey sevk edildi. Onlar hepsi.
1: Hı hı.
0: Ve bunlar da Galatasaray yöneticisi var.
1: Var, Beşiktaş'tan var, Galatasaray'dan var, yani, bir sürü takımdan var.
0: Bu mudur? Futbol bu hale mi geldi Ahmet?
1: Maalesef.
0: Buraya mı? Ya Ahmet'im olmaz, bu kadar da olmaması lazım. Yani olur da, yani kendi takımda biliyor kaç tane futbolcu atılacak diyor ya. Ahmet'im artık iç çileden çıktı yani, anlatabildim mi?
1: Hayır, buraya yani hemen bir şey yapalım bir kez daha. Bu sefer de gelir durumu iyi olan takımları sordum. Rahat ve kadro iyi kadrosu olan takımlar. Esenler, Erokspor, Bursaspor, Iğdır, Futbol Kulübü, Sarıyer, Kayserispor ve Karagümrük'ü de ekledin.
0: Karagümrük.
1: Batman Spor'u yani, da koyabilir misin bu şeye?
0: Batman Spor zaten söylemiş sana. Geçen,
1: o da biliyorum parası olan takım da o yüzden.
0: Selçuk, biliyorsun oraya da Selçuk geldi. Sana da selamları var. Konuştuk geçen.
1: Aleyküm selam Selçuk hocam. İnşallah başarılı olur. Dünya iyisi yani, bir insandır.
0: Bir kafa topu oynadık hocam. 10 kere Ahmet'in. 20 kere derken 30 kere Mustafa Gürsel dedi ki abi ben oynayamam dedi. Ya, yani çok güzel bir çekim yaptım. Onu da televizyonda da dinledik. Ama Selçuk'u beğendim çünkü mütevazi düşünüyor. Ben de diyor ay be Anadolu çocuğum neresin dedim. Tunceliyim dedim. Yani Fener'de oynadım. Fener'de tam hoca olurken kısmet buraya geldi dedi. Rüzgar beni buraya attı dedi. Herhalde Aykut'la beraber geleceklerdi. Olmadığı için oraya gelmiş. Şu anda 12 tane de futbolcu aldılar. İnşallah hazırlık maçlarında da mağlup olmadılar. Bakalım inşallah da devam eder.
1: Yani evet.
0: Ama ilk maçlarında belki dedi Hayri abi dedi orada dedi oynamak için biz dedi sonuna kadar dedi buralarda kalacağız. Mesela deplasma maçımız olursa buradan Bolu veya da Gerezen'e gitmek istiyorum. Niye dedim hocam? Abi dedi bizim dedi Mardin'de dedi Batman'da dedi 50 derece 60 derece sıcaklık var. Sen futbolcuyla sen idman yaptırabilirsin abi dedi.
1: Doğru.
0: Yani onun için son ana kadar kullanmak istiyorlar. Onu da söyleyeyim Ahmet'ciğim. Maçlar da 21.30'da başlayacak. Ta ki Eylül ayına kadar.
1: Doğru. Ben hemen kendi tamamen Hayrülgen'den bağımsız olarak söylüyorum. Bu sene Bursaspor'un ve Esenler Erokspor'un playoff'ta olacağına %100 eminim. Ben eminim yani. Çünkü Esenler Erokspor geçen sene şampiyonluğu son anda verdi. Çok iyi kadrosu var. Bursaspor her maçını dolu tribünlere oynuyor. Seyirci rekoru kuruyor maçlarında. Bursaspor bu sene de iyi kadro kuruyor. Ben ilk senesi olmasına rağmen birincilikte bu sene yine playoff'a kendini atacağını hatta şampiyonluğu zorlayacağını düşünüyorum.
0: Yani sana bir şey söyleyeceğim. Beni zorlamayacaksın. Diyeceksin Ayla abi tamam öyle kalsın. Eğer Erokspor Çorum Spor değil de hiçbir takım da olsaydı bana ne içinde olduğunu söyleme. O zaman ne olurdu? Esenler Erokspor olurdu. Hocası da gitmez.
1: Sormuyorum niçin olduğunu.
0: Sorma. Ben de seviyorum o kadar.
1: Evet. Peki Bolu'daki kamplar böyle devam ediyor. Tabii ki transfer dedikoduları da devam ediyordur. Böyle geliyor, insan taraftarı heyecanlandıracak geliyor. İsimler var
0: geliyor,
1: mı senin duyduğun?
0: Taraftarlar geliyor. Valla ben Batman, Bolu Spor yani olduğum için Bolu'da

0: Bursaspor'a bakıyorum, bir tek idmana gelen taraftar yok. Ama Bursaspor taraftarı görüyorum.
1: Çünkü transfer yok, buldu taraftar. Niye gelsin? Heyecan yok.
0: Ama bir hazırlık maçlarında mesela Sarıyer'den bir otobüs geliyor. Bursaspor'dan 4
1: otobüs. Mesela Bursa yeni, yine takviye yapacak mı kulübüne, kulübeye?
0: İki tane daha çok iyi adam aldılar. Onu da birini açıklayacaklar zaten yarından sonra. Ben inanıyorum ki Bursaspor bugün Türkiye'de Süper Lig kadar, Iğdır Spor Süper Lig kadar hem bütçesi var hem kadrosu var. İnanılmaz da işler yapacaklar. Senin dediğine katılıyorum, yani Erol Spor, Bursa Spor falan ilk iki arasında olabilir. Ama bunun yanına tabii ki Sarıyer'i de eklemek lazım. Çünkü Sarıyer, bir şey söyleyeyim bak Sarıyer için.
1: Bak bunu senden başka kimse bilmez Hayri Ülgen. Bilmem. Sarıyer'i sen söylüyorsun şimdiden yani.
0: Sarıyer 2-3 maç aldığı zaman Aralık ayındaki paraları öderdiği zaman Süper Lig'e gelebileceklerden biri bu. Bak eğer başarısız olursa, bak başarısız olursa ondan sonra da paraları ödemezse o zaman Sarıyer'de de büyük var. Ben her şeyi
1: para olmuyor mu başarı gidiyor, doğru diyorsun.
0: Ya tabii para için Afrikalı futbolculara bakıyorum. Ahmetciğim. Artık bundan sonra bir şey de söyleyeyim. Artık federasyon da bir karar almaz. O Afrikalı futbolcular geliyor 8 senedir oradan oraya, oradan oraya hiçbir şey vermedi. Atabildim. Oradan oraya. Kırıkkale'den oraya. Ahmet'ten Mehmet'e, Mehmet'ten abi. Ya artık yeter. Yani kabiliyeti olan aslında ve yaşlılığımızı.
1: Evet, doğru diyorsun. Yani bakalım bu sene gene belli ki birincilik çok kıran kırana geçecek, şampiyon adayları çok. Bunlara tabii ki mutlaka başka katılanlar da olacaktır. Son 1-2 hafta içinde yeni transferler olacaktır, takımı güçlendirecekler olacaktır.
0: Bak sana söyleyeyim, çok sürpriz. Seni oradan da takdir ediyorum. Çünkü son aşamaya geldiler. 30'una kadar kalacaklar. 30'undan sonra bütün hep kulüpler kendi şehirlerine dönecekler. Çünkü biliyorsun 6 gün sonra da maçlar başlıyor, 6-7 gün. Onun için senin dediğin gibi yani son hafta içerisinde çok önemli oyuncular, onu da önümüzdeki hafta.
1: Onlar da tabii takımlar fırsat transferi kolluyorlar. Fiyatlar biraz daha düşsün, satamasın. Herkesin gönlünde bir yatan aslan vardır mutlaka.
0: Açmışsın, onu söyleyeyim sana. Şimdi mesela bir futbolcu alacaksın. Nereden alacaksın? Mesela Muğla Spor'dan. Şimdi alırsa veriyor 40 lira. Ne oluyor? Keşi önem veriyor 20 lira. Ne oluyor? Oraya gidiyor. Anlatabildim. Evet. Bursa Spor. Veriyor 50 lira, öbürü veriyor 15-20 bin lira. Anlatabildim mi? Ne oluyor, piyasayı yükseltiyor. Piyasada yükselttiği için o. Yani herkes bekliyor ki Bursaspor, Iğdır falan, Batmanspor biraz doysun. Artık futbolcu almasın da o futbolcular bize kalsın. İşte seni burada takdir ediyorum. Çünkü son haftada...
1: Senden öğrendik Hayri Ülgen.
0: Yok estağfurullah. Ama yani doğrusu, yani bunu belki şu olarak söylüyorsun ama ben de sana gerçeği söylüyorum. Yani çünkü onu bekliyorlar. Bana diyorlar ki hayır hayır bak şimdi Iğdır almasa ne olacak, boşta kalacak, gelecek. Biz de bu kadar vereceğiz diyor yani. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Abi diyor bak Bursa Spor'a gidecekti, olmadı. Bu zaman diye aldım, bize kaldı. Anladın mı? Hı-hı. Bu da çok önemli Ahmetciğim. Yani bunları bile biliyorsun, ben bire bire gidip düşüyorum. Yani oradaki menajerinden konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Yani menajerlere şey diyorum ama onların altında lafları alıyorum.
1: Peki ayrılırken ben Boluspor'daki şeyi anlamadım. Boluspor'da altyapı hocaları, bu geliştirme hocaları diyorsun. Niye terk ediyorlar idmanları?
0: Efendim?
1: Niye de terk ediyorlar idmanı? Ne oldu?
0: Şimdi Ahmetciğim, şimdi biliyorsun para orada transfer tahtası kapalı. Bir de
1: 3 hoca birden ekip olarak istifa mı ettiler, şimdi, bıraktılar mı?
0: Şimdi onlar da geliyor diyorlar ki hadi takımı sen çalıştır diyor. Bir şeyler şey edene kadar Ahmetciğim. Kendilerine diyorlar ki böyle, şimdi onlar tam çalışmaya giriyor. Bir de bak yönetici uğramıyor. Anladın mı? Futbolcu alacaklar mı, almayacak mı, gidecek var mı? Bir de bakıyor ki her futbolcu da alıyor. Bolu Spor'un 10 tane futbolcusu diğer kulüplere gitti. Onu da sana açıklamak
1: istedim. Evet söylemiştin.
0: Gitti. Yani 10 tane futbolcu gitti. Şimdi futbolcu bulamıyor. Zaten geliştirme takımının teknik tarihinde zaten gelişiyor. 10 işe bakıyor. Anlatabildim mi?
1: Hem ona bakıyor hem bu işe.
0: İş olmayınca da olmuyor yani. Evet. Bir ciddiyet ol.
1: Muhtemelen onlar da paralarını alamıyorlar tabii. İnsanlar maaşla geçiniyorlar.
0: Tabii zaten almadıkları iş ayrıldı. Söylemek istemiyorum. Evet.
1: Ama öyledir yani olmamak. Abi. Herkes o maaşla geçiniyor. Ayrılırken yapacak bir şey yok.
0: Ahmet'in bir de profesyonel futbolcuların mukavelesi var.
1: Evet.
0: Onlarla konuşuyorum. Hayır abi diyor, 6 aydır diyor, kimseyi göremiyoruz. 6 aydır diyor ya.
1: Yazık o çocuklara yani, da yazık gerçekten.
0: Ya tabii onlar da, ya Ahmet'cim onların evine para götürüyor.
1: Tabii
0: ya,
1: ki.

0: Profesyonel ya. Kazanamazken onu kaybediyorlar. Anlatabildim.
1: Evet.
0: Küvede kaldık diyor. 2-3 hafta önceden, ondan sonra bugüne kadar diyor. Biz elimizde para geçmedi diyor. Hayır abi diyor.
1: Sevgili Ayrılgen, bir reklam arasına gidelim. Kısa reklam arası, seni bekleteceğiz. Kısa

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Evet efendim, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti ve Hayri Ülgen'le devam ediyoruz. Sevgili Hayri Ülgen, birinci ligi artık bir nokta koyalım ve Dünya Kupası konuşalım. 2026 Dünya Kupası'nı da bitirdik. İspanya şampiyon oldu. Finalde 1-0 yendi ve şampiyon oldu. İspanya sadece tabii ki şampiyonlukla kalmadı. Hadi sen söyle. Ne oldu?
4: Gönüllerin şampiyonu da oldu.
3: Evet, gönüllerin şampiyonu da oldu. Gerçekten öyle. Oynadığı futbolla gerçekten herkesin favorisiydi. O da kazanmayı bildi. Ha, bana kalırsa ben İspanya-Fransa finalini beklerdim. Olmadı. Senin beklentin neydi bilmiyorum ama.
4: Ben şunu söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle ben İngiltere İspanya oynayacağını düşünüyorum. İngiltere, İspanya. Ama maalesef onu görmedim. Ama İngiltere, Fransa maçını seyrettikten sonra Dünya Kupası'nın da en zevkli.
3: Dünya Kupası tarihinin en zevkli maçlarından biri oldu.
4: Kesinlikle. Yani futbola evet. Doyum. Demek ki bazı zaman Ahmet hep senden konuşuyor.
3: Futbol ya, gol oldu mu iş güzelleşiyor Hayri Ülgen
4: futbol
3: ya.
4: Futbol tabi. Zenginleştiriyor. Yani,
3: bizi futbola doyurdu diyoruz, bilmem ne diyoruz. Maç 0-0 oldu mu olmuyor yani. Olmuyor.
4: Bu neden oldu biliyor musun? İkisi de stressiz oynadı. İkisi de futbol oynamaya çıktı.
3: Evet.
4: Daha ne diyoruz ya, taraftarın en büyük meyvesi nedir? Futbolcuların
3: gol.
4: Taraftan.
3: Evet, taraftan.
4: Futbolun da meyvesi.
3: Gol.
4: Gol abi. Ya 10 tane gol, bir de kaçan gollere bak. Ya Ahmet, o anda ben param olsa vallahi giderim o maçı bir daha seyrederim.
3: Evet.
4: Ya işte maç bu. Diğer takımlara bakıyorsun. Yani o. Yalnız İspanya'yı da seyretmek lazım. Zaten onlar sadece bir gol iyiydi. Yani zannedersem. Kalecilerini de tebrik ediyorum. Yalnız İspanya hakikaten başka bir takım. Çok yıldızlı yok.
3: Hayri Ülgen, böyle bir şey var mı?
4: Yok.
3: Dünya tarihinde, yani Dünya Kupaları tarihinde bir gol yiyerek şampiyon olan ilk takım oldu.
4: İşte diyorum ya. Yani.
3: Onu da yemeyeceklerdi biliyorsun. O golü yediklerinde çok şaşırdılar ve bu hatayı nasıl yaptık dediler. Yani sanki sıfır golle hiç gol yemeden şampiyon olmayı hedefleyip gelmişler.
4: Nazar boncuğu olsun diyelim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Futbolda her şey gelip geçer ama ahlak kalır. Herhalde senin de söyleyeceklerin vardır. MPPA için, mesleği için. Ama ben önce yani burada İspanya'yı tebrik ediyorum. Valla
3: turnuvanın başından beri o konuda Messi'yi çok konuştuk.
4: Evet.
3: Arjantin bayağı da kollandı. Ama biz Katar'da da ben Arjantin'i kollandığını söylemiştim yayınlarda.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen çünkü benim gibi taktiğe söyleyebilirim. Messi'nin ilk maçında 30. dakikada
3: kırmızı kart yani, yapacak bir şey yok onu.
4: Başka
3: kart.
4: Bir futbolcu yapmış olsaydı Allah aşkına Ahmet.
3: Direkt kırmızı kart. Hiç sormaya gerek yok.
4: Bu kadar böyle yaparsan o zaman ya Amerika takımında futbolcuyu oyundan atıyorsun. Bir maçtan sonra futbolcuyu yeniden atıyorsun. İyi Allah'ın tokatı ama Belçika'nın tokatı var. Anladın mı? Allah-u Teala yani dedik ya öyle yapmıyorsun ama ben sana Belçika'yı veriyorum. Yani oynattığın olduğu 4 tane gol. Yani artık futbolun içerisine eğer Dünya Kupası siyasete girince eski dolarları daha güzeldi.
3: Evet. Ses zaman güzel zaman değil. Gidiyor. Aman hareket etme Hayri Ülgen.
4: Evet. Yani şekilde.
3: Yerin nerede şu anda? Sabit bir yerde misin?
4: Evet, sabit. İşte,
3: İstersen ya kapat bir daha arayalım.
4: Tamam,
3: yapmayalım ağrım. Dur kapatma ya, hiç oynama sen.
4: Tamam.
3: Şu anda sesin iyi bak böyle kal.
4: Tamam Ahmetciğim.
3: Zaman zaman çünkü ya el değiştiriyorsun bir ses gider
4: yok,
3: gibi oldu.
4: Burada hemen sahanın yanında bir su şelalesi var orada uzak dururum diyordum ama onun yanına tekrar geliyordum.
3: Tamam en iyi çeken yerde buradan ayrılma aman Hayri Ülgen gözünü tamam. Seveyim. Senin dediğin her şey önemli bizim için.
4: Evet, tamam.
3: Şimdi İngiltere...

0: Fransa'yı geçti. Dünya üçüncüsü oldu ama hepimiz şaşırdık. O İngiltere aynı oyunu Arjantin karşısında oynayamadı ya. Öyle oynasaydı yenerdi Arjantin'i belki.
1: Arjantin'de de oynayamadı. Takımlarda da oynayamadı. Ama yani şeyde İspanya'ya karşı da oynayamadı.
0: Evet.
1: Ama İngiltere'ye açık futbol oynamayacaksın. İngiltere'ye kapalı oynamadığın müddetçe. Ama ben hala da futbolda bir şeyi söylemek istiyorum Ahmetciğim. Senden de öğrenmek istiyorum. Dünyanın en iyi kafaya takan, yükselen takım İngiltere. Kanatları en iyi oynayan o. Ama Arjantin maçında biri Messi'nin her attığı ortaya kafa vuran bir Arjantin forveti varken, yani o İngilizlerin nasıl o kafaları çıkaramadı hala aklımda.
0: Ya çok enteresan. 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslanmalarını mı desen,
1: yani
0: doğru diyorsun. Hoca
1: hata yaptı, o futbolcuyu da aldı.
0: Ki bence sen bir golcüsün yani, sen daha iyi değerlendirirsin. Turnuvanın en güzel gollerinden birini attı İngiltere yani o 1-0 öne geçerken yani, Arjantin karşısında.
1: Yani böyle
0: hazırlanış ve bitiriş çok güzeldi.
1: Aynen. Yani böyle bir hatayı yapan bir hocaya enteresan yani. Ben yani dedim ya, İspanya ile İngiltere oynayacak diye düşünüyordum. Ama yani yazık oldu. Ama
0: turnuvanın en başarılı hocası kim sence? İspanya'nın hocası mı?
1: İspanya'nın hocası.
0: Kesinlikle.
1: 5 maçtır mağlup olmayan.
0: Turnuvanın da en yaşlı hocası, 65 yaşında.
1: Bak anneciğim, o biliyorsun nedir biliyor musun? Seninle konu. Daha önce İran'la iş aramaya kalkan bir hocaydı. Bak iş aramaya.
0: Hı-hı.
1: İş buldu ama ne yaptılar? Geldiler ona İspanya'nın 14-16'sı verdi. Takip etti. Ben sana daha önce de açıkladım.
0: Evet.
1: Şampiyon oldu. Oldu 16'dan 18'i verdiler. Futbolcuları da onunla beraber çıktılar. Yani bir üst seviyeye. Sonra da milli takım verdiler. Yani bunlar hep, bu çok önemli bir şey. Biz de bakıyorsun daha hayatı boyunca yani bir hoca bir içten üste gitmedi yani. Anlatabildim mi?
0: Evet. Herhalde.
1: Peki ben sana bir soru sorayım ya. Allah aşkına 10 tane teknik direktör gitti. Futbol Federasyon Başkanları gitti. Ya
0: ben oraya getireceğini biliyordum senin konuyu.
1: Ya ben de seni konuşturmak istiyorum Ahmetciğim. Sen de bu işin tecrübesi. Sen de ya, yönetimci yer yaptın.
0: Şimdi evet, en başarılı teknik direktörleri seçiyorsak tabii en başarısız teknik direktörü de seçmek lazım. Bunların arasında bizim teknik direktörümüz de yani en başarısız 2-3 teknik direktörden biriydi.
1: En başarısız. 2-3 teknik direktörden en başarısız benim.
0: Evet.
1: Kusura bakma.
0: Yani Amerika'yı yenmesi kurtarmaz.
1: Amerika zaten oynamadı kardeşim. Yani ben sana söyleyeyim. Ben zaten baştan önce de söyledim. Amerika'yı yesen o yeneceğiz ama çünkü adam zaten 6-7 tane futbolcusunu oynatmadı. Anlatabilirim.
0: Ya ben şeyde notum, umudumu kestim zaten. Avustralya karşısında 2-0 yenikken oyuncu değişiklikleri yaptı ya. Orada forvet almayıp çıkan oyuncunun yerine tekrar defans ve orta saha aldı. Ben orada umudumu yitirdim yani. Hoca gol aramıyor. Yani sen 2-0 yeniksin hocam. Oraya forvet al, takım bak eksiği var mesela, Can al oyuna, değil mi? Can Uzunlu almadı.
1: Kesinlikle abi, yani kesinlikle. Ben onun da takımı yapacağına inanmıyorum. Benim çünkü bana çok Orkun Beştaş'tı. Beştaşların arasından çok orada da maçı olanlar. Yani orada takımı hocadan çok başkalarını etkilediğini de söyleyebilirim yani.
0: Evet.
1: Söylemem ama söyleyebilirim yani. Zaten bunlar çıktı, çıkıyordu da. Yani burada bir milli takımın hocası bu kadar kötü yani, bu kadar yönetimiyle olmaz, kusura bakma. Bir, ikincisi daha söyleyeyim. Bana istersen kız Ahmet abi. Kız Tunus dünya değil futbolunda bir tane bir başkan, federasyon başkanı gidip bana giremez. Sadece başarılar çıkar. O sahanın içine de girmez. Gidip onlarla top oynayayım, onlarla şortman gireyim aynı yerde. Ne olmaz. Bana da başka bir dünyanın ülkenin bir şeyi bana onu da söyle, ben de onu da. Olmaz Ahmet.
0: Vallahi gazeteci arkadaşlar yazdı zaten, bir tek bizim oradaymış diye.
1: Yazması sorun değil. Ben yani bu böyle olmaması lazım. Bir futbol federasyon başkanı dışarıda kalır, onun dışarıda güveniyle olur. Yok gene futbolcu ha onu öperse oynayacak futbol. Asla böyle. Ondan sonra ya oğlum neyse işte bizim başarısızlığımız bundan sonra.
0: Şimdi ben hemen o zaman istifalara bakalım, okuyayım ben sana. Dünya Kupası'nda istifa depremi. Yani bu deprem ne? Teknik direktör depremini okuyacağım önce.
1: Evet.
0: Almanya.
1: Bir.
0: Ki başarısızdı. Hollanda, evet. Uruguay, Güney Kore, İskoçya.
1: Harikasın.
0: Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Tunus. Bunların hepsinin teknik direktörü istifa etti.
1: Suudi Arabistan gibi takım geçen senelerden bak ne maçlar yapıyorlar. Buna rağmen Suudi Arabistan takımı ya onun federasyon başkanı istifa etti.
0: Evet.
1: Ahmet'ciğim yani bir Afrika ülkesini bir başkanı timşiyor. Bizde hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz ya Ahmet. Ya bir değişiklik, bir yeni yapılanma, bir heyecan, anlatabildim mi? Hiç olmaz mı Ahmet abi? Ya?
0: Biraz enteresan işler oldu. Dünya Kupası değişik bir Dünya Kupası oldu. Sporun ruhuna çok aykırı işler yapıldı. Mesela şampiyon olunduğunda, İspanya şampiyon olduğunda tam kupayı kaldırırlarken bütün Arjantin takımı sırtını döndü. O anda. Bunlar
1: baştan
0: yakışacak
1: sonra,
0: şeyler değil. İşte yine 1-0 öndeyken Messi mesela rakibi düştü biliyorsun, şut çekti hani kaleye, yüzünde patladı çocuğun, gidip bir ne elini sıktı ne kaldırmaya çalıştı ne oldu diye baktı, biraz insanlık öldü dedirtti bunlar. İşte Mbappe evet. Maç bitti evet. Yenildi
1: onu
0: diye
1: ben bir tane müsaade edemez
0: lütfen, lütfen.
1: Mbappe gibi bir futbolcu, büyük futbolcu olmuş benim için çok önemli değil. Benim için büyük futbolcu şimdi biraz Pele. Benim için Beckenbauer. Hem saha içinde hem saha dışında efsane şey bunlar. Mbappe takım arkadaşını baktın mı sen? Şeyde Mbappe'yi.
0: Evet. Görün
1: takım arkadaşı.
0: Jude Bellingham'ı ellisin. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
1: Ya bu sen aynı. Bu sene gene beraber oynayacaksınız ya.
0: Yani.
1: Ya futbol maçları bitebilir. Yani futbol bir bambaşka bir duygudur. Yani evet tatlı bir rekabet, bir kardeşlik oyuncu. Maç bitti mi kardeşsiniz ya. Ya
0: evet.
1: Elini sıkmadı ya. Adam gücü elini sıkmadı.
0: Doğru.
1: Ya.
0: Bir konu evet. Daha var Hayır Ülgen. Biliyorsun maçlar oynanırken işte sen de bahsettin. Bir kırmızı kartın iptal olma olayı oldu değil mi?
1: Amerika'da. Evet.
0: Yani, ondan sonra ne yapıyorlar bunlar ya, böyle şey mi olur derken mesela son final maçına gelindi, dediler ki final maçlarında şey olacak. Devre arası yarım saat olacak. Kimse yazmadı yani, çizmedi ama benim ilk aklıma gelen ne oldu biliyor musun? O yarım saat en çok dinlemenin ihtiyacı olan bir tek Messi. Takımın sahanın en yaşlısı. Dedim herhalde Messi yarım saat dinlensin, ikinci yarıya daha iyi çıksın diye uzattılar diye düşünüyorum yani, ben.
1: Şimdi nasıl Amerikan başkanı için bir kural değişimi oluyor. Şimdi Messi için de ayrı bir. Ya kardeşim yaşlısı oynamaz ya, ben anlamam ya. Milla diye bir oyuncu vardı, hatırlıyor musun? Milla.
0: Hı-hı, evet, Roger Milla. Kamerun.
1: Kamerunlu. Adam 39-40 yaşına giderdi. İkinci yarıda giderdi.
0: 40 yaşında. Sonra evet evet. 40 yaşındaydı o zaman.
1: Golleri de atarsa çıkardı. Sen o zaman böyle oynatacaksın.
0: Evet.
1: Başında oynat.
0: Hayır. Şimdi ya, futbol herkes için eşit şartlarda olmalı. İşte eşit şartlarda oynatılmalı. Öyle şey olur mu ya?
1: Ya onun için.
0: Sen
1: yani
0: turnuvanın başında ben... turnuvanın başında deseler de buna kimse itiraz etmezdi. Bak deselerdi ki turnuva başlamadan final maçlarında, final maçına gelindiğinde devre arası yarım saat olacak. Çünkü biz o arada şey yapacağız, gösteri yapacağız deselerdi kimse itiraz etmezdi. Ama sen turnuva iki gün kala böyle bir şey koyuyorsun, diyorsun ki yarım saate çıkardım diyorsun. Benim aklıma var ya, hiç gösteri falan gelmedi. Çünkü kupa töreninden sonra da o gösteriyi yapabilirlerdi. Madonna çıktı orada şarkıcı. Başka şarkıcılar da çıktı değil mi?

0: 15 dakika yaparsın. Maç sonrasında da o gösterileri yaparsın. Benim direkt aklıma herhalde dedim Maradona dinlensin diye. Şey Maradona demişim. Messi dinlensin diye.
1: O da Messi.
0: Maradona'nın toprağı bol olsun.
1: Evet. Ben şunu da söyleyeyim Ahmet'im. Ben İspanya'nın kazanmasına sevindim. Hak ettiler.
0: Kesinlikle.
1: Eğer Arjantin kazanmış olsaydı ben haksızlıklarla başlayan bir dünya seyretmiş olurdum. Çünkü Messi'nin o günü atılması lazım.
0: Doğru.
1: Benim Türkiye'de bir Galatasaray maçında vardı biliyorsun. Bir futbolcu atılmadı. İsim vermiyorum. O maçta başka bir şekilde döndü. Burada abi bu kural, futbol kuralı neyse onu yapmak lazım.
0: Peki.
1: Bunu baban oğlu da olsa. Senin dediğine katılıyorum. Herkese eşittir abi futbol. Ahmet kesinlikle. Mehmet yok.
0: Bugün Fenerbahçe Gornik Zabre ile oynayacak Şampiyonlar Ligi öncesi. Bu eleme maçları tabii ki. Üçüncü eleme bir maçı. Ne dersin Polonya rakibine karşı Fenerbahçe ne yapar?
1: Ben buna eleme maçı demiyorum. Fenerbahçe eler diyorum. Çünkü Fenerbahçe eğer zaten bu takımlara da katılırsa daha sezon başlamadan demek ki İsmail Kartal kanatlarını kırmış ve oturmaya başlamıştır. Fenerbahçe eler. Bunları alıp rahat rahat götürür. Yani bugün ben saat 9'da zevkle seyredeceğim ama Fenerbahçe'yi de ayrı bir zevkle seyredeceğim.
0: Evet. Sevgili Ayrılgen sana veda edelim. Sen biliyorum orada daha şimdi yine toplantılar var. Takımlarla konuşmaya gideceksin.
1: Maçlar var. Şimdi tekrar. Bir maç var daha edeceğim.
0: Ön maçları var. Takip ediyorsun. Biz sana veda edelim ama programa devam edeceğiz. Çok teşekkür tamam. ederiz.
1: Saygılar. Herkese selam.
0: Evet. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Evet efendim Hayri Ülgen'le birlikteliğimiz bitti ama birazdan başka bir telefon bağlantımız olacak. Dediğim gibi bugün Fenerbahçe saat 9'da Gornik Zabre ile oynayacak. Biz de tabii ki şimdi sevgili Süleyman Arat'la Gornik Zabre maçını konuşacağız. Fenerbahçe Gornik Zabre maçını Süleyman Arat biliyorsunuz Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor. Hatta zannediyorum şu anda stadın orada. Sevgili evet. Süleyman stattasın herhalde.
3: Tabii stadın içindeyim. Yavaş evet. yavaş problemler doluyor. Biraz zayıf galiba. İnsanlar tatil yerlerinde olduğu için çok dolmayabilir bu akşam. Ama çok coşkulu yine de taraftarlar.
0: Sevgili Süleyman senden rica etsem iç alana geçebilir misin? Daha net duyalım öyle sesini.
3: Mi? Tamam peki.
0: Kapatmadan konuşmaya devam ederek iç alana tamam. geçersen ben, daha iyi olacak. Ben, oradan ben senin gözlemlerini ben. Alalım.
3: Tamam.
0: Evet,
3: konuşalım ben dinleyicileri tabii, orada canları tutturmak için
0: sevgili Süleyman Arat bir yandan tabii içeriye yürürken hemen biz mesajlara da bakıyorum. Samet Başkan'dan sana çok selamlar var. Bizlere de selamlar var. Bak hemen unutmamış Samet Başkan sana selam söylüyor. Fenerbahçe'ye de başarılar demiş Samet Başkan. Evet böyle de sportmen bir dinleyicimiz var. Evet.
3: Kalben bir dinleyici gerçekten.
0: Şimdi bak ne güzel oldu sesin. Billur gibi oldu böyle. sanki stüdyodaymışsın gibi sevgili Süleyman Arat. Evet, evet. Fenerbahçe Zabre. Nasıl bir kadro bekliyorsun? Muhtemel 11. Ne bekliyorsun? Önce onu sorayım. Sonra da nasıl maç geçer? Belli oldu mu kadro?
3: 11 belli oldu evet.
0: Hemen o şey yapalım evet. Evet şu anda benim dönemde var doğru diyorsun.
3: Kalede Mert Günok, Semedo Sabek, Ake Skriniar, Ostorvalde Solbek, Gendüzi Fred Bartu orta sağ, İvan Can sağda kahveci, Kerem solda, Talişka da en önde.
0: Evet, Fred'i oynatmış yine şey Talişka'nın arkasında. İsmail Hoca Fred'den vazgeçmiyor değil mi?
3: Onun evladı biliyorsun daha önce çalıştırdığı dönemlerde en yüksek verimi aldığı oyuncular İrfan Can Kahveci ile Fred de o yüzden de yine ilk maçta onlara şans verdi. İsmail'i de oynatırdı belki ama daha yeni evlendi biliyorsunuz bir iki gün önce.
0: Evet.
3: Bugün antrenman maçı öncesinde çıktı gördük İsmail'i ama.
0: Nathan yani Ake'nin kadroda olması önemli.
3: Tabii Semedo'ya şaşırdım ben en çok çünkü Semedo daha yeni geldi Türkiye'ye ayağının tozuyla hemen. Ona forma şansını verdi.
0: Demek ki Sabek'te hoca alternatif göremiyor.
3: Mert'i belki bilmiyoruz. Hafif bir ağrısı olabilir. Bilemiyoruz şimdi tabii kulübün dışında olduğumuz için netice itibariyle. Maçtan sonra öğreneceğiz fakat bunları.

0: Ben burada Oğuz Aydın'a hiç düşünmemesine şavurdum açıkçası.
1: Bu arada Ederson da yedeklerde, onu da söyleyelim değil mi? Yani geldi tabii, ve tabii. Yedekte şu anda tabii, bir şey olursa kadroya girebilir.
0: Antrenmanlara çıkıyor zaten.
1: Archie Brown yedeklerde, Mert Müldür, Çağlar, Levent Mercan, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Sıdıki Şerif, Oğuz Aydın, Musabba, Greenwood da yedek kadroda, onu da söyleyelim.
0: Evet, en önemlisi Asensio.
1: Asensio yok herhalde.
0: Yedekler.
1: Ha, o da yedeklerde, o da var, evet evet. Peki Asensio'yu mesela yine kanatta mı oynatırlar, yoksa Fred mesela oldu oynayamadı orada, Fred'in yerine mi oynatır, ne dersin?
0: Bugün için mi sordun yoksa sezon genelinde mi?
1: Sezon genelinde ve bugün için, bu kadro dizilişine bakarak soruyorum.
0: Şimdi bugün için girerse ikinci yarı Fred'in yerine girer. Ama sezon boyunca baktığın zaman bence forvet arkasından başka şansı kalmadı. Çünkü Grimes gibi kanatta bir oyuncu varken
1: gerek yok değil mi?
0: Sakatlık veya bir başka bir durumda bu söz konusu olabilir. Asensio forvet arkasında bütün bir sezon boyunca oynayacak. Zaten kanatları oynatacak. Bu oyuncuları oynatacak. Yeni gelmesi beklenen.
1: Bence oynaması gereken yer de orası sanki.
0: Tabii en verimli olduğu yer orası. Şüphesiz ki.
1: Doğru. Peki tabii taraftarın biraz yüreği ağzına geldi aslında. Geçen gün İsmail Hoca'nın açıklamaları sonrası, ya bu Asensio'yla bir şeyler mi yaşayacak acaba dedirtti. Sen ne diyorsun?
0: Vallahi çok korkuttu. Ben gruplara da giriyorum sevgili Ahmet. Fenerbahçe.
1: Haklıyım değil mi?
0: Aboneyim. Herkes oralarda acaba yeni bir kriz mi? Bu senenin bombası da bu mu? İşte geçen sene Ederson döndüğünden önce başka problemler yaşandı biliyorsun. Bu sene de sezon başlar başlamaz yeni bir kriz kucağımızda mı bulacağız diye insanlar çok kaygılı. Bence hala o kaygı dağılmadı yani.
1: Asensio sakat mı? Peki sakatlığı var mı?
0: Şimdi bana şöyle bir bilgi geldi. Sezon başında Asensio çok ağır bir sakatlık, bunun direğinden dönmüş yani.
1: Evet.
0: Yani futbol hayatı bile bitebilecek kadar sert bir sakatlıkmış bu. Ama kıl payını kurtarmış bundan. O yüzden de ağrıları var ve sezonu açılana kadar tatil yapmış, çalışmamış. Öyle demiş doktorlar. Topuk yaylasında sezonu açtığında 5 gün boyunca sadece düz koşu yaptı. Onun ardından bireysel çalışmalara başladı. Bu nedenle de Avusturya kampında çok fazla yer bulamadı. Taraftarlar tabii bunu soru işaretiyle karşıladılar. Bir de oyundan çıkarken bir el hareketi yaptı biliyorsunuz. O da insanların içine böyle kurt düşürdü.
1: Hmm.
0: Bugün de olmayınca biraz daha o kurt büyüdü ki insanların içindeki kurt.
1: Evet.
0: Ama tabii Asensio Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu. Şimdi en önemli oyuncusu belki yeni transfer Greenwood ama şimdi Greenwood'u da oynatacak oyuncu Asensio ise eğer tabii ki en önemli aktör olarak başrolde Asensio görünüyor.
1: Evet,
0: bu,
1: evet.
0: Sen istediğin kadar kanatlara iyi oyuncu al, onu besleyecek, onu oynatacak, pasları atacak oyuncuya değer vermezsen bu iş yürümez yani. O yüzden de Asensio ile ilgili bir sorun varsa Aziz Yıldırım çözer onu.
1: Hocanın çok dikkatli olması lazım çünkü taraftar Alex'ten bu yana gelmiş en iyi yabancı olarak görüyorlar Asensio'yu.
0: Bence de çünkü şöyle baktığın zaman geçmiş yıllarda bir Mesut Özil'le problem yaşamıştı İsmail Kartal biliyorsun.
1: Hı hı.
0: O zaman Tufan'la bir problem yaşamıştı.
1: Ama işte, onlar başarısızdı yani, oynayamıyordu.
0: Ama işte oyuncular öyle demedi sevgili Ahmet. Yani İsmail Kartal'la yaşadıkları problemi ifade ederek dargın ve küskün ayrıldılar.
1: Hı hı.
0: Yeni bir sorun olursa bu artık İsmail Hoca'yı çok rahatsız eder.
1: Evet. Bence de rahatsız eder ve Aziz Bey'in de çok buna katlanacağını düşünmüyorum.
0: Yani.
1: Kesin müdahale eder.
0: Direkt hemen şey yapar. Direkt müdahale eder.
1: Evet. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda başlamıştı hazırlıklara. Sonra da hazırlık maçları yaptı biliyorsun Avusturya'da.
0: Evet.
1: Kampta işte Admira Vakeri 5-0 yendi. Pogon Sejen'i 4-0 ve Lask Linz'i de 2-1 mağlup ederek buraya geldi.
0: Evet.
1: Hala
0: evet.
1: Herkes o Lask maçında yenilen golü konuşuyor yalnız. Oradaki defansın olacak şey değil diye konuşuyorlar hatasını.
0: Ama tabii normal bunlar. Hazırlık maçı daha takım oturmadı. Hı-hı. Oyuncular henüz hazır değil tam manası.
1: İdeal 11'ler çok, değil.
0: Çok tabii ideal 11'ler değil. Mesela bu akşamki 11 maçın ligin başlamasına doğru çok değişecek.
1: Yani bu akşamki 11'de yani gene ideale en yakın şey sanki geri dörtlü.

0: Bak ben sana söyleyeyim, bir oynamaz.
1: Ya Semedo, Skriniar, Nathan Ake ve Osterwold'e
0: oynamaz.
1: Ligde görebiliriz bu dörtlüyü.
0: Dört oynamaz. Bence dört tane oyuncu, şu an kadroda olan dört tane oyuncu ligde forma şansı yok bence.
1: Evet.
0: Ancak kulübeden gelip oynayabilirler hamle oyuncu olarak.
1: Forvet transferinde bir gelişme var mı sevgili Süleyman?
0: İkinci maçın ardından. Bu Gornik'ta böyle oynanacak. İkinci maçın ardından forvet transferi gerçekleşecek.
1: Watkins'te bir hareket olabilir mi, yoksa başka bir forveti mi gidecekler?
0: Çünkü Aston Villa onu satmak istemiyor. Değeri de çok yüksek olduğu için başka bir oyuncuya yönelecek. Fiorentina'dan bir isim konuşuldu bugün. Gündeme o düştü. Ama olup olmayacak konusunda teyit ettiremedim. Aradım bugün yöneticileri. Biz de ilk kez duyduk, bilmiyoruz filan dediler ama biraz Yıldırım yönetimi çok böyle gazetecilerle bu konuları konuşmuyor.
1: Evet.
0: Geçmiş yıllarda kulübün bu konuda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. O yüzden bu sene biraz tedbirliler. Ama zaten önümüzdeki haftadan itibaren konuşulmaya başlayacak. Greenwood'u da biliyorsunuz çok doğrulamadılar baştan ama sonradan konuşuldukça zaten kendi kendine olay gerçeğe doğru döndü.
1: Evet. Şimdi 10+4 kuralı bu sene çıktı. Kulüpleri bayağı da bir zor durumda bıraktı tabii.
0: Kesinlikle.
1: Kulüpler bazı futbolcularını azaltmak, göndermek zorunda kalacaklar. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum mesela, 19 tane yabancısı var. Bunu 10+4'e indirmek zorunda. +4 de işte genç futbolculardan, 21 yaş veya altı değil mi futbolculardan oluşacak.
0: Evet, 17 tane Fenerbahçe'nin şu an yabancısı var. +4'leri saymazsak eğer. O 17'yi ona indirmek zorunda. Yani 7 oyuncudan...
1: Kimler gider? Senin adayların kimler?
0: Hemen 17'de. Onları sıralayayım. Hem kimler gider hem de bir kişi daha gitmesi lazım. Çünkü yeni bir golcü alacak diyorsak eğer...
1: Tabii.
0: O 7, 8 olacak.
1: 8 tane. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Doğru diyorsun.
0: Evet. Yani kim gider mesela...
1: Bekao gider. Bak.
0: Bir kere onlar %100. Divakovic, Amrabat, Bekao, Diego Carlos. Bunlar kesin gider.
1: Amrabat 3. Carlos dedin, Diego Carlos değil mi?
0: Evet.
1: İşaretliyorum bir yandan. Evet, 4. Evet. 4 oldu.
0: Bir de talipleri olan oyuncular mesela, Archie Brown'a talip gelir mi? Semedo'ya talip gelir mi? Fred'e talip çıkar mı? Osterwalde'ye talip çıkar mı?
1: Gelmediğini düşünelim. 4 oldu. Musabba'yı da ekledim. 5 oldu.
0: Musabba var.
1: 3
0: evet.
1: Tane daha bul bana.
0: İşte 3 tane o yap. Mutlaka onlar satılacak, bir 3 tanesi.
1: Yani kalanlar içinde örnek veriyorum, Talisca.
0: Evet.
1: Mesela Fred. Talip gelirse, Kante.
0: Kante evet.
1: Yani satmayı düşünüyor mu yönetim, bilmiyorum, talip gelirse. Maliyet çok yüksek.
0: Fiyatı çok yüksek, çok ister satmayı. Hatta zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla bakıp o uzaklaşabilir o Kante'nin
1: evet.
0: Sözleşmesinden ama bu fiyatlarda ona talip çıkar mı onu gerçekten
1: ben,
0: zor görüyorum.
1: Ben de emin değilim. Semedo var ya, mesela.
0: Semedo olabilir ama bugün ilk 11'de oynatması biraz bana şaşırtıcı geldi, açık söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani orada Mert veya Oğuz da başlamasını beklerdim.
1: Belki Osterwold'i de talip çıkarsa gönderebilirler. O da olabilir.
0: İşte temin saydım onu. Osterwold'i, Archie Brown.
1: Hı-hı.
0: İkisinden biri gider yani. Bunun yanı sıra Semedo talip olması durumunda Semedo, Fred, Talisca ve Kante arasında bazılarına teklif gelecek muhtemelen.
1: Onlar bu kadar yazdık, 6 tane etti vallahi. Yani çok zor İsmail Hoca'nın işi.
0: Çok zor, çok.
1: Archie Brown o +4 grubunda. Yani Omar Fayet, Archie Brown, Mimovic, evet. Nene, Şerif. Fenerbahçe'nin evet. Bu 6-4'e giren... +4'e giren...
0: 5 tane oyuncu. Orada 5 tane oyuncu var.
1: Evet, 5 tane oyuncusu var. Bunu 4'e indirecek.
0: Evet, 4'e indirecek. Mecburiyetten 4'e indirecek.
1: Kimi gönderir burada?
0: Bir de
1: Fayed'i gönderir muhtemelen.
0: Fayed'i gönderir. Bir de genç bir çocuk aldılar biliyorsun, Diouf diye. O da o +4'te kullanılabilir. O da çok genç.
1: Eğer onu da koyacaklarsa yine birini göndermeleri lazım tabii ki.
0: Evet, hayır, onu +4'ten koyacaklar.
1: He, anladım.
0: Onlar o +4'ten, yani çok yaşı küçük oldu şimdi, 18 yaşında o da. Dolayısıyla yani onları saymayalım. O gençlerin hiçbirini saymaya gerek yok. Şu an kadroda bulunan 17 tane yani 21 yaş üstü oyuncu var diyeyim.
1: Evet.
0: Bunlardan 8 tanesini göndermek zorunda, bir transfer daha yapacağını düşünüyoruz ya.
1: Hı-hı.
0: O nedenle 8 tane oyuncunun ayrılması lazım. 8 saydık ama bazıları tabii takımın

0: önemli dişlileri.
1: Doğru diyorsun.
0: Değerli oyuncular para ediyorlar. Acaba hangisine teklif gelir? Fenerbahçe'yi bu teklif takdir
1: eder. Valla yönetimin işi de çok zor ama. Süleyman Arat. Yani
0: çok zor.
1: Senle biz kafa kafaya versek. Hani,
0: yok kimse bulamaz.
1: Bu işin
0: tabii.
1: İçinden çıkmak çok zor.
0: Çok zor. Şimdi bugün İsmail Hoca mesela oyuna bazı oyuncuları aldı. Acaba ne düşünerek aldı? Acaba Semedo'yu göstermek için mi Avrupa'ya? Bir kayıtta bulunsun. Acaba talipleri var da 2-3 tane kulübü aradı da onlar bu maçı izlesin. Kalitesini, form durumunu görsünler diye mi koydu?
1: Evet, olabilir.
0: Her şey olabilir yani. Osterwalde için de aynı şey geçerli. Tabii Talisca bu oyununu, bugünkü oyununu golle süslerse. Ama Talisca yaşı itibariyle Fenerbahçe'den aldığı parayı Avrupa'dan hiçbir takım zaten ona vermez. Ancak Brezilya'ya dönebilir. Orada da hiçbir kulüp Fenerbahçe'nin verdiği parayı vermez.
1: Bu parayı hiçbiri vermez. Doğru diyorsun.
0: Evet. Gerçekçi olalım yani. O yüzden üstünü Fenerbahçe tamamlayarak gönderebilir ancak.
1: Ancak öyle gönderilecek. İşte,
0: evet.
1: O yüzden giden futbolcu, alınan futbolcuların hepsi gidene kadar hep kiralık olarak
0: Evet.
1: Yani maalesef daha önceki yönetimlerin çok kötü transferleri gördüğüm kadarıyla.
0: Evet, hatalı transfer, kadroyu şişirme. Bunların faturaları böyle işte karşına çıkıyor yani.
1: Ya Diego Carlos bir maç bile oynamadı ya.
0: Evet, aynı şekilde Türk oyuncularda da öyle. Bakın say bitmiyor Türk oyuncularda.
1: Doğru.
0: Şimdi Cengiz Ünder'in var. Aslında İrfan Can Kahveci'm var. Mert Hakan Yandaş'ım var. Çağlar Söyüncü'm var. Yani bir çırpıda şu an aklıma gelenler. Şimdi yerli oyuncuda da inanılmaz bir yığılma var burada.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla hatalı transferlerden bahsediyoruz. Hep böyle alınan ve sonra başa bela olan oyuncular dolu kadronda. Sonra onları kiraya veriyorsun. Sana karşı daha sert oynuyor.
1: Evet.
0: Psikolojik olarak çünkü etkileniyor, beni oynatmadı, ben aslında iyi oyuncuyum falan diye.
1: doğru.
0: Daha hırslı oynuyorlar. Mesela Bartu geçen sene biliyorsun çok çok daha hırslı oynadı Fenerbahçe karşısında.
1: Evet.
0: Eyüp formasıyla özür dilerim, Karagümrük formasıyla çok hırslı ve istekli oynadı. Ama bu da normal, aynı durum empati kuralım bizim başımıza gelse, bir takımda istenmesen başka bir yere gitme veya farklı düşünelim, strateji olarak düşünelim. Bir A gazetesinden B gazetesine seni gönderdikleri zaman daha hırslı çalışırsın kendini A gazetesine de göndermek için çırpınırsın onun gibi.
1: Doğru. Tribünler doldu mu yavaş yavaş?
0: Dolmadı. Daha dolmadı. Bu yaz ayı.
1: Peki dışarıya bakınca yarı yarıya dolar mı?
0: Bence dolmaz gibi görüyorum ama senin için şu an cama doğru gidiyorum. Yok, hiç kalabalık yok.
1: Peki daha kritik bir şey soracağım. Fenerbahçe taraftarı için çok çok önemli. Ben de bunun niye önemli olduğunu anlamıştım da yani biraz espri anlamında söylüyorum. Koltuklar boyandı biliyorsun.
0: Boyandı evet.
1: O koltukların rengi alt koltuklarla aynı mı olmuş diye aynı olduğu olmadığı tartışması var Süleyman. Çok

0: dert etmişler. Diyorlar ki dün bazı taraftarlar, sen de görmüşsündür. Vay efendim, böyle şey mi olur? Yukarısı işte daha açık, tonları tutmamış bunun diye.
1: Ama biri eski, biri yeni, biri kaç yıllık koltuklar, öbürleri daha yeni yapıldı. Ton farkının olması çok normal.
0: Yani enteresan insanlar, gerçekten enteresan.
1: Biz nelere takılıyoruz ya?
0: Peki tamamını boyamışlar mı? Onu da soruyorlardı. Tamam, bitecek maça kadar diye. O karşı tribünün.
1: Basın tribünü, bizim oturduğumuz yer dahil olmak üzere, bu maç bittikten sonra burada tadilat yapılacak tribünlerde. Birçok şey değişecek, öyle söylendi bize.
0: Peki stat yeni stat izni aldı Fenerbahçe?
1: Hayır, almadı. Bununla ilgili ben YouTube'umda bir görüntü çektim. Tamamen asılsız bilgi.
0: Süleyman Arat TV'de o zaman bunun gerçeği var. Neden yanlış bilgi, böyle enformasyon yapıldı?
1: Sevgili Ahmetciğim, onlar hep dikkat çekip rating kalsın diye. Yani ilk haberi ben veriyorum mantığıyla. Biraz niyet okuma. Ama ben dün akşam Fenerbahçe yöneticisi Sayın Nihat Özbağ'ı ile görüştüm.
0: Böyle direkt şey tam da adamını aramışsın. Yani.
1: Tabii, o işten sorumlu. Henüz çok peşindeyiz, gece gündüz çalışıyoruz ama henüz izinler alınmadı dedi. Ama Fenerbahçe'de her şey hazır. İzinler alınır almaz derhal başlayacak. Kafalarındaki düşünce yaz sonu izinlerin tamamının alınacak olması şeklinde ve hemen izinler alınır almaz da stadın kapasitesini genişletmeye başlayacaklar.
0: Tam olarak kaç bin hedef var Nihat Özbağ'ın? O üstlendiği için sormuşsunuz sen.
1: Neyi dedin? Kaç bin?
0: Anlayamadım. Bitince kaç bin olacak stat?
1: Sanıyorum 60 bine yaklaşacak diye hatırlıyorum ya. İlk röportajı ben yaptım ama unuttum vallahi şu an.
0: 60 bine yakın bir stat kapasitesine kavuşacak. Bugün hatta taraftar forumlarında şey bile vardı sevgili Süleyman Arat. Stadı şöyle yaparsan işte hiç maçlar oynanırken yapılabiliyor falan diye. Çelik bariyerlerle üst tribün yapılmış diye.
1: Evet, aynen öyle olacak ama izinler alınmadan hiçbir şey çivi çakamıyorsun biliyorsun.
0: Evet ya, gerçekten taraftar çok enteresan ama işte o taraftarın bizleri takip eden taraftarın, gazetecileri takip eden taraftarların bunların ayırdığında olması lazım.
1: Bakın, ya ben taraftar olsam böyle bir kere bir yalan yazan birini.
0: Evet, bir daha takip etmem.
1: Bir daha takip etmem.
0: Evet, Süleyman Arat bir gazetecilik örneği vermiş, sorumlu gazetecilik örneği vermiş. Çünkü Süleyman Arat benim de abim yaş olarak, yayında olduğumuz için öyle diyorum. Zaman zaman Süleyman diyorum, Süleyman Arat diyorum ama bir yaşça büyüğüm benim abim ama işte olması gereken gazetecilik örneğini vermiş. Direkt sorumlu yöneticiyi aramış, doğrulatmış önce, yapmadan önce, ve yalan olduğunu görünce de YouTube'da kendi kanalında bunu yapmış. İsteyen oradan
1: sevgili Ahmet öyle bir şey yapmış ki böyle sahte izin belgesi koymuş. Üstüne şey yazmış: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan izin. Hemen peki, yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
0: Onu dava etsin kulüpte eğer o zaman. Bir de sahte belgelerden şehir şehir planlama da dava ederse o arkadaşın canı bayağı yanar.
1: 5 tane izinin sahte bir belgesini oluşturmuş.
0: Yani olacak şey değil ya.
1: Olacak şey değil. Bak sayayım onların ne olduğunu. İmar planına uygunluk ve proje onay belgesi, yapı ruhsatı güncelleme belgesi, Kadıköy Belediyesi uygunluk yazısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi onayı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı izni. Hepsi sahte.
0: Evet.
1: Ben, yani olacak şey değil.
0: Ben bir gazeteci olarak sana teşekkür ediyorum. Doğru habercilik yaptığın için. En azından burada biz seni öyle kişileri de teşhir etmek lazım. Yani yapacak bir şey yok.
1: Ama o bunu yapan arkadaşın 70 bin takipçisi var. Doğru haber yapıyor diye sağ ol övdün. Çok teşekkür ediyorum övdün için. Süleyman arasında 10 bin takipçisi var. Adalet bunun neresinde?
0: zamanla bulacaktır. Doğru yolunu bulur sevgili Süleyman.
1: Şimdi hiç umudum yok.
0: bulur zamanla.
1: İnsanlar kendileri kandıranları daha çok seviyorlar. Vallahi billahi.
0: senin emeğinin karşılığı da gelir mutlaka. Karşını alırsın. Hiç öyle düşünme. Şimdi bu sene Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar. Onları da bir seninle konuşalım. Hani Dünya Kupası'nda gördüğümüz kurallar vardı ya. Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda. Eğer etmezse yerine giren oyuncu 1 dakika cezası alacak.
1: Şahane ya.
0: Bak, bu kural mesela uygulanacak.

0: Güzel aynen, kural değil aynen. mi?
1: Tabii ki. Hep geçen sene ne diyordun?
0: Oyunun hızlanmasına amaçlayan tabii. kurallar bunlar hep.
1: 90 dakikalık oyunda 47 dakika top sahada kalıyor ya. Ayıptır, gerçekten ayıptır. İnsanlar uyuyor. Dünya kadar para veriyorlar. Gerek kombine biletine, gerek yayıncı kuruluşunun şeyin, canlı yayın dekoderlerine.
0: Şimdi
1: yol parası, yemek parası, evet. hepsi çöpe gidiyor yani.
0: Başka bir kural daha var. Bu kural bence çok hoşuna gidecek. Özellikle hani sahte sakatlanma numaraları yapanlar oluyor ya, veya vakit geçirmek için. Mesela 1-0 öndesin. Sevgili Süleyman, maç bitmek bilmiyor. Dakika 90, kendini yere attın. Yere kıvranıyorsun işte. Hakem geldi, tamam dedi. Mecburen sen çok kıvrandığın için doktorları çağırdı. Sonra mecburen o doktorlarla beraber sağ kenarına gideceksin ve bir dakika sonra gireceksin oyuna.
1: Evet. Harika. Keşke bir dakikadan daha uzun olsa.
0: böyle kurallar, bunları bu sene bakalım nasıl uygulayacak tabii hakemlerin de.
1: Hiçbir tedavi bir dakikada bitmez. O yüzden en az iki dakika beklesin mesela.
0: Oyuna süre ilave olacak. Öbür futbolcu bir dakika boyunca kendi dışarıda bekleyecek. O bir dakika ciddi bir şey aslında, bakma sen. Hani diyelim ki orada rakip şey yaptı, seni boğuyor. 10 kişi devam ediyorsun oyuna.
1: Tabii canım, oyunun tadı kaçtı artık. Yani bunlar hep oyunun tadını kaçıran hareketler.
0: Ya bazen bizim ligimizde görüyorsun, son dakikalarda 2-3 oyuncu birden kendini yaratanlar oluyordu.
1: Ya bir de oyuncu sahadan çıkarken yeni oyuncu girecek. Dışarı çıkıyor. Balerin gibi herkesi selamlıyor, alkışlıyor. Rakip takımı alkışlıyor oraya. Sahanın içinde dönüyor dört tarafa.
0: Evet, evet.
1: Alkışlıyor, dışarı çıkıyor yürüyerek. Tozluklarını indiriyor. Dizliklerini çıkartıyor. Yani bunlar olacak şey değil yani ya.
0: Kesinlikle. Yani bir sürü böyle kural var Dünya Kupası'nda.
1: Tabii bak, ağzını kapatarak konuşmak da mesela.
0: Evet, onlar işte kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takıma korner verilecek. Bunlar var. Taç atışının geciktirilmesi
1: yani
0: halinde.
1: Yani oyunu uzat.
0: VAR protokolünde bazı şeyler değiştirildi. Mesela artık yanlış kornerde de uyaracak. Örnek veriyorum, hatalı sarı kartlarda uyaracak hakemleri, böyle şeyler geldi. Bakalım ligimizde daha güzel şeyler göreceğiz inşallah.
1: Ama
0: çok teşekkür ederim, sürem doluyor.
1: Bir kelime söyleyeceğim.
0: Lütfen.
1: Bunun için federasyon çağırması, basın mensuplarına ve televizyoncuları ve radyocuları çağırıp briefing vermesi lazım.
0: Verecektim.
1: A'dan Z'ye çok iyi anlasınlar ve
0: evet.
1: dinleyicilerine, okuyucularına
0: doğru,
1: aktarsınlar,
0: doğru
1: herkes bilsin.
0: Doğru diyorsun. Çok teşekkür ederim sevgili Süleyman Arar. Sana
1: ediyorum,
0: iyi maçlar
1: saygılar,
0: diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar herkese. İyi haftalar.
0: Evet, Süleyman Arat'la birlikteydik. Kıymetli gazeteci arkadaşımız, duayen isim. Ve şimdi biz veda vakti. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz efendim. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitim

Radyo 1. Saat 21. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifte 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basın açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok, dedi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün son derece önemli, derin ve benim açımdan ciddi dikkate aldığım, önemsediğim bir konuyu konuşacağız. Bu konuyu da özellikle bir misafirimiz, bir konuğumuz üzerinden yürüteceğiz. Muhammed Muhsin hocamız. Muhammed Muhsin hocamız kendisi Güney Türkistan'dan. Güney Türkistan, biliyorsunuz, bir Doğu Türkistan var, Güney Türkistan var, bir de Kuzey Türkistan var. Şimdi kendisinden dinleyeceğiz Kuzey, Güney, Doğu neler oluyor. Ama kendisi özellikle eğitim hayatı, bulunduğu yerler, yaşadığı sorunlar, geldiği nokta, Türkiye, bütün bunları hep beraber dinleyeceğiz kendisinden. Muhammed Muhsin kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?

0: Çok şükür elhamdülillah, iyiyim.
1: Allah iyilikler versin. Şimdi direkt Afganlı demedim senin için. Afganistanlı demedim. Her ne kadar bizim ülkemizde aslında Afgan kökenli bir sürü bildiğimiz insanlar var. Evet, mesela hocam, bunların ilki Türkiye'de en çok tanıdığımız Afganlı, Afgan kökenli Anadolu'ya ilk hicret eden kişi Mevlana Celaleddin Rumi'dir.
0: Evet hocam.
1: Ama biz onu hiçbir zaman sanki Afganlı değil de Konyalı biliriz. O kadar içselleştirmişiz. Daha sonra Türk siyasetinde de önemli isimler aslında yine böyle bu topraklara hicret etmişler. Sadece Afganistan'dan değil veya işte Orta Asya'dan, Türkistan'dan değil. Ta Balkanlardan, Arnavutluk'tan, ondan sonra Çerkez dünyasından, Çeçen dünyasından, hatta ta Genelkurmay Başkanlığı'na kadar yükselen bir sürü siyasetçimiz, askerimiz, komutanımız var. Anadolu coğrafyası böyle bir yer yani. Yani Anadolu aslında Anadolu sürekli doldurduğumuz
0: evet,
1: ve hocam, yeni bir vatan edinilmiş bir yer. Bu coğrafya böyle bir yer. Siz de Güney Afganistan'dansınız. Öyle mi?
0: Kuzey Afganistan oluyor. Afganistan'ın kuzey kısmı.
1: Kuzey Afganistan'dan Güney Türkistan'dan.
0: Güney Türkistan diye
1: ediyor. O zaman biz sizden dinleyelim. Sizin uzmanlık alanınıza girmeyelim. Kimdir Muhammed Muhsin hocam?
0: Ben madem Güney Türkistan, yani Türkistan konusu geçti hocam. Benim Muhammed Muhsin, İran'ın Belüçistan bölgesinde, %90 Sünni olan bir bölgede, 1985'te doğdum. Mülteci bir ailede. Bizim ailemiz aslan hicret Tirmiz'den başlıyor hocam. Surhandarya'dan, Özbekistan'dan.
1: Yani aslında ikinci hicretimi yaşamış aile.
0: Üçüncü diyebiliriz.
1: Önce ailenin kökeni neresi? Özbekistan.
0: Özbekistan, evet hocam. Özbekistan'ın Surhandarya diyorlar bizim dedeler. Surhandarya'nın en
1: hangi
0: büyük...
1: Hangi ilde şu anda orası Surhan?
0: Tirmiz.
1: Tirmiz.
0: Evet.
1: Siz Tirmizisiniz bu arada yani.
0: Evet, öyle aslan öyleyiz.
1: Dedeleriniz Tirmizli yani.
0: Benim dedem Hüseyin, babamın babası. Orada doğumlu.
1: Yani çok uzak değil aslında.
0: Evet. Evet. Babam Kunduz doğumlu, Afganistan doğumlu.
1: Babana gelmeden önce onlar Kuzey Afganistan'a niye hicret etmişler?
0: Şimdi 1924'lerde Buhara'nın son emiri Emir Alim Han Afganistan'a siyasi mülteci iltica etmiş, yani Afganistan'a sığınmış.
1: Niye? Kimden?
0: Kızıl Ordu girmek üzere. Yani Rus ordusu. Buhara'nın tabii ki uzun bir mücadelesi var. Kızıl Ordu'ya karşı hemen pes etmemişler. Ama 1924'te Emir Alimhan bakıyor ki Buhara düşmek üzere. Esir düşmemek için Afganistan'a sığınıyor. Hatta Afganistan'da vefat ediyor. Şu an mezarı da Kabil'de. Emir Alimhan'ın. Buhara'nın Menghit ailesinden, yani Menghit diye onların aşiretleri. Menghit devleti son emiridir.
1: Bu arada tabii onları ileride işleyeceğiz ama Kabil enteresan bir yer. Kabil veya Kabil biliyorsunuz.
0: Evet, Kabil,
1: farklı şekilde söylenebiliyor. Ama Kabil aslında birçok önemli şahsiyete de ev sahipliği yapıyor. Birçok önemli şahsiyetin kabri de orada. Mesela yüzlerce yıl Hindistan'ı yönetmiş o Baburların
0: son
1: şahlarından, liderlerinden birisi de o da Babur Şah da Kabil'de.
0: Evet, Babur orada Babur diyorlar.
1: Evet.
0: Babur diye. Şimdi Endican'dan taht kavgası çıkıyor. Babur'u kovuyorlar.
1: Sizin aileden devam eder mi? Sonra Baburlar nasıl Babur Hindistan'a
0: gitti? Evet hocam, şimdi bizim dedeler de 1924'te değil de 1940'lar, 40'la 50 aralarında yani Orta Asya'dan Afganistan'ı, gerçi bu topraklarda Türkistan toprakları sayılıyormuş. O zaman henüz Afganistan'a katılmamış. Boşluk oluşuyor Buhara Emirliği düştükten sonra. Yani 1940'larda Tirmiz'den veya hatta Andijan'dan, Fergana'dan, mesela Kunduz'da yaşayan, yani Kunduz'daki mevcut Özbeklerin %90'ı onlar Özbekistan'dan gelmedir. Ve bunun delili de Ferganeçi diyoruz. Neden? Çünkü bu Fergana'dan gelmiş. Andijan ismini taşıyor. Özbekistan'ın Andijan'dan gelmiş. Yani bunlar muhacir. Özbekistan'dan Afganistan, bugün Afganistan diye bildiğimiz coğrafyaya hicret ediyorlar. Ruslar buraya geldikten sonra da İran'a geçmişler.
1: Sizin haliniz İran'a geçiyor sonra.
0: Zaten benim dedem 33 yaşlarında vefat etmiş. Yani bu karmaşada ağır yaralanıyor. Ondan sonra da vefat etmiş. Babaannem...
1: Neden mi yaralanıyor?
0: Evet.
1: O zaman deden Afgan cihadına katılmış mı?
0: O zaman henüz Rus Afgan cihadı yok.
1: Henüz yok. Baba anladım.
0: Dedem de ama Ruslara karşı mücadelelerde yaralanıyor. Yani bunlar Afganistan'a geçmişler ama geçmelerine rağmen hala mücadele devam ediyor.
1: Öyle bir... Buhara emiri de mücadelesine devam etmiş o zaman Afganistan'da.
0: Evet, devam ediyor. Afganistan üzerinden devam ediyor. Farklı bir trajediler yaşamış.

0: anlaşmazlıkla yaşamışlar. Yaralanıyor. Yaralandıktan sonra da bir 6 ay sonra herhalde hayatta kalmış. Ağır yaralanıyor baş kısmından.
1: Anladım.
0: Vefat ediyor. Babaannem rahmetli 80 küsur sene yaşadı. Allah rahmet etsin. Bütün geçmişlerimizin Allah rahmet etsin. Benim gördüğüm kadar yani bayağı kültürlü, dindar. Bizim bu hicrette büyüyen, Afganistan'da büyüyen veya İran'da yetişen ve hatta Türkiye'de yetişen kızlarımız, annelerimiz hiç ona benzemiyor yani. Farklı bir şeyi vardı.
1: Yani lider kadındı ya.
0: Hem liderdi hem şeyleri temizliği, disiplini, dindarlığı çok farklıydı. Örnek olarak mesela namazlarında amme cüzünü baştan sona kadar her namazında okuyordu.
1: Allah Allah.
0: Yani namazı yarım saatten fazla sürüyordu.
1: Biz Kevser suresiyle bitiriyoruz hocam.
0: Yani
1: namazı.
0: Bir de
1: İhlas suresi.
0: Sabah namazını herkesi kaldırıyor. Bütün evi mutlaka süpürmeleri lazım. Yani biz o Zahidan'da kaldığımız
1: evet.
0: Mesela biz yani orada evler apartman şekli değil de avlusu var. 400 metre, 500 metre. Ve genelde de bir kısmı betondan yapılmış oluyor ama toprak yerleri de oluyor. Bahçe gibi. İşte oralara su serpiyorlar. Şey toz duman kalkmasın diye.
1: Asker gibi kalınmış. Biz zaten mıntıka temizliği
0: diyoruz. Her sabah annem zaten ablasının kızı. Kendi teyzesine gelin gelmiş.
1: Ay oğlum.
0: Ona rağmen çok disiplinli bir şey var. Yani sabah erken erkekler sabah namazına gidiyor. Sabah namazından biz geldiğimizde artık ev süpürülmüş.
1: Her gün.
0: Her şey her gün ama bu. Yani hasta olur şey olur ama kendisi de yardım eder tabii. Kahvaltı orada yani herkes erken yani ben hatırlıyorum küçükken babam erken işe gidiyor. 7-8 gibi sofrada. Yani böyle bir giyim kuşamında ev disiplininde bayağı bir disiplinli bir kadındı. Yani öylesini görmedim. Demek ki o, bunun içinde takdir edersiniz Sayın Hocam yani bir geçmişi olması lazım. Yetiştiği aile.
1: Onun da yetiştiği bir aile var.
0: Evet. Yani biz o tarafı bilmiyoruz. Yani görmedik. Dedelerimizi görmedik.
1: Ama ben söyleyeyim size. Timur'un torunu ancak bu kadar olur yani.
0: Yani,
1: yani siz aynı zamanda Timur'un torunu sayılırsınız değil mi? Uzaktan.
0: Aşiretler farklı ama millet olarak mesela Özbekistan'da öyle yani Timur milli kahramandır.
1: Milli kahraman oluyor.
0: Olarak bilinir. Herkesin saygı duyduğu ve milletin ondan motive aldığı.
1: Eyvallah. Yani tabir caizse yani Anadolu'da, Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet neyse
0: aynen hocam.
1: Bütün Özbekistan'da da Özbekler içinde Timur odur yani. Değil mi? Öyle algılanıyor.
0: Orta Asya'da bütün ülkeler herkes saygı duyuyor.
1: Yani şunu demek istiyorum. Babaannen o kültür disiplinli bir kültürden geliyor yani Timur'u onun için söyledik yani. Sonra İran'dasınız. İran'da doğdun. Baban ne iş yapıyordu İran'dayken?
0: Babam kendi anlatıyor. İlk 16-17 yaşlarındaymış İran'a gittiğinde. Diyor biz şey belediye günlük işçi alıyor. Biz de gidiyorduk diyor. Orada çalışıyorduk. Yani sonra gördüm ki bu İranlı Muharrem geliyor. İlk Muharrem. Onlar da siyah elbise gömlekleri.
1: Muharrem ayları. Evet.
0: Muharrem ayları matemler için. Herkes siyah giyiniyor. O bunun da satışı çok iyi diyor. Birkaç terzi var. Yani kendi
1: siyah gömlek satmak, siyah pantolon satmak
0: evet,
1: çok
0: evet.
1: Karlı
0: siyah
1: bir iş.
0: Siyah pantolon ve gömlek.
1: Evet, başka karlı bir iş yani.
0: Evet, karlı bayağı. Mitinglerde bayrak satılma gibi öyle bir şey yani. Sonra babam diyor ben buna merak saldım. Yani ben bu işe gireyim. Yapayım, terzilik yapayım diye. Bir iki ustanın yanına gidiyor. Bu terzi ben sana çırak olayım yani yanına çırak olarak çalışayım. Bu terziliği öğreneyim diye. Onlar kabul etmemişler. Çırak olmasını kabul etmemişler.
1: Pazarı kaybetmeyelim diye.
0: Evet. Sonra diyor bir gün ben kazandığım parayla gittim diyor. Bu gömleklerden birkaç tasını satın aldım diyor. Kumaş da almış. Bunları sökmüş. Şimdi usta yok. Kimse de öğretmiyor. Bunları sökmüş. O aldığı kumaşın üstüne koyup kalıp çıkartıyor. Kesiyor yani.
1: Enteresan.
0: İşte o şekilde sadece gömlek dikmeyi öğreniyor. Ve o Muharrem'de çok da iyi bir kar ettik diyor. Sonra amcam var, babam gil, üç kardeşler. Babam, amcam ve halam var. Babam en büyüğü evin. Amcam satıyor, babam dikiyor. Bu şekilde babam yani o Zahidan'da 40 seneden fazla terzilik yaptığı için meşhur ustalarından biri yani terzi.
1: Allah
0: herkes
1: Allah.
0: Bilir yani.
1: Enteresan.
0: Şu anda yani babamın atölyesi var. Kendi çalışmıyor ama kardeşlerim yürütüyorlar. Hepsi ailece olarak terziyiz yani. Terzi ailesi.
1: Güzelmiş. Sonra senin kaç kardeşiniz? Üç kardeş mi? Siz kaç kardeşsiniz?
0: Yok bir anneden biz yedi kardeşiz.
1: Yedi kardeşsiniz maşallah. Maşallah. Peki senin okul hayatı nasıl başladı? Eğitim hayatın?
0: Ben iyi hatırlıyorum. 7 veya 8

0: yaşlarımdayım. Ben de çok eziyet ediyorum. Ben de okula gideceğim diye.
1: He, ısrar ediyorsun.
0: Evet.
1: İlla
0: ısrar
1: okula
0: ediyorum,
1: gideceğim.
0: Okula gideceğim çünkü arkadaşlar gidiyor. Şeyler, komşularımızın oğlu var. Onlar İran vatandaşı. Gidiyorlar. Babam ilk başta bana dedi, biz burada mülteciyiz. Kabul etmiyor yani, şey yok, evrak yok,
1: Ha,
0: şey
1: devlet
0: yok.
1: okuluna gidemiyorsunuz mülteci
0: Gidemiyoruz.
1: olduğunuz için.
0: Gidemiyoruz dedi. Ama ben kabul etmedim. Dolayısıyla dedi tamam gidelim dedi. Gittik, orada sıraya giriyor herkes kayıt için şey yaptığımızda. O adam öyle dedi. Dedi biz dedi mültecileri şey yapmıyoruz. Devlet kabul etmiyor. Yani biz okullara
1: Ha,
0: kabul
1: baban
0: etmiyor.
1: kendin göresin istedi.
0: Evet. Kendim göreyim
1: Çünkü
0: diye.
1: sen inanmamıştın. Evet.
0: Birkaç sefer söyledi ama ben
1: Ha.
0: ısrar edince dedi tamam gidelim.
1: Sonra?
0: Muhacir olan kendi akrabalarımızın bir cami imamı vardı, Abdülazim diye. Allah rahmet etsin. Çok emeği var benim üzerimde yani. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Farsça okuma yazma, hatta fıkıhtan Muhtasarul Kuduri'ye kadar o hocadan okudum yani.
1: Maşallah.
0: Ve hatta Hafız-ı Şirazi'nin bazı kitapları, şiirlerini ezberletti.
1: 8 yaşında.
0: Evet, yani onların kendi bir şeyi vardı hocam. Biz mesela İran'da şununla karşılaştık. Yani dini medreselerin, sonra inşallah geliriz bu konulara da, Diyubend usulü var. Ama bizde bir Buhara usulü de vardı.
1: He, yani
0: Bizim bu
1: o
0: hoca,
1: hoca şey miydi? Afganistan göçmeniydi o
0: evet,
1: da.
0: o da Özbek'ti
1: He,
0: yani. O da bizim,
1: Buhara usulü uyguluyordu sana
0: evet,
1: diyor.
0: onların kendi bir usulleri vardı. Buhara usulü vardı. Evet, bu Divent usulünü biliyorlar. Onlar kendilerinin anlattıklarına göre yani bir 30 sene eğitim hayatları sürüyormuş. Yani uzun bir süre. İşte o ilk başta Fars
1: Şimdi
0: dil.
1: aslında 30 sene çok fazla gibi geliyor. Aa,
0: Evet.
1: 30 sene eğitim olur falan. Ama Türkiye'de bir insanın doktorasını yapıp tamamlaması da aşağı yukarı 25 sene sürüyor yani. Yani ilkokuldan, kreşten doktora bitirimine kadar düşündüğümüz zaman aşağı yukarı aynı yani. Evet.
0: Hocam, o hocamız da onların metodunda, yani müfredatını ben yazılı bir şekilde görmedim ama benim okuduğum kadar ilk başta Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar, tecvid üzere çalışıyorlar her yerde olduğu gibi. Sonra hemen Farsça okuma yazma ve Farsça okuma yazmayı öğrenir öğrenmez bu ilkokullarda, mesela burada Türkiye'de de var, yani basit cümlelerle başlama değil de direkt Bostan, Gulistan gibi Sadi'nin kitaplarıyla, Hafız'ın kitaplarıyla biraz ağır gelebilir ama ezberletiyor. Sonra da bu kalıcı oluyormuş. Yani böyle
1: Kalıcı oluyor.
0: bir de onların Penç kitap diye bir kitap vardı. Bu da şiir kitap hepsi. Bütün adab-ı muaşeret olsun,
1: Onların hepsini ezberliyor muydunuz?
0: ahlak şey olsun. Evet, bunu ezberletiyor ve manalarını söylüyor. Münacat var başında Penç kitabın. Ondan sonra büyüklere karşı şöyle saygılı olursun. Babana karşı şu şekilde saygılı olursun, annene şu şekilde sevgini gösterirsin, kardeşlerine şöyle davranırsın diye, böyle bir, ama şiir şeklindeydi bunlar hepsi. Bunları okuturuyor.
1: Bunları okudun hepsini.
0: Bunları, evet, ben oradaki çocuklar, böyle bir şey vardı. Mesela sabah Kur'an-ı Kerim okutuluyor, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i bitiren önemli sureleri de ezberliyor, onun yanında bunu da uyguluyordu. Onların imkanı o kadardı yani, çünkü gündüzcü, yatılı şeyler de yok. Ama o hocamız, hatırlıyorum, çok ısrarlı bir şekilde her hafta Perşembe günü tatil olduktan sonra babamın atölyesine geliyordu. Diyordu ki bu çocuğunu, benim farklı dayı oğlum da vardı, bunları Darülüm Zahidan diye, dini yani Zahidan,
1: Zahide'den götür okumaları için.
0: evet Zahidan, orada büyük medrese var. Bizim akrabalardan gidip orada okuyanlar da var.
1: Yani tabir caizse köyde kalmasın bunlar, şehre
0: Evet.
1: gitsinler,
0: Evet,
1: şehirde
0: aynen.
1: okusunlar. Yani İstanbul'a gidip iyi okullarda okusunlar
0: İşte
1: diyor.
0: evet, madem resmi okulda okuyamıyor,
1: Evet.
0: gitsin burada okusun yani diye çok ısrar etti. O hocanın ısrarı üzere işte biz de Darülüm Zahidan'a gittik. Yani en fazla 9 yaşlarımdayım, 9 veya 10 yaşlarımda. Ki oradaki benim,
1: Senin için aslında yeni bir hicret.
0: evet, yeni bir hicret.
1: Dördüncü hicret
0: Şimdi
1: sülalede.
0: aslında benim sınıftaşlarım, yani medreseye gittiğimde de şöyle bir şeyle karşılaştım. Benim sınıftaşlarım liseyi bitirip gelmişler. Ben yani ilkokul 1-2'yi okuyarak gelmiş. Öyle düşünün yani, ama ilkokula gitmemişim. Hocanın yanına 1-2 sene gidip sonra,
1: Zor olmadı mı onlarla aynı sınıfta bulunmak?
0: tabii ki zorlukları var yani. Zorlukları var yani kendisine göre. Hepsi yaşça benden büyük yani. Şu anda sınıftaşlarım çoğu yani en az 10 yaş, 8 yaş.
1: Hayır, onların metinleri, kitapları anlamaları daha kolay olmuştur. Onu demek istiyorum.
0: Ben ezberlemede çok şeyim iyiydi. Mesela sarf nahu, özellikle ulum-ı ibtidayı siz bilirsiniz, daha iyi bilirsiniz hocam.
1: Sağ
0: Yani bunlar daha çok zihin kuvveti lazım. Yani
1: olun.
0: hafıza, ezberleme kuvveti lazım. Bu tarafta çok şükür o benim avantajımdı. Ama fıkıh onları iyi anlıyordu.

0: Tabii. Onlar anlama yaşında, sen ezberleme yaşındaydın onun için.
1: Evet, yani fıkıh onlar iyi anlıyor, kavruyordu. Tabii. Bir de felsefe derslerine geçtiğimizde. Tabii ki bu ilk seneler böyleydi. Sonraki senelerde artık ben 15-16 yaşıma geldiğimde çok şükür yani bir eksiklik hissetmedim. Özellikle biz Hanefi fıkhın hidaye gibi ağır şeylerine geçtiğimizde hocadan dersi aldıktan sonra müzakere halkalarımız olurdu. Yani aslında o dönemde o müzakere halka ders vermiş gibi oluyor kişi. Benim kendi müzakere halkam vardı. Yani benim ders anlattığım. Yani hocadan alıyoruz. Akşamları mesela sınıfta 80 kişiyiz. 80 kişinin en az 8 veya 10 halkası da var. Her bir halkada dersi iyi dinleyen, iyi anlayan kişi baştan sonuna kadar o günkü dersi anlatıyor.
0: Sen halka başıydın yani. Ser yani halka.
1: Benim kendi halkam vardı diyeyim, öyle bir özellikle hidaye üzere. Bayağı ben şey yaptım yani.
0: Uzmanlaştın hidaye.
1: Çalıştım, yani, seviyordum yani.
0: Öyle. Yani 16 yaşında tabiri caizse hidaye okuyup hidaye okutuyordun yani. Çünkü müzakere yapmam.
1: Müzakere öyle bir şey vardı.
0: Yani mütevazilik yapma. Farklı, 16 yaşında hidaye okutuyordun yani.
1: Farklı bir şey var. Yani o müzakereler için ben hatırlıyorum. Bir de soruyor karşı taraf. Aynı sınıftayız yani. Anlamadığı yeri soruyor. Biz kendimiz de takıldığımız yeri müzakereden önce şerhlere bakıyoruz veya hocadan tekrar sorup hazırlıklı gidiyoruz.
0: Tabii okula gidemedin. Okula almadılar sizi mülteci olduğunuz için. Bu sende o dönemde bir travma oluşturmadı mı? Yani psikolojik olarak sıkıntı oluşturmadı mı?
1: Tabii ki hocam.
0: Nasıldı o durum?
1: Yani anlam veremiyorduk. Rengimiz aynı. Yaşça aynıyız. Yani aynı insanlarız ama bu sınıflandırma ne içindir? Yani benim komşularımız, yani beraber sokakta oynadığımızlar, çocuklar gidiyor, ben gidemiyorum. Yani bunu ben o zaman anlayamıyordum. Yani ne içindir bu şeyler, yani biz neden gidemiyoruz? Yani bir boşluk gibi bir şey yani. Cevabını bulamadığım bir soru. Anlatıyorlardı tabii yani büyükler o zaman. Biz şöyleyiz, yani bizim durumumuz böyle diye, ama ben o anki yani durumu düşündüğümde yani anlam veremiyordum doğrusu. Ama sonradan bir iki sene medreseye gittikten sonra medreseye alıştım yani.
0: Kapattın o açığı aslında yani. Öyle. Aslında bu biraz da şimdi geri dönüp baktığımız zaman okula gidememek sende avantaja dönüşmüş.
1: Tabii ki.
0: Yani 10 yaş ileride olan sınıftaşlarınla aynı sınıfa düştüğün zaman sen onlar gibi okula gidememiş olsan bile o açığı kapatmışsın. Ve daha erken o kitaplara ulaşmışsın yaş olarak.
1: Evet, medresede öyle.
0: Medresede.
1: Şimdi sınıftaşlarımla kendi aramda şöyle bir farklılık görüyordum. Onlar okuldan gelmek, liseye kadar okumuşlar. Farsça yazma ve okumaları daha güçlü.
0: Tabii.
1: Ben bir sefer bunun üzerine düştüm. Yani Farsça mı?
0: Bu eksikliğini gördün
1: evet,
0: ya.
1: Evet. Fars dil edebiyatımı geliştirme hem yazmada hem okumada.
0: Ne yaptın onun için?
1: Onun için sene sonu burada olduğu gibi. Yani burada da bazen görüyorum. Mesela diyelim ki okulda çocuklar sene sonu kitaplarını yapıyorlar. Çöplüğün yanında bir kitap toplama yeri de oluyor. Belediye onu topluyor. Öyle bırakıyorlardı. Ben gidip bunları topluyordum. Evet. Okul kitaplarını. Ve özellikle Fars dil edebiyatı olan, coğrafya olan kendimi okuyordum yani bunları. Bu şekilde. Medresede de yarışmalar oluyordu. Yarışmalar, makale yazma, Fars dil edebiyatı üzere veya hitabet yarışmaları oluyordu. Bunlara sürekli katılıyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri en az belki 1000 beytinden, yani 1000 şiirinden fazlasını ezberledim.
0: Kendi kendine?
1: Evet.
0: Kimse sana bunu istemedi yani.
1: Güzide-i Mesnevi diye kitaplar oluyordu. Yani Mesnevi'den
0: alıntılar. Bunu sana kimse söylemedi ama kendin yaptın bunu.
1: Bunu severek yani, isteyerek.
0: Tamam. Yani şunu diyebiliriz o zaman, biz şu anda bir mesnevi uzmanının karşısında oturuyoruz yani.
1: Uzman,
0: mesnevi,
1: yara hocam, hafızı. Uzman değilim.
0: Yara hafızı.
1: Ama birçok şiirini ezberledim. Sonra Kasımi hocamız var. Tabii çok etkisi oldu. O zatın yani tavsiyeleri üzere Farsçamı geliştirmeye, Fars dil edebiyatını okumaya başladım. Ve son dönemlerde yani artık 13-14 yaşlarıma geldiğimde ilk katıldığım makale yarışmasında birinci oldum.
0: O liseden gelenlere rağmen.
1: Evet, yani şimdi yarışmalar şöyle oluyor hocam. Medrese 10 senelik bir eğitim. İlk 4 seneyi mukaddemat diyorlar. Ortancıyı
0: ilk, orta, ileri gibi.
1: Sat diyorlar.
0: Tamam.
1: Son 2 sene artık mevlevi olur.
0: İleri olan, ileri okuman.
1: Ona hariç diyorlar.
0: Tamam.
1: Böyle bir
0: mezuniyet dönemi. Evet.
1: 4 mukaddematın yarışması, bütün 4 sınıftan herkes makale yazıyor ilk başta. İlk türde herkes sınıfından yükselmesi lazım. Sen sınıfından yükseldikten sonra medrese genelinde oluyor. Medrese genelinde olduktan sonra ehli sünnet genelinde oluyor. Yani

0: bütün medreseler.
1: İran genelde.
0: Evet, Sünnilerin medreselerinin arasında oldu. İşte ben ilk başta sınıftan yükseldim. Yani ilk başta sınıfta da mesela 30 kişi katılıyor, içinden bir kişi seçiliyor.
1: Anladım.
0: Veya 3 kişi seçiliyor, sınıftan 3 kişi seçiliyor. Sonra medreseden de o şekilde 3 kişi seçiliyor. Mukaddemat bölümünden mesela, tabiri caizse yani lise bölümünden diyelim. Sonra üniversite bölümünden diyelim.
1: Tamam.
0: 4 sınıf. Sonra da bütün şurayı medares diyorlar. Yani medreseler bütün birliği.
1: O kuruma bağlı medreseler arasında bir yarışma oluyor.
0: Evet, yarışma oluyor.
1: Orada oldu yarışma sonra.
0: İşte onda birinci oldum ben.
1: Sen sadece Zaydan'da değil bütün medreseler arasında birinci oldun.
0: 4 sene ardı sıra hem makalede ve hem hitabette. Bir sene de Arapça'da. Arapça'da gerçi ikinci oldum. Hatta ben hatırlıyorum son 5. sene katılmak istediğimde oradaki sorumlu dedi başkalara da meydan vermek lazım. Yani yeter dedi. Yeter. Ama benimki belki o hırsa bağlıydı. Yani ben
1: o ezilmişliğim.
0: Okula gitmediysem de
1: şeyim yaparım onu.
0: Farsça şeyim var. En son Sünni online.
1: Diyorum ya Timur'un torunu olmak böyle bir şey.
0: O zamanlar Timur'un Menem Timur'u Cihangüşa diye bir kitabı var. Bunu Marcel Beryon diye bir Fransız yazmış.
1: Ne manası ne demek?
0: Tüzükat-ı Timur'u diye geçmiş.
1: Ha, Timur'un tüzüğü. Yani, tüzük. Kanunnamesi.
0: Aslında o bir anlatım şeyi var.
1: Türkçe'de var mı bu kitap?
0: Türkçe'de var, evet.
1: Tamam.
0: Bu kitabı basılması İran'da yasaktı.
1: İlginç, niye?
0: İran'da ilginç bir şekilde. Şu an biraz şeyler var yani yeni gelişmelerde bazı tarihçileri konuşmaya başlamışlar. Ama Timur lanetlenmiş bir kişilik tarihçilerinde. Böyle bir şey var.
1: Sevilmiyor yani, anladım.
0: Aşırı sevilmiş yani. Tamam. Öyle bir...
1: Yani İran'da problem yaşamış. Biliyorsun Osmanlı'da da problem yaşamış
0: evet,
1: ama
0: öyle bir
1: bizdeki şey... biraz daha farklı. Evet.
0: O kitabı ben birisinden alıp fotokopisini çektirip okuyordum yani. Yani böyle bir değişik bir fotokopi çektirmiştik uzun.
1: Peki medresede okuyorsun aslında yani okul hayatın medresede geçmiş öyle diyelim. O günlerde nasıl hayaller kuruyordun? Ne olmak istiyordun mesela? Yani nihai hedefin iyi bir alim olmak mıydı yoksa başka hayallerin de var mıydı?
0: Evet hocam ben iyi bir fıkıhçı olmayı hayal ediyordum. Ama medresenin içinde yani 8 sene Zahidan Medresesi'nde okuduğum dönem hayatımın en altın çağları diyebilirim. Yani henüz şeyin farkında değilim. Yani
1: dünyanın...
0: Evet, dünyadaki şartların, pasaport nedir, vatandaşlık nedir, şu nedir, neyi yapabiliriz, neyi yapamayız. Bunların farkında değiliz. Hep okuyoruz, münazerelere giriyoruz. Yani tartışmalar da oluyor, ilmi bahsler oluyor fıkıhta. Sonra felsefeye girdiğinde kelam münazeraları oluyordu. Yani coşkun bir nehir gibi.
1: Çalışıyoruz.
0: Bu şekilde çalışıyorduk gece gündüz. Ta ki Zahidan... 8 senesi bitti. Yani son 2 seneyi artık hocalarımız dedi hadis şey yani şimdi bizim hocalarımız Darülüm Karaçi'deki genelde okumuşlar. Hadis senetleri mesela bizim hocamız Buhari Şerif rivayet ediyor. Taki Osmani hocamızdan. Dediler ki bizim hocalarımız hayatta. Sizler oraya giderseniz senetleriniz âli olur. Yani yüksek olur.
1: Bir
0: vasite az olur. Bir de orayı da görmüş olursunuz. Diye 2 senelik son 2 seneyi Darülüm Karaçi'ye bizi yönlendirdiler, tavsiyede bulundular. Gitseniz iyi olur diye. Sadece bizim sınıftan 20 kişi mesela gittik.
1: Tamam.
0: Hepsi
1: kabul. Nasıl gittin? Pasaportun yok.
0: Ha işte orada sıkıntı orada çıktı.
1: Pasaport lazımmış.
0: Şimdi yani pasaport lazımmış, kimlik lazımmış.
1: Başka bir ülkeye geçeceksin.
0: Evet, ben o ana kadar sadece mültecilik kimliğim var. Herhangi bir ülkenin vatandaşı değilim hocam. Yani...
1: Vatandaşlığın yok hiçbir yerde yani.
0: Hiçbir yerde. Sadece bu mültecilik kartımız var.
1: Senin o zaman Afganistan kartın da yok yani. Yani
0: yok,
1: Afganistan
0: almamış.
1: Vatandaşı olduğun da yok.
0: Yani. Henüz almamışız. Her şey yok.
1: Tamam.
0: Sonra babama dedim böyle bir durum var. Biz Pakistan'a gideceğiz. Onun için vize lazımmış falan lazımmış. Sonra babam da dedi oğlum biz sadece yani Afganistan'dan alabilirsin.
1: Yani Afganistan Büyükelçiliğinden veya konsolosluktan.
0: Konsolosluğundan veya. Ki biz Afganistan'a gittik yani. Oradan olmadı, konsolosluktan olmadı.
1: Pasaport almak için mülteci olarak kendi memleketine gittin yani.
0: Evet, geri gittik. Babam kendi kimliğini yeniledi. Biz şuradayız. Yani onun da bir prosedür var. Gerçi orada internet şeyler olmadı.
1: Vatandaşlar
0: için.
1: Geri dönüş gibi bir şey oldu.
0: Öyle bir durum oldu evet. Sonra biz de kendimize kimlik çıkarttık. Bir iki ay süreç yani pasaport alma süreci Kabil'de bekledik. Ondan sonra o şekilde yani Pakistan'a gittik.
1: Evet. Sonra Pakistan'dan oldu. Karaçi'ye gittiniz.
0: Evet.
1: Orada ihtisas yani uzmanlık sınıfından başladınız hadise.
0: Yok aynı müfredatın son 2 senesi.
1: Son 2 sene orada okudunuz.
0: Son 2 sene evet.
1: Peki oradaki eğitim dili Urduca nasıl oldu? Sen Farsça biliyorsun.
0: Farsça ile Urduca yakın birbirine diyebiliriz. Yani
1: ne kadar sürede

0: anlamaya başladın Orduca'yı?
1: Orduca'yı 3 ayda anlamaya başladım. Yani Kurban Bayramı'na. Orada dersler Şevval ayında başlıyor. 3 ayda anlamaya başladım. 6 ayda artık konuşuyordum hocam. Dil öğrenmede de genelde ben sınıftaşlarım. Oradaki birinci yaptığım iş, İran'dan gelmişiz. Yani farklı sınıftaşlarım her Farsça konuşuyorlar. Onlarla irtibatı kestim. Oda seçiminde de Pakistanlılarla odaya geçtim. Dedim ben sizlere olursam Orduca öğrenemem. Yani böyle bir şey olmaz diye.
0: Tamam. Hangi tarihlerde orada bulundun? Darülüm'de bulundun tarihler?
1: 2003-2004 hocam.
0: Anladım.
1: O ya 2005 yani 2004-2005.
0: Yani 7. sınıftan başladın medreseye o zaman.
1: Evet, Sabiha diyorlar orada.
0: 7'den başladın.
1: Devretül Hadis diyorlar. Kutub-ü Sitte.
0: Son 8 Devretül Hadis tabii yani evet. Mevkufun Aleyh'ten başladın.
1: Mevkuf Aleyh ve Devretül Hadis evet.
0: Evet, evet maşallah.
1: Onların terimleriyle böyle dedi.
0: Evet. Son 2 yıl orada okuduktan sonra ne yaptın? Devretül Hadis'i bitirdin.
1: Bitirdikten sonra Zahidan'a geri döndük.
0: Zahidan'a dönmeden önce Karaçi'den biraz hatıraların var mı böyle bizimle paylaşabileceğin? 2 yıl nasıl geçti orada yani? Kimler vardı hocalardan, meşhur hocalardan?
1: Biz gittiğimizde tabii ki hayran olduğumuz, kitaplarını uzaktan okuduğumuz, kendini görmek istediğimiz Taki Usmani hocamız vardı. Kendisinden Sahih Buhari okuduk. Birinci cilt.
0: Mesela bu çok önemli.
1: Ama tabii ki biz sadece Taki Usmani hocamızı biliyorduk. Oraya gittikten sonra Taki Usmani hocamızın ağabeyi, Rafi Usmani.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Benim kişisel hayatımda da çok etkisi olan, yani ben etkilendiğim hocalarımdan biridir. Giyim kuşamı, disiplini.
0: Abisi mi Taki?
1: Evet, Rafi Usmani hocamız.
0: Tamam.
1: Çok disiplinli ve özellikle medresenin müdürü de kendisiydi. Rafi Usmani hocamızdı. Darülüm Karaçi mutlaka gitmiştiniz evet. Hocam. Çok şehir gibi bir yer. Yani
0: tamam. Kocaman bir kampüsü var. Evet. Çok büyük bir kampüsü var.
1: Pakistan'la Türkiye'de... çok bir alakası yok. Karaçi'yle de bir alakası yok. Evet.
0: Yani Karaçi nispeten çok yoğun bir şehir. Ve hatta biraz da temiz değil ama Darülüm Kavurangi'de, Kavurangi bölgesinde evet. Bulunan Darülüm'ün içine girdiğiniz zaman hakikaten bambaşka bir şehre girmiş gibi oluyorsunuz.
1: İşte temizliğiyle, disiplinliğiyle. Bütün disiplinini, hocaların yani hatta maaşlarına kadar, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir sistem, yani devlet gibi bir devlet dedim, yani bir teşkilat kurmuş. O Rafi Usmani hocamızın şeyiydi. Yani öyle bir özelliği vardı.
0: Maşallah.
1: Böyle değişik. Evet. Orada Mahmud Eşref hocamız vardı.
0: O ne derslerine giriyordu?
1: Onu Buhari ikinci cilt kendisi ders veriyordu. Bayağı derin bir adam. Bir de Darülüm Karaçi'de siyaset dünyasına girip hatta parti kurup İftihar Ahmet diye hocamız vardı. Farklı farklı gruplar yani.
0: Şeyi merak ediyorum. Mesela Buhari aynı anda kaç hoca okutuyordu?
1: İki hoca. Bizim dönemimizde iki hoca.
0: İki hoca okutuyordu yani. Hızlı bitsin
1: diye. Birinci cildi Taki Usmani hocamız okutuyordu. İkinci cildi hatta biz gittiğimizde dediler ki ilk sene böyledir. Normalde iki cildini de Taki Usmani hocamız okutuyormuş. Ama Taki Usmani hocamızın yaşı ilerlediği için bir de yurt dışı yolculukları çoğaldığı için seminerlere, konferanslara katılıyor.
0: Aslında Taki Hoca'nın Buhari uzmanlığı pek bilinmez bizim açımızdan pek bilinmeyen azından. Daha çok o yazmış olduğu şer Sahih Müslim üzerine.
1: Müslim üzerine. Evet.
0: Yani sanki o Sahih Müslim uzmanı gibi geliyor. Ama demek ki Taki Hoca şeyi de Buhari'yi de okutmuş. Ve onu da uzmanlaşmış yani. Evet. Gerçi bir tanesini okutan hepsini okutabiliyor orada yani.
1: Evet. Sayın Hocam orada yani Hindistan medreselerinde veya Diyubend geleneğine bağlı olan medreselerde en büyük hoca ilmi olarak en tecrübeli, kıdemli hoca Sahih Buhari okutur.
0: Yani, o bir rütbe yani.
1: Bir rütbe tabii.
0: Eyvallah.
1: Yani resmi olarak yazılmamış ama uygulanan bir rütbe. Yani eyvallah. Bir medresede en büyük hoca kim anlamak istiyorsak Sahih Buhari'ye kim ders veriyor? Baş müderris. İkinci rütbede Sahih Müslim. Üçüncü rütbede Sahih Tirmizi. Bu şekilde bir hiyerarşi var yani.
0: Evet.
1: Darülüm Zahidan'da da mesela Molla Abdülhamid her zaman Buhari ders verir.
0: Sistem bu yani.
1: Sayı Müslim'i şu an mesela Kasimi hocamız ders verir. Böyle bir şey.
0: Başka ne gibi hatıralar vardı? Mesela diğer medreselere gitme imkanı oldu mu? Mesela Enver Bedahşani vardı Binnuri Town'da. Onunla tanışma imkanı oldu mu?
1: Tabii. Enver Bedahşani hocamız yaşlıydı. Yanına gittik. Yani öyle.
0: O Afganistan'ın Bedahşan şehrinde miydi?
1: Bedahşan şehri.
0: Fars kökenliydi
1: değil mi? Fars kökenli. Hatta Enver Bedahşani hocamız Taki Usmani hocamızın kız kardeşiyle evli.
0: Aa, enteresan, bunu bilmiyordum. Enteresan. Enver Bedahşani Allah rahmet eylesin. Ben kendisini ziyaret etmiştim Karaçi ziyaretimde. Benim onda gördüğüm en önemli özellik, yani ilmi bir kenara, bütün zor kitapları kolaylaştırarak talebenin kolay anlamasını sağlamak için bir sürü eser yapmış yani.
1: Evet, tesiller,
0: hep tesiller yapmış. Tesil diyor, kolaylaştırma şeyi. Yani şu hadisi uygulamış. Yessiru ve la tuassiru. Yani bu güzel bir şey aslında. Genelde bizim Anadolu'da ve özellikle belli bölgelerde şey var. kitabı ne kadar zorlaştırırsanız öğrencinin zihni o kadar açılır. Badakhşani ise tam tersini yapmış. Ben Badakhşani'nin mezhebindenim bu konuda yani. Yani metinleri kolaylaştırmak lazım ki herkes rahat anlasın. Maksat eğer ilmi okumaksa, ilmi anlamaksa kolaylaştırmak lazım. Ana metni yine dönsün sonra. Mesela diyelim ki belagatta telhis çetin bir metin, zor bir metin. O tesilini yapmış. Ama sonra yine ana metni yine okusun. Ama o, önce bu onu kolaylaştırmışını okumakta fayda var. Mesela Usulü Şaşi'nin tesilini yapmış. Onu okusun tesili, sonra bir de ana metni de okusun. Ama böyle zor olduğu zaman talebenin zihni daha iyi açılır cümlesini çok sağlıklı bulmuyorum ben doğrusu.
1: Yani genelde medreselerde büyük hocalar veya hocaların çoğu %80-90'ı şerhlere özellikle hangi bölgedeyse mesela Pakistan'da Urdu şerhlere karşılardı. Yani talebe bunları okumasın diye. Tesihilleri de karşılardı.
0: Evet.
1: Karşı geliyorlar.
0: Badakhşani yıkmış bunu.
1: He işte ama sonradan tutulmuş yani. Şu an mesela farklı ya, farklı tesihiller yazılmış.
0: Yani şöyle. Kimse kusura bakmasın da yani o şerhler varsa şayet muhtemelen o dersi veren hoca o şerhlere bakıyordur. Bırak öğrenci de baksın yani. Hazırlansın gelsin yani. Gerçi o zaman hocaya iş kalmayacak denebilir ama zeki bir öğrenci oralarda da ulaşabiliyor. Dersi daha önce de hazırlıyorsa ne kadar güzel. Hocanın da işini kolaylaştırmış oluyor aslında yani. Öyle, bir de öyle bakmak lazım yani.
1: Evet yani şu an gerçi son yani şeyin ihtilafın sonunda merhum Enver Bedahşani hocamız daha haklı gözüküyor. Çünkü
0: tabii ki.
1: Yayıldı artık her yerde de tavsiye de ederler ama ilk başta bu tembelliğe yol açar. Ne bileyim talebe farklı şerhlere bakmaz veya metni çözmeye karışır.
0: Ama işte o zor metinlerden dolayı öğrencilerin büyük bir kısmı da medreseyi bırakıp gitmek zorunda kalıyor.
1: Bırakıyor veya soğuyor. Anlamıyorum. Anlamıyorum.
0: Yani, tabii. Bir de son yıllarda yani şöyle bir problem de vardı. Hala var ama yani medresede iddian şu. Biz burada Arapçayı çok iyi öğretiyoruz. Bütün kitaplar Arapça. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Eyvallah ama öğrenci Arapçayı doğru bilmiyor. Dolayısıyla Arapçayı daha öğrenmeden bilmediği bir dilde, bilmediği kitaplarda ilim yapmaya çalışıyor. Yani ciddi bir problem, kriz bu yani. Şimdi Pakistan'da özellikle son yıllarda medreselerde Arapça seviyesi de çok yükseltildi. Biliyorsun Karaçi'de o meşhur Doktor Ebced vardı. Evet. Arapçayı ilk geliştiren, daha sonra Darül Büşra'yı kurdu. Darül Büşra son derece güzel o eski ecik bücük medrese kitaplarının hepsini böyle modern hale getirdi. Çok güzel baskılar yaptı. Şu anda artık bütün her yerde o kitaplar kullanılıyor. Ama bunu maalesef bir tıp profesörü yaptı yani. Medrese mezunu birisi yapmadı o dönemde yani.
1: Hocam sadece bilgi için yani bunu paylaşıyorum. Darülüm Karaçi'de biz gittiğimizde der. Darülüm Zahid'den de yeni başlamıştı bu olay. Yani bunu hissetmişler ki bizim talebeler yetiştirdiğimiz her ne kadar eski metinleri çözebilseler de klasik ilimleri yapabilseler de pratik Arapçada Arap dil edebiyatında zaafları var. O yüzden Ma'ahadul Kısmil Arabi diye açtılar. Al Kısmil Arabi diye. Darülüm Karaçi'ye gittiğimizde o eskiden varmış. Yani Darülüm Karaçi'de şöyle bir durum. Eğitim Orduca bölümü var, Arapça bölümü var.
0: Yabancılar için açılmış.
1: 4 sınıfa kadar.
0: Evet, 4 sınıfa kadar. Yurt dışından gelen öğrenciler için açılmış sınıflarda onlar. Öğrenci 4 yıl boyunca geldiği zaman zorlanmasın diye direkt Arapça kitaplara başlıyordu ağırlıklı olarak. Sonra zaten 4 yıl içerisinde Urduca'ya da hakim olduğu için diğer sınıflara adapte olabiliyordu.
1: Ama belki başlangıç öyledir yani o niyetle. Ama benim gördüğüm sınıfın çoğunluğu orduların kendiydi. Yani
0: evet.
1: Çünkü orada dersler hepsi Arapça olduğu için yani Arap dilinde ders de Arapça, talebe de yani daha çok pratik üzere çalışıyor. Arapça öğrenmeleri de kolaylaşır. Yani bu iyi bir gelişme yani o Darülüm Karaçi gibi bir yerde.
0: Şeyle tanıştınız mı? Bu yine Karaçi'de Abdüllatif Talagani var.
1: Evet, Afgan o hocayla de.
0: Onun uzmanlık alanı nedir? Hadisçi midir, fıkıhçı mıdır o?
1: Daha çok Arap dil edebiyatı üzere.
0: Öyle mi?
1: Evet, müftüdür. Yani müftü dedim yani Hanefi mezhepte fetva usulünü okumuş. Fetva vermeye yetkisi var ama daha çok Camii Farukiye diye meşhur medreselerinden biri orası. Oranın yani Ma'hadul Kısmil Arabi. Arapça bölümünün sorumlusuydu, başkanıydı.
0: Evet. Bu arada dinleyicilerimiz tabii şimdi arada bir kavram kullandınız. Müftü dediniz. Müftü bizde biliyorsunuz genelde ya ilçe ya da ildeki diyanet adına sorumlu kişilere biz müftü diyoruz. Pakistan ve Hindistan bölgesinde ve İran'da müftü demek özellikle Sünni medreselerde onu da açıklamamızda fayda var.
1: Evet.
0: Medreseye gelen öğrenci önce talebe oluyor. Belli bir süre sonra işte eğer medresenin 6 yılını bitirirse damolla yani yarım molla oluyor. Tam molla olmuş olmuyor. 12 yılı bitirdiği zaman ona molla veya mevlevi diyorlar.
1: Mevlevi.
0: Aslında mevlevi veya mevlana. Artık
1: Mevlana.
0: Şeyde de Seyda diyorlar. Güneydoğu medreselerinde de Seyda diyorlar. Yani hoca olmuş oluyor. Sonra ihtisas, burada bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Sonra ihtisas sınıfına girince Bu arada ihtisas sınıfında fıkıhta iyi yetişirse

0: artık bir sürü fetva makaleleri falan yazıyor, fetvalar yapıyor. Ona da müftü deniyor. Orayı bitirir zaman müftü deniyor. Daha sonra bir yerde görev başlıyor. O vermiş olduğu fetvaları bir üst makam onayladığı zaman veya işte bütün o müftülerin bağlı olduğu bir müftü var. Ona da baş müftü deniyor.
1: Evet.
0: Bir de bütün baş müftülerin de bağlı olduğu bir yer, ona da Şeyhülislam diyorlar. Şimdi Zaydan'da baş müftüsü var Zaydan'ın, sizin evet, okuduğunuz yerde. Evet. Nasıl Şeyhülislam'ı da var. Ama ülke genelinde bazen mesela Pakistan'da devletin de tanıdığı, kabul ettiği Şeyhülislam, yani bütün Darül İftarların da itiraf ettiği, evet, fetvasına itibar ettiği Şeyhülislam Taki Osmani diye biliyorum.
1: Şeyhülislam Taki Osmani, ondan önce resmi makam olarak Muhammed Refi Osmani.
0: He.
1: Mufti Azam diyorlardı ona.
0: He, pardon. Bir de ülke genelinde olursa Müftü Azam diyorlar.
1: Müftü Azam Pakistan
0: bir
1: diye.
0: Bir baş müftü var. Hmm. Bir de Müftü Azam var. Hepsinin bağlı olduğu yer, evet, daha doğrusu fetvasına başvuruyor.
1: Onun bir resmi şeyi de var ama.
0: Ha, resmi, evet evet. Pakistan'da öyle bir şey de kurulmuş. Hmm. Pakistan'ın Müftü Azam var ama şeyde, İran'da sadece baş müftü var.
1: Baş müftü kadar var, evet. Evet. Reisi Darül İfta, baş
0: evet,
1: müftü.
0: Evet evet. Hmm. Valla çok güzel bir ilmi yolculuktan geçmişsin. Sonra dönelim mi şimdi artık yavaştan? Evet. Karaçi'yle ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı?
1: Yok hocam.
0: Güzel hatıraların yani var mı başka böyle yaşadığın sıkıntılar? Yani mesela Karaçi'de, ailen iyi para gönderiyor muydu sana? Burs veriyorlar mıydı size?
1: Karaçi'de yani bizim tabii ailelerimizin maddi durumu sadece bize yol masrafı verebilirdi hocam.
0: He.
1: Yani gidiş ve dönüş.
0: Hmm.
1: Ve giderken o zamanın parasıyla ben hatırlıyorum 2500 veya 3000 rupi Pakistan parası.
0: Kaç dolar yapıyordu o gittiğin zaman yaklaşık?
1: Hocam o...
0: Bin dolar yapıyor muydu o zaman?
1: Yok, 1000 dolar yapmaz hocam.
0: 1000 dolar çok büyük para. 500 dolar yapıyor muydu?
1: 500 de yapmaz yani, az yani, şu an ben dolar kurunu...
0: O zaman hatırladım. O zaman şimdi değil, o zaman 250-300 dolar yapıyormuştur ama.
1: Evet yapıyor.
0: 200. 300 dolarla gitmişsin yurt dışına okumaya.
1: Yani
0: evet.
1: Gidiyorduk, ondan sonra Darül Karaçi'nin iyi tarafı şuydu hocam. Her ay talebeye bir ödeme yapıyor.
0: Burs veriyor yani.
1: Burs, evet. Hmm. Orada vazife diyorlar buna.
0: He. Ama niye vazife ismini kullanmışlar?
1: Orduca kelimeden vazife, yani muazzafın vazifesi gibi. Yani görev, maaş gibi bir şey.
0: Şöyle, aslında güzel bir şey. Bak, siz geldiniz burada, vaktinizi bize tahsis ettiniz. Biz de okuyorsunuz. Sizin bu yapmış olduğunuz hizmet karşılığında biz de vazifemizi yerine getiriyoruz.
1: Evet.
0: Size burs veriyoruz.
1: İşte bu, ama bu sadece bütün medreselerin içinde sadece Darül Karaçi'nin var.
0: He.
1: Pakistan'da dahi başka medreselerin yok bu.
0: Eyvallah.
1: Darül Karaçi aylık vazife, o bunu da sınıfa göre veriyor.
0: He.
1: Yani
0: sınıf yükseldikçe burs artıyor.
1: Burs da artıyor.
0: He.
1: 3 gün devamsızlık yapanı mesela eksiltiyor. He. Öyle bir şeyi de var.
0: O da güzelmiş.
1: Yani,
0: oo, çok güzel.
1: Devamsızlığa göre. Devamsızlığı olmayan için tam vazifesini alır. O vazife bir aylık masrafa hemen hemen yetiyordu. Yani kahvaltı masrafıdır. Bir iki sefer şehrin içine gezmeye giderse.
0: Bak, biz şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Yani öğrenciye okul harçlıklarını veriyor veliler.
1: Evet.
0: Onu okula versinler. Okul o çocuğa harçlığını versin. Devamsız yaptığı zaman harçlığından kessin. Böyle bir şey olabilir. Yani ailen bu kadar yardımcı olabilir.
1: Yardımcı olabiliyordu. Biz kendimiz yani orada farklı şeyler, yani derse de halal gelmeden neler yapabiliriz?
0: He. Hiç ticari bir şey yapmadın o günlerde, yaptın mı?
1: Yaptım, yok yani, gelme gitmelerde. Mesela sene sonu gidiyoruz.
0: He.
1: Pakistan'da şeyler
0: ne
1: var.
0: Ne götürüyordun?
1: O elektronik aletler daha ucuz.
0: He.
1: İran'a göre daha ucuz.
0: Onları götürüp. Evet.
1: Biz mesela o zamanlar ben hatırlıyorum, bu bilgisayarın grafik kartları yeni çıkmıştı.
0: Hmm.
1: Veya ikinci el monitörler, şeyler kolaydı. Yani daha çok ucuz. Yani İran'a bunu götürürsek, biri aldıysak 3'e 4'e satabiliriz yani.
0: Çok ilginç tabii, dinleyiciler bunu şu anda anlamaları çok zor. Ben ta Pakistan'dan İstanbul'a dikiş makinesi getirdim. Yol harçlığımı çıkarabileyim diye.
1: Evet.
0: Yani çok zor, büyük de bir makineydi o zaman taşımak. Terzihanelerde kullanılan, evet, biraz modernce bir şeydi. O günler öyleydi. Hepimiz bu şartlarda okuduk. Hocam şeyi merak ediyorum. Mezuniyet töreni yaptılar mı sizin için dönerken?
1: Evet hocam.
0: Nasıl?
1: Özellikle mezuniyet töreni. Hı. Çok iyi bir mezuniyet töreni oluyor. Yani Darül Karaçi'nin bir eski
0: geleneği var.
1: Eski camisi vardı.
0: He.
1: Bir de yeni cami. Siz yeni camiyi görmüştünüz.
0: Evet,
1: eski camiyi görmüş müydünüz?
0: Hatırlamıyorum.
1: Hocam? Eski cami, yani yeni camide ilk yapılan mezuniyet töreni bizim törenimizdi.
0: He.
1: Orada
0: ne yapıyorlar mezuniyet töreninde?
1: Mezuniyet töreninde o gün tamamen bayram gibi, şenlik gibi.
0: He.
1: Medreseyi süslüyorlar.
0: He.
1: Herkes kendi akrabalarını çağırıyor.
0: Hmm.
1: Yani yurt dışından gelenler de oluyor.
0: Hmm.
1: Talebelerin kendi, mezun olanların kendi bir yemek de yapıyorlar.
0: Terhis günü.
1: Evet.
0: Askere terhis günü aileler geliyor. Yani askere teslim alacaklar.
1: Yemek,
0: evet.
1: Yemek ikramı talebenin tarafından olur. Talebenin ailesi. Mezun olanın ailesi iki kişi, üç kişi bir oluyorlar.
0: He.
1: 20 kişi mi davet eder? Mesela biz 25 kişi çağırmıştık. Yani orada tanıdıklar.
0: Onların yemeğinin parasını şey ödüyor.
1: Biz ödüyoruz. Yani benle bir kişi daha vardı Afganistan Tahar'dan.
0: İstediğin kadar kişi çağır ama parasını öde.
1: Mevlevi Cavit diye. Evet. O Tacik'ti. O hocayla biz birlikte olduk. Hatta biz dedik ki biz normal o geleneksel Özbek pilavı ikram etmeyelim de Pakistan'ın biryanisi var. O şekilde yapalım dedik. Yani ikram, yemek ikramı olur. Ama ondan önce törene katılan yani takriben 4-5 bin kişi katılır yani.
0: 4-5 bin kişi olur.
1: Yani belki fazla da olur. Yani ben o caminin içi doluydu. Yani her zaman olur yani bu şekilde. Ön safta hocaların hepsi yani mezun olanların hepsi otururlar. Herkes beyaz elbise. O elbise medrese tarafından veriliyor. Yani herkese ölçüler bir ay önceden alınıyor. Forma gibi düşünebiliriz. Yani evet, herkesin beyaz. Tek tip elbise giyiyorlar. Takyalarla.
0: Mezunet cübbesi gibi bir şey.
1: Sonra şeyhul hadisler yani büyük hocalar. Yukarıda bir yer kuruluyor. Hepsi oturup. Herkesin mezun olan herkesin ismi okunuyor. Ama ondan önce Buhari'nin son hadisi okunuyor. Kelimetani hafifetani alel lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Subhanallah.
1: Bu hadis okunur, bu hadis-i şerif. Kitap bitiyor. Kitap bittikten sonra da herkesin ismi okunuyor. Gelen bütün hocaların elini öper. Bir hoca onun o sarığını takar kafasına.
0: Sarık merasimi.
1: İşte sarığı takma ile birlikte artık o hoca oldu.
0: Kep yerine sarık takıyorlar.
1: Evet, sarık takıyor.
0: Evet.
1: Bu şekilde bütün yani mesela biz Darülün Karaci'de 300'e yakın yani 300 kişiydik.
0: Mezun olduğunuz zaman. Evet. Çokmuş.
1: Senelik Darülün Karaci'nin mezunluk sayısı çok. Tek yerde herhalde.
0: Eyvallah.
1: 300 kişi mezun olmuştu. Herkesi okuyor yani. O bir saat zaman alır yani.
0: İsimlerin hepsini okuyor.
1: Herkesi tek tek okur. Gelirler. Hocaların elini öperler. Başlarına sarıkları takılır. Ve mezun olurlar. Sonra da ama şey var yani bir diploma da veriliyor. Bu medresede okudu.
0: O diplomalar Pakistan devleti tarafından geçerli kabul ediliyor bildiğim kadarıyla, doğru mu?
1: Şimdi Darülün Karaci'ninki evet. Şimdi biz Pakistan'da iki şeyimiz var. Biri Vifakul Medaresi Arabiye var. İki Darülün Karaci'nin kendi şey var.
0: Kendi vifakı mı var onun?
1: Yok, kendi diploması var. Darülün Karaci'nin kendi.
0: Yok, şunu diyorum. Yani Darülün Karaci'de Vifakul Medaresi imtihanlara giriyor mu?
1: Giriyor ama ayrıyeten kendisinin de var.
0: Anladım.
1: Şimdi son senelere kadar şu an Vifakul Medaris
0: üyesi
1: ön plana çıkmış. Ama son bir 10 sene 15 sene önce Darülün Karaci'nin kendi Vifakul Medaresi'ne göre daha güçlü bir şeye sahip.
0: Yani, zaten şu anda Vifakul Medaresi'nin başkanı da Taki Osmani yani.
1: Evet. Şimdi bunun da etkisi nereden geliyor? Muhammed Şefi Osmani yani Darülün Karaci'nin kurucusu. Şebbir Ahmed Osmani. Bunlar Pakistan'ın kurucularından sayılır.
0: Yani Pakistan devletini kuranlar Darülün'ü kurmuşlar.
1: Evet, öyle bir şey var.
0: Devlet nezdinde de özel bir yerleri var. Yerleri var yani tanınmışlığı, sevilmişlikleri var. Evet.
1: Darülün gittiyseniz kütüphanesi, o yerleşker Ziyaülhak tarafından kurulmuş. Pakistan'da anılarımız çok. Yani havanın çok sıcak olması, yemeklerin değişik olması.
0: İlk gittiğin zaman yemek sorunu yaşamış mıydın?
1: Çok yaşadık hocam. Yani zaten ilk gittiğimizde 2 ay 3 aya kadar istinadsız herkes yani hemen hemen hasta olur yani.
0: Evet, hepimiz hasta olduk.
1: Hava çok kirli. Karşı
0: da çok sıcak gerçekten.
1: Hem sıcak hem kirli.
0: Doğru, doğru. Bir de Körengi bölgesi medrese yani Darülün dışından çıktığın andan itibaren başka bir dünyaya giriyorsun.
1: Evet, Vermikalunu, Keriya hepsi öyle yani.
0: Eminim her gün mandalina yiyor musunuzdur? Mandalina ve muz değil mi?
1: Meyvesi iyi mesela.
0: Meyvesi iyidir. Mandalina ve muz.
1: Mandalina, muz, bir de mango var.
0: Mango evet.
1: Bizim mango da çok.
0: Elma azdır Pakistan'da. Evet. Biraz şeyden gelir, kuvvetli tarafından gelir. Pakistan'ın en pahalı meyvesi elmadır, yoktur neredeyse yani.
1: Evet.
0: Kuvvetli. En ucuz meyve de muzdur. Evet. Evet. Sonra İran'a geri döndünüz öyle mi?
1: İran'a geri döndüm ben.
0: İhtisas yaptın mı İran'da?
1: İran'da evet. Bir sene fıkıh ihtisasında kaldım. İki sene de hadis ihtisası yaptık. Ve hatta biz Darülün Zahidan'da ilk hadis ihtisası kuruldu. Hadis ihtisası kurulduğunun ilk talebeleri de bizdik yani.
0: Ne okuttular size? Kısaca söylemek gerekirse. İhtisasta hadiste ne okutuyorlar?
1: Hadiste okumadan daha ziyade araştırma var. Yani
0: yazarak mı?
1: Hem yazıyoruz, hem makale yazılıyor, hem kitaplar araştırılıyor.
0: Hepsini Arapça mı yazıyorsunuz makaleleri?
1: Tabii, dil Arapça yani.
0: Evet.
1: Ama bir müfredat var. Mesela Mukaddime-i İbn-i Salah her ne kadar şeyde okuduysak da yani müfredatın içinde mevcuttur. Ama burada artık belli başlıklar üzere durup,
0: tamam,
1: mesela

0: Neden? Farsçanız güçlü. Hı-hı. Bir de Darülüm Karaçi'de fıkıh var.
1: Fıkıhtan sonra hadise geçiyorlar.
0: Darülüm Karaçi'de hani hadis yönü çok güçlü değildi o zaman. Yani ihtisası.
1: Karaçi.
0: Karaçi, Darülüm Karaçi'nin fıkıhla meşhurdu.
1: Yani hadis o kadar güçlü değil miydi? Çok ilginç
0: bir şey. Nuri Tavan çok şeydi. Nuriye Tavan var.
1: Nuri Tavan daha güçlü.
0: Daha güçlü, daha meşhur. Kim hadis ihtisası yapmak istiyorsa
1: Nuriye'ye gidiyor.
0: Nuriye'ye gider. Fıkıh ihtisası yapmak istiyor. Yani Darülüm Karaçi fıkıh şey yeri.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten bir akademik bir yer.
1: Tamam, şeye dönecek olursak hadis ihtisasında Leknebi okudunuz, İbn Salah okudunuz, Keşmir'i okuttular size. Başka neler vardı? Hatırladınız?
0: Nüzhatü'n Nazar var. Nuhbetül Fikir'in.
1: Tedrib-i Ravi falan okuttular mı size?
0: Tedrib-i Ravi belli başlı yerden ama Tedrib-i Ravi çok uzun bir kitap. Yani aslında bütün kitaplar yani
1: hepsi uzun aslında.
0: Hepsi okutuluyor. Yani ihtisas hadiste. Ama eleştiriler bir dille. Yani şeyle değil. Yani
1: müzakere ediyorsunuz.
0: Müzakere ediliyor. Daha çok orada mesela benim de neden ben ihtisas hadisi okudum? Kütüb-ü Sitte'yi okurken dedim ya biz Hanefi olarak neden bunlara amel etmiyoruz mesela? Böyle bir soru oluştu. Ben.
1: Hadisler var.
0: Hadisler
1: okuyoruz
0: var.
1: Ama amel etmiyoruz.
0: Biz tamam, biz de hadise amel ediyoruz tabii ki. Yani usulü fıkıhta okuduk bunu. Ama bu hadislere amel etmiyoruz. Yani mesela amel etmiyoruz derken yani neden amel etmiyoruz?
1: O zaman şeyi bilmiyordunuz tabii. Bütün fıkıh kitapları özellikle bütün mezheplerde şöyle bir bab açıyorlar. Amel edilmeyen sahih hadisler.
0: Evet.
1: Bu kısmı var.
0: Şimdi biz çok yani mesela oradaki yani Davretül Hadis'te özellikle Tirmizi üzere fıkhi bütün tartışmalar yapılıyor. Yani
1: Davretül Hadis kısmında 8. sınıfta.
0: Evet, 8. sınıfta ama Tirmizi kitabında. Buhari'de daha çok değil de fıkhi tartışmalar Tirmizi'de oluyor. Özellikle o yüzden Tirmizi'yi ders veren hoca çok fıkıhta iyi olması lazım. Hanefi mezhep hangi hadise amel etmiyor yani almıyorsa bunun karşılığını hangi hadise amel etmiş? Niye göre bunu mensuh mudur bu hadis? Muallel midir bu hadis? Yani bu hadisi amel etmemesinin sebebi nedir? Veya ayete amel etti de bunu haber-i vahid diye mi terk etti? Bunların hepsini izah ediyorlar. Yani
1: şeyde.
0: Hocalar. Tirmizi'de. Tirmizi üzere. Çok uzun geçiyor bu. Ona rağmen benim içimde bir şey kaldı.
1: Okta kaldı yani.
0: Yani
1: bir soru.
0: Bu hadis ihtisasını bir yapayım yani. Ne oldu bu? Bir de Selefiyet akımı var. Yani
1: Selefi baskısı var.
0: Evet, baskısı hadisler var. Çoktan ama vardı ama bizim dönemimize daha yani
1: belirgin olmaya başladı.
0: Evet, Karaçi'de mesela biz bayram günlerinde veya farklı tatil günlerinde bir araya geldiğimizde yabancı özellikle talebeler Cami Ebu Bekr Es-Selefiye'den gelen var, Dirasat İslamiye Selefiye'den gelen var.
1: İyi ki onlar var, siz hadise yok okumazdınız yoksa.
0: Evet, öyle bir etki tepki olarak işte biz de hadis yöneldik.
1: Evet değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Evet, ayağınıza sağlık. Bizim programlar böyle çok çabuk biter. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Aslında sizi bir başka programda ağırlamak istiyorum. Dinleyicilerimize bunu şimdiden haber vereyim.
0: İnşallah.
1: Siz sonra Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de evlendiniz. Afyonlu oldunuz. Çocuklarınız şu anda çok iyi liselerde okuyor. Bunları bir başka programda konuşacağız. Ama iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bambaşka bir dünyadan bahsettik. Böyle herkesin ilgi alanına girmeyen ama böyle bir dünyanın da varlığından haberdar etmek için bu programı yaptık. Muhsin hocamız kendisini çok iyi yetiştirmiş gördüğünüz gibi. Ama bambaşka bir dünya daha var mevcut dünyadaki modern okulların dışında. Buralarda da farklı okuma biçimleri var. Bu okuma biçimlerinin bir kısmı ilahiyatlarda master, doktora yapan öğrencilerin çok iyi anladığı alanlar. Ama onun dışında tabii ki çok teknik meseleler, teknik detaylar olduğu için biraz anlaşılması zor olmuş olabilir. Ama inanın ki eğer Osmanlı eğitim sistemini biraz incelerseniz aşağı yukarı ta Nizamiye medreselerinden, yine Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerinden günümüze kadar devam eden bir eğitim sisteminden, geleneğinden bahsettik. Biraz sizi sıkmış olabiliriz ama bir kısım insanların da çok dikkatini çekmiş olabilir. Bir kısım insanların faydasına olmuşsa, biraz katkı vermişsek ne mutlu bize diyorum. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate
0: ben
1: kadar bizi dinlediniz.
0: Ediyorum.
1: Bir söyleyeceğim bir şey var mı hocam son olarak?
0: Son olarak kıymetli dinleyicilerimize, yani özellikle ben kendim yani birkaç ülke gördüm, farklı olaylar yaşadım, gördüm. Yani her şeyin başının eğitim olduğunu, yani hayat bana öğretti diyeyim. Yani.
1: Eyvallah, bu cümleyi altın harflerle yazıyoruz. Değerli dostlar, bizi bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

5 dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyahatle zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosurma arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu, Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat, yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun. Biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar gezi evi ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim.

5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Şiraz'ın hoşluğuna bakın. Ya Rab, onu zevalden ve yok olmaktan koru. Bizim Rüknabat nehrimize binlerce can feda olsun. Çünkü onun o tatlı suyu Hızır'ın ölümsüzlük suyuna can verendir. Hafız-ı Şirazi doğduğu kent Şiraz'ı ve Rüknabat suyunu böyle övmüş gazelinde. Şiraz, İran'ın kültür başkenti, şairler ve güller şehri. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan ve 3 kıtaya yayılan Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis bu şehirdedir. İran edebiyatının büyük şairleri Hafız-ı Şirazi ve Sadi-i Şirazi bu kentte doğmuş, bugün bile hayranlıkla okunan şiirlerini bu kentte yazmıştır. Cennet bahçesinde boşuna arayacaksın Rüknabad'ın yeşil kıyılarını ve güllerin birbirine dolandığı musallayı. İstanbullu divan şairlerinin Kağıthane Deresi ve Sadabad'ı anlata anlata bitiremediği gibi Hafız da Şiraz'ın Rüknabad'ını ve musallasını anlatır. Rüknabad 14. yüzyılda Emir Rüknüvedde Hasan tarafından yaptırılan bir kanaldır aslında. Günümüzde su seviyesi iyice azalsa da yeraltı sularıyla beslenerek akmaya devam eder. Şairin cenneti andıran huzur ve aşk mekanı olarak tarif ettiği musalla bahçeleri, şehrin üzüm bağları ve güllerle çevrili mesire alanlarıdır. Şiraz, İran körfezini İsfahan, Kum, Yezd ve Kirman gibi şehirlere bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde Zagros dağlarındaki yüksek bir ovada kurulur. Eski kil tabletlerde adı Tiraziz olarak geçer. İslamiyet'in kabulünden sonra bölgenin kültürel merkezi haline gelir. 13. yüzyılda Mezopotamya'nın büyük bölümü ve Anadolu kentleri Moğol istilalarıyla yıkılırken Şiraz yağma ve yıkımdan kurtulur. Zend Hanedanlığı döneminde Şiraz İran'ın başkenti ilan edilir. Artık başkent olmasa da hala ayakta olan mimari eserleri, İrem bağları ve şairlerin bıraktığı edebi mirasla ülkenin kültür şehri olmayı sürdürmektedir. 1327 yılında şehri ziyaret eden İbni Batuta'nın izlenimleri şöyledir. Şiraz yüksek bir ovada yer alır, her tarafı bahçelerle çevrilidir ve içinden 5 nehir akar. Bunlardan biri Rüknabat Nehri'dir ve suyu içmek için uygundur. Şehrin dışındaki türbelerden birinde zamanın büyük şairi Şeyh Sadi'nin mezarı bulunur. Hemen yakınında Sadi'nin kendi yaptırdığı büyüleyici bir bahçeyle çevrili inziva yeri vardır. Bu inziva yeri Rüknabat Nehri'nin kaynağına yakındır. Şeyh Sadi bahçede çamaşır yıkamak için birçok havuzda yaptırmıştır. Şiraz halkı bu türbeyi ziyaret eder. İnziva yerinde hazırlanan yemekleri yer, elbiselerini nehirde yıkarlar ve gün batımında şehre dönerler. Ben de öyle yaptım. Allah Şiraz'a rahmet etsin. ...1390'da hayata veda eden büyük şair Hafız'ın mezarı da Şiraz'ın kuzeyinde en sevdiği yerlerden biri olan musalla bahçeleri içindedir. 1935'te Fransız mimar ve arkeolog André Goder tarafından tasarlanan gül bahçeleri içinde iki anıt vardır burada. Yahya Kemal Beyatlı'nın Hafız-ı Şirazi'ye dair Rintlerin Ölümü şiiriyle son verelim sözümüze. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Şairlerin şehri Şiraz'a Hafız'ın şiirinden bestelenen bir şarkıyı İranlı sanatçı Hümayun Şecaryan'ın sesinden dinleyerek veda ediyoruz. Saçlarını rüzgara savurma ki perişan olmayayım, nazlanıp durma ki yok olmayayım. Başına buyruk olma ki feryadım göklere yükselmesin. Beni kendi halime bırak ki Ferhat gibi sevdandan divane olmayayım.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyicilerimiz. Yine bir sohbet vakti programıyla yine TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyoruz Rabbimizden. Rabbimizin her türlü kötülükten, her türlü hastalıktan, bela ve musibetten korumasını niyaz ediyoruz. Hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından bizi korumasını, bize ne kadar süre, ne kadar ömür takdir ettiyse o ömrü güzelliklerle, iyiliklerle, salih amellerle, güzel ahlakla dolu dolu yaşayabilmeyi, elbette imanın üzerine bina edilmiş güzel ahlak ve salih amellerle dolu dolu yaşayabilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zamanın kıymetini bilebilmeyi, ömrün kıymetini bilebilmeyi nasip etsin. Bugün ömrün kıymetini bilen bir insanın hayatından yola çıkarak, ki bu seneki programlarımızda zaten sohbet vakti programlarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de başlayan, Medine'de devam eden ve 8 Haziran 632 miladi yılında sona eren güzel hayatından hayatımıza taşıyabileceğimiz güzellikleri konuşmaya çaba gösteriyoruz. Bir takım tarihi olaylar anlatıyor, asr-ı saadetten anlatıyor. Onlardan çıkarmamız gereken derslerin üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hem Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında hem de onun yakın çevresinin hayatında yaşananlardan dersler çıkarmaya, bizim için, bizim hayatımıza güzellikler taşımaya çaba gösteriyoruz. İşte bugün zamanı güzel kullanmaya çalışan, hayatı hakikat arayışıyla güzelleşen bir güzel insandan, bir güzel sahabiden, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan bahsedeceğiz bugünkü sohbet vakti programımızda. Şimdi kısaca hayatını anlattığımız zaman, onun hayatından almamız gereken derslerin, mesajların üzerinde durduğumuz zaman göreceksiniz ki kaliteli yaşanmış bir hayatın bize söyleyecek çok şeyi oluyor. Kaliteli ve güzel yaşanmış hayatın, özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde, onun gölgesinde, onun terbiyesinde yetişmiş ve onun nasihatleriyle, onun ifadeleriyle, onun buyurduklarıyla şekillenmiş bir hayatı hayatımıza taşımak, hayatımızda o hayattan güzellikler bulmaya çalışmak çok daha anlamlı hale geliyor. Bugün Selman-ı Farisi, neden konuşuyoruz Selman-ı Farisi'yi? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonraki döneme denk geliyor. Onun da Müslüman oluşu ve bir müddet sonra

sonra da kölelikten kurtuluşu ve özellikle Hendek Savaşı'ndaki katkısı, fikir vermesi, Medine'ye gözü dönmüş olarak gelen, tabir caizse 10 binden fazla Mekke müşriğinin karşısında Medine'yi savunacak bir yöntem olarak, bir savunma yöntemi olarak hendek kazmayı teklif etmesi ve neticede de müşriklerin emellerine ulaşamadan, Medine'ye zarar veremeden geriye dönmesi onun İslam tarihindeki yerini çok daha kıymetli hale getirmiş, pekiştirmiş. Hazreti Peygamber aleyhisselam başka bir zaman elini onun omuzuna koyarak Selman bizdendir, bizim ehli beytimizdendir buyurmak suretiyle onun faziletine dikkat çekmiştir. Şimdi biz onun hayatından almamız gereken, alabileceğimiz güzelliklere yoğunlaşmaya çalışalım. Selman İsfahanlı, mecusi bir anne babanın, ateşe tapan bir anne babanın çocuğu olarak hayatını idame ettiren bir genç, bir delikanlı. Babası bir gün, babası tapınağı idare edermiş. Mecusilerin tapınaklarının görevlisiymiş. Kendisi gidemediği bir gün Selman'ı tapınaktaki hizmetleri yürütmek üzere tapınağa göndermiş. Selman diyor ki adeta beni böyle bir gelinlik kız gibi beni kıskanırdı babam. Çok üzerime titrerdi, hassasiyet gösterirdi. Böyle adeta dışarıya çıkmama bile neredeyse izin vermezdi. Böyle çok steril, böyle adeta fanus içerisinde bir hayat sürmüş Selman-ı Farisi. Çok da böyle çevreyi görüp tanıma imkanı da bulamamış. Selman diyor ki babamın işi olduğu bir gün tapınağa göndermişti beni. Tapınağa giderken başka bir yerde böyle başka ibadet eden, daha önce görmediğim şekilde ibadet edenlere rastladım. Bir kiliseye rastlamış o dönemde. Girdim oraya bir merakla, bir araştırma, bir gözlem yapma niyetiyle. Yaptıkları ibadetler bizim yaptığımız ibadetlere göre bana daha mantıklı geldi, daha da hoşuma gitti. Dolayısıyla onların yanına gidip gelmeye başladım. Babam bunu fark edince, yani başka bir dinin mabedine gittiğimi fark edince, babam beni eve hapsetti. Ev hapsinde tutuyor beni. Dışarıya çıkmama müsaade etmiyordu. Dolayısıyla çok ilgimi çeken, çok merak ettiğim bu insanların dinlerini öğrenme, ibadetlerini öğrenme imkanı bulamadım. Böyle ev hapsinde tutulduğum dönemde bir yolunu buldum. Bir gün evden kaçtım ve o kilisede bulunan insanların, din adamlarının, rahibin yönlendirmesiyle Şam'a gittim. Şam'a gidenlere katıldım. Gizlice babamdan izin almaksızın Şam'a gittim. Şam'da tavsiye edilen rahibi buldum. Rahibi buldum, yanında kaldım. İyi bir insan değildi, insanları kandırıyordu. Efendim, insanların dini duygularını istismar ediyordu. Efendim, topladığı hayırları, yardım paralarını kendi üzerine geçiriyordu, saklıyordu. Ölünce bunu insanlara söyledim ve etraftaki insanlar bundan çok rahatsız oldular. Çok kızdılar söylediklerimin doğru olduğunu anlayınca, gelip de sakladığı yerde altınları, paraları bulunca çok rahatsız oldular. Sonra onun yerine başkası geldi. O çok iyi bir insandı, salih bir insandı. Onunla beraber kaldım. Onun yönlendirmesiyle sonra Nusaybin, hep bizim civarımızda, yani yaşamış olduğumuz topraklar çok bereketli topraklar, maneviyatı çok yüksek topraklar. Tarih boyunca böyle medeniyetin doğduğu, büyüdüğü, geliştiği, yerleştiği toprakların içerisinde, üzerinde yaşıyoruz. Hamdolsun Allah bu güzel toprakların, bu güzel vatanın kıymetini bilebilmeyi nasip etsin her birimize. Onun yönlendirmesiyle Nusaybin'e gittim. Nusaybin'de bir başka rahiple tanıştım. Onun yanında biraz kaldım. Onun yönlendirmesiyle kendimi sürekli geliştirmek

etmeye çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gittiğim zatlar yaşlı oluyorlar, vefat ediyorlar. Onlardan gidebilecek yeni adresler alıyorum. Böyle yani kaba taslak anlatıyorum ben. Asıl mesajların üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Sonra onun yönlendirmesiyle Amuriye'ye gittim diyor. Amuriye. Amuriye kıymetli dinleyenlerim, bu Ankara Afyon arasında bir bölge. Daha çok Emirdağ civarında, Emirdağlılar daha fazla sahip çıkıyorlar. Emirdağ civarında Selman-ı Farisi'den kalma hatıraların, o dönemden kalma hatıraların olduğu ifade ediliyor. Yani bu bölge Nusaybin'den bizim şimdi Mardin sınırlarında olan bölgeden bu bölgeye geliyor. İşte kervanlarla o şartlarda kafilelere katılarak, ticaret kervanlarına katılarak geliyor. Diyor ki geldim, burada tarif edilen rahibin yanına yerleştim. Çok iyi bir insandı, salih bir insandı, dürüst bir insandı. İnsanları kandırmayan bir insandı, ibadete düşkün bir insandı, bir rahipti, bir din adamıydı. Daha İslam gelmemiş o zaman. Yanında kaldım, hatta kendimin de biraz malı olmaya başladı. Çalıştığım koyunlarım oldu, onlar çoğaldı filan derken bu zat zaten yaşlıydı, hastalandı. O hastalanınca ben endişelenmeye başladım. Eğer bu vefat ederse ben ne yapacağım diye, yani kimin yanında yetişeceğim, kimden bu hak ve hakikatin öğretilerini alabileceğim şeklinde bir kaygıya kapıldım, bir endişeye kapıldım ve sordum kendisine. Dedim ki efendim, yani size bir şey olursa ben ne yapacağım? Bu dini kimden öğreneceğim? Hakikati kimden öğreneceğim? Dedim. Bu yaşlı zat dedi ki evladım, seni gönderebilecek kimseyi tanımıyorum. Yani ben hayatta olan ve bu dini sana öğretecek bir kimseyi tanımıyorum. Ancak kutsal kitaptan okuduğuma, anladığıma göre Faran Dağları, yani Hicaz bölgesinde bir peygamberin çıkması yakın olmalı. Ya çıkmıştır ya bugünlerde çıkması beklenmektedir. Eğer o tarafa gidebilirsen, onu bulursan ona tabi ol dedi. Ona tabi ol dedi ama ben efendim onu bulursam nasıl tanıyacağım onu dedim. Yani nereden tanıyacağım, nasıl tanıyacağım, alametleri var mı dedim. Üç alamet söyledi. Ben üç tane alamet biliyorum dedi. Birincisi dedi, sadakayı kabul etmez. Sadaka hurması ya da sadaka yiyeceği yemez. İkinci olarak hediyeyi kabul eder dedi. Hediyeyi alır. Benim bildiğime göre, yani öğrendiğime göre görmemiş ama kendisinde olan dini bilgilerden, kendi tabi olduğu, o zaman bir Hristiyan olmalı elbette, öğrenmiş olduğu kitabından bilgiler naklediyor Selman'a. İkinci olarak hediyeyi kabul eder dedi. Üçüncü olarak da iki omuzun arasında bir peygamberlik mührü olmalıdır. Bu gelecek olan peygamberin şeklinde açıklamalar yaptı. Çok zaman geçmeden vefat etti. O vefat edince ben neyim var neyim yok sattım. Hepsini paraya çevirdim. Sonra bekledim o bölgeye, yani Amuriye'den, bu Anadolu'dan Hicaz'a giden kervanları araştırdım. Ticaret kervanlarını araştırdım. Bir kervanla bütün malımı, bütün paramı vererek beni Hicaz bölgesine götürmeleri karşılığında anlaştım. Elimdeki, avucumdakini onlara verdim ve beni onlar Hicaz'a götürecekler şeklinde bir anlaşma yaptık. Fakat bu anlaşma yaptığımız insanlar iyi insanlar değillermiş. Yolun yarısında beni köle tüccarlarına köle diye sattılar. Yanımda beni tanıyan, durumumu anlatabileceğim ya da durumumu anlatabilecek, müdahale edebilecek hiç kimse yok. Beni köle diye sattılar. Hür bir insanken birdenbire köle oldum ve beni bir Musevi, bir Yahudi tüccar aldı, beni Yesrib'e götürdü. Yesrib'e bakın şimdi kıymetli dinleyicilerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hidayet verecek ama kendi dilinden anlatıyor Selman bunu. Maceraya bakın. Adeta keşke
yapılmış mı bilmiyorum ama.

Keşke bir senarist sahip çıksa, güzel bir senaryo yazsa da güzel bir yönetmen güzel bir filmini çekse ne kadar güzel olur. Çok kendi dilinden olduğu için sahih de bilgiler. Efendim Selman-ı Farisi'nin hakikat arayışını böyle bir tatlı, böyle lezzetli bir film haline getiren güzel insanlar olsa ne kadar güzel bir hizmet olur. Şimdi gittik diyor Yesrib'e, orada çalışıyorum köle işte, yani köle efendisi ne iş verirse onları yapıyorum. Hurma bahçelerinde çalışıyorum, ağaçları buduyorum, bahçeleri temizliyorum filan. Böyle yaparken bir gün diyor ağacın başında, bir hurma ağacının başında ağacı budarken aşağıda benim efendim, kölelik var o zaman, sahibim ve onun bir akrabası, amcaoğlu, halaoğlu her neyse bir akrabası aralarında konuşuyorlar. Ben de ağacın üzerinde duyuyorum konuşmalarını. Diyorlar ki konuşurken, işte Mekke'de birisi çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Kavmi onu Mekke'de istememiş, Medine'ye geliyormuş. Böyle konuşmanın özeti bu. Hem konuşuyorlar, bir taraftan da olumsuz şeyler söylüyorlar diyor Selman-ı Farisi dinlediklerini aktarırken. Olumsuz konuşuyorlar. Konuşanlar Musevi Yahudi olunca yeni dinin yeni peygamber hakkında tabi olarak olumsuz konuşuyorlar. Şöyle böyle işte bir takım. Ben bunu duyunca adeta kalbim yerinden çıkacakmış gibi, fırlayacakmış gibi oldu. Böyle ağacın üzerinden adeta düşer gibi kendimi bıraktım, atladım aşağıya. Kendi köle olduğumu unutmuşum, sahibimin yakasından tuttum. Ne diyorsun, kim bu filan böyle sorular sordum. O da azarladı beni, iteledi beni. Git dedi, köleliğini bil dedi. Git işine bak, karışma bu işlere gibi. Neyse, azarlayacak cümlelerle beni gönderdi ama ben artık içimdeki merakla adeta yerimde duramıyorum ve takip ediyorum. Yani bu gelecek olan misafirin gelişini takip ediyorum. Etraftan duydum ki Medine'nin dışında yaklaşık 7 kilometre mesafede olan Kuba'ya gelmiş. Orada bir köy. Oraya gelmiş. Orada Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir haftadan birazcık daha fazla kalıyor. O esnada Medine'deki hazırlıklar tamamlanıyor. Sonra oradan Medine'ye intikal ediyor. Zaten mesafe yakın, bir saatlik yürüme mesafede olan bir yer. Kuba'dayken böyle bir şeyler hazırladım. Böyle yiyecek bir şeyler hazırladım. İşte hurmadır neyse ne varsa onları götürdüm, kendisine ikram ettim ve efendim yoldan gelmişsiniz herhalde, bu sadakamdır, buyurun yiyin dedim. Sadaka deyince dikkat ettim, hiç kendisi yemedi, verdiklerimin tamamını etrafındaki insanlara dağıttı. Hani Amuriye'deki rahip demişti ya, ilk alamet olarak sadakayı kabul etmez. Kendisi sadaka diye verdiğim tabaktan, sepetten hiçbir şey yemeyip hepsini dağıtınca içimden dedim ki bu birinci alamet tuttu. Hem de seviniyor tabii Selman. Aradığı kişiyi, hakikate götürecek insanı bulmaktan dolayı, bulacak olmanın heyecanıyla adeta içi içine sığmıyor. Aradan birkaç gün daha geçti. Sonra yine bir şeyler hazırladım. Medine'ye geçmişti o esnada. Kuba'da kaldığı süre bitmiş. Medine'ye geçmişti Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine bir şeyler hazırladım. Yine yanına gittim. Dedim ki efendim bu size hediyemdir. Hediyemdir deyince dikkat ettim. Götürdüğüm, ikram ettiklerimin içerisinden bir kısmını yedi. Kalan kısmını da etrafında bulunanlara dağıttı. Yediği de oldu, dağıttığı da oldu. İçimden dedim ki bu iki. Çünkü Amuriye'deki rahip ikinci alamet olarak hediyeyi kabul eder demişti. Bak kendisi yiyince, hem yiyip hem dağıtınca, ha demek ki hediyeyi kabul ediyor dedim ve ikinci alamet de efendim belirlenmiş oldu, ortaya çıkmış oldu. Tabii üçüncü alamet var mı yok mu diye bir taraftan da köle

böyle hareket kabiliyeti de sınırlı Selma'nın. Merakla böyle takip ediyorum. Bir gün bir arkadaşları vefat etmiş Medine-i Münevvere'de. Cennetül Bakı'ya defnetmişler. Cennetül Bakı'yı biliyorsunuz. Mescid-i Nebi'ye birkaç dakikalık mesafede olan kabristana, mezarlığa verilen isim. Yani çok yakındır. Mescide, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evine, Hücre-i Saadet'e çok yakındır. Bir arkadaşları vefat etmiş, onu defnetmişler. Mezarın başında dua ediyorlar, oturuyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam birisi vefat ettiği zaman onu defnettikten sonra mezarın başından hemen ayrılmayın. Bir hayvanı kesip de dağıtıncaya kadar bekleyin şeklinde tavsiyeleri var. Bu konudan bağımsız olarak söylüyorum. Hemencecik o arkadaşınızı yalnız bırakmayın benzeri tavsiyeleri var Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. O esnada arkasından bir o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa geçiyorum. Acaba sırtı açılır da omuzundaki mührünü görebilir miyim diye merakla dolaşıyorum o çevrede, bölgede. Benim ne yapmak istediğimi anladı herhalde. Araplar sıcak iklim olduğu için erkekler hafif elbiseler giyerler. Böyle sanki üzerindeki gömleğini aşağıya çeker gibi yaptı. Böyle elbisesi önden aşağıya doğru biraz çekilince iki omuzun arasındaki nübüvvet mührü ortaya çıktı. Ben artık kim nedir, efendim nasıl karşılarlar bunları hiç düşünmeden nübüvvet mührü, peygamberlik mührü ortaya çıkar çıkmaz, gözükür gözükmez sarıldım sırtına, öptüm ve ağlamaya başladım. Böyle. Etrafta bulunanlar çok şaşırdılar. Yani bu kim, yabancı bir köle, niye böyle yapıyor filan diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki başından geçenleri anlat. Anlattım. İsfahan'dan Şam'a, Şam'dan Nusaybin'e, Nusaybin'den Ammuriye'ye, Ammuriye'den Yesrib'e yani Medine'ye, hürken köle oluşuma hepsini baştan sona anlattım. Çok hoşuna gitti diyor. Şimdi bu Selman, böyle bu hakikati arayan adam Selman-ı Farisi radıyallahu anh, asıl şunun üzerinde duracağım kıymetli dinleyenlerim. Yani her dönemde böyle toplumlarda, her dönemde yaşayan insanlar arasında kendi cinsini, kendi ırkını, kendi rengini, kendi dilini, yani elde etmesinde bir payının olmadığı özelliklerini üstünlük sebebi kılanlar olabiliyor. Bu yanlış bir şey. Yani ırkçılık ne insanlığın ne de İslam'ın kabul ettiği bir şeydir. Asla kabul etmez. Yani bir insan boyu kısa diye ayıplanır mı? Değil. Boyunun kısa olmasında kendisinin bir payı yok. Bir insanın derisinin rengi kızıl deri diye ayıplanır mı? Ya da övünebilir mi? Yok. Çünkü kendisinin bir payı yok. Bir insanın derisinin rengi siyah diye ötekileştirilebilir mi? Ya ötekileştirilemez. Çünkü derisinin renginin siyah olması kendi tercihi değil. Bir insanın derisinin rengi beyaz diye kendisini üstün sayabilir mi? Sayamaz. Çünkü derisinin rengini o da kendisi seçmedi. Dolayısıyla bunlar yaratılıştan gelen özelliklerdir. Ama her dönemde maalesef bunları farklılık, ayrıcalık sebebi ya da üstünlük ya da alçaklık sebebi gören yanlış, çarpık anlayışlar olabiliyor. Şimdi aradan yıllar geçiyor. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın desteğiyle, sahibiyle anlaşma yapıyor. Belli bir para ödeyerek efendim kölelikten kurtuluyor. Hürriyetini satın alıyor adeta, gerçek ifadesiyle. Bu parayı ödeme konusunda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam destek oluyor. O karşılıyor neredeyse tamamını. Dolayısıyla Selman-ı Farisi kölelikten de kurtuluyor. Ama işte insanız, zaman zaman işte aramızda, eşimizde bile tatsızlık oluyor, çocuklarımızda bile oluyor, komşumuzda bazen oluyor. Olabilir, bunlar normal, önemli olan bunları büyütmeden hemen telafi etmeye çalışmak ve kalplere fitne, fesat, kırgınlık, dargınlık girmesine fırsat vermemektir. Sahabe-i kiramdan bir tanesiyle

Arasında belli ki bir şey olmuş, bir tatsızlık olmuş. Böyle mescitte oturuyorlar birkaç kişi. O sahabi Selman'ı mahcup etmek için, aralarında bir tatsızlık olmuş ya, herhalde Selman'ı mahcup etmek için orada bulunanlara neseplerini soruyor. Kim ve neci olduklarını soruyor, ırklarını soruyor, geçmişlerini soruyor. Soruyor, diyor ki işte filan orada kim var mesela, sen kimsin, necisin, ma hasebuke ve ma nesebuk, nesebin nedir senin, soyun sopun ne senin, öyle çevirebiliriz Türkçemize. O saymaya başlıyor. Ben işte filanın o ta büyük dedelerine kadar şeyini sayıyor. Nesebini, şunun oğluyum. Ben işte mesela Mudar kabilesindenim. O maşallah ne güzel ne asil bir soyun var filan. O onu takdir ve tebrik ediyorlar. Diğerine geçiyor. Sen kimsin, necisin, soyun ne, sopun ne? O da sayıyor. Benim işte şu atalarım, bu dedelerim var. Ben de Kureyş kabilesindenim mesela. O maşallah ne asil bir soyum var, ne güzel bir geçmişim var şeklinde o da takdir ve tebrik ediliyor. Asıl maksat kim? Asıl maksat Selman. Selman'a geliyor. Diyor ki Selman, ma hesabuk ve ma nesabuk. Sen söyle bakayım. Senin soyun sopun ne? Sen kimsin, necisin? Şeklinde bir soru soruyor. Selman ne desin? Yani hiçbir aile fertlerinden tanınan, bu bölgede tanınan hiç kimsesi yok. İsfahan'dan kopup gelmiş. Arap değil, acem. Efendim söyleyebilecek bir şeyi yok. Yani bir sözü sayabileceği, onların arasında bilinen bir nesebi yok. Ama Selman Allah'ın lütfuyla, asıl işte bunu anlatmak için Selman'ın hayatını kısaca özetlemiş oldum kıymetli dinleyicilerim. Selman öyle bir cevap veriyor ki, Selman'a sen kimsin, necisin sorusunu soran kişi muhtemelen 10 defa pişman olmuştur. Kimsin, necisin sorusuna Selman şöyle cevap veriyor. Ene Selman İbnül İslam. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Ben dalaletteydim. Şaşkın bir haldeydim. Allah beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde hidayete ulaştırdı. Ben köle bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde hürriyetime kavuşturdu. Ben fakir bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde zenginleştirdi. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Şimdi İzzet olarak Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede felillahil izze, izzet Allah'ındır. Şeref Allah'tandır. İnnel izzete lillahi cemi'a. İzzetin, şerefin tamamı Allah'a aittir. Yani Allah aziz kılarsa bir insan aziz olur. Allah'ın zelil kıldığını aziz kılacak kimse yoktur. İnsan izzeti Allah'ın yoluna tabi olmakta aramalıdır. İnsan izzeti Allah'a iman etmekte, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmekte aramalıdır. İnsan izzeti İslam'a mensup olmakta aramalıdır. İnsan izzeti takva sahibi olmakta aramalıdır. Bunun dışında elde etmesinde kendi payının olmadığı sebepleri izzet ve şeref aracı olarak kabul etmek büyük bir aldanmadır kıymetli dinleyenlerim. Büyük bir aldanmadır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Müminun Suresinin sonlarında buyuruyor ki sura üfürüldüğü zaman فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sura üfürüldüğü zaman aralarında nesep bağı asla fayda vermeyecektir. Aralarında nesep bağı olmayacaktır. Şu filanın oğlu, şu filandan, şunun dedesi, bunun atası. Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz, okurken dikkatinizi mutlaka çekiyor. Mesela ilk peygamberlerden Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nuh Aleyhisselam, Kur'an'ın ifadesiyle uzun yaşayan bir peygamber.
uzun yaşaması, uzun daveti mücadelesinde kendisine iman etmeyenlerden bir tanesi de kendi öz oğludur. Dalgaların arasında kalıp da boğulunca, iman edip gemiye binmeyince baba şefkatiyle "Ya Rabbi benim oğlum" diye Rabbine yalvarmış, Cenab-ı Hak onu uyarmıştır. O salih olmayan bir iştir. O senin ailenden değildir demiştir. Çünkü onun kanından da olsa iman etmediği için artık beraberlikleri dünyada kalmış, ahirette beraberlikleri devam etmeyecektir. Sonra geliyoruz İbrahim Aleyhisselam'a. Ulul Azm büyük peygamberlerdendir. İbrahim Aleyhisselam hayatı tevhid mücadelesiyle geçmiş, Rabbinin dostluğuyla şereflendirdiği Halil, Halilullah, Allah'ın dostu diye isimlendirilen büyük peygamberdir. Ama babası Azer, putperesttir ve ebedi cehennemliktir Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Lut Aleyhisselam, o da büyük peygamberlerdendir. Karısı cehennemlik olmuştur yine Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb, Tebbet suresini hepimiz biliriz, Mesed suresini. O Tebbet suresinde anlatıldığına göre amca Ebu Leheb cehennemlik olmuştur karısıyla birlikte. Dolayısıyla kişinin imanı, ameli Allah katında insanı değerli yapar. Nesebi değerli yapmaz. Selman-ı Farisi'nin hayatından hayatımıza taşıyacağımız en büyük hakikat ve güzellik budur. Kişiyi Allah katında değerli yapan nesebi değil, imanı, ahlakı, ibadet ve takvasıdır. Allah bizi takvasıyla bezesin duasıyla. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, program hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen, hepinizi alemlerin Rabbi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

0: Şimdi mi?" diye sordu prens. "Hemen şimdi mi? Ama unuttunuz mu?" "Önemli bir şey değil canım, önemli değil. Unutmadım. Gidelim. Şuradan, şu harika merdivenden çıkacağız." Şaşırdım doğrusu. Kapıcı yok ama tatil bugün. Bir yerlere sıvışmıştır. Hala kovmadılar şu Ayyaş'ı. Bu Sokolovic yaşamındaki mutluluğunu da, askerlik hayatındaki başarılarını da bana borçludur. Yalnızca bana, başka hiç kimseye değil. Ama ha geldik işte. Prens bu ziyarete itiraz etmiyordu artık. Generali kızdırmamak için uysalca izliyordu onu. Sağlam bir umut vardı içinde. General Sokolovic'in de ailesinin de bir serap gibi yavaş yavaş gözden kaybolacağını, yok olacağını, öyle ki biraz sonra merdivenlerden sakin sakin ineceklerini umuyordu. Ne var ki dehşet içinde kaybetmeye başlamıştı bu umudunu. General gerçekten de burada tanıdıkları varmış gibi çıkıyordu merdivenleri. Bir yandan da durmadan matematik bir kesinlikle biyografik ve topografik bilgiler veriyordu. Nihayet ikinci kata çıktıklarında sağda zengin bir dairenin kapısının önünde durdular. General çıngırağın kolunu tuttuğu anda prens kaçmaya kesin kararını vermişti. Ama tuhaf bir şey durdurdu onu. "Yanılmışsınız general," dedi. "Kapıda Kulakov yazıyor. Sokolovic'in kapısını çalacaktınız." "Kulakov. Neyi kanıtlar ki kapıda Kulakov yazması? Sokolovic'in dairesi burası. Ben de onun kapısının çıngırağını çalıyorum. Boş verin Kulakov'u. Açıyorlar işte." Gerçekten de açıldı kapı. Bir uşak çıkıp beyefendinin evde olmadığını söyledi. Ardalyan Aleksandrovic derin bir üzüntü içinde birkaç kez "Çok yazık, çok yazık," diye tekrarladı. "Şu tersliğe bakın. Söylersin canım, General Ivolgin ile Prens Mışkin en derin saygılarını sunmak için uğradılar ve çok teessüf ettiler," dersin. O anda içeride bir kapı aralandı. Evin kahya kadını olsa gerek, belki de mürebbiyeydi, 40 yaşlarında koyu renk giysili bir kadın göründü. General Ivolgin ve Prens Mışkin adlarını duyunca merakla kuşkulu yaklaştı. Özellikle generalin yüzüne bakarak "Maria Aleksandrovna evde yok," dedi. Küçük hanımla Aleksandra Mihailovna ile büyük anneye gittiler. Aleksandra Mihailovna da onunla gitti. Ha? Aman tanrım, ne büyük bir şanssızlık bu. Düşünebiliyor musunuz hanımefendi? Her zaman böyle şanssızımdır ben. Kendilerine saygılarımı iletin lütfen. Aleksandra Mihailovna'ya ise kısacası Perşembe akşamı Chopin'in baladını dinlerken dile getirdikleri dileklerinin gerçekleşmesini yürekten istediğimi söyleyin. Hatırlayacaktır. Bunu yürekten dilediğimi söyleyin. General Ivolgin Prens Mışkin'le uğradı deyin. Kadının kuşkusu biraz dağılmış gibiydi. "Söyleyeceğim efendim," dedi. Merdivenlerden inerlerken general ev sahiplerini evde bulamadıkları, prens öylesine harika bir aileyle tanışmaktan yoksun kaldığı için yakınmayı hala sürdürüyordu. "Biliyor musunuz dostum, biraz şair ruhluyum ben. Fark ettiniz mi?" Birden aklına gelmiş gibi ekledi. "Ama yine de sanırım yanlış yere gittik biz dostum. Şimdi hatırladım. Sokoloviçler başka bir evde oturuyor. Hem sanırım şu anda Moskova'dalar." "Evet, biraz şaşırdım ama o kadar önemli değil." Prens canı sıkkın. "Yalnız bir şey bilmek isterdim," dedi. "Sizin yardımınızdan umudumu temelli kesip oraya yalnız gitmeyi mi denemeliyim dersiniz?" "Kesmek mi dediniz? Umudunuzu mu? Yalnız gideceksiniz oraya ha? Ben bütün ailemin kaderini böylesine ilgilendiren çok önemli bir girişimde bulunacakken mi?" "Ama Ivolgin'i henüz tanımıyorsunuz siz genç dostum. Ivolgin demek duvar demektir. Göreve başladığım süvari bölüğünde duvara güvendiğin gibi güvenebilirsin Ivolgin'e derlerdi. Yalnız yolumuzun üzerinde bir eve, onca çektiklerimden sonra birkaç yıldır huzur bulduğum eve bir dakikalığına uğramam gerekiyor." "Eve mi uğramak istiyorsunuz?" "Hayır, benim istediğim bir zamanlar komutanı, hatta dostu olduğum yüzbaşı Terentyev'in dul eşi Terentyeva'ya uğramak. Orada ruhum hafifliyor. Sıkıntılarımı, sorunlarımı atıyorum üzerimden. Bugün de çok üzgün olduğum için sanıyorum büyük aptallık ettim," diye mırıldandı prens. "Sizi de boş yere rahatsız ettim. Neyse, şimdilik hoşça kalın." General, "Hayır, hayır genç dostum, bırakmam sizi," diye haykırdı. Ailenin annesi o dul kadıncağızın yüreğinde titreşen teller benim tüm varlığımda yankılanıyor. 5 dakikacık kalacağım yanında. Aileden biri gibiyimdir orada. Sanki orada yaşıyorum. Elimi yüzümü yıkayacağım, üstüme başıma bir çekidüzen vereceğim. Sonra arabaya biner, doğru Bolşoy Tiyatrosu'nun oraya gideriz. İnanın bu akşam çok gereklisiniz bana. İşte geldik bile eve.
1: Aa, Kolya, burada mıydın? Marfa Borisovna evde mi? Yoksa sen de yeni mi geldin?
0: Onlarla kapıda karşılaşan Kolya, "Yo, hayır," diye karşılık verdi. "Uzun zamandır burada, İpolit'in yanındayım. Bu sabah fenalaşıp yattı. Ben de oyun kağıdı almak için dükkana inmiştim."
1: Marfa Borisovna sizi bekliyor.
0: Kolya, general

duruşuna ve yürüyüşüne uzun uzun baktıktan sonra ekledi. Ama babacığım, durumunuz biraz... Neyse, hadi yukarı çıkalım. Kolya ile karşılaşmaları, prens de Marfa Borisovna'nın yanına giderken generale eşlik etmek isteği uyandı.

Söyleyeyim mi babacığım? Bence yukarı çıkmasanız daha iyi edersiniz. Öldürecek sizi. 3 gündür ortalıklarda yoksunuz. Oysa para bekliyor kadıncağız. Neden para sözü verdiniz ona? Her zaman böyle yapıyorsunuz. Gelin çıkın şimdi işin içinden bakalım. 4. katta alçak bir kapının önünde durdular. General korkuyor, prensi öne sürmeye çalışıyor gibiydi. Ben burada kalacağım diye mırıldandı. Sürpriz yapmak istiyorum. Kolya önden girdi. Saçları örgülü, 40 yaşlarında, sürmüş sürüştürmüş bir kadın, ayaklarında terlikler, üzerinde yelek, kapıdan bakmış, generalin sürprizi de böylece suya düşmüştü. Generali görünce birden bağırmaya başladı kadın. İşte geldi sonunda alçak hain. Geleceği içime doğmuştu zaten. General masumca gülümsemeyi sürdürerek prense döndü. Girelim, tamam diye mırıldandı. Ama tamam değildi. Basık ve karanlık antreyi geçip yarım düzine hasır iskemleyle çuha kaplı 2 masanın olduğu dar salona girdiklerinde ev sahibesi kendine özgü ağlamaklı sesiyle ezbere konuşur gibi bağırmaya başladı. Hiç utanmaz mısın sen? Hiç utanmaz mısın ailemin zorbası, barbar, canavar? Soyup soğana çevirdin bizi. Kanımızı emdin, hala doymadı gözün. Daha ne kadar çekeceğim senden? Utanmaz, onursuz adam. General titrek, bitik bir sesle Marfa Borisovna, Marfa Borisovna diye mırıldanıyordu. Bu Prens Mışkin. Yüzbaşının dul karısı birden prense döndü. İnanır mısınız dedi. İnanır mısınız? Bu utanmaz adam yetimlerime hiç acımadı. Her şeyimizi çaldı, alıp götürdü. Sattı, rehin verdi, bir şey bırakmadı bize. Ne yapacağım ben senin o borç senetlerini, alçak üçkağıtçı herif? Cevap ver dolandırıcı, cevap ver bana kalpsiz adam. Yetim çocuklarımın karınlarını nasıl doyuracağım söyle bana. Bir de küfelik olup geliyorsun buraya. Ayakta duracak hali yok, baksanıza. Ne günahım vardı ki Tanrım, başıma sardı senin gibi rezili. Cevap ver. Oysa general hiç oralı değildi. Salonun ortasında dikilip öne eğilerek dört bir yana selamlar vererek şöyle dedi. Marfa Borisovna, buyurun size 25 ruble. Soylu bir arkadaşımdan alabildiğimin hepsi bu kadar. Prens, çok kötü yanılmışım. Böyle işte hayat. Ama şimdi bağışlayın, çok bitkinim. Çok bitkinim, bağışlayın. Lenacığım, bir yastık getir bana canım. 8 yaşlarında bir kız olan Lenacık hemen yastık getirmeye koştu. Getirip muşamba kaplı, yırtık pırtık sert divana koydu. General bir şeyler daha söylemek amacıyla divana oturdu ama oturur oturmaz uzandı, yüzünü duvara dönüp içi tertemiz insanlara özgü derin bir uykuya daldı. Marfa Borisovna resmi bir tavırla üzgün, çuha kaplı masanın yanında bir sandalye gösterdi prense. Kendi de geçip onun karşısına oturdu. Elini sağ yanağına koyup prensin yüzüne bakarak sessiz sessiz iç çekmeye başladı. 3 küçük çocuk, 2 kız 1 oğlan, en büyükleri Lena'ydı. Masanın yanına geldi. Üçü de ellerini masaya koyup dik dik prense bakmaya başladı. Bitişikteki odanın kapısında Kolya göründü. Prens seslendi ona. Sizi burada bulduğuma çok sevindim Kolya. Yardım edebilir misiniz bana? Bu akşam Nastasya Filipovna'nın evine gitmek zorundayım. Demin Ardalion Aleksandrovich'ten rica etmiştim ama uyuyakaldı. Götürür müsünüz beni oraya? Çünkü ne oturduğu sokağı biliyorum ne de yolu. Ama adres var bende. Bolşoy Tiyatrosu'nun yakınları. Mitovtsova'nın evi. Kim? Nastasya Filipovna mı oturuyormuş orada? İyi ama Nastasya Filipovna hiçbir zaman Bolşoy Tiyatrosu'nun yakınında oturmadı ki. Doğrusunu isterseniz babam da hiçbir zaman gitmemiştir onun evine. Ondan bir şeyler beklemeniz de gerçekten çok tuhaf. Nastasya Filipovna Vladimirskaya'da 5 yolda oturuyor. Buraya çok yakındır. Hemen mi gitmeniz gerekiyor? Şu anda saat 9:30. Buyurun götüreyim sizi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Radyo 1.

Ana Haber Bülteni. İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni parti kuracaklarını açıkladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicz ve İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti meclis grubuyla da istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri de katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde

0: de yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP meclis grubunda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı.
1: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma dosyasına önceki operasyonda gözaltına alınıp daha sonra etkin pişmanlık ifadesi veren bir şüphelinin ifadeleri de girdi. İddiaya göre tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmı CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildi. Bu ifade üzerine Bulut gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce belediye başkanı dahil 10 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Sınava bu yıl 2.425.627 aday başvurdu. Temel yeterlilik testine 2.255.076 aday, alan yeterlilik testine 1.473.113, yabancı dil testine 143.270 aday katıldı. Sınavda 13 aday 500 tam puan alarak birinci oldu. Birinci olan adayların tamamı devlet okullarından. 500 tam puan alanların 10'u İstanbul'dan, birer birinci de Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli'den çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve taban puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. Adaylar ilgi, yetenek ve sıralamalarını dikkate alarak öğrenim görmek istediği üniversiteyle bölümü seçecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere burs müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği alanlarda öğrenim gören 300 öğrenciye aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağını duyurdu. Öğrencilere eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteği de sunulacak. Burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterecek. gösterebilecek. Programla her bir

bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak. Programla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaları teşvik edilecek. Bakanlığın belirlediği 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler 1-15 Eylül'de girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden başvurularını yapabilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Eric Arispe Morales, ekonomi programına yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. Devam eden küresel belirsizlikler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu düşünüyoruz, dedi. Morales, ekonomik politikaların enflasyon beklentilerinde sağlanan kazanımları koruduğunu söyledi. Kuruluş, bu unsurların makroekonomik istikrarı destekleyen temel faktörler arasında bulunduğunu da vurguladı. Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, gelir tamamlayıcı destek mekanizmasının da hayata geçirileceğini söyledi. 2027 Haç organizasyonu için heyecan dorukta. Kura çekilişi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi Haç kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veb Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu, En Sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunu mümkün kılacak projeleri ele aldık, dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye, diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık, dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başladı. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayolu taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar da oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında

beklenen adım geldi. Riyad, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'na hedef gösterdi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basın açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok dedi. Gazze'de 2 yıl önce İsrail'le çarpışırken yaşamını yitiren Yahya Sinwar'ın ardından Hamas'ta liderlik süreci tamamlandı. Hareketin yeni siyasi büro başkanı Halil El-Hayye oldu. Birinci intifadadan bu yana Hamas'ın siyasi kadrolarında yer alan El-Hayye, yıllar içinde örgütün en etkili isimlerinden biri haline geldi. İsrail'in çok sayıda suikast girişiminin hedefi olurken ailesinden de ağır kayıplar verdi. Peki Hamas'ın yeni siyasi lideri Halil El-Hayye kim? 1960 yılında Gazze'de doğan El-Hayye, lisans eğitimini burada tamamladı. 1997 yılında Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi yaptı. Birinci İntifada döneminde Hamas saflarına katılarak siyasi faaliyetlerine başladı. Gazze'de öğretmenlik yaptığı süreçte siyasi çalışmalarını sürdürürken hareket içinde önemli sorumluluklar üstlendi. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçildi. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olarak örgütün siyasi yapılanmasında görev aldı. 2021 yılında Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı'na getirildi. Yahya Sinwar'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan El-Hayye, Ekim 2024'te Hamas'ın Gazze'deki yönetiminden sorumlu isim oldu. Son olarak hareketin siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek Hamas'ın en üst düzey siyasi makamına geçti. El-Hayye, farklı tarihlerde düzenlenen saldırılarda 4 oğlunu, 5 torununu ve çok sayıda yakınını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. 2027 Hac organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabon'un orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'den kötü haber geldi. Antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Nijeryalı oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak.
UEFA ile FIFA'nın

arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi gösteriliyor. FIFA 2026 Altın Top Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Perşembe günü saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir ve Artvin 18, İstanbul ve Muğla 22, İzmir, Adana ve Hatay 26, Manisa ve Siirt 25, Edirne, Tekirdağ ve Samsun 21, Bursa 20, Antalya ve Şanlıurfa 30, Mersin ve Mardin 29, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Trabzon 23, Erzurum 14, Kars 13 derece. Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 731 sayılı yerel bildiri. Akdeniz, Bilimsel Araştırmalar ve Sualtı Çalışmaları R.V. Oruç Reis, Dinner Explorer, Dinner Pathfinder ve Dinner Surveyor isimli gemilerle 20 Temmuz-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 1 dakika 39 saniye kuzey, 32 derece 45 dakika 43 saniye doğu, 35 derece 49 dakika 15 saniye kuzey, 32 derece 51 dakika 40 saniye doğu, 35 derece 52 dakika 31 saniye kuzey, 33 derece 1 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 4 dakika 54 saniye kuzey, 32 derece 54 dakika 8 saniye doğu. Çalışma gemilerinden açık geçilmesi. Denizcilere 733 sayılı yerel bildiri. Erdek Körfezi. Atış eğitimi 23 Temmuz 2026 tarihi saat 00:01'den 5 Ağustos 2026 tarihi saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 21 dakika 5 saniye kuzey, 27 derece 45 dakika 55 saniye doğu, 40 derece 22 dakika 48 saniye kuzey, 27 derece 48 dakika 42 saniye doğu, 40 derece 21 dakika 59 saniye kuzey, 27 derece 49 dakika 47 saniye doğu, 40 derece 20 dakika 14 saniye kuzey, 27 derece 46 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.23'ü gösterirken gecenin içinden başladı. Temmuz ayının ikinci yarısında hızla ilerlemeye devam ederken takvimden bir yaprak daha koparacağız bu gece sizlerle birlikte. Yeni günün ilk saatinin sonuna dek sürecek beraberliğimiz. Programı sizler için Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrice Su ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz.

Efendim bakalım bu geceyi renklendirecek konularımız ve sevgili konuklarımız kimlermiş? İlk olarak stüdyomuzda sevgili Pırıl Göknur Güney konuk bizlerle olacak. Pırıl konuk yeni kitabı Motive Bir Senle okurlarıyla buluşuyor. İşte biz de yazar, zihinsel gelişim koçu, liderlik eğitmeni, çevirmen ve yönetici sevgili konukla kitabı üzerine söyleşeceğiz. Ardından gecenin içinden dünyayı geziyor köşemizde. Her zaman olduğu gibi sevgili Turgay Tuna bizlerle olacak ve Kapadokya balonlarını anlatacak bizlere. Ve son bölümümüzde de sanal dünyadan son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan net var net yok köşemizde.

0: kitaplarımdaki hiçbir bilgi özünü tanımış, kendini anlamış, hayat amacını keşfetmiş bir kişiye yabancı değildir. Daha çok bir hatırlatıcı niteliğindedir. Hayatın getirdiği koşturmanın, gürültünün, sorumlulukların, belki bazen dertlerin içinde başını suyun üzerinde tutarak yüzmeye çalışırken sana kendi kudretini, asaletini, direncini ve yeteneklerini hatırlatacak özenle seçilmiş öz bilgilerdir diyor Pırıl Konuk kitabında. İşte biz de bu gece kendisiyle hem kitabı üzerine söyleşeceğiz, hem de artık akış bizi nereye götürürse oralarda gezineceğiz. Pırıl Konuk, Pırıl Göknur Güney Konuk stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Burada olmak çok keyif verici.
0: Bizim için de öyle. Başlarken sizi şu şapkalarla tanıttık: yazar, zihinsel gelişim koçu, liderlik eğitmeni, çevirmen, yönetici. Ama isteriz ki sizi sizden dinleyelim öncelikle.
1: Ah, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kişinin kendini anlatması da bazen biraz zor olabiliyor gerçekten.
0: Bence en zoru.
1: keşke birine sorabilsek. Ben aslında 18 yıl kadar özel sektörde liderlik pozisyonlarında bulunmuş iki çocuk annesi, yurt dışında eğitim görüp Türkiye'de hem özel sektörde hem profesyonel koşu kanalında kendini geliştirmeye çalışan, emek veren bir kişiyim. Hep ileriye gitmeye gayret gösteriyorum. Kendimi geliştirirken insanlarla da bu bilgilerimi ve paylaşmak istediklerimi paylaşmaya gayret gösteriyorum. Kitaplarımla, şimdi yeni bir podcast çalışmamla bunları gayret etmeye çalışıyorum.

0: diyebilirim. Bunun dışında hayatı çok seviyorum. Öğrenmeyi çok seviyorum. Koçilerim, yani danışanlarımla birlikte çalışmalarımıza çok önem gösteriyorum. Ve hep ileriye gitmeye gayret gösteriyorum. Yaş almak da çok güzel. Yaşla birlikte de hayatımın başka bir dönemindeyim diyebilirim.
1: Dumanı üzerinde pırıl konukla motive bir sen. Onu konuşacağız ama ilk kitaptan başlayalım istiyoruz biz. İlk kitap
0: Ah,
1: nasıl çıktı ortaya?
0: harikasınız. İlk kitap oğluma, yani birinci şu an iki çocuk annesiyim dediğim gibi,
1: Maşallah.
0: çok teşekkür ederim. Oğluma hamile olduğumda, o güzel heyecanlı dönemde, bir gün yanında olamazsam kendisine neler anlatmak isterim, hangi öğütleri vermek isterim, bunu düşündüm.
1: Ah şu hormonlar annenin aklına neler getiriyor neler.
0: İnanılmaz bir dönem gerçekten. Ben öncesinde bunu anlayamazdım. Yaşayınca, insanın başına gelince daha güzel deneyimliyor. İyisiyle ve acısıyla diyelim, acı tatlı bir deneyim haline dönüşüyormuş gerçekten. O dönemde oğluma günlük gibi diyebilirim ama aslında bölüm bölüm vermek istediğim öğütleri yazdım. Hatta bugünkü aklımla iyi ki yazmışım diyorum, çünkü aynı şeyleri bir daha kaleme alamayabilirim gerçekten. Oğlum doğduktan sonra da anne babası, ebeveyni yanında olmayan çocuklar veya bu desteği ebeveynlerinden alamayan çocuklara ve gençlerimize özellikle destek olması ümidiyle kitaplaştırarak yayınlamış bulundum.
1: Belki sadece çocuklar ve gençler değil de içindeki çocuğu hala büyütmeye çalışan yetişkinlerin de alacağı paylar vardır o kitaptan. Ne dersiniz?
0: Çok güzel söylediniz aslında. Çok olası. İnanın bazen ben de kendi yazdıklarımı tekrar açıp burada hangi fikri anlatmıştım diye bakabiliyorum. Çünkü hem global, evrensel, hem de zamanın etkilerinden arındırılmış şeyler. İşte biricik olmamızdan bahsettiğimiz bir alanda var. Hayatta kendi isteklerini diğer insanların seslerinden ön plana koyması ile ilgili bazı bölümlerde var. Böyle çok değişik bölümler. Dediğiniz gibi her okuyucunun kendisi için ihtiyacı olanı alabileceğine inandığım bir kitap oldu. Ben özellikle hep gençler üzerinden umut besliyorum. Çünkü önlerinde çok hani gidecekleri yol olduğu için ve zamanında belki bizlere de, bana da böyle yol gösterici bir rehberlik ihtiyacı olmasına rağmen çok fazla rehberlik bulamadığımız için belki de bir rehber kitap olabilir, bir başucu kitabı olabilir düşüncesiyle de kitaplaştırmak istedim.
1: Şimdi hemen hemen aynı yaşlardayız. O yüzden
0: Evet.
1: kendimiz bizim neslimiz için konuşacak olursak biz biraz daha arada kalmış, biraz daha sıkışmış bir nesli sanki değil mi bu anlamda?
0: Evet, gerçekten bazı, hatta akademik çevrelerde de biliyorsunuz çok çalışmaları yapılıyor ve bu işte farklı isimleri var: X jenerasyonu, J jenerasyonu, millennial'lar. Daha bugün kendi aramızda pazarlama uzman arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Aslında bu jenerasyona şöyle bir sıkışmışlık atfediliyor. Bir taraftan işte televizyonun siyah beyaz ekran olduğu zamanı da hatırlayan bir jenerasyon. Bir taraftan şu an internetin sınırsız kullandığımız, işte bir sürü yayın kanallarını kullandığımız ve bilgi içerisinde yüzdüğümüz bir hayata geçişimiz var. Bir taraftan ailelerin dominant etkileriyle, özellikle yönlendirmeleriyle, belki ruhsal olarak şimdiki bilinç düzeyinde olmamalarıyla ilerlemiş, büyümüş bir nesil. Dolayısıyla hep ebeveynlerini mutlu etmeye çalışmış bir nesil görülüyor. Şimdi de kendi çocuklarımızı mutlu etmeye, onların hayatta istediklerini elde ederken hayattan zevk almalarını sağlamak, keyif almalarını sağlamak, kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzerine kurulmuş bir düzen. Dolayısıyla biz neredeyiz? Ben de bazen işte biraz pırıl konuk ile motive bir sen, buradan belki geçiş yapabilir izin verirseniz, kendi içimizdeki kudreti, kendi ihtiyaçlarımızı ve kendi hayatımızın yaşam amacımıza ulaşmak açısından yönlendirici bir kitap olmasını, kitap serisi olmasını diledim.
1: Şimdi motive bir sen konuşacağız ama ikinci kitaba gelelim. Arada bir kitap daha var atlamada. Onun da bir hikayesi var çünkü.
0: Onun da var. Pırıl Konuk ile Motive Bir Sen, iki serilik bir kitap olarak yola çıktı. Şimdi oğluma çocuklarımızı hayatın rehberini yazınca 2,5 yıl arayla iki kızım dünyaya gelince eyvah dedim, sen bana bir şey yazmadın mı anne, ileride der mi diye. Böyle çok sade bir içgüdüyle ortaya çıkmış bir fikir. Fakat çok ihtiyacımız olan bir şey olduğuna inanarak yazdım gerçekten. Pırıl Konuk ile Motive Birsen aslında özellikle gençlerin, özellikle kadınların, özellikle genç kızlarımızın ve hayata yeni atılan, üniversiteyi bitiren veya üniversite okuyan kişilerin destek almaları amacıyla yazıldı. Her sayfasında bir insanın kendi kuvvetini hatırlatıcı bir yönlendirme, olumlama var diyebilirim. Bir motivasyonel önerge var. Ama özellikle tabii ki kızıma atfederek bunu da kaleme almak istedim. Biz hep çok güzel bir Hakan hocamız vardır, şu an kulakları çınlasın, içten yanmalı motor der bazı kişilere, bazı kişilere de dıştan yanmalı, bir hani araç benzetmesinden beylerin. Hep biz içten yanmalı ilerliyoruz. Özellikle kadınlar, özellikle kadın yöneticiler, özellikle anneler, dıştan bir desteğimiz çok fazla olamayabiliyor. Eğer ailemiz geniş değilse ya da yakın dostlarımız yok ise. Pırıl Konuk ile Motive Birsen, Hayatı Doya Doya Yaşa birinci kitap, Hayatı Kana Kana İç ikinci kitap. Bu dış sesi içimizde duymamız için tasarlandı. Profesyonel koçluk eğitimi alırken de bir şeyle fark ettim. Koçluk tekniklerinden biri de kartlar kullanmak veya görseller kullanmak, metaforlarla canlandırmaktır. Bunu kullanabileceğimiz kartlar hep yurt dışı kaynaklı. Neden yurt dışı kaynaklı olsun? Bizim yurt içinde de çok önemli hocalarımız var. Onlarla da çalışarak, onların görüşlerini, desteklerini alarak Pırıl Konuk ile Motive Birsen kitaplarını kartlaştırmış bulunduk. Çift dille olarak Türkçe ve İngilizce görselleriyle 3 destelik bir koçluk kartı var. Kişiler vakitleri yoksa ya da gençlerimiz okumak yerine daha görsel bir anlatıyı tercih ediyorlarsa kartları da tercih edebilirsinler. Hayatlarına, masaların üzerine, işte yatak kenarındaki komodine bir şekilde girebilmek amacıyla.
1: Okurunuz bol olsun diyelim. İstifadesi çok olsun. Şu dikkatimizi çeken ifadeler var. İşte kendi asaletini, kendi o ifade tam olarak neydi? Hatta şuradan bakmak istiyorum. Kendi asaletini ve kendi kudretini hatırlamak. Tam olarak ne anlama geliyor bu?
0: Aslında kişiye göre fark yaratabilir. Yani her insanın kendi, öncelikle başlaması gereken yer kendi değerlerini fark etmek. Akabinde hayata geliş amacı üzerine düşünmek. Ama biz hep ulvi bir amaç olmalı ve değişmemeli gibi yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu kişiler olarak bize baskı yaratabiliyor. Eğer değerleriniz içerisinde kendini ayaklar üzerinde durmak, hayattan zevk almak veya nazik olarak insanları kırıp dökmeden bir şeylere ulaşmak varsa, zaten bu asalet ve kudreti içinizde taşıyorsunuz demektir. Ama bu değerleri ortak olarak yaşarken aynı yaşam amacına koşmak durumunda değiliz. Bir kişi hayatını öğretmek, paylaşmak üzerine kurarken bir kişi de hayatını resmetmek üzerine kurabilir veya rahatsız olan kişileri şifa vermek üzerine kurabilir. Aslında ortak noktamız değerlerimiz. Asalet ve kudret de kişinin içsel olarak her zaman ulaşabileceği, fakat orada olduğunun arada hatırlatılmasına ihtiyaç duyduğu değerlerini ifade ediyor diyebilirim.
1: Pırıl Hanımcığım, devam edeceğiz ama müsaadenizle bir müzik arasıyla soluklanalım. Ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.

0: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyo konuğumuz Pırıl Göknur Güney'i konukla kaldığımız yerden devam ediyoruz biz de söyleşimize. Kişisel gelişim kitaplarında bazen üstencil bir üslup olursa bu itici olabiliyor ama sizin kitabınızdaki şu ifade benim çok dikkatimi çekti. Harika bir ifade çünkü. Ben burada yeni bir şey öğretmekten ziyade hatırlatıcı konumundayım diyorsunuz. Bu çok güzel. Çünkü bazen insanın kendi kendine de hatırlatmaya ihtiyacı oluyor ya da sizin hatırladığınızı başkalarına da hatırlatmakta fayda olabiliyor. Şunu sormak istiyorum ben. Modern hayatın koşuşturması içerisinde neyi bu kadar unuttuk ki? Hatırlamaya ihtiyacımız var. Sizin de hatırlatmaya ihtiyacınız var.
1: Ne kadar gündemde olan ve hepimize ortak bir soruya parmak bastınız, gerçekten teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir yaşam sürüyoruz. Yani tempomuz gerçekten, nerede yaşıyorsak yaşayalım, İstanbul'da da yaşıyorsak yaşayalım, dünyanın herhangi bir metropolinde veya köyünde veya nerede olursak olalım, hayatımız bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesine baktığımız zaman çok farklı bir tempoda akmaya başladı. Sabah rutinimiz, kahvaltı yapıp yapmamamız, insanlarla geçirdiğimiz derin sohbetler, bir ilişkilerimiz, iletişimimiz, her şey çok farklı gerçekten.
0: Düşünsenize, eskiden gazete okurduk, şimdi sabahki
1: Ya,
0: haber öğleye kadar eskimiş oluyor.
1: eskimiş oluyor. Çok haklısınız ve yetişmek mümkün değil. Hatta tabii bu dijital medya, sosyal medya kullandığımız birçok araç da hayatımızda farklı bir zekayını da aktive etti. Fakat tabii ki bir şeyi hayata katarken bir şeyleri de kaybediyoruz veya çıkarmak durumunda kalıyoruz. En başta, en ilk diyelim, çıkardığımız şeylerden biri kendi kendimize zaman geçirmek. Kendimizle baş başa kalmak, kendi iç yolculuğumuza şöyle bir bakabilmek. Neredeyiz? Nasıl hissediyoruz? Doğru bir yolda mıyız kendimiz için? Mutlu muyuz? Hayatta ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Şu andaki ihtiyaçlarımız neler ve en önemlisi karşılanıyor mu? Buna ara ara bakmadığımız zaman, biraz sizinle de sohbet etme şansımız oldu, gerek fiziksel gerek psikolojik olarak bazı sonuçları maalesef deneyimlemiş oluyoruz. Bu hatırlatıcı olmak da buradan geliyor. Birazcık tabii koçluktan da geliyor. Çünkü kişi eğer bir serüvene, bir sürece girmeye hazır değilse, onu zorla bir yere maalesef sokamazsınız. Mümkün değil. Ama bir ihtiyacı hissediyorsa, bir konuda desteğe ihtiyacı varsa veya bir yanlış içerisindeyse veya kararsız

0: bir konumdaysa veya işte ebeveynlik gibi, yeni iş gibi, yeni okul gibi yeni bir şeye adım atmak üzereyse bir destek, bir hatırlatıcı ihtiyacı olabiliyor. Tamamen orada bir hatırlatıcı ve yol arkadaşı olmak amacıyla ben de düşüncelerimi paylaşmak istedim. Aynı zamanda her kişiye göre de özel, yani kişisel, öznel bir şey. Benim anladığım şeyden belki dinleyiciler, belki kitabın okurları aynı şeyi anlamayabilirler. Ama bu onlara yarar sağlamayacağı anlamına gelmeyecek. O yüzden herkes okuduğundan ne alıyor biliyorsa onu alması üzerine bir bakış açımız var. Bu şekilde hep ulaşmaya çalışıyorum. Umarım okurlarım da bu şekilde vermek istediklerimi alabiliyorlardır.
1: Hep hani kızılderililerle ilgili bahsedilir ya, işte bazen bir ağacın gölgesinde dinlenirlermiş, ruhu bedene yetişsin ya da işte o dengeyi sağlayabilsinler diye. Gerçekten o kadar büyük bir koşuşturmanın, o kadar büyük bir gürültünün içerisindeyiz ki, yine sizin ifadeniz sanki başımızı suyun üzerinde tutmaya çalışarak o hayatta kalma modunu devam ettirmeye çalışıyoruz, ama aslında işte sadece ona odaklanmak yerine o koşuşturmanın içerisinden sıyrılıp kendi potansiyelimizi keşfetme aşamasına geçebilirsek, bunu başarabilirsek nasıl bir alan var önümüzde?
0: Bir yandan evrensel, bir yandan da çok kişisel aslında yaklaşabileceğimiz bir şey. Şimdi gerçeklere aslında dönmek belki yararlı olabilir. Asıl gerçek, tek belki de gerçek nedir? Bu hayat üzerinde belli bir zamanımız var. Yani belli bir vaktimiz var. Hatta matematik seviyorsanız, işte mühendislik alanındaysanız hesaplamak çok kolay. Belli bir saat, belli bir dakika. Ki bunun içinde de bilinmeyen denklem gibi birçok belirsizlik var. Ne kadar süre sağlığımız devam edecek, sevdiklerimizle birlikte devam edecek, istediğimiz şeyler yapabileceğiz. Dolayısıyla aslında gerçek nedir? Burada geçici bir süreyle misafir olarak geldik. Benim soyadım Konuk, oradan konuk olarak geldik. Hep birlikte bu hayattan akıyoruz. Bunu birlikte, birbirimize destek olarak, birbirimize güzel şekilde dokunarak ilerlemek varken, aksini tercih etmek bana kişisel olarak çok yazık dedirtiyor. Suyun üzerinde başını tutmak da biraz aslında bunun sonucu. Eğer yapmak istediklerimizin, olmak istediğimiz kişinin farkında değilsek, varmak istediğimiz yeri bilemiyorsak bir sıkışmışlık hissedebiliyoruz. Dolayısıyla devam edebilmek için bir nefes almaya ihtiyacımız olabiliyor. Ama aslında hayat zaten nefesler bütünü. Şu anda iyiseniz, şu anda kendinizi güzel hissediyorsanız, keyif alıyorsanız, olduğunuz anda birçok çalışma var. İşte anda olmak, birçok çalışma var. Flow, akış isimler veriliyor. Yoga, meditasyon, bunun için herkes bir şeyler uygulayabiliyor ve hepsi de mutlaka size faydalıysa faydalıdır. Ama asıl öz olan şu anı iyi geçirmek. Anları iyi geçirdiğimiz zaman ileride bir gün baktığımızda geçmişimizi iyi göreceğiz, hayatı iyi göreceğiz. Dolayısıyla başımızı suyun üzerinde tutmak değil ama o suda yüzmeye başlayacağız. Hatta istediğimizde sırt üstü yatacağız, bir dinleneceğiz. Bizim bu hayatı bir kere geldiğimizi kendimize arada hatırlatmamız gerekiyor. Bunu hatırladığınız zaman özellikle yarın olup olamayacağını, o bilinmeyeni, denklemin bilinmeyeni olarak aldığınız zaman birçok küskünlükler, kırgınlıklar, pişmanlıklar, belki kıskançlıklar, insana dair her şey biraz daha geri plana atılabiliyor.
1: Şimdi
0: Bu.
1: hayat tek bir çizgiden ibaret değil ve tek bir şapkamız da yok. Kimine göre anneyiz, kimine göre evlat.
0: Evet.
1: Kimine göre öğretmeniz, kimine göre öğrenci. Konumumuz baktığımız yere göre sürekli değişiyor. Dolayısıyla şapkalarla beraber görevler, sorumluluklar, o alandaki bizim maharetimiz de farklılaşabiliyor. Dolayısıyla bir alanda çok bilgeyken bir alanda daha emekler durumda olabiliyoruz. Ki bu da dönüp dolaşıp sizin çalıştığınız bir alana denk geliyor sanki. Neler
0: Çok güzel
1: söylersiniz
0: ifade
1: bize?
0: ettiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiniz. Dediğiniz gibi yetişkin gelişimi sadece kişisel gelişim olarak belki algılamamak gerekiyor ama psikolojik ve psikosomatik gelişiminde, yetişkin gelişiminde çok farklı ekoller var ve hep üstüne eklenerek

0: projeler gerçekleştirdiğiniz bir alan. İş hayatınızda belki sonbahar mevsiminde olabilirsiniz. Belki sağlık açısından kış mevsiminde olabilirsiniz. Dolayısıyla bu farklı alanlarda hangi mevsimdesiniz sorusunu kendimize sorduğumuzda cevap getirebilecek şekilde bir çalışmayı ilerletiyorum. Yaklaşık bir yıllık bir emek ama önünde biraz daha zamana ihtiyacı var. 2027'yi umut ediyorum ki bir teoremin makaleleştirilmesi ve kitaplaştırılması söz konusu olabilecek. Maksadım çok değerli hocalarımızla da birlikte aslında dünya literatürüne bu teoremi ekleyebilmek ve ileride de inşallah gençlerimiz ve doktora yapan öğrencilerimizin bu konu üzerinde çalışmalarla tezi test etmesi, doğrulaması veya karşıt şeyler çıkarması, antitezler çıkarması. Umarım başarılı olabilirim. Çok heyecanla çalıştığım bir süreç.
1: Aslında bu bahsettiğiniz durum farklı alanlarda, farklı mevsimlerde yaşadığımız farklı tecrübeleri aynı yaşam serüvenin içerisine sığdırıyor olmak, mükemmellik baskısını da bunu fark ettiğimiz zaman üzerimizden kaldırıyor sanki, değil mi? Bir alanda çok iyi olmamız öbür alandaki acemiliğimizi aslında yargılamıyor, aksine normalleştiriyor. O da olabilir, o da olabilir. İkisi de
0: Kesinlikle.
1: hayatımızın bir parçası. İkisi de bizi geliştiren, dönüştüren, ilerleten bir süreç. Böyle bakmak sanki o baskıyı biraz çekiyor üzerimizden. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Mükemmeliyetçilik aslında çok nazikçe, çok değerli pazarlamacılarımız tarafından paketlenmiş bir bize sunulmuş kıskaç gibi görüyorum. Mükemmeliyetçilik ya da mükemmellik biraz ulaşılması belki de imkansız bir hedef gibi. Her şey olduğu şekilde tüm kusurlarıyla zaten mükemmel. Bir kere bunu kabul ettiğimiz zaman insan gerçekten hem kendisini, başta kendisini ve daha sonra da etrafındaki herkesi özgürleştirmeye başlıyor. Mükemmellik ya da kontrol etmek ya da etki alanının dışındakilere dokunmaya çalışmak diyelim. Etki alanının dışındakilere dokunmaya çalışmak kişide çok büyük bir baskı yaratabilir ve başka problemlere yol açabilir. Öncelikle ama kendimize yaptığımız baskının farkında olamamak bizi çok zorlayabilir gerçekten. İçsel mevsimler teorisi bu anlamda dediğiniz gibi insanı daha rahatlatan, insanın gelişen ve farklı alanlarıyla birlikte gelişen bir varlık ve canlı olduğunu ön plana sunan, mevsimlerin hiçbirinin kötü olmadığını, mevsimlerin bir değişimin habercisi olduğunu vurgulayan bir teorem. Kış kötü değil, kış harika bir mevsim. Neden? Kendimizi nadasa çektiğimiz, kendimizi tekrar yeniden projelendirdiğimiz, iç enerjimizi toplayıp onu daha parlak bir şekilde dışarıya yansıtmak için hazırlık yaptığımız bir dönem ve çok ihtiyacımız olan bir dönem. Doğaya baktığımızda her şey var, inanın. Gerçekten de doğa bile kendini belli dönemlerde nadasa çekiyor, hazırlık yapıyor, önce yaprak veriyor, çiçek açıyor, hemen meyve vermiyor. Mümkünse ve uygunsa zamanı geldiğinde meyve veriyor ve bir kısmını toprağa veriyor, bir kısmını insanlar alıyoruz. İnsanların alanları da böyle ben de görüyorum. Ve en önemli farklılığı da bu teoremin, çalışmanın, bu farklı alanlarda, farklı mevsimlerde olabiliriz. Ve bu mevsimlere geçişlerimiz kişiseldir. Hiçbir mecburiyeti yoktur, hiçbir mükemmeliyetçiliği içerisinde barındırmaz. Tam tersi, tüm kusurlarımızla bizi biricik kılar. Yani tek kılar, eşsiz ve benzersiz kılar. Baktığımız zaman parmak izlerimiz nasıl gerçekten birbirinden benzersizse 8 milyar küsur kişi olarak dünya üzerinde ve şu ana kadar dünya üzerinde yaşamış tüm insanları düşündüğünüz zaman da bizim burada olmamızın bu DNA ile, bu göz rengi, saç rengi, bakış, konuşma, ses tonuyla olmamızın olasılığı o kadar düşük ki gerçekten eşsiz ve benzersiziz. Ama içimizdeki kapasite de çok yüksek. Hem iyiye yönelik hem kötüye yönelik. Nasıl kullanırsak o şekilde gidebiliyor. Durum içerisinde öyle düşünün, kendimizden yine yola çıkarsak durum bizi her şeye çevirebilir. Yani insan her şeyi yapabilecek kadar muktedir, kuvvetli, kudretli. Ama genel

0: de işte daha kolayını veya bazen iyi olmayanını tercih edebiliyor.
1: Ya da daha konforlu olanını.
0: Konforlu olanı tercih edebiliyor. Bir şey hani konforlu ve kolay olması illa kötü olmasını gerektirmez ama size uygun mu değil mi sorusunu araya koymazsak eğer o zaman işte tek renkli, tek düze veya hayatının bir alanında zorluk yaşayan bir kişi diğer alanlarında da kendini düşük ve mutsuz hissedebilir. Bunu engellemek için hayatı doya doya yaşamak için ve bir kere geldiğimiz zamanı da boşuna geçirmemek için bize yol gösterebilecek belki oradan tüyolar çıkabilir diye düşünüyorum. Bir çalışma kitabı şeklinde işte belki bir podcast serisi şeklinde umarım başarılı olabilirim bu konuda.
1: Peki Pırıl Hanım, soru şu. Eş zamanlı giden bir kariyeriniz de var, devam eden. Koçluk var, işte kitaplar var, annelik var. Hepsine birden nasıl vakit ayırıyorsunuz?
0: En zor belki de değil mi başarmaya çalıştığımız şey bir çeşit jonglörlük diyorum ben buna. Böyle aynı ipte birçok şeyi gerçekten ilerletmeye çalışıyoruz. Ben burada şükran duygusuyla hep hareket ediyorum. Hayatımda destek kuvvet diyebileceğim öncelikle ailem, hem çekirdek ailem hem daha geniş ailem var. Çok yakın, çok candan, ta üniversite yıllarından dostlarım var. Ve de gerçekten çok şükür ki ben hayatımın şu anda ne beklediğimi anlayabildiğim bir dönemindeyim. Ve gerek iş yaşamım özel sektör olmasına rağmen gerekse özel yaşamım bunu karşılayabilecek düzende ilerleyebiliyor. Fakat tabii zaman yönetimi çok kritik bir şey rol oynuyor. Bu söyleyeceğimi büyük ihtimalle ufak çocuğu olan birçok ebeveyn, anne veya baba veya ilk bakım veren katılacaktır diye düşünüyorum. Gece öç alma saatleri diye bir şey var biliyorsunuz. Aynı anda birçok şey yapmaya çalıştığımız, gün içinde karşılayamadığımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştığımız saatler. Ben de o şeyi kesinlikle uyguluyorum. Sadece her gün sürekli yaptığım işlerin veya hobilerin yanında mutlaka üretmeye, mutlaka bir durmaya da zaman ayırmaya gayret gösteriyorum. Bir de yani kişilik olarak öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Ve özellikle araştırdığım, yazdığım konularda mutlaka güncel olayları, güncel yazıları, kitapları, söyleşileri takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirirken buna yeni bir şey katmakta çok ihtiyaç duyduğum bir şey oluyor. Yenilik olmazsa olmuyor diyebilirim.
1: Aynı anda dört mevsim de var mı hayatınızda?
0: Aa, çok saatlerce üzerine belki de
1: Tabii
0: gerçekten
1: özelinde çok
0: konuşabileceğimiz bir şey
1: detayını
0: yaptınız.
1: sormayacağım
0: Yok,
1: ama.
0: estağfurullah. Dört mevsim vardır. Gerçekten de var bence. Belki şu an kış olmayabilir. Çünkü hem çocuklarım çok ufak. İş hayatımda daha kendimi geliştirdiğimi düşündüğüm, biraz daha bilgi ve tecrübelerimi kullanabildiğim bir alandayım. Dostluklarımda, sağlığımda, sosyal hayatımda da şu an böyle daha baharlardayım diyebilirim. Ne yaz ne kış çok uçlarda şu an için değilim. Ama insan hayatı çok hiç tek düze olmayan, sürekli değişen, gelişen bir yapıya sahip. Her an her şey de değişebiliyor. Hatta dünya trendlerini takip ettiğimizde dünya değişiyor. Orayı takip etmemiz çok gerekiyor. Dolayısıyla her an diğer mevsimlere girebilirim diye düşünüyorum. Ama bu sorduğunuz soruyu umarım hem kendimize, başta kendimize, daha sonra ailemize, tüm sevdiklerimize sorarak biz de daha fazla ipucu elde etmeye çalışırız. Çünkü bu çok sorduğunuz bir soru değil. Belki en gerçek, en derin, en değerli sorulardan biri. Ama maalesef bunu sormuyoruz. Nasılsın diyoruz. Nasılsın? Biz hep alışığızdır. Hiç kötüyüm demeyiz. İyiyim diyoruz karşımızdakine. Ama nasıl bir iyilik bu? O iyiliğin altında neler var? Güler yüzümüzün altında, dıştaki kabuğumuzun içinde acaba neler kopuyor, ne fırtınalar kopuyor, ne merak uyandıran şeyler var ya da arada kalmışlıklar var. Bunları konuşmak için hangi mevsimdesin? Hayatının şu alanında hangi mevsimdesin diye konuşmak değerli olur diye düşünüyorum.
1: Peki programımız vesilesiyle sesinizi ilk defa duyan, sizi ilk defa tanımış olan dinleyicilerimiz için kitaplarınızı nereden bulabilirler, sizi nereden takip edebilirler, böyle bir bilgi notu paylaşalım mı?
0: Harika, çok teşekkür ederim. Kitaplarımı yayın evim Dionysos ve İkinci Adam yayın evinin satış kanallarından bulabilirler. Sosyal medyada LinkedIn'de çok aktifim, Instagram'da aktifim ama özellikle LinkedIn üzerinden ulaşabilirler.
1: Podcast'leri de unutmayalım.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle Spotify üzerinde B2B Lab by Pırıl Konuk. Şu anda İngilizce başladığım bir kısa podcast çalışmalarım var. Fransızcası da yakında gelecek. Ve sanırım bundan sonraki dönemde de ufak ufak konuk ağırlamam uygun gözükecek. Bana buralarda ulaşabilirler. En aktif kullandığım yerde LinkedIn. Her zaman mesajlarımı görüp seve seve geri dönüş yapıyorum ve hani davetlere olumlu bir şekilde cevap vermeye gayret gösteriyorum. Tüm okuyucularıma, sizin de vesilenizde önce size ve tüm yapım ve yayın ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Okurlarıma da bana zaman ayırdıkları için, benim sesimi duymak istedikleri için çok teşekkür ediyorum. Onların yorumlarını her zaman almayı çok isterim. Hep birlikte bu hayatta gerçekten ilerlerken paylaşarak, üreterek, büyüterek tüm güzellikleri ilerletiriz diye umut ediyorum. Ufak bir katkım oluyorsa ne mutlu bana.
1: Peki, bizim için çok keyifliydi. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ettim.
1: Ve diyelim ki mevsim ne olursa olsun hep güneşli olsun.
0: Ay, ne kadar güzel söylediniz. Mevsimimiz nasıl olursa olsun güneşiniz bol olsun diyelim. Teşekkür ederim.
1: Peki, değerli dinleyenler, gecenin içinden de ilk bölümde sevgili Pırıl Konuk bizlerleydi.

Sevgili dinleyiciler, bir önceki bölümümüzde Gecenin İçinden Dünyayı Geziyor bölümünde araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber sevgili Turgay Tunay'la ülkemizdeki ilk balonları ve onların ilginç öykülerini konuşmuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz bu akşam. Sevgili Turgay Tunay bize Kapadokya balonları üzerinde onların hakkında çok ilginç ve keyifli şeyler anlatacak. Ama öncesinde bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında Turgay Tuna bizlerle olacak.

0: sadece duruyor orada. Dalgalar bizden yana ama kuşlardan bir haber yok. Belki de başka bir yöne göçüyorlar. Senin gönlünden uzak, çok uzak değil mi?
1: Uçun kuşlar, uçun.
2: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Gecenin içinden dünyayı geziyor köşemizdeyiz. Araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber sevgili Turgay Tuna telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar diliyorum, çok çok teşekkür ederim. Güzel yayınlar olsun, güzel bir gece olsun.
2: Her zaman olduğu gibi enerjik sesiniz geceyi doldurdu.
3: Rica ederim, sağ olun, var olun her zaman. Çok teşekkür ediyorum size. Dinleyicilerimize de güzel dinlemeler diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Bir önceki bölümün devamını yapıyoruz aslında. Ülkemizdeki ilk balonları, onların ilginç öykülerini konuşmuştuk. Ama evet, şimdi balonlarla müsemma bir yere götüreceğiz dinleyicilerimizi. Sizin bilinmeyeni bilinir kıldığınız yer, Kapadokya.
3: Kapadokya, evet. Kapadokya dediğimiz zaman aslında tüm Türkiye'de tabii ki bu balonlarla da en ünlü olan yer diyebiliriz. Hani balonlar artık Türkiye'de birkaç yerde gene uçuruluyor, ediliyor, var denizciden ne kadar başkentlerde de var balonlar uçan ama Kapadokya hem başlangıç açısından turizmde balonlar uçurulması açısından çok önemli bir yeri var. İlk Kapadokya'da başlıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra bir de artık balonların burada sayısı da arttı. Muazzam bir tabii ki güzellik var manzara balonundan uçulduğu zaman. O nedenle Kapadokya hem tercih edilmiş bir yer oldu hem de şunu da söyleyeyim, bugün balonla yapılan uçuşlarda 5-6 yer var dünyada çok ünlü, bir tanesi de Kapadokya oluyor. Yani o yönden çok büyük rağbet görüyor.
2: Evet, aslında Kapadokya başlı başına bir masal diyarı ama bu coğrafyaya yukarıdan bakmak neleri değiştiriyor?
3: O kadar güzel ki bir kere zaten geldiğiniz zaman Kapadokya'yı biliyorsunuz, bir şöyle diyelim, Aksaray'dan Kayseri'ye çok çok büyük bir bölge Kapadokya. Yani öyle gelip de bugün gördüğümüz o turistik bölgenin dışında çok göremediğimiz tarafları var Kapadokya'nın. Aksaray'dan başlıyor, şeye kadar uzanıyor, doğudan batıya, batıdan doğuya diyelim bunu, Kayseri'ye. Aşağı yukarı bir 140 kilometrelik falan bir şeyden bahsediyoruz. Alandan bir taraftan bir tarafa. Bir de bunun kuzeyden güney tarafı var. Kırşehir'den Niğde'ye doğru. Bütün bu bölge tabii ki tüf alın verdiğimiz geçmişte yanardağları püskürtmüş olduğu böyle bütün o küller, efendim bazı yerlerde lavlar, şunlar bunlar, hep bunlar hep böyle tabak olarak o patlamalarla doldurmuş bütün bölgeyi. Yani buranın toprağı kendine özel bir toprak. Türkiye'nin her yerinde olmayan bir şey bu. Bu katmanlar tabii ki soğuya işte peribacaları bundan oluşuyor, tüflerden biraz tomza taşını aldıran çok bir şey, yakın tarafı varmış zaten tomza taşı da bölgede çok çıkıyor yine aynı şey. O nedenle ne oluyor? O yarılmalar yüzyıllar, milyonlarca yıldan bugünümüze erozyonun yaptığı bir erozyon gibi bir şey değil her yerde ama Kapadokya'da erozyon muazzam bir heykeltıraş.
2: Evet.
3: Hep yontmuş, etmiş, efendim peribacaları çıkmış ortaya, o dalgalı böyle o taşların üzerinde efendim bazı yerlerde pembe, içinde ne bileyim ben mesela bazı yerlerde sarımtırak kükürt vardır. O ya o rengi o vermiş. Öbür tarafta demir mesela oksit o şey yapmış hep bunlar. Volkanik şeyler, mineraller şunlardan. Renkten renge böyle o muazzam bir oluşum. Ne oluyor siz balonla uçtuğunuz zaman yukarıdan baktığınızda efendim o yarıklar, o vadiler o kadar güzel görünüyor ki insanın gözünde alıyor başını gidiyor ve sizi alıp başını götürüyor yani. O kadar güzel o manzaranın büyülü güzelliği karşısında balonla uçuyorsunuz ve bütün bunları yukarıdan gördüğünüzde de muazzam fotoğraflar çekilebiliyor, muazzam bir güzellik karşınıza çıkıyor. Bir taraftan yükseldiğinizde Erciyes Dağı, yani Anadolu'nun bugün bütün küçük Asya tabir ettiğimiz coğrafyada efendime söyleyeyim en büyük 5-6 büyük tepesinden bir tanesi Erciyes, eski bir volkan tabii ki. O nedenle onun da böyle o her zaman şimdi başladı erimeye. Temmuz Ağustos'ta göremezsiniz onu, Eylül'ün sonuna kadar belki. Eylül'ün sonunda bir başlar o bembeyaz bir böyle gelin dua gibi tepesinde o beyazlık ortaya çıkar karların yağmasıyla. İşte siz bunu uçtuğunuz zaman balonla uzaklardan böyle bulutların üzerinden onu da görüyorsunuz.
2: Bütün haşmetiyle Erciyes'i de görüyor olmak ayrı bir lezzet.
3: Ya çok güzel oluyor, çok. Hatta hatta şöyle söyleyebilirim size, şimdi siz bazı havalar hep değişiyor ama genelde öyledir, balonla uçarsınız, uzaklardan sislidir hava, biraz işte bulutlar, bu Erciyes'i göremezsiniz, yoksa normalde her zaman görülen bir yer, yani bütün bölgede gözüküyor Erciyes'in zirvesine kadar bu güzellik. O bazı zamanlarda görülmez, ne oluyor, o sis gibi ortalığı kapatmıştır bütün o şey. Siz uçarsınız yüksek sel için 400 metre 500 metre bulutların üzerine çıkıyorsunuz. Balonlar uçtukları zaman Kapadokya'da o pilotlar çoğu yapıyor bunu, biraz yükselirler. O yükselmeleri daha tepelere çıktığında ne oluyor? Birdenbire bir bakıyorsunuz sepetin içinden, siz bulutların üstüne çıkmışsınız. Bulutlar aşağıda kalıyor. Siz orada bulutların üstünden Erciyes'in o zirvesini bembeyaz görüyorsunuz. O kadar güzel bir görüntüsü vardır ki fotoğrafları. O da karşımıza çıkıyor mesela.
2: Peki aslında şunu merak ediyorum ben Turgay Bey. Siz bölgenin onlarca yıllık dönüşümüne şahitlik ettiniz. Balon turizmi Kapadokya'nın ruhunu, tanınırlığını, bölgenin turizmini nasıl değiştirdi?
3: Vallahi bir kere şöyle söyleyeyim. Bugün sırf balon yapmak için Kapadokya'ya gelenler var. Hani Kapadokya'yı görmek için ayrı gelmiştir, görmüştür. Birkaç kere hatta çok küçük, çok insanı cezbeden bir coğrafya Kapadokya. İnsan bir kere de kalmıyor, birkaç kere geliyor. Geldikten sonra bir daha gelmek istiyor. Geliyor da bir de bunun meraklısı olanlar var. Fotoğraf çekenler var, ta uzaklardan gelenler var. Ne o hafta sonu atlıyor arabaya veya da Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan ya da bir uçağa, Kayseri'de iki tane havalanı var. Kapadokya merkeze yakın olan birisi 80 kilometre uzaklıkta Kayseri havalanı, birisi de 60-50 kilometre uzaklıkta hatta Nevşehir havalanı. Bunlara büyük uçakların yönü, Türk Hava Yolları'nın ve hava yollarının tarifiyle uçakların devamlı geliyor gidiyor. Ne oluyor? Geliyor sabahtan, efendim bir gece kalıyor, ertesi gün sabahleyin balon yapıyor, ondan sonra akşam, ertesi gün akşam dönüyor. Sırf o balonu binip de balonla Kapadokya'yı görmek veyahut da o balonla o keyfi yaşamak için, sırf bunun için gelenler var.
2: Peki balonların bir direksiyonu yok şimdi.
3: Yok. Balonlar rüzgarın... çok enteresan bir araç. Balon aslında, şunu da söyleyeyim, balon dünyada baktığımız zaman hava araçları arasında en az kazası olan bir araç. O da ayrı bir konu. Böyle hani korkuluyor ediliyor ama değil, pek öyle düşen bir nesne değil. Dikkatsiz davranılırsa düşebilir.
2: Ama bunu şöyle de düşünmemiz mümkün mü? Hani dedik ya, işte direksiyonu yok ve rüzgarın ritmiyle hareket ediyor aslında. Tabii. Bu da şu demek olur mu? Aynı balona farklı seferlerde binmiş insanlar için kişiye özel ve aslında biricik bir tecrübe.
3: Tabii ki. Bir de her bindiğiniz zaman değişebilir bu. Çünkü havanın o esintisini siz balon her zaman bindiğinizde aynı direksiyona, aynı istikamete doğru götürmez. O sabah rüzgar neyse ona göre gidersiniz.
2: Doğaçlama bir rota yani.
3: Tabii. Mesela Göreve'den bindiniz balona, Göreve'de bir düzlükten balonun kalktığı yerlerden bir tanesi. Havalandıktan sonra sizin o sabah rüzgar doğudan batıya doğru esiyorsa alıyor balon sizi yavaş yavaş, çok ağır bir şekilde tabii ki. Çünkü rüzgarlı havalarda balona binilmiyor. Yani tehlikesi orada oluyor ki zaten rüzgar havada binen yok ve zaten işleten de yok. Ne oluyor? O sizin gibi sabahleyin o erken saatlerde aerodinamik dediğimiz havada muazzam bir küçük esinti vardır. Balonu orada bıraktığınız zaman böyle havalanır ağır ağır, ondan sonra iner aşağı. Bir de ağır ağır süzülür hangi istikamete doğru gidiyorsa. Zaten içindeki balonun yani var olan gazı, diyelim ki o gaz tüpünü ise, ona göre ayarlanmıştır onun kapasitesi, şusu busu. Bir saat, iki saat bilemediniz, uçuşluk bir gaz var içinde. Zaten balon uçuşları ne bileyim ben yarım saatte bir saat sürüyor. Uçar, siz o aşağıdan, onun bir manivelası var sepetin içinde, balon pilotu. O manivelaya çektiği zaman ne oluyor? Gaz efendim balonun içini dolduruyor. Zaten görürsünüz böyle ateş çıkar gibi. Öyle. O dumanla balon o gazla yukarı doğru çıkıyor. Siz bıraktığınız zaman zaten balon uçakını yavaş yavaş yine aşağı doğru iniyor. Yani ne zaman inmeye başlıyor? Yine hafif gaz veriyorsunuz. O şekilde zaten havada hep kalıyorsunuz. Ha sonra doğru daha gaz bitmeden, ona göre artık hangi istikamete doğru gidiyorsa, artık tabii ki Kapadokya'da tarlalar var, düz alanlar var, vadiler var. Ona göre zaten ayarlanıyor her şey. O yönden de çok avantajlı bir coğrafya. Ne oluyor? Aşağıdan ekip geliyor. Onlar uzun böyle bir şeydir. duvarın arkasında olduğu gibi uzantıda sepetin konduğu yerdir orası. Onunla taşınabilir. Bunlar gelir aşağıdan ciltler çeker genelde. Personel 4 kişi 5 kişi takip ederler. Balonun ineceği yere doğru gelir onlar da. Orada efendim hatta yukarıdan ipi atar şey bazen. Balon pilotu işte 20 metre 15 metre derken aşağıdan da tutarlar. Orada hatta artık öyle ustalaşmış ki buradaki balon pilotları, onu da size söyleyeyim. Çoğu alıyor balon sepetini, geliyor tam da böyle o kamyonun arkasındaki tır gibi olan o düzeneğin üzerine oturtuyor. Yani yere de değil de oraya oturtuyor. Şap diye böyle yani bir de kalkıp onu kaldırmıyor. O kadar muazzam böyle ustalaşmış çoğu.
2: Sizden sonra balonları dinlemek neye benziyor biliyor musunuz? Çocukluğumuzdan 80 günde devri alem evet. Kitabından bir sayfa okumak
3: ya
2: gibi.
3: Ya Jülver, Jülver. Tabii o balonlar da bambaşka balonlar.
2: Evet peki.
3: Onlar ağırlık atıyor. Evet.
2: Balona binme konusunda tereddüt gösteren dinleyicilerimiz de olabilir elbette. Onlar için söyleyecekleriniz var mı?
3: Aslında korkulacak bir şey değil. Zaten balona binildiği zaman hava esintiyse bakarlar onu. Burada bölgede meteoroloji şeyi var. Küçük istasyonlar var. Ona bakarlar, görürler rüzgarın nedir şeyi, şiddeti ona göre ölçülürler. Balon ona göre kalkar. Eğer biraz rüzgar fazlaysa zaten iptal edilir o uçuş. Size de zaten haber gelir. Derler ki kusura bakmayın bu sabah uçamıyoruz. Uçuş iptal oldu. Yarın sabah yer varsa, olanak varsa da uçulabilirse o şekilde. Bu tabii kötü bir şanssızlık. O sabah gelmişsiniz balon uçuyorsunuz, uçamıyorsunuz ama bu her zaman olan bir şey de değil. Yani yaz aylarında özellikle. Ama olabiliyor. Ne
2: olursa olur, da uyarılara dikkate almakta fayda var elbette.
3: Ama bunun dışında çok güzel bir şekilde uçuyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim. İnsanlar yükseldikçe çok kişide var. Yükseklik korkusu. Balonda insan öncelikle bunu düşünüyor yani birazcık yükseklik korkusu olanlar. Sepeti böyle yükselirken biraz şey olur içi falan ama ondan sonra hemen oluşuyor. Yani bir helikopter gibi değil bu, bir uçak gibi değil. Muhteşem bir şekilde çok böyle güvenceli. Ondan sonra bir 20 metre bir 30 metre yükselir. Hatta çok yerde balon pilotları burada çok ustalaşmış. Geliyorlar mesela vadinin üzerinden giderken oradan kesiyor gazı. Balon tam böyle vadinin ortasına yavaş yavaş süzülüp iner gibi oluyor. Ve abartmıyorum size. Aşağıda bir metre var. Bir metreden belki biraz daha az bir şey var. Sepet değmiyor yere. Alıyor orada ağacın yanından geçerken ben kayısı kopartan uzanıp da sepetten ağacın dallarından kayısı kopartan balon pilotları gördüm. Biraz daha böyle aşağı indirdiğinde uzanıp da soğanı sapından tutup soğanı topraktan koparan şey gördüm. Yani düşünün sepet giderken böyle 50 santimetre 60 santimetre toprak üzerinde bunu yapan balon şeyleri var. Pilotları var çok ustalaşmış. Ondan sonra tekrardan kalkıyor. Tabii siz orada uçtuğunuz zaman o tüf taşların üzerinde bazen de güneşin o verdiği ışık nasıl ne tarafa doğru düşüyorsa sizin sepet ve balon siz uçarken taşın üzerinde de böyle gölgesiyle uçuyor. Yani gölge çıkıyor diye. Siz orada bir de kendi gölgenizi çekiyorsunuz. Sepet, efendim işte balon, taş karşınızda, taşların üzerinde uçarken o da karşınıza çıkıyor. Böyle çok güzel görüntüler veriyor.
2: O zaman finalde şöyle yapalım mı? Balondan indik diyelim. İşte yukarıdan gördüğümüz o masalsı coğrafyaya dokunmak için ayağımız yere bastığında nereleri mutlaka görmemiz gerekir?
3: Kapadokya'da mı?
2: Evet.
3: O kadar çok yer var ki. Tabii başlıca Göreme'de malum o muazzam kiliseler ve içlerindeki o fresler. Bunun yanı sıra

0: dünyaca ünlü başka yerde böylesi yok. Efendim yeraltı şehirleri çok var yani, birkaç tane var. Bunların en ünlü iki tanesi yine çok ünlü dünyaca. En derin veyahut da en şey olanlar, toprağın altında daha aşağılara kadar inen derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirleri. Onun dışında çok güzel vadiler var. Bunların başını çeken vadilerden biri sizin de bildiğiniz gibi efendim merkezine gidip görmüş olduğunuz gibi diyebilirim. Ihlara Vadisi. O vadide bir dere akar, Ihlara Vadisi'ne yürürken şıkır şıkır o böyle buz gibi sular. Siz bir yerden bir tarafa doğru vadinin bir tarafından giderseniz öteki tarafından yani bir saatlik falan bir yürüyüştür o. Dere boyunca ağaçlar, kuşlar, efendim kelebekler, öylesine bir vadi. Bunlar var tabii. Bunlar görülmesi gereken yerler ama onun dışında biraz daha ileri gittiğiniz zaman tabii bir Avanos'ta mesela çanak çömlek yapımcılığı tarih ciltlerden beri devam ediyor. Öbür tarafta bölgede birkaç tane kervansaray var. Mesela bunlardan bir tanesi çok çok güzel, çok ünlü Sarıhan dediğimiz, Saruhan dediğimiz Avanos'taki kervansaray, Selçuklu kervansarayı muazzam güzellikte. Bunun yanı sıra efendime söyleyeyim tabii çok güzel görüntüler var. Vadilerde Derbent Vadisi, o peri bacıların almış olduğu bir takım o formlar, bazı peri bacalar var. Oturmuş bir kadın heykeli gibi, öteki dereye benziyor bilmem ne. Gelip bunlar o vadilerde hem görüyorsunuz hem de fotoğraflarını çekiyorsunuz. Böylesine bu kadar güzel. Yani daha da çok gözükecek yerler var tabii o vadiler, şunlar bunlar muhteşem güzel.
1: Daha da fazlasını merak edenler için sevgili Turgay Tuna'nın Bilinmeyen Kapadokya kitabının da yazar olduğunu hatırlatalım o zaman.
0: Sağ olun, var olun, teşekkür ederiz.
1: Böylelikle size teşekkür ederim.
0: Ben yani teşekkür ediyorum. Için. Güzel bir akşam diliyorum sizlere de, dinleyicilerimize de. Nice güzel yayınlar olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, Gecenin İçinden Dünyayı Geziyor köşesinde araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber sevgili Turgay Tuna'dan bu defa Kapadokya'nın balonlarını dinledik.

0: Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Yeni günün ilk saatinin içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Az sonra Net Var Net Yok köşesinde teknoloji dünyasının son haberlerini alacağız. Ama şimdi yaşara kulak verme zamanı kuşlar.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm.

0: Ve işte sıra geldi Net Var Net Yok köşesine. Değerli dinleyenler, sanal dünyadan son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar Burak, ben de hoş bulduk.
0: O zaman ben sözü hemen size bırakıp Net Var Net Yok diye soruyorum.
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Teşekkürler. Başlayalım Adobe'la, yani Adobe ile başlayalım. Şimdi Photoshop biliyorsunuz hani ünlü bir grafik işleme programı ve bu baştan yazılıyor. Birkaç yıl önce başlayan yapay zeka endeksli olarak bir kere daha baştan yazılmaya başlandı. Şimdi bazı işlemci olan bilgisayarlar, yani bu M1 tabanlı, silikon tabanlı işlemcilerde biz Photoshop'u kullanırken yeni özelliklerle tanışmıştık. Neydi bunlar? İşte resmi genişletme. Yani olmayan bölüme kadar resmi büyütürsek onu bir şekilde yapay zeka, üretken yapay zeka kendi atarak işte devamı olsaydı böyle olurdu diye bize tahminlerde bulunuyordu. Bazen de çok kötü yorumlar yapıyordu. Böyle 3 tane alternatif sunuyordu. 3 tanesinden bir tanesini biz yani seçmeye çalışırken bir daha yap, bir daha yap derken kredimizi tüketiyorduk. Şimdi Adobe öyle bir noktaya geldi ki geçtiğimiz hafta telefonlarda bir aplikasyon tanıttı. Project Indigo ismini bir aplikasyon. Bu aplikasyon tabii Burak senin çok da aslında ilgi alanına giriyor ama ben giriş yapmak istedim. Şöyle ki fotoğraf çektiğimiz zaman bize bu fotoğrafın tam bir kritiğini yapıyor. Yani diyor ki buradaki ışıklar yetersiz, gölgelenme kötü veya işte 45 dereceli bir başka bir şey eklemen lazım veya nesneler çok fazla. Ben bunları kaldırayım deyip kaldırıyor da daha da öteye gidiyor. Yani böyle nesneyi kaldırmada kendi yorumlar yapıyor ve bununla beraber de şunu biliyoruz ki nano bandana tabanlı olan Google'ın Gemini ile kendilerinin Firefly yapay zeka modelini kullanıp fotoğrafın tam bir kritiğini yapıyor. Ne diyorsun Burak? Biraz hızlı olmadı mı bunlar?
2: Valla Tolga, bu yapay zeka çıktı çıkalı bize bir şey olmaz diyordum. Özellikle bizim gibi böyle belgesel öğretenler, reklam filmi çekenler daha çok yol var diyorduk. Öncelikle bir ChatGPT ile konuşmayı çözsün, makaleler yazsın, fotoğrafları üretsin derken işte öyle bir noktaya geldi ki artık üretilen fotoğrafların veya videoların gerçek mi değil mi arasındaki algı ortadan kalktı. Adobe da gerçekten bu konuda çok başarılı işler yapıyor. Ben de aktif olarak Adobe'u kullanan birisi olarak neredeyse her hafta güncelleme alıyor yazılım. Tabii yaklaşık 20 senelik bir yazılımdan bahsediyorsunuz. Biraz hantal köhne bir altyapısı vardı. Bunu değiştirmiş olmaları çok güzel. Çünkü bazen hala kilitlenebiliyordu. Bu yapay zeka desteği mükemmel çalışmasa da senin söylediğin gibi gayet güzel işleri hallediyordu. Normal şartlarda elinize alacaksınız kurçayı. Saatlerce bir temizlik işlemi yapacak yapmanız gerekiyordu. Özellikle fotoğraf işleyenler bunu çok iyi bilirler. Bu şu an tek tuşla sadece yazarak ya şuraları şöyle temizle demeniz yetiyor. Ve baştan başa bu reklam endüstrisi, art direktörlerin işleri ortadan kalktı gibi duruyor. Yani eli kalem tutan herhangi biri bir tasarım yaptırabiliyor, fotoğrafı düzenleyebiliyor. Ama temelde nokta gene şuna geliyor. Siz eğer fotoğrafın temellerini bilmiyorsanız, fotoğraf nasıl çekilir bilmiyorsanız, ışığın nasıl geldiği zaman nasıl sonuç vereceğini veya işte bir objektifin milimetresinin hangi sonuçlarda nasıl sonuçlar verdiğini bilmiyorsanız gene yapay zekayla bunu tarif edemediğiniz için gene bence çok iyi sonuçlar alamıyorsunuz. Gene işi bilmek önemli. İşi biraz kolaylaştırdı diyebiliriz. Ama tabii ki işte özellikle çekim noktasında sanat yönetimi, işte dekor yapmak ya da işte böyle kurgusal işlerdeki bu tarz prodüksiyonel sorunları çok net bir şekilde ortadan kaldırdı. Artık hayal ettiğiniz şey ne kadar detaylıysa o kadar iyi sonuç alabiliyorsunuz. Ve bu bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda ne olacak, nereye doğru gidecek hayal bile edemiyoruz. Bambaşka bir noktaya gidiyor ama Tolga, ben buradan şuna geçmeye istiyorum. Bu yapay zeka biliyorsunuz artık o kadar hayatımıza girdi ki özellikle artık her bilmediğimiz konuyu ChatGPT, işte Grok veya diğer yapay zeka araçlarına sunuyoruz, soruyoruz. Ve bunlarla ilgili de enteresan araştırmalar yapılmış. Bunu son günlerde ben de çok karşılaştırıyorum. Bazen yapay zeka gaza gelip hakikaten yanlış bir şeyi size empoze edebiliyor. Ve bununla ilgili de insanlar gerçekten ciddi anlamda ya evet yapay zeka söylüyorsa doğrudur gibi bir algı oluşturuluyor. Bununla ilgili enteresan testler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Wharton araştırmaları. Amerika'daki Wharton School araştırmacılarından gelmişler. 1300'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen bir deney yapmış.

0: yapmışlar. Bu deneyde katılımcılara ChatGPT tabanlı bir sohbet botunun cevaplarını değerlendirmekle görevlendirdiler. Yapay zekaya kasıtlı olarak bazı sorularda yanlış ama son derece kendinin emin cevaplar verecek şekilde programlamışlar. Sonuçlara göre yapay zekanın yanlış cevap verdiği durumlarda katılımcılar bu yanlış cevapları yaklaşık %80 oranında doğru kabul etmişler. Yani o kadar kendinin emin cevap veriyor ki hakikaten insan sorgulamak bile gereği duymuyor. Evet ya doğrudur diyorsunuz. Bu benim de başıma gelmişti. Gerçekten böyle bir test yapılması çok bence yerinde olmuş. Çünkü buradan tüm dinleyicilerimize duyuralım. Evet yapay zeka biz sorular sorduğumuz zaman cevaplar veriyor ama istatistiksel olarak cevaplar veriyor. Aslında sizin ne sorduğunuzu anlamsal olarak bir bütünlüğe karıştırmıyor. Buna da bilişsel temsiliyet olarak tanımlamış bu araştırmacılar. Gerçekten durum oraya doğru gidiyor ve tehlikeli bir nokta. Çünkü ne doğru ne yanlış, yapay zeka neye göre doğru cevap verdi veya hangi kaynağı kullandı veya kullanmış olduğu kaynak acaba doğru muydu değil miydi gibi bir tartışmalar oluyor. O yüzden hakikaten yapay zeka hakikaten bu kadar gündemimizdeyken biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü her söylene inanmamakta büyük fayda var diyelim doğru.
1: Yani Burak, dipnot ben şunu söyleyeyim. Şimdi ben de Photoshop çok yoğun kullandım yıllarca. Ama şunu fark ettim ki mesela her ne kadar cloud tabanında yapay zekayı kullansam da ChatGPT görsellerde hani Photoshop'ta yapacağım benim saatlerimi alan olan düzenlemeleri sadece birkaç tane promptla şöyle şöyle yap deyip harika sonuçlar aldım. Tabii çok düşük çözünürlükte olsa da hani sosyal medya için de harika sonuçlar aldığımı söylemeliyim. Bir de yapay zekada şu var. Onu da aslında bir dipnot olarak yine buraya bırakmak isterim. Kenya sorunsal ve bir sorunsal. Yani bir sorunumuz var. Nedir bu? Şimdi ilk başta bir ChatGPT'ye yazışırken bazı cevapların Kenya'ya gittiğini, Kenya'da operatörlerinin yazdığını da maalesef öğrendik. Aslında bunun daha geriye gittiği zaman da mesela Facebook veya Instagram Meta tarafında bazı paylaşımların işte uygun olmadığını ve kaldırılması gerektiğini dedi. İlk başta bir ayortmanın karar verdiğini düşündük fakat öyle değilmiş. Bunlara da yine Kenya'da birileri bu kalksın uygun bu değildi diye sınıflandırdı ortaya çıktı. Bir daha yeni bir haberimiz daha var aslında Meta gözlüklerle ilgili. Şimdi gözlükler biliyorsunuz hani artık yapay zeka destekli böyle akıllı gözlükler devreye girdi. Fakat burada görselleri işte yani insan suratlarını bulanıklaştırdığını biliyorduk. İşte veya kayıt yaptığı anda işte mavi lambanın yandığını her ne kadar ilk modellerde bunu engelleyebildiğimizi ama karşı tarafın çekim yaptığımızı bildiğini biliyorduk. Fakat gene Kenya'dan bir görüntü geldi şöyle ki o gözlüğü taktığınız zaman kayıt yapsın ya da yapmasın bütün görüntülerin Kenya'ya gittiği ortaya çıktı. Yani burada gözlükte ne yapıyorsanız Kenya bunu görecek. Böyle baktığımız zaman da hani yapay zekanı hepimiz öyle bir kullanıcı oluyoruz ki eğitilmesi konusunda yani bütün özel hayatımızda kamera ve mikrofon varsa biz orada varız. İstemeyerek de olsa varız. Yasak da olsa izin vermeseniz de bütün görsellere ve her şey gidiyor ve eğitiliyor. Bu dediğimiz aslında halüsinasyon yani yanlış cevap vermiş halüsinasyon. Burada belki şunu tavsiye edebiliriz ki ben onu yapıyorum. Mesela Cloud bana bir sonuç verdiği zaman Cemine'ye soruyorum bu doğru mu diye. Hani böyle en azından şansı nasıl diyeyim herhalde 1/5 falan girmiş oluyoruz. Çünkü sizin hata yapma olasılığı düşük. Ama şu da bir gerçek ki kaynakçaları aslında aynı olabiliyor. Yani bazen bir videoyu bir bölümünü kaynak gösterebiliyor. Bazen başka bir yazıyı. Ama şu da bir gerçek ki onu da söyleyeyim. Mesela bazı gazete haberleri var veya siteler var üyelik gerektiriyor. Oraya siz girip de okuyamıyorsunuz. O haberi sorduğunuz zaman da o girip de yorum yapanların yani girebilip de yorumlarından alıp da size haberin sonucunu da verebiliyor. Yani böyle baktığımız zaman da aslında çok faydalı ama senin dediğin gibi biraz böyle gelişim sürecini hep beraber yaşıyoruz.
0: Kesinlikle Tolga şunu belki dinleyicilerimize söyleyebiliriz. Eğer yapay zekanın verdiği cevaptan emin değilseniz ona kaynağını sorun. Nereden biliyorsun bu bilgiyi? Bu bilgiyi nasıl bana sundun diye sorduğunuz zaman sizin karşınıza belli linkler sunuyor tabii illaki. Bu linklere tıkladığınız zaman öyle bir linkin olmadığıyla da karşılaşabiliyorsunuz. Benim başıma geldi şimdi kendi YouTube kanalım için haber yazarken ben de haliyle Google'da aramak yerine ChatGPT, şey Google Gemini gibi araçlar kullanıyorum. Sonra çok güzel böyle bir yazı hazırladı, beğendim. Sonra yani hakikaten şüphelendim. Çünkü birkaç çapraz soru sorunca farklı cevaplar vermeye başladı. Kaynak sordum. Sonra kaynağın linkine tıklayınca öyle bir link açılmadı. Dedim bu vermiş olduğunuz link aktif değil çalışmıyor diye sorunca sizin ülkenizden o linke ulaşım yok gibi bir cevap verdi. Dedim VPN'den bir deneyeyim hakikaten doğru mu söylüyor? Çünkü biraz şey yapmaya çalıştım. 7-8 dakika sohbet edip araştırdıktan sonra ortaya çıktı ki evet ben yanılsama yaşadım. Sana verdiğim bu cevap hatalı kusura bakma deyip olay yerinden uzaklaştı. Ya bunları yapabiliyor yapay zeka. Gerçekten biraz tehlikeli. Bu arada tabii yapay zeka demişken yani sadece sohbet etmekte kullanmıyor. Özellikle gençlerde çok ciddi etkiler yapabiliyor. ChatGPT yani psikolog olarak, arkadaş olarak dertleri anlatıyor.

0: çalışan bir sürü insan var ve özellikle ebeveynler çocuklarının yapay zeka kullanımı ile ilgili ciddi anlamda sorunlar yaşıyorlar. Geçtiğimiz sene burada da bir sürü haberini yaptık. ChatGPT ile sohbet ederken intihara yönlendirdiği ortaya çıkan birkaç genç olmuştu. Hatta intihar edenler olmuştu. Bununla ilgili bir sürü yapay zeka şirketi önlemler aldılar. Özellikle ebeveyn kontrol sistemlerini devreye aldılar. ChatGPT buna biraz daha önem sağlıyor. Çünkü en çok kullanılanlardan bir tanesi. Özellikle OpenAI yeni sürümünde beraber ChatGPT kullanan ergenlere yönelik güvenlik önlemlerini geliştirerek şiddetle ilgili kullanım politikalarını ihlal ettiyse eğer bir genç bunu ebeveynlerine bildiriyor. Bunun için tabii yapmanız gereken eğer çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa bir ebeveyn hesabına buna bağlamak gerekiyor ki böyle bir durum yaşandığı zaman size haberdar etsin. Sadece tabii ChatGPT değil aynı şekilde Instagram'ın Meta yapay zeka aracı da artık psikolojik olarak şüphe çeken konuşmaları ailelere rapor ediyor. Bu Instagram üzerinde yapmış olduğu konuşmalardan tutun da bütün sosyal medya araçlarındaki yapmış olduğu konuşmalarda eğer bir şüphe sezerse ebeveyni otomatik olarak haber veriyor. Tabii şu an için bu uygulama Meta tarafında yani Instagram ve Facebook ve diğer WhatsApp üzerinde olan araçlarda Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada sınırları içerisinde bu senenin sonuna kadar kullanılacak. Sonra tüm dünyaya açılacakmış. Şu an için Türkiye'de aktif değil ama en azından eğer bir çocuğunuz varsa mutlaka ebeveyn hesabını bu tarz platformlardan bağlayarak biraz daha kontrol sahibi olabilirsiniz. Çünkü gerçekten internet üzerinde birçok şey kontrolsüz olarak gelişebiliyor doğrudan.
1: Ben de şimdi onu diyecektim mesela. Ben kendi oğlum için bağladım ama hiç bana uyarı gelmiyor. Demek ki Türkiye'de geçerli olmadığı için gelmiyormuş. Ben böyle kendim manuel bir şekilde takip ediyorum diyebilirim. Kendisi uyuyor şu anda rahat konuşabilirim. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Suno'yu biliyorsunuz. Suno yapay zekalı müzik üreten bir platformdu. Ve bunun Suno hacklendi. Yani Suno'nun kendi nereden müzik bulduğunu, neye göre ürettiği ortaya çıktı ki milyonlarca şarkı yapıldı ki bunlardan da 75 milyon tanesi de Spotify'a yüklenmişti. Burada bir ironi var. Spotify yapay zeka desteğiyle yapılan 75 milyon tane şarkıyı artık kendi sitesinden çıkartmaya karar verdi. Ve o kadar kolaydı ki yani ben şöyle bir şarkı istiyorum, şunları kullanmak istiyorum, bana bunu yap deyince yapıyordu Suno. Ki hala da yapıyor ama Spotify bunu yayınlamıyor. Bir tarafta da Spotify yapay zeka ile yapılan müziklere karşıyım derken kendi içinde yapay zeka botu kurmaya başladı. Şöyle ki hani dinlerken işte bir müzik dinliyorsunuz, onunla ilgili size bilgiler vermeye veya podcast ile ilgili bilgiler vermeye veya özet vermeye başladığı gibi yine Spotify'ın yapay zeka botuna işte bana gerçi kendi şarkılar öneriyordu ama şimdi artık sesli bir şekilde ya bu şarkı güzelmiş bunun gibi başka bir şeyler daha bana bulsana gibilerinden böyle konuşup da haberleşme şansımız da olacak yine. Müzik tarafında da işte Spotify ve yapay zeka bayağı bir hayatımıza girdi. Özellikle bu Suno tarafını hani ben böyle hobi amaçlı kurcalanmasına çok taraftarım. Yani aklınızda iki tane müzik türünü karıştırmak veya farklı türlerde farklı üretken bir şeyler ortaya çıkartmak istiyorsanız çok keyifli. Ama keyifli tarafına durmak gerekiyor. Gerçekten de o tarafta iki tane ben bir yarım sayfa yazı yazdım bir albüm çıkarttım demek de bu kadar kolay olmamalıydı bence.
0: Özellikle Suno'yu profesyonel sanatçılar da kullanıyor çok aktif bir şekilde. Hatta bugün ismini vermeyeyim bir sanatçıya klip çektik. Onu sordum sizin hani Suno kullanıyor musunuz? Mesela dedi bu çekmiş olduğunuz video klibini çekmiş olduğunuz parçanın dedi. Ben normalde şarkıyı ben yazdım dedi. Sonra Suno'ya yükleyip bu şarkıyı sence nasıl diye sormuş. Böyle birkaç armonisini şöyle yapsan daha iyi olur diye o uyarıda bulunmuş. Armoniyi değiştirmiş. Sonra onu gidip yapay zekada üretildiği belli olmasın diye yaylı normal sanatçılara çaldırmışlar. Gerçekten ve böylece yapay zeka üretilmemiş gibi olmuş. Ama aslında temel olarak şarkı bir insan tarafından üretilse bile işte Suno tarafından güçlendirildiği ortaya çıktı. Ya dedim bu biraz illegal değil mi ya da etik açıdan nasıl duyuyorsun, buluyorsun diye sordu. O da bana çok güzel bir cevap verdi. Ya dedi biz sanatçılar olarak ya da şimdi normalde yapmış olduğumuz bir parçayı bilen birine veya sesine, kulağına güvendiğimiz insanlara gönderiyorduk ve yorum alıyorduk. Şu an ben bunu yapay zekadan alıyorum. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi diye sordu, söyledi. Gerçekten çok doğru aslında. Yani kullanmak lazım ama oradaki etik kaygılar ya da limitler çok daha önümüzdeki günlerde konuşacağımız konulara benziyor. Gerçekten enteresan. Bu arada tabii yapay zekada birçok problemler de olabiliyorsunuz. En büyük problemlerden bir tanesi bu deepfake denilen sahte videolar hepimizin karşısına çıkıyor artık. O kadar gerçekçi oldular ki gerçeğiyle ayırt etmek neredeyse imkansız halde. TikTok biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi. Artık onlar da YouTube'da olduğu gibi üreticilerin yapmış olduğu videoların AI tarafından yapılıp yapılmadığını veya deepfake olup olmadığını kontrol özelliğiyle ilgili yepyeni bir geliştirmeye

0: Google reklamlarıyla ilgili de böyle bir haberimiz var. Reklamlarla ilgili Google'da artık burada kullanılan görsellerin gerçek görsel mi yoksa yapay zekada yanıltıcı olarak üretilmiş görsel olup olmadığını da bize söyleyeceğini iddia ediyor. Gene bunu uygulamada göreceğiz. Gerçekten o işte engeli aşabilecekler mi diye. Ama bu bayağı bir hayatımıza girdi artık. Yani gerçek mi değil mi biz de bir şey diyemiyoruz diyebilirim. Aslında şunu eklemek istedim de müzikle alakalı. Dediğim gibi mesela bir müzisyen Suno'ya sordu diye. Aslında %30'a kadar biraz böyle hoşgörülü davranılabiliyor. Yani bir parçanın %30'unu yapay zeka desteğiyle üretmek saygı duyulan ve müzik otoritesince kabul edebilen bir değer diye göz önünde bulunduruluyor. Ama şunu söyleyeyim yani orada sonuçta fikri almışlar çalmışlar. Buna saygı duyarım. Spotify'ın engellediğinde ise hiçbir şey yok. Yani sadece yarım sayfa yazıyorsunuz bu iki tarzı karıştıralım. Böyle bir vokal olsun şöyle olsun çıkart bana bir şarkı. Beğenmedim değiştir güzelmiş bunu indireyim. Ben bunu yükleyeyim oradan para kazanayım. Hani bu bence etik değildi. Biraz da engellenmesi iyi oldu ama senin dediğin tamamen bir şey. Nasıl diyeyim danışmanlık gibi olmuş. O konuda ben saygı duydum ve takdir ettim diyebilirim Burak.
1: Peki o zaman burada noktayı koyalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
0: Neden olur. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu'ya. Böylelikle net var net yok köşemizi de bitirdik. Aslında gecenin içinde. Bu gecelik sonuna gelmiş olduk. Bu haftalık sonuna gelmiş olduk programın değerli dinleyenler. Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı programı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmenimiz sevgili Muhammed Eğricesu ulaştırdı sizlere ve ben Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonrasında çok çok güzel bir gün diliyoruz sizlere. Ama yarın gece biz yine buradayız. Görüşmek, kavuşmak, buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılacak. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3 temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun da nihai hedeflerinin İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Muhkim Tahir'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Şeyh Musa Esen Kuş sizlerle. Çay içinde adalar, sanki doldur badeler.

Sevgili dinleyenler, Gülseren Erdağ bir Erzincan türküsüyle sizlerle. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var diye.

Gözlemi'ye ait Amasya türküsünü Zehra Ganioğlu söylüyor. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsüyle Ferman Boran Selik sizlerle. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Muzaffer Sarı Sözen'e ait Bartın türküsüyle Semra Algül sizlerle. Mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama çalınır sazlar.

Ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Hacı Taşan'a ait Kırıkkale türküsüyle İsmail Altunsaray var. Bizim elden geçti mola obalar, üzerine dökmüş türlü libalar.

Muzaffer Sarı Sözel'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

Sevgili dinleyenler, Karacaoğlan'a ait olan bu güzel türkümüzü Gülşen Kutlu söylüyor. Yeşil maçlı gövel ördek uçar gider göle karşı.

Da Gece Yatmaz'ın Mehmet Ali Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Evine Kara Kuş söylüyor. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.

0: Hayatın en saf, en karşılıksız ve en dokunulmaz sığınağına, dilin en hoyratlaştığı o sınıra geliyoruz bugün. Bu seride konuşmanın çok zor olduğunu söylemiştik. Nezaket mevsiminde toplumsal yaralarımızdan birini, yani bir öfke anında anne kavramının bir saldırı veya aşağılama aracı olarak kullanılmasını konuşacağız. İnsanların kendi aralarındaki husumeti, dünyadaki en mukaddes bağlardan biri üzerinden yürütmeleri aslında bir tür duygusal vandallıktır. Birinin annesine dil uzatmak sadece o kişiyi değil, şefkatin ve merhametin yeryüzündeki hatırasını da yaralamaktır. Eğer birinin muhatabını alt etmek için seçtiği yol bu kadar alçalıyorsa, kazandığını sandığı hiçbir kavga onu yüceltmeye yetmeyecektir. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde herkesin bir annesi vardır. İçinde ya da dışında derken aslında bu bağın evrenselliğine ve dokunulmazlığına işaret etmektedir belki de. Birine kızdığında insan neden o sığınağa, neden o masumiyete saldırır ki? Çünkü insanın kendi şahsiyetini savunamadığı yerde başkasının kutsalını rehine alması gibi bir acizlik vardır. İşte bu bir acizlik ilanıdır. Henry Bergson, hafızanın ve geçmişin bugünkü benliğimizi oluşturduğunu savunur. İşte buradan bakarsak birinin annesine hakaret etmek, onun sadece bugününü değil, varoluşunun köklerini, çocukluğunu ve hafızasını da yok saymak demektir. Bu sadece bir söz değil, bir insanın ruhsal tarihine yapılmış en kaba müdahalelerdendir. Gazali İhyası'nda insan ağzından çıkanın kölesidir diye uyarır. Eğer ağzımızdan dökülen kelam muhatabımızın en mahremine, annesine uzanıyorsa orada köleleşen dilimiz değil artık vicdanımızdır. Hazreti Mevlana'nın o meşhur "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifini hatırlatan bilgeliği aslında o makamın nedenle erişilmez olduğunu bize fısıldar. Bizim medeniyetimizde anne sadece bir sıfat değil, emanet ilahidir. Bu emaneti bir küfür malzemesine, bir öfke mermisi haline getirmek, Hazreti Mevlana'nın gönül aynası dediği o safiyeti kendi ellerimizle karartmaktır. Sükut etmek, tatlı dili dile alıştırmak, bazen o makama duyulan hürmetin en büyük göstergesidir. Bauman modern dünyada kutsal olanın nasıl hızla aşındığını ve her şeyin nasıl tüketim malzemesine dönüştüğünü çokça anlatır. Bauman'ın penceresinden anne gibi en kutsal değerlerin bile dillere meze yapılması toplumdaki ahlaki pusulanın ne kadar saptığının göstergelerinden biridir. Bu bir ahlaki duyarsızlık halidir. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ında bir insanın karakterini öfke anında sakınmadığı kelimelerden tanı der. Eğer öfke anında kalkan anne ise o insanın şahsiyet malzemesinden çokça çalınmış demektir. İnce bir ruh muhatabını alt etmek için asla onun mukaddesine, onun en nazlı yarasına el uzatmayacak kadar vakur olandır. Kıymetli dinleyenler, sözün onuru, onu söyleyenin de onurudur. Bir tartışmada annenin söz konusu edilmesi, rikkat ve şefkat duygusunu tamamen yitirdiğinin en ağır kanıtlarından biridir. Bu mevsimde dilimizi bu vandallıktan tamamen arındıralım. Birine kızdığımızda o annelerin aziz hatırasını kaba dillerin kurbanı etmeyelim. Unutmayalım ki ağızdan çıkan her zehirli hece önce söyleyenin kendi köklerine olan hürmetini çürütür. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, annelerin varlığının bir dua gibi üzerimizde olduğu, dilimizin o mukaddes makamı hiç incitmediği huzurlu günler diliyoruz. Hürmetle ve ihtimamla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. Nüfusun yayılımı ve iklim değişikliğinin etkisiyle besin kaynaklarının azalması gibi etkenler, yaban hayvanlarının şehirler ve tarım alanlarına girmesine neden oluyor. Özellikle yaşanan hadiselerden sonra bu konu daha da önem kazandı. Peki bakış açımız ne olmalı, neler yapılmalı? Doğal Hayatı Koruma Vakfı danışmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Küçükçü konuğumuz olacak. İzmir'de üniversite öğrencileri geri dönüşüm için çevreci bir robot geliştirdi. Öyle ki robot plastik, metal, cam ve kağıt gibi farklı atık türlerini yapay zeka aracılığıyla tanıyor ve robot kol yardımıyla otomatik olarak ayrıştırabiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Yağcı ve Mekatronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ece Bele konuklarımız olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde Doğal Hayatı Koruma Vakfı danışmanı ve veteriner hekim Sayın Ahmet Emre Kütükçü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Kütükçü.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Efendim, yaban hayvanlarını artık aramızda görmeye başladık. Böyle bir durum yaşıyoruz son dönemlerde. Şehre inmeye başladılar. Neden oluyor bu? Öncelikle bunu soralım size.
1: Tabii bunun dünyanın birçok ülkesinde benzer durumlar yaşanıyor ve bunun ana nedeni de hepimizin de tahmin edebileceği gibi habitat parçalanması. Hı hı. Ve dolayısıyla da yaşam alanlarının kaybı. Bunun altında yatan ana neden bu. Bunda çoğunlukla tabii ki insan kaynaklı, insan faaliyetleri sonucu. İşte bu alanlardaki yapılaşmalar, madencilik faaliyetleri, ormanlık alanlarda yürütülen insan kaynaklı daha birçok faaliyet gibi, hı hı, nedenler bunun altına yatıyor. Yani gitgide yaban hayvanlarının yaşam alanlarına sokuluyoruz. Bunun kalitesini düşürüyoruz. Bu hayvanların barınma, beslenme imkanlarını azaltıyoruz. Dolayısıyla onlar da daha geniş alanlarda yiyecek arama gibi bir mecburiyete düşüyorlar. Ve bunun sonucunda da insanlarla karşılaşma sıklıkları artıyor. Tabii bunun altında iklim değişikliğinin de bir itici gücü var maalesef. Özellikle su kaynakları, besin kaynaklarının iklim değişikliğine bağlı düzensizlik, iklim değişikliğine bağlı işte sıcaklık artışları, aşırı kuraklıklar, mevsimsel anomaliler gibi durumlar nedeniyle azalması da bu durumu maalesef teşvik ediyor.
0: Tabii şimdi insan nüfusu da artıyor. Dediğiniz gibi sadece ülkemizde değil, dünyada böyle bir durum var. Nüfusun yayılımının nasıl etkileri var? Bir de nasıl bir şehirleşme içindeyiz de böyle bir durum yaşanıyor acaba?
1: Evet, özellikle yaşam alanlarının kaybında ana neden habitat parçalanması. Yani biz şöyle düşünün. Tahmini söylüyorum mesela. 100 kilometre kare alanda 10 tane ayı yaşıyorsa, biz bunu 50 kilometre kare ikiye böldüğümüzde 5 ayı orada yaşar, 5 ayı orada yaşar diyemiyoruz. Hı hı. Çünkü her canlının minimum bir yaşam alanı ihtiyacı var. Hı hı. Yani sayıyı oransal olarak böldüğümüzde bu değere ulaşamıyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden özellikle bizim bu alanlarda koridorlara ihtiyacımız var. Yani en azından bu alana girdiysek bile bu iki yaşam alanı arasında hayvanların sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak koridorlara ihtiyacımız var. Hmm. Ama maalesef bu koridorlar da dünya ölçeğinde çok sağlıklı oluşamadığı için bunun çok iyi örnekleri de var dünyada.

0: olacaksa, bu hayvanlar en azından bu yaşam alanları arasında sağlıklı bir şekilde hareket edebilirse, ki burada bunların ne kesiyor? İşte yollar kesiyor. En çok hayvan ölümü gördüğünüz gibi yollarda karşılaşıyoruz, otoyollarda.
1: Evet, evet.
0: Özellikle ayı gibi, kurt gibi, çakal gibi büyük memeliler en çok otoyollarda hayatını kaybediyor. Sadece tabii bunlar değil, kirpiler gibi, sansarlar gibi küçük memeliler de bu durumdan nasibini alıyor.
1: Hı hı.
0: Yani hem de en azından bu doğal alanlardaki yapılaşmalarda hayvanların ihtiyaçlarını gözeterek, işte nedir? Ayıları kendi seken en büyük nedenlerden biri organik atıklar, köpler. İşte bu köplerin bu hayvanlara ulaşımını engelleyici şekilde tasarlamak. Bir de her şeyden önce insanların bakış açısı. Yani biraz önce örneğini verdik ya, dünyanın her yerinde bu durum var. İşte Florida'da insanlar bahçesinde kocaman bir timsahla karşılaşabiliyor.
1: Hı hı.
0: Ya da Kanada'da bahçenizde vaşak dolaşabiliyor. Ama insanlar artık bu hayvanlarla beraber yaşamayı kanıtlamış, nasıl davranacağını öğrenmiş durumdalar. Biz de bunun eksikliğini yaşıyoruz son zamanlarda. Yani sanki binlerce yıldır aynı coğrafyada yaşadığımız hayvanlar değilmiş gibi çok yabancı bakıyor insanlar. Sanki işte ayılar yeni gelmiş.
1: Evet.
0: Kurtlar, yılanlar yeni ortaya çıkmış.
1: Sanki dünya sadece bizimmiş, onlar yokmuş gibi bir yaklaşım.
0: Evet, yani biz gelmişiz, onlar yakın zamanda ülkemize gelmişler gibi bir tavır var. Bunu öğrenmemiz gerekiyor yani bu hayvanlarla beraber. Çünkü artık bahsettiğim nedenlerden bu karşılaşma sıklıkları daha çok arttığında bunu öğrenme ihtiyacımız daha da artıyor. Özellikle de şöyle bir yanılgı var. İşte yaban hayvanlarının sayısı arttı. Maalesef öyle bir durum söz konusu olamaz. Özellikle ayı üzerinde bahsedecek olursak. Bir kere ayılar dünyada en düşük üreme hızına sahip hayvanlardan biri. Yani yavrularını tekrar büyütüp özgürlüklerini elde ettikten sonra üreme çağına, şeyine giriyorlar, dönemine. Bu da minimum 3-4 yılı buluyor.
1: Evet.
0: Yani 3-4 yılda bir üreyen bir hayvan ve bu yavruların %50'si bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor zaten. Üreme yaşına gelebilmeleri de neredeyse 4-5 yılı buluyor.
1: Nüfusları artmıyor. Onların nüfusu artmıyor yani. Onları da korumamız lazım. Evet, insanlar olarak biraz böyle bize zarar verilmediği sürece hayvanların alanlarına girebileceğimizi düşünüyoruz. Biraz ona göre hareket ettik şimdiye kadar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki şunu sorabilir miyim acaba? Onların habitatlarında tam olarak, hani az önce de söylediniz ya, sadece şehirleşme değil, işte madencilik faaliyetleri, başka faaliyetler ya da sebep olduğumuz iklim değişikliği ne gibi tahribatlara yol açtı? Yani neden kendi alanlarında yaşayamıyorlar da şehre inmek zorunda kalıyorlar?
0: Evet, işte bu insan kaynaklı faaliyetler yaşam alanlarında işte besin kalitesini ya da besine ulaşma imkanlarını kısıtlıyor. Mesela yine ayılar üzerinde bahsedeceğim. Özellikle onlar biliyorsunuz %80 herbivor, yani bitkisel besleniyorlar, ama omnivor, yani etçiller, hem etçil hem otçul besleniyor, ama bunun %80'ini bitkiler oluşturuyor. Orman meyveleri, orman yemişleri, biz bunların yiyeceklerine de ortak oluyoruz. İşte ne bileyim, kabuklu işte kestaneler gibi, işte meşe gibi bu yemişlere ihtiyaç duyuyorlar, ya da orman meyveleriyle besleniyorlar, yabani orman meyveleri. Hani biz insanlar olarak bunlara da ortak oluyoruz. Zaten en çok böyle insan ayı çatışmasının ya da insan ayı karşılaşmasının sonucunda insanların yaralandığı olaylar, insanların ormanlık alanlarda işte mantar ararken ya da bu orman meyvelerini toplamaya çalışırken olduğu durumlar oluyor. Ya da işte hayvanlarını ormanlık alanlarda başıboş bırakıyorlar. Bu gibi durumlar bu çatışmayı artırıyor. Yani yaşam alanları daraldıkça oradaki besin kalitesi düşüyor ve bu besin kalitesinin düşmesi de, yani siz şöyle düşünün, bir ayı için bir alanda sağlıklı beslendiği sürece, belli bir süreye ulaşabildiği sürece üreme şansı buluyor. Sağlıklı beslenemezse bir sefer o ormandan çıkıp yeni yerler aramak zorunda kalıyor. Bu da insanlarla karşılaşma riskini maalesef artırıyor.
1: Evet.
0: Bu ölçekte tabii alınacak önlemler nedir diye özellikle insanların işte hayvanlarına, işte arı soğanlarına, sebze bahçelerine falan zarardan çok şikayet ediyorlar bu durumlarda. Burada işte elektrikli çit sistemleri, işte korunaklı platformlar, yine mesela kurtlarla ilgili işte insanlar hayvanlarını gece çevirmeye koyuyorlar ama bu çevirmelerde koyunlar için hiçbir önlem almıyorlar bazen. Bizim çoban köpeklerimiz var, yıllardır bu yaban hayvanlarıyla beraber bu coğrafyada var olmuş. işte onlara karşı işte nasıl savunma yapacağını bilen işte çoban köpeklerine sahibiz. Bunlardan bile yeterince faydalandığımızı düşünmüyorum ki dünyanın birçok ülkesinde bizim çoban köpeklerimiz oradaki yırtıcı hayvanlardan türleri korumak için gayet başarılı bir şekilde kullanılıyor.
1: Evet, evet. O zaman alınabilecek önlemleri biraz daha böyle madde madde bize sayabilir misiniz? Her şeyden önce ekolojik koridorlar konusuyla başlayalım dilerseniz. Biraz önce bahsettiniz, girdiniz o konuya Sayın Kütükçü.
0: Evet, yani her şeyden önce bir kere yaşam alanlarını bu hayvanların sağlıklı hale dönüştürme yolunda adımlar atmamız lazım. Yani daha fazla bu alanlardaki tahribattan, işte faaliyetlerden, en azından bunun vahşi faaliyetlerde şeklini görüyoruz. Yani tamam, belli ihtiyaçlarımız var. Bunları yapmak zorundayız biz de. Ama bunları vahşi bir şekilde yapmayalım. Yani yaban hayatının oradaki önceliklerini de düşünelim. İşte biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi koridorlar çok önemli. Ve bu koridorların da yaban hayvanlarının geçişine uygun, onların işte biyolojilerine, onların davranışlarına uygun şekilde tasarlanması çok önemli. Yani hayvanların o koridoru kullanırken yine orada bir insan faaliyeti olup ürkmemesi, orayı kullanmaktan çekinmemesi gerekiyor. Ve yaşam alanlarını kaliteli hale getirmek için işte ormanlık alanlarda bu hayvanların besin ana besinlerine yönelik o işte ağaç türlerinin yetişmesini sağlayabiliriz. İşte ormanda meyve ağaçları gibi. Özellikle tabii diğer bir faktör su kaynakları. Su kaynaklarına ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunda iklim değişikliğinin önemli rolü var. Özellikle su kaynaklarına ulaşabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Yaşam alanlarından çıkıp insanlarla karşılaşmasını azaltmak için yiyecek imkanlarını artırmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve tabii ki bu yerleşim yerlerine çeken şeyler nedir? İşte köpler, atıklar. Özellikle köplük alanları yaban hayvanlarıyla insan arasındaki o korkunun, çekinmenin en aza indiği noktalar oluyor. Ve bu da ister istemez onların davranışlarında da sürekli arz ediyor. Yani orada bir kere korkuyu yendikleri zaman sürekli insana yaklaşmaktan çekinmiyorlar. O yüzden bu köprülerin yaban hayvanlarına ulaşamayacağı şekilde tasarlanması gerekiyor. İnsanların da tabii işte bu hayvanların yaşam alanlarında kamp, çadır gibi faaliyetler yaparken de organik atıklarını hayvanların çekeceği şekilde bırakmamaları gerekiyor karşılaşma olmasın diye.
1: Evet.
0: Ve tabii ki işte hayvanlarını korumak için biraz önce de bahsettim, elektrikli çit sistemleri, işte korunaklı çevirmeler, çoban köpekleri. Yani bu çatışmayı azaltıcı her türlü önlemi aldığımız zaman emin olun bu çatışma riski de önemli ölçüde azalacak. Yani hiçbir önlem almadan sadece yaban hayvanlarını sorumlu tutarak işin içinde çıkamayız. Yani
1: evet, evet.
0: Sonuçta hiçbir yaban hayvanı...
1: Onlar da korkularına rağmen geliyorlar aslında. Korkuyu
0: evet, tabii ki. Yani
1: evet.
0: Bütün yaban hayvanlarının çekindiği en yırtıcı canlı insan. Yani emin olun hiçbir insanla karşılaşmak istemiyor. Sadece mecbur kaldıkları için bunu yapıyorlar. Ve hiçbir önlem almadan suçu hayvanlara atmamamız gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir şekilde işte Ahmet'in, Mehmet'in hayvanına zarar vereyim, işte bahçesine zarar vereyim diye düşünmüyor.
1: Şöyle de bir durum var Sayın Kütükçü. Böyle yaşam tarzım açısından yerleşimimiz vesaire hayvanları çok düşünmeden planlıyoruz ama bireysel olarak baktığınızda bağ da kurulabiliyor. Mesela ayılardan önce yaban domuzlarını çok gördük. Neredeyse alışmaya ve iletişim kurmaya başladı insanlar. Hani siz diğer ülkelerden örnekler verdiniz ya, işte timsahlar geldiğinde nasıl davranacaklarını biliyorlar gibi. Türkiye'de bu konuda nasıl davranılıyor? Mesela yaban domuzlarını insanlar besliyor, bir iletişim kuruyor. Bu konuda ne söylersiniz acaba?
0: Ya aslında yaban hayvanlarının beslenmesi tüm dünyada istenmeyen bir insan davranışı. Hatta birçok ülkede bununla ilgili caydırıcı cezalar da var. Çünkü bu insanla yaban hayvanlar arasında iletişim kurmanın en kolay yolu besin alışverişi. Yani bir insan bir yaban hayvana besin sunduğunda o sürekli ondan besin geleceğini düşünerek daha fazla yakınlık kuruyor. O çekinmesi gereken, korkması gereken insandan bu davranışını zamanla yitiriyor. Ve bu da ani karşılaşmaları, işte panik durumunu, çünkü yaban hayvanları panik halinde saldırganlık gösterebiliyorlar. İşte bu yaban domuzlarıyla bu yakınlaşmalar da bazen işte belki yavrularına çok yaklaştığımızda ya da o hayvanlar orada kendini sıkışmış hissettiğinde bir savunma davranışıyla insanların yaralanması gibi durumlarda ortaya çıkma riskini barındırıyor. O yüzden bu besin sunma işi

0: işinden büyük, yani bu bir iyilik olmuyor açıkçası. Hı hı. Bu besin sunma işinden çekinmemiz lazım. Çünkü zaten şehirlere yaban domuzlarının gelmesinin ana nedeni de bu. Birincisi şehirde güvenlik var. Kurt, ayı gibi yırtıcı hayvanlar gelebiliyor. Ve insanların arasında güvenli parklarda güvenli bir şekilde yavrularını büyütebiliyorlar. Hı hı. Bir de kolay yiyecek var. Yani hı hı. Şimdi orman zemininde metrelerce kazıp bitki kökleri aramak ya da işte yumuşakçalar aramak yerine şehirde kolay yiyecek var deyip görüyorlar. Ve bunda nesilden nesile aktardıkları için bu işin çözümü de zorlaşıyor.
1: Hı hı hı. Bu arada öyle tabii hayvanlardan kaynaklanan pek çok virüsle tanışıyoruz. Yabani hayvanlardan insana geçen virüsler, bu da sonra dünyada yayılıyor. Sağlık açısından nelere dikkat etmek lazım? Ne gibi sakıncalar var?
0: Tabii ki yani biz de böyle zoonoz hastalık diyoruz. Yani yaban hayvan, bütün hayvanlardan insanlara geçip enfeksiyon oluşturabilen hastalıklara. Bu zoonoz hastalıklar tabii ki evcil hayvanlarda da çok fazla var. Yaban hayvanlarında da var. Özellikle bizde risk oluşturan şeyler çoğunlukla paraziter hastalıklar. Hı hı. Paraziter hastalıklarda işte o hayvanlarla temas ettikten sonra ellerinizi yıkamayıp bir gıdayla işte gıda yerken falan bunu vücudunuza alabiliyorsunuz. Ya da dışkılarını bıraktıkları alanlarda dışkıyla bir şekilde temas ettiğinizde alabiliyorsunuz. Hı hı. O yüzden bu alanlarda her şeyden önce işte yani en pratik şey ellerimizi her zaman yıkamak. Bu hayvanların kullandığı alanda işte parkta, bahçede zaman geçirmişsek. Bir de tabii ki yani bize bulaştırabileceği virüs ya da bakteriyel etken olarak risk oluşturan yaban hayvanlarından çoğunlukla kuduz bunun en başında gelen. Hı hı. Bu da özellikle anormal davranışlar sergileyen, normalde hiç gereksiz saldırganlık davranışı gösteren hayvanlardan uzak durup bunu ilgili birimlere bildirmemiz gerekiyor kutudan kaçınmak için. Hı hı. Veya bir yaban hayvanından küçük bir çizik şey bile olsa, ısırık bile olsa hemen gidip tetanoz ve kutu aşımızı olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bunun dışında öyle bizde tropikal bölgelerdeki gibi çok böyle risk oluşturacak zoonoz hastalıklar, yani çok bize kolayca bulaşabilecek zoonoz hastalıklar çok fazla yok.
1: Hı hı. Kendi sağlığımızı düşünüyoruz, hayvanları da düşünelim. Onlar da gıdayı, şimdi çöplük alanda plastik yiyor belki hayvanlar. Zaten nüfusları mesela ayıların çok hızlı artmıyor diyorsunuz. Onların da sağlıkları etkileniyor diye tahmin ediyorum.
0: Tabii tabii, yani biraz önce de bahsettik, üreme oranı en düşük canlılardan biri. Ve bu üreme oranlarının daha fazla düşmesine neden olabilecek bu kimyasal atıklar, özellikle çöplüklerde. İşte nedir, ağır metaller olur, işte plastik kaynaklı gıdalar olur. Bunların çoğu sindirim sistemlerine ulaştığı zaman bir şekilde de bünyelerine girdiği zaman tabii ki hormonlarını ve dolayısıyla da üreme davranışlarını da etkiliyor. Hı hı. Bu zaten yavaş olan üreme hızlarını daha da düşürmek için maalesef ciddi bir durum. Ve tabii ki sindirim sistemleri üzerinde de çok ciddi bu çöplüklerdeki atıklar. Çoğu sindiremeyecekleri şeyler sindirim sistemlerine ulaşıyor. Belki burada tıkanıklık yapıyor. Hı hı. Fark etmeden hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü işte bunların evcil hayvanlar gibi sağlık hizmetine ulaşma şansları da yok.
1: Tabii.
0: O yüzden tabii ki bu alanlarda beslenmeleri bahsettiğimiz gibi sağlık açısından da ciddi risk oluşturuyor onlar için.
1: O zaman bir toparlama yapacak olursak, şu yaşadığımız durumda aslında insanlar olarak, kurumlarla toplu olarak bununla mücadele etmemiz gerekiyor, ama bireysel olarak yapılabilecek nedir acaba?
0: Bireysel olarak yapılacaklar tabii ki, eğer bir hayvansal, işte hayvanlarımız varsa, işte yani tarımsal üretim yapıyorsak bu yaban hayvanlarının oluşturabileceği zararlara karşı önlemlerimizi her zaman maksimumda tutmak. Yani biz önlemlerimizi alalım. Sonrasında oluşabilecek zararlar için de aslında bir tazminat sisteminin iyi işliyor olması lazım. Yani vatandaş her türlü önlemini almasına rağmen, hı hı, eğer yaban hayatı kaynaklı bir zarara uğramışsa bunun da hızlıca tazmininin yapılması gerekiyor ki bu kişi de, yani ben önlemimi aldım, yaban hayvanının zararına uğradım ama devlet de benim zararımı karşıladı deyip yaban hayvanlarıyla bir husumet içine girmesin.
1: Evet, evet.
0: Yani bu çok önemli. Bir diğer de yaban hayvanlarıyla karşılaşma riskimiz olan alanlarda, işte örneğin bir ayıların bir yaşam alanında hareket ederken

0: işte yanımıza bir düdük alalım. Hı. Oradaki varlığımızı her zaman hissettirelim. Yani bu yaralanmalı karşılaşmalar çoğunlukla ani karşılaşma durumunda oluyor. Çok yakın mesafede. Hı hı. O yüzden bize ortamda yaban hayvanlarına varlığımızı hissettirdiğimiz zaman
1: onlar zaten uzak duracaktır.
0: Ve bu karşılaşma riski çok düşecektir. Hı hı. Yani onların yaşam alanlarında nasıl hareket edebileceğimizi bilelim. Hı hı. Bir diğer durum tabii işte özellikle yılanlarla ilgili insanlar çok maalesef şikayette bulunuyorlar.
1: Evet.
0: Özellikle bahçelerine, evlerine. Yani bu hayvanların da tabii çok sıcak havalarda serinlemek için bazen evlere girmek zorunda kalıyorlar. Ya da bahçenizde kuytu bir yere saklanmak zorunda kalıyorlar. Özellikle şehirde yaşarken işte gece bir yarasa girmesin, gündüz yılan girmesin diye sineklik yapabiliriz kapımıza, özellikle giriş kapımıza. Pencerelerimize sineklik yapabiliriz. Yani bu hayvanlarla karşılaşma riskini azaltıcı önlemleri bu şekilde aldığımız zaman aslında korkulacak da bir durum yok. Evet. Örneğin işte yaban hayvanlarla ilgili sizin işte olumsuz etkilediğini düşündüğünüz bir durumla karşılaştığınızda da işte devletin yetkili kurumları var. Doğa Koruma Milli Parkların her ilde şube müdürlüğü var. Yılanlarla ilgili itfaiye müdürlükleri müdahalede bulunuyor. Böyle bir durumda da ilgili birimlere temasa geçerseniz, yani hayvana yaklaşıp hayvana zarar verme ya da hayvanı korkutma gibi duruma asla girmeyin. Devletin ilgili kurumları gelirse yardımcı olun.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aktardıklarınız için iyi günler, kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü konuğumuz oldu.

Yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, bizi yaşamın ritminde özellikle gençlerin başarılarını ve yaptıklarını sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz. Bugün de yanımızda üniversite öğrencilerinden biri ve değerli araştırma görevlisi hocası bizlerle birlikte olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Yağcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ve Mekatronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ece Bele. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ne yaptınız? Çevreci bir robot yaptınız. Bu bizim anlayacağımız şekilde sizin teknik kısımlarınıza girmeden yapay zekayla atıkları ayrıştırıyor, ne olduğuna karar veriyor ve bu işi bizim yerimize o yapıyor, bu robot yapıyor. Öyle değil mi sevgili Ece?
2: Evet.
0: Nasıl çıktı bu fikir ortaya?
2: Öncelikle bu proje fikrini bize danışman hocamız Berk Çallı getirdi. Hı hı. Biz de ekipçe beraber yazılım mühendisleri ve mekatronik mühendisleri olarak gittikçe artan çevre ve atık problemlerinin farkındaydık. Biz de mühendislik bilgimizi bu sorunlar üzerine bir çözüm üretmek için kullanmak istedik. Hı hı. Ve bu şekilde robotik ve otomasyonu geri dönüşüm ile birleştirip böyle bir sistem elde ettik.
0: Hı hı. Sayın Semih Yağcı'ya da soralım, siz de başından beri içindesiniz. Zaten anladığım kadarıyla farklı mühendislik dalları da birlikte çalışıyor bu tür işlerde. Sizin açınızdan nasıl gelişti olay?
1: Şöyle, Berk hocamız kendisi normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan bir öğretim görevlisi, öğretim hı hı. üyesi hocamız. Kendisi Türkiye'ye geldiğinde bu hı. proje hakkında bahsetti bize. Hı hı. Belirli bir grup oluşturmamız gerekiyordu aslında, hem mekatronik tarafında hem de yazılım tarafında. Yazılım tarafının yürütücülüğünü biraz bizim yine Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Senem Hoca ile birlikte ben üstlendim. Haricinde yazılım tarafında 6 farklı öğrencimiz vardı. Bunların içerisinde 4'ü son sınıf olmak üzere, ikisi, bir tanesi 3. sınıf, bir tanesi 2. sınıf öğrencimiz olmak üzere 6 tane toplam öğrenciyle birlikte hı hı. bu süreci ilerlettik. Mekatronik tarafında da arkadaşlarımız yaklaşık 4 ya da 3 öğrenci olması gerekiyor.
2: Eskişildik hocam.
1: Onlar
0: bir ekip.
1: Onlar da robotun kontrol tarafıyla ilgilendiler. Robotun kontrol tarafıyla biz de genel olarak nesne tespit ve sınıflandırma modeli üzerine çalıştık. Hı. Genel bir koordinasyon üzerine ilerledi. Çünkü bu robot geliştirme süreçlerinde ayrı ayrı ilerlediğiniz süreçte entegrasyonunu yapmakta paralelde yürütmeniz gereken bir sorun aslında.
0: Evet.
1: Çünkü bu parçaların birleştirilmesi ve sonuçta nihai bir ürün çıkması gerekiyor. Hı hı. Bu nihai üründe gördüğümüz robot oldu aslında. Hı hı. Atıkları otomatik bir şekilde ayrıştırabiliyor. Hı
0: hı. Tabii çevre duyarlılığıyla başlayan bir iş. Hı hı. Neden ayrıştırma kısmı seçildi? Neden buna yoğunlaşıldı?
1: Şöyle, atıkların kendileri normal bir şekilde aslında baktığımız zaman tamamen maliyet. Yani işin ucunda ayrıştırmanın getirdiği bir gelir var aslında. Hı. Bu ayrıştırmayı yapmadığınız zaman da elde ettiğiniz gelir bir birimse, ayrıştırmayı yapıp bunları üzerine işleme yaptığınızda elde ettiğiniz gelir neredeyse 4-5 katına çıkıyor. Hı hı. Bundan kaynaklı olarak da atık ayrıştırması hem sürdürülebilirliğinin artırılması hem de gelir artırılması için çok önemli bir şey. Çünkü kağıdın tamamen 1 kilogram olarak satılması ve normal bir çöp yığınının 1 kilogram olarak satılması bambaşka şeyler. Aralarında fiyat farkları var. Bir noktada bunun endüstriyelleşmesi gerekiyordu. Amacımız aslında hem bunu endüstriyelleştirmek hem de araştırma bazlı bunun prototipini nasıl geliştirebilirizdi. Hı hı. Bu şekilde yol aldık. Hı hı. Bu şekilde ilerledik. Yapabileceğimiz durumlardan bir tanesi de şuydu. Bizim yaptığımız çoklu sınıflandırma ayrıştırması. Yani biz bir atığa baktığımızda bunun plastik mi, cam mı, metal mi yoksa kağıt mı olduğuna karar veriyoruz. Hı hı. Ama bunun farklı farklı yöntemleri var. Kağıt mı, kağıt değil mi mesela? Bunlar evet. ikili sınıflandırma oluyor. Biz biraz daha işin kompleks tarafına yoğunlaştık hı hı. aslında. Hı hı. Çoklu sınıflandırma mevcut bizde. Bu da işi zorlaştırıyor aslında.
0: Hı hı. Peki süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Böyle bir iş nasıl yapılıyor? Hanginiz başlamak istersiniz bu konuya
1: Ece
0: bilmiyorum
1: başlasın.
0: Ama nereden başlanıyor? Ve süreç nasıl işledi? Nelere ihtiyaç duydunuz bunu geliştirirken bu robotu ve sırasıyla nelerle uğraşıldı?
2: Şöyle, öncelikle robot üzerinde yapmak istediğimiz şeyleri simülasyon ortamında test ederek başladık. Çünkü bu tarz projede kullanılan robotlar pahalı ve robotların sizin kullandığınız koda nasıl bir tepki vereceği de belli olmuyor. Dolayısıyla riske de atmamak gerekiyor. O yüzden öncelikle simülasyon ortamında test ederek başladık. Ortada bir sorun görmediğimiz zaman gerçek robot üzerine adım adım geliştirmeye başladık.
0: Hı hı.
2: Test süresince başımıza gelen sorunları düzelte düzelte böyle çalışan bir sistem
0: ne oluşturduk. Ne kadar sürdü sistem?
2: Yaklaşık bir yıl kadar sürdü aslında.
0: Bir yıl kadar
2: aslında.
0: Bir süreç. Kalabalık da bir ekipsiniz. Nasıl bir iş bölümü yapıldı yol üzerinde acaba?
1: Şöyle bahsettiğimiz gibi iki farklı disiplin var. İşin ucunda bir mekatronik tarafı var, bir yazılım tarafı var. Yazılım tarafıyla ağırlıklı olarak yürütme kısmında ben ilgilendim. Hı. Öğrencilerimize iş dağılımı yapıldı. İşte bu projenin nasıl ilerleyeceği hakkında onlara bir açıklama yapıldı. Bunları yapacağız, en son bu şekilde birleştireceğiz şeklinde. Hı hı. Mekatronik tarafında da bu işi Berk hocamız üstlendi. Bu iş bölümünü yaptıktan sonra da yazılım tarafından ben kendim için söylemem gerekirse öncelikle bir veri seti oluşturmamız gerekiyor. Bu atıkları yapay zeka modeline tanıtmak için, örnek veriyorum, bir cam şişeye baktığında bunun cam olduğunu anlayabilmesi için biz hem görüntüyü verip hem de bunun cam olduğunu yapay zeka modeline söylememiz gerekiyor ki, hı hı, bu şekilde yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor model. Aynı zamanda tespit tarafı da var bu işin. Öncelikle nesnenin burada mevcut olduğunu anlaması gerekiyor ki modelin onun üzerine bir sınıflandırmak üzerine düşünmesi gerekiyor. Hı hı. Tespit tarafında da yine aynı şekilde veri setini kullandık. Yaklaşık bu veri setini geliştirmemiz, üzerine nesne tespiti modelini geliştirmemiz ve sınıflandırma modelini geliştirmemiz, bunların da entegrasyonuyla birlikte ortalama bir yıllık bir süreç içerisinde gerçekleştirdik.
0: Bunların bir kısmı öncelikle neyi yapacağınıza karar verdikten sonra, hı, herhalde öngörülebilirdi ve, hı, ona göre çalışıldı. Ama çalışmalar devam ederken karşınıza çıkanlar oldu mu? Yeni fikirler, tabii, ya da sorunlar, bu, hı hı, konuda ne yaptınız?
1: Şöyle, sınıflandırmayı sadece görüntü bazlı yapmak yerine bizim üzerinde aslında şöyle söyleyeyim. Bir plastik şişeye, bir su şişesine baktığınızda üstünde işte ürünlerin logoları oluyor, ürünlerin yazıları oluyor, işte şirketlerin kendi isimleri vesaire oluyor. Biz bunlardan acaba sınıflandırmaya yardım edecek bir model çıkartabilir miyiz diye düşündük. Çünkü sınıflandırma aslında gerçekten büyük bir problem. Bir baktığınız zaman bir şeyin, o nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu anlaması için modelin neredeyse her bir fotoğrafın pikseline bakması gerekiyor.
0: Evet.
1: Buna yardımcı olabilecek farklı modeller geliştirebilir miyiz diye aslında biraz daha araştırma bazlı yöneldik. Bunlardan da birkaç model çıkarttık aslında. Sadece nesne sınıflandırmasını fotoğraf üzerinden yapmadık.
0: Hmm.
1: Fakat bu diğer modeller biraz daha araştırmaya yenilikçi bir model olduğu için işte burada ekstra büyük dil modellerini kullandık. İşte günümüzdeki ChatGPT, Gemini gibi olsun. Bunlardan da yardım alarak sınıflandırmayı destekleyebilecek bir model çıkartabilir miyiz diye düşündük aslında. Fakat bunların başarımı tabii ki beklediğimiz gibi, öngördüğümüz gibi çok yüksek olmadı normal yaptığımız görsel bazlı sınıflandırmaya göre.
0: Evet.
1: Böyle yenilikçi çözümlerden de aslında bir makale çıkartmış olduk biz kendi tarafımızdan. Hatta geçen yaklaşık 2 hafta önce de ben de sunumundaydım, İstanbul'daydım.
0: Harika.
1: Öyle araştırmaya da biraz katkımız oldu endüstriyel bir üründen ziyade.
0: Peki mekatronik açısından neler yaşandı? Orada ne gibi zorluklar oldu? Ne kadar öngörülebiliyordu?
2: Şöyle, biz mekatronik mühendisliği öğrencileri olarak 3 kişiydik aslında. O yüzden bizim için biraz fazla zorlu oldu.
0: Hmm.
2: Üçümüz de son sınıftık. Ancak robotik alanında genelde gördüğümüz şeyler hep teoride kalıyordu. Biz ilk defa bunu uygulama fırsatı elde ettik. Tabii ki çok fazla sorunla baş başa kaldık ve kendimiz çözmeye çalıştık. Şöyle, biz mekatronik mühendisliği öğrencileri nesnelerin 3 boyutlu konumlarını belirlemede, çünkü derinlik algılayabilen bir tane kamera kullanıyorduk. Bu bizim robotumuzun gözü demek aslında. Nesnelerin konumlarını belirlemede, o nesneyi nereden ve nasıl kavraması gerektiğini hesapladı sistemimiz. Sonra robotumuz o atın üzerine gidip nesneyi kaldırıp ilgili yere taşıdı. Ancak çok fazla sorun elde ettik. Hani robotumuz nesneyi farklı bir yere taşıdı mesela, gibi gibi bir sürü aslında sorunlarla karşılaştık.

0: karşılaştık. Bunun üzerine deneye deneye kendimiz manuel bir şekilde robotumuzu kontrol etmeye çalışa çalışa. Yani robot hareketlerini inceledik biz daha çok.
1: Evet. Ve sonuçta başarılı bir aşamaya geldiniz. Evet. Robotunuz çalıştı. Nasıl bir mekanizma? Bize biraz anlatabilir misiniz? Acaba duygusal bağda kuruyor musunuz başardıkça diye merak ediyorum bu tür çalışmalarla.
0: Tabii ki. Yani gecemizi gündüzümüze kattığımız için bir noktada ben ailemden çok robotu görüyordu. Hani artık konuşmaya başlamıştım.
1: Atık ayrıştırma zaman. Robotu diyorsunuz
0: evet,
1: değil mi?
0: Adı evet, atık bu. Ayrıştırma robotu.
1: Nasıl çalışıyor? Tam olarak nedir mekanizma? Ne yapıyor?
0: Derinlik algılayan kameramız önce nesneyi görüyor. Ya yani çalışılacak olan çevreyi görüntülüyor. Sonra oradaki nesneyi görüyor. Çünkü o nesneyi de diğer alanlardan, işte masadan veya olduğu ortamdan ayrıştırabiliyor olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Nesnenin konumunu tespit ettikten sonra bunu robota bildirmesi gerekiyor. Çünkü robotun gördüğüyle kameranın gördüğüyle robotun bildiği aynı olmuyor. O yüzden aralarında bir iletişim kurmaları gerekiyor. Kamera bu konum bilgilerini robota ilettikten sonra robotun içindeki sistem belirli hesaplamalar yapıyor. Nereye gitmesiyle alakalı, nesneyi nasıl kavraması ve nereden kavramasıyla alakalı. Yoksa tutamaz.
1: Tabii.
0: robot kol, kamera ve kavrayıcı mekanizmamız. Hepsi böyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Sistem bunları hesapladıktan sonra robot gidip nesneyi kavruyor ve nereye taşıması gerekiyorsa oraya güvenli bir şekilde taşımaya çalışıyor.
1: Hı hı. TÜBİTAK desteği var sanıyorum, değil mi? Bu nasıl gerçekleşti?
2: Şöyle, bu robot fikri, bu aslında genel bir proje. Çünkü yenilikçi bir yaklaşım. Yine aynı şekilde Ekonomi Üniversitesi Mekatronik Bölüm Başkanımız Şeniz Ertuğrul Hocamız böyle bir proje fikriyle geliyor. Berk hocamız da kendisi normalde Amerika'da bir öğretim üyesi. Hı hı. Türkiye'ye bu araştırma için geliyor kendisi. Yürütücülüğünü de Şeniz hocamız Berk hocayı yönlendiriyor.
1: Hı hı.
2: TÜBİTAK desteği de Berk hocamızın aslında bu projeyi yürütebilmesi için Amerika'dan gelmesi amacıyla,
1: hı hı,
2: belirli bir miktar, işte belirli bir destek karşılığında Berk hocanın bu yürütücülüğü sağlaması ve genel olarak bu projenin giderlerini, bu projenin maliyetlerinin karşılanması için ortaya çıkan bir TÜBİTAK desteği var.
1: Peki şimdi böyle bir robotun getirdiği kazanımlar neler? Aslında başta biraz girdiniz konuya. Evet. Ekonomik pek çok kazanımı olacak diye. Emek açısından,
2: tabii,
1: hız açısından pek çok faydası olacak. Nasıl açıklarsınız?
2: Şöyle, normalde katı atık ayrıştırma merkezleri var. Yine İzmir Kemer'de mevcut bu. Belediyeye ait. Bu atık ayrıştırma merkezlerinde belirli hatlar var. Bu hatlar üzerinden atıklarımız akıyor. Bildiğimiz katı atıklarımız akıyor. Bunlar üzerinde de çalışan personeller elle, manuel bir şekilde ayrıştırma yapıyorlar. İşte bu camdır, bu plastiktir, bu kağıttır gibi. Tabii bunların içerisinde doğal olarak işin içine insan girdiği için çok bambaşka atıklar, çok tehlikeli atıklar. Mesela cam kırıkları gelebiliyor. Bu tarz durumlar olduğu için işin ucunda bizim robotumuz hem bu insan güvenliği ile alakalı kısmı önlemek, hem verilen, sonuçta orada çalışan işçiler, bu ayrıştırma yapan kişiler, onlara verilen görevi azaltmak,
1: iş hem tehlikeli hafifletmek, bir işten kurtuluyor, evet, hem işleri hafifletiyor.
2: Evet. Aynı zamanda maliyet konusunda da çok, yani örnek veriyorum, 3 işçi çalışması gerekiyorsa belki robotun yardımıyla 2 işçi çalışması gerekebilir aynı hatta. Maliyet konusunda genel olarak ekonomik anlamda çok büyük artısı var. Haricinde zaman konusunda da tasarruf var. Çünkü bir işçiyi orada 24 saat tutamazsınız ama bir robotu 24 saat orada tutabilirsiniz. Sonuçta bir yorulma gibi bir durum yok, bir enerji kaybı gibi bir durum yok. Sadece işte bu robotun çalışması için gerekli olan enerji, elektrik enerjisini sağladığınız sürece o robot istediğiniz kadar çalışabilir orada. O yüzden otoma hale gelmesi de insan emeği konusundaki kısmı azaltacağı için böyle bir tasarruf da sağlamış oluyor.
1: Peki bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Bu robot özelinde ya da bu tarz çalışmaları anlamında?
2: Şöyle, bundan sonraki çalışmalarda şöyle bir planımız var aslında. Hem bu robotu iyileştirmek tabii ki. Robotun da sonuçta iyileştirilmesi gereken, her ürünün iyileştirilmesi gereken kısımları var. Ama şöyle bir durum var. Bu tarz robotları farklı ayrıştırma sistemlerine de entegre edebiliriz. Ne gibi mesela? Örnek veriyorum. Biz şu an plastik cam şişe üzerine, işte kağıt parçalar üzerine ilerledik. Bunun bir de Örnek veriyorum, sebze tarafı olabilir. Hmm. İşte sebzeleri otomatik ayrıştırılması gibi. Sonuçta bir hasat elde ediliyor. Tabii. Bu hasada otomatik bir şekilde, örnek veriyorum, domatesi gördüğünde ona göre ayırması gereken. Tabii burada artık robotik kol değil, farklı farklı robotik sistemler oluyor işte. Fırlatması gerekiyor, ayrıştırması gerekiyor gibi. Bu tarz fikirlerimiz var. Haricinde şöyle bir fikrimiz var. Tabii o biraz daha komplike. Yine kampüsümüzde belirli bir robot düşünüyoruz. Çevredeki atıkları otomatik bir şekilde gezip masalardan toplayan, sürekli 7/24 çalışıp bu atıkları kendi içerisine biriktirip şu anki hali hazırda olan robotumuza olan kısma bırakıp o robotumuzun da ayrıştırma kısmını hallettiği bir ortam hayal ediyoruz, ama bu biraz daha süre gerektirecek bir kısım.
1: Daha baştan atıkların ayrılarak toplanması kısmına da el atalım diyorsunuz. Orada da sorunlar var çünkü. Tabii. Çok haklısınız. Sevgili Ece Bele, sizin açınızdan nedir planlar, hedefler acaba?
0: Şöyle, ben daha çok bu tarz, şimdi geri dönüşümde atıkların toplanması kadar atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması da çok önemli. Ve ben bunun açıkçası her işletmede veya her kurumda olması gerektiğini düşünüyorum. Daha ilk en başından bu konuyla alakalı bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden açıkçası üniversitelerde bu tarz ayrıştırma yapılabilen bölümler olsa, çok daha hızlı bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden üniversite koşullarında daha az maliyetli bir şekilde kullanılabilecek bir robota entegre edilebilir bu sistem. Hı-hı. Öyle düşünüyorum.
1: Hı-hı. Bu sistemin hayatımıza girmesi için ne olması gerekiyor? Bu konuda adımlar atılıyor mu? Yani seri üretimi yapılması ve kullanılması açısından.
2: Yine İzmir'deki bahsettiğim işte katı atık merkezinde bunu çalıştırmak için İzmir'deki belirli firmalarla, yine aynı şekilde de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyoruz aslında bu projede. Asıl amacımız buradaki prototipi geliştirip oradaki katı atık merkezlerinde gerçek zamanlı ve oradaki gerçek şartlara uygun bir gerçek ürün çıkartmakta aslında. Evet. Bunu direkt oradaki merkezde kullanıp atık ayrıştırmaya yardımcı olacak. O işte insan gücünü azaltacak, tasarruf sağlayacak kısmı ayarlayıp bu İzmir katı atık merkezinde çalıştıracağımız bir robot planlıyoruz. Bunun üzerine de çalışmalara devam ediyoruz. İzmir'de Çiğli'deki organize sanayi bölgesindeki birkaç şirketle birlikte. Genel olarak bunu hayata geçireceğiz son
1: yakın zamanda.
2: Evet, final bir ürün. Evet.
1: Yakın zamanda. Peki diğer ekip arkadaşlarınıza da belki mesajınız vardır. Sohbetin sonundayız ama son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle, çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
1: Onlara
0: çok,
1: da selamlarımızı yollayalım. Evet. Çok heyecanlanmıştır, heyecanlandırmıştır sizi diye tahmin ediyorum. Evet. Bu başarı, tebrik ediyoruz biz de sizi.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize
2: teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizin var mıdır eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yok, çok çok teşekkür ederiz her şey için.
1: Teşekkürler tekrar. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Yağcı ve Mekatronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ece Bele konuklarımız oldu. Ve Yaşamın Ritminin sonuna geldik bugünlük sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: edebiliriz. Üstelik besinlerin vitamin kayıplarının minimum olması, enzimlerin ve lif yapısının korunması, sindirimi kolaylaştırması yönüyle de buharlı pişiriciler çok tercih edilmeli. Peki evimizde buharlı bir pişiricimiz yoksa? Çözümü gayet basit. Bir tencerenin içine suyu doldurup üzerine tel süzgeci yerleştirdikten sonra haşlamak istediğiniz sebzeleri üzerine parçalar halinde ya da doğrayarak koyup kapağını örtün. O buharın sirkülasyonuyla süzgecin üzerindeki sebzeler gayet rahat bir şekilde haşlanacaktır. Ama tabii bütün pişirme yöntemlerinde bu yöntemi tercih edemeyiz. Mesela mantı haşlarken bunu yapmamalıyız. Ha, mantı demişken makarna, mantı gibi gıdaları haşlarken içine biraz sıvı yağ dökün. Ne kadar? Şöyle bir yarım çorba kaşığı kadar sıvı yağ dökün ki mantı da makarna da birbirine yapışmadan pişebilsin. Mantı demişken bu arada mantıyı biraz sulu olarak ikram edin. Fakat mantının başka bir püf noktası var. Haşlanan mantıların üzerine ateşten almadan az önce şöyle az miktarda bir su bardağı kadar mesela soğuk su gezdirin. Bu mantılarınızın dirilmesine, yani yapış yapış olmamasına ve çok daha güzel görünmesine yardımcı olacaktır. Mantıyı servis yaparken az önce dediğim gibi azıcık suyuyla servis yapın. Benim bir yöntemim var. Herkes üzerine tabii ki kırmızı biberli tereyağı ya da salçalı sos döker. Benim şöyle bir yöntemim var. Mantı hamurlarını kestiğiniz zaman kenarlarda kalan fireler vardır ya, böyle küçük küçük parçalar. O parçaları küçük küçük şekilsiz parçalar halinde bıçakla kesin ve üzerine dökeceğiniz sosu hazırlayın. Bir kenarda bekletin ama o minik hamur parçalarını azıcık sıvı yağda kıtırlaşana kadar kızartın. Mantıları servis yaparken sosunu döktükten sonra, yoğurdunu döktükten sonra üzerine o kıtır parçaları serpin. Ben buna cıngıllı mantı diyorum. Lezzeti o kadar arttırıyor ki inanamazsınız. Lezzeti değil, görüntüyü de çok güzelleştiriyor. Bence bunu denemelisiniz diyorum. Evet, mantıdan makarnaya, makarnadan mantıya atladık. Evde kalan makarnayı, pilavı ikinci kez sofraya getirmeden önce şöyle bir yöntemle ısıtabilirsiniz. Bir tencerenin içine madeni bir çay tabağını ters çevirerek koyun. Üzerine mantının ya da makarnanın ya da pilavın tenceresini oturtun. Alttaki tencerenin içine su doldurun. Üzerini büyükçe bir kapakla örtün. Kaynayan suyun buharıyla mantı, makarna ya da pilavınızı bu şekilde ısıtabilirsiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Sirinkevičs'le, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık